0: Ben hiç o açıdan bakmamıştım. Haysiyet dedi, veriyorum.
1: Hayır, vermiyoruz.
0: Haysiyet
1: hayır,
0: dedi.
1: Vermiyorum. Ya, hayır,
2: sen kimi vuruyorsun?

0: İstanbul'a dönünce ne yapacaksın?
1: Bu davadan para kazanmış olsaydık ofisi daha iyi bir yere taşımayı düşünüyordum ama artık aile herde daha. Sen ne yapacaksın?
0: İşte ablama yufka açmaya devam edeceğim.
1: Takip eleman olarak çalışmak ister misin?
0: He? İşe alındın mı?
1: Evet.
0: Abla, işe alındım.
2: Ben
0: İş buldum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Apara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
2: Kültür mirasının en nadide eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlıyor. Çalışmalar için Doğu Yarım Kubbe'ye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak. İbadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle koruma kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir çalışma süreci başlatılıyor. Ana kubbe için kurulan çelik platform üzerinde mozaik konservasyonu sürdürülüyor. Kurulan çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerini korumaya yönelik facing olarak adlandırılan mozaik yüzeylerinin geçici olarak bezle desteklenmesi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Platform kurulumu öncesinde çalışma alanının sınırları oluşturulacak ve yapının iç mekandaki görsel bütünlüğünün korunması amacıyla özel baskılı brandalar hazırlanacak. İbadet düzeninin devamı için geçici mihrap ve minber yerleştirilecek. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin altını çizdi. Ersoy, Doğu Yarım Kubbe'de yeni aşamaya geçiyoruz. Her adımı bilimsel hassasiyette atıyor, dünya kültür mirasının bu eşsiz eserini özgün dokusuyla koruyoruz diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yol oldum, gözden düştüm, Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Celine Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yıllarca hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına, kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

Paris Plenitüt Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

14 yaşında Ballet Nacional de España'ya katılan, 3 yıl içinde baş dansçılığa yükselen ve 30 yaşında kurum tarihinin en genç sanat yönetmeni olarak tarihe geçen Aida Gomez, tutkunun ve özgürlüğün zamansız simgesi Carmen'i İstanbul'a getiriyor. İspanyol dansçının dünyaca tanınan yıldızı ve topluluğu İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de AKM'de sahne alacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact Senfoni Konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Filistin ve Gazze halkına verdiği destekte bilinen Orta Doğu'nun en büyük pop ikonlarından Nensi Ajram, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünya ünlü ismi Amr Diab, 3 Ekim akşamı Ataköy Marina'da konser verecek. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, teması ise organizasyonuyla İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Fransız kuzenler tarafından kurulan ve kısa sürede elektronik müziğin en etkileyici gruplarından olan The Blaze, 3 konserlik mini turne için Türkiye'de. Duyguları görüntüye, görüntüleri müziğe dönüştüren The Blaze, 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cer Modern'de ve 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahnede olacak.

Üçüncü Çanakkale Bienali 10 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Troya Kazı Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleşecek Bienal, Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkeden 60'ın üzerinde sanatçıyı, Troya'dan Ayvacık ve Adatepe'ye uzanan geniş bir coğrafyada buluşturacak. Bienal'in 10. edisyonu toprak ve su arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Yan Liseçkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Turay yönetimindeki konserde piyanist Yekbon Sunwo solist olarak sahne alacak.

2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesi 81 ilin tamamına ulaştı. 1,5 milyondan fazla minik sinemayla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından beyaz perdeye erişimi olanaksız olan çocukları sinemayla tanıştırmak amacıyla 2018 yılında başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema 8 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye'yi dolaşan proje 81 ilin tamamına ulaşırken bugüne kadar 681 ilçede 1,5 milyondan fazla çocuğu sinemanın heyecanıyla buluşturdu. Çocuklara ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirildiği proje, kültür ve sanata erişim imkanlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz dedi. Çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra Gezen Sinema, özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinema severi bir araya getiriyor.

Jackie Evancho'nun adını klasik müzik tutkunları çok iyi bilir. Zira genç yetenek henüz 9 yaşında Puccini'nin 1918 tarihli O Mio Bambino Caro aryasını seslendirerek klasik müzik dünyasını hayrete düşürmüştü.

Müzik ve Bilim Camiası o yaşta böylesine bir vokal olgunluğuna erişen Ivanko'yu araştırmıştı. Küçük kız yetişkin bir opera sanatçısını andıran derin bir ses yerleşimiyle göğüs rezonansını parlak üst notalarla kusursuz biçimde birleştiriyordu. Doğal çene açıklığı, gelişmiş diyafram kontrolü ve etkileyici nefes yönetimi sayesinde en zorlu melodileri bile büyük bir rahatlıkla seslendiriyordu.

genç yetenek 2010 yılında Pittsburgh Pirates açılış maçında devasa bir kalabalığa karşı ulusal marşı söyleyen en genç sanatçı oldu.

0: Why don't you tell us who you are and what's going on today?
1: Yeah, I'm John Tuggle and I play football.
2: Süpermen'in yıldızı David Cornswet'in başrolünde olduğu Mr. Irrelevant filminden ilk fragman yayınlandı. Ünlü aktör Süpermen'in ardından bu kez gerçek bir hayat öyküsünden beyaz perdeye uyarlanan ilham verici bir rolle izleyici karşısına çıkıyor. Cornswet filmde 1983 NFL draftının son turunda son sıradan seçilen New York Giants oyuncusu John Tuggle'ı canlandırıyor. Yetenekli sporcu 1986 yılında henüz 25 yaşındayken kanser nedeniyle yaşama veda ediyor.

0: One more time, coach.
1: What I tell you, tougher than train smoke.
2: One in three of you are not going to be a New York Giant.
3: What are you worried about? You're not getting cut.
4: I'm not worried about me.
3: Tasted victory, and I've been brought to my knees.
5: So we found something, and it needs treatment quickly.
3: If I'm not the guy, you just let him know who I am. Arrange for you to be presented with the John Tuggle Fiancé Award.
6: If he can keep running, we can keep running. We love you, son.
3: Put your life on hold for me.
4: I have never learned as much from a player as I learned from you.
7: İyi günler çocuklar.
8: İyi günler bayanlar.
7: İyi günler Amanda. İyi günler. İlk uçuş dersinize hoş geldiniz. Evet, ne bekliyorsunuz? Herkes süpürgesini soluna geçsin.
9: Dünya fantastik sinemasının en önemli yapımlarından Harry Potter 25. yılını kutluyor. Harry Potter hayranlarına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında serinin ilk filmi yeniden sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Kitap serisi olarak okuyucuyla buluştuktan sonra 2001 yılında beyaz perdeye de merhaba diyen Harry Potter 25 yılda popülaritesini hiç kaybetmedi. Serinin ilk filminin yeniden hangi ülkelerde ve hangi tarihlerde gösterileceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.
7: Süpürgeyi sıkıca tutup üzerine binmenizi istiyorum. Sıkı tutunun. Ucundan kayıp düşmek istemezsiniz. Ben düdük çalınca her birinizin yere vurmasını istiyorum sertçe. Süpürgeyi dengede tutun. Bir an için bekleyin. Hafifçe öne eğilin ve arkasını yere değdirin. Düdük çalınca 3, 2.
10: Yüzünü gördünüz mü? Belki de yağ tutmuşunu bir sıksaydı şişko poposunun üstüne düşmeyi hatırlardı.
11: Ver onu Malfoy.
10: Olmaz. Lokbatımın bulması için bir yere saklayacağım. Dama ne dersiniz? Sorun nedir Potter? Senin için çok mu yüksek?
12: Harry, bunu yapma. Bayan Hooch'un dediğini duydun. Ayrıca nasıl uçulacağını bilmiyorsun bile. Tam bir aptal.
11: Hemen onu bana ver Malfoy. Yoksa süpürgeni kırarım.
10: Demek öyle.

0: Isa! You're not gonna believe this! Look!
1: No way.
2: Çizmeli Kedi Son Dilek ekibinden Joel Crawford ve Hanuel Mercado'nun imzasını taşıyan Kayıp Adadan ilk fragman sinema severlerle paylaşıldı. Filmin merkezinde Filipinler'de büyüyen ve ilkokuldan bu yana yakın arkadaş olan Joy ile Raisa bulunuyor. Yapım, yolları ayrılmak üzere olan iki çocukluk arkadaşının gizemli bir portal aracılığıyla ulaştıkları fantastik Nakali Adası'nda yaşadıkları macerayı konu alıyor.
0: Wait!

0: Hababam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be Hafize Hanım.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem mi istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be Hafize Hanım. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Hiç gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gidince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kalıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman Hafize Hanım. Senin bayramlık elbiseleri ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası, direktör arasının ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adile babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adile okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefik Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından ağabeyi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit, oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yok başka. O namus meselesi.
1: Evet, halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem Eğilmez filmleriyle oldu.

0: olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgıriye'de Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
1: Hepsinin aklı fikri elmasında. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? Sakın siz de söylemeyin, değil mi? Açalım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Aferin sizlere. Aman da benim yavrularım. Aman çocuklarım benim.
0: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
2: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi.
1: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
3: Konuşmuyorum hocam.
1: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Ne sallanma. Kaldı? Yürü. Adın ne senin?
3: Ahmet hocam.
1: Numara kaç?
3: Bilmiyorum hocam.
1: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
3: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
1: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
3: Ne anlatayım?
1: Ne anlatsın?
3: Tarih.
1: Tarih.
3: Ne tarihi hocam?
1: Bak bak. Ne tarihi diyor? Sen sor.
3: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
1: Onu anlat.
3: Peki hocam, Fatih.
1: Fatih de kim?
3: Sultan.
1: Ne sultanı eşit herif?
3: Hocam, hocam anlat dediniz.
1: Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun
3: ha? Hocam estağfurullah.
4: Bakarsın ya, sözümde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi, şimdi.
0: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın Güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
5: Peker, yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
1: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
5: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
1: Ben bilirim. Ben.
5: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
1: Sirke ne olur?
5: Sana limon ne olur?
1: Sirkesiz bir halta benzeme.
5: Limon.
1: Sirke.
5: Allah'ım ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
6: Bil bakalım ben kimim. Ziya.
0: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
1: Ayşe, yavrum, kızım öldün mü?
7: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
1: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
7: Gönlürde bir şey yok. Korkudan bayılmış olacak.
1: Ayşe'cim, Ayşe'cim.
7: Hastaneye kaldıralım.
1: Canım benim. Gençliğine dayamadan gitti yavrum.
0: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla Kuzucuklarının masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
8: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz. Değil? Evet. Size ne anlatayım acaba? Hı? Çiçekleri sever misiniz? Hı? Seversiniz. Aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
0: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir, 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
8: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların içinde hepsi böyle böyle güller, karanlık.

0: filler, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
1: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır. Kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastaz yapar. O günlerde en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
2: Al işte gör.
3: Allah cezanızı vermiş. Burada mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
4: Sus be Hafize Hanım. Benim derdim bana yeter zaten.
3: Senin mi bu yoksa?
4: Evet, benim kızım.
3: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzın ağzını da bunu peydahladın işte.
5: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
3: Nikahlı karısından mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
4: Sana el öptürmeye getirdim.
3: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
5: Var ya, anası
1: İzmir'e... Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi, hiç gülmedi, gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
2: Kusura bakma sormadım. Bir şey yer miydin?
3: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
1: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düş gücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu.

0: Bunu nasıl konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

0: Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz.
1: Hey.

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Jean Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

0: manyetik bir etkisi vardı. Şimşek gibi ve cazibeli. Kasırgalar ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino. Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
1: Neyse, görüşürüz.
2: Sen çok iyi oynuyorsun.
1: Öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
0: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla anımsanacak.
2: Sen yola bakar mısın? Ben evet. Öyle dağınık ki.
1: Tamam.
2: Sana bir tane vereyim.
1: Sen araba kullanıyor musun?
0: Sevgili izlenci izleyicileri, Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın onunla özdeşleşen filmlerini gelin yeniden birlikte hatırlayalım.
1: Narkolepsi. Evet evet, narkolepsi, doğru. Evet evet, her neyse. George İngiltere'ye bedava hindisini almaya gitmişti. Evet. İngiltere her zaman Noel zamanı George'a bedava bir hindi verirdi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda mermi şoku yaşamış. Neyse.
0: 1977 yılında Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall'da rol aldığında henüz 30 yaşındaydı Keaton. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilen filmde genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
2: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz deviyesini çağır.
1: Bunlar daha yavru tanrı
2: bebek
1: aşkına.
2: Bebek yavrular da. O zaman
1: tamam,
2: sen al onları.
1: Tamam sorun yok. Tamam. İşte al bakalım.
2: Bana vermişti. Bak biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün lütfen?
1: Affedersin. Bak, tut şunu.
2: Tanrım konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Onu tencereye at. Olur mu? Lütfen.
1: Yapamam. Yaşayan bir şey tencereye atamam. Canlı bir şey sıcak suya koyamam.
2: Onu ne yapacağımızı sanıyordun.
1: Tamam.
2: Tamam, tencereye koyduk, tamam orada.
1: Tamam, peki.
2: Evet. Ene, buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
0: Manhattan, 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
1: Yakında Modern Sanatlar sergisinde açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri. Demek istediğim çıkaranlar... 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
3: Ben liseye gidiyorum.
1: Sahi mi? Vay canına, Nabokov bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
4: Bence Levit'i abartıyorlar. Aslında eski ekol için iyi bir aday olabilir ama...
1: Çok haklısın.
4: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat
1: Evet etmiş. Doğru. Şey gibi...
4: Mesela örneğin şey gibi, Gustav Mahler...
1: Isaac Dennison ve Carl Jung.
4: Scott Fitzgerald.
1: Sonra Lenny Bruce. Lenny Bruce'u unutmamalıyız değil mi?
0: 1987 yapımı Baby Boom, başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye süper anne olarak çevrilen filmde... Kariyer mi, çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
1: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Emre'nin kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz öyle mi? Buna inanamam. Hayır bu olamaz. Bence bu imkansız.
5: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
1: Evet. Bakın benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim.
5: Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth, bu senin yeni annen, Jaycee. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jaycee seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
1: Buna inanamıyorum.
5: Evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
1: olamaz.
5: Alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da İzabet'in pasaportu ve kağıtları.
1: Bu imkansız. Ben bu iş için uygun biri değilim.
5: Siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca ayrılamayacaksınız.
1: Ama
5: çok iyi bir anne olun.
0: Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden Godfather. Türkçe çevirisiyle Baba serisi. Belki de Diane Keaton'ın Hollywood ve izleyiciler tarafından tanınmasına yol açan en iyi film oldu. Seride Michael Corleone'nin ikinci eşi Kay Corleone karakterine hayat veren Keaton, filmdeki cool tavırları ve eşine seven gözlerle bakmasıyla izleyicileri mest eder.
3: Merhaba. Seni beklemiyorduk Kay. Keşke arasaydın.
6: Aslında istersen aradım. Hem aradım hem de mektup yazdım Tom. Şimdi Michael'a ulaşmak istiyorum.
3: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İyi olduğunu biliyoruz ama hepsi o kadar.
6: Arabaya ne oldu?
3: Küçük bir kaza ama kimse yaralanmadı.
6: Tom,

0: Lütfen bu mektubu Michael'a iletir misin? Lütfen.
1: Bak, eğer bunu alırsam mahkemede Michael'ın yerini bildiğimi rahatlıkla kanıtlayabilirler. Biraz sabırlı ol Kay. Seni arayacaktır, tamam mı?
0: Taksiyi gönderdim. Telefonla başka bir taksi çağırabilir miyim?
1: Tabii, affedersin, gel.
2: 2003 yapımı Aşk'ta Her Şey Mümkün'de usta aktör Jack Nicholson'la güzel bir ikili oluşturmuştu Diane Keaton. Keanu Reeves'i de gördüğümüz film 125 milyon dolar gişe başarısı elde etti. Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Diane Keaton'ın muhteşem denilebilecek aşk acısı dolayısıyla olan 3 dakikalık ağlama sahnesi olur.
3: Erica, hi, it's Julian. I'm in the restaurant, and I'm just wondering if you're on your way. It's about 8:20. It's a lovely night out here. It's nice.

0: Yine bir romantik komedi filmi Aşk, Düğünler ve Diğer Felaketler 2020 yılında seyirciyle buluştu. Film, Diane Keaton'ın oynadığı son yapımlardan. Eleştirmenler tarafından film, Tiffany'de Kahvaltı'nın güncel versiyonu olarak nitelendirilir. Oyunculuğunun yanı sıra evsizlere, sokak hayvanlarına karşı hassas bir aktrist ve aktivisti Diane Keaton ve Al Pacino'nun dediği gibi. Bu dünyadan ayrılırken ardında solmayacak bir iz bıraktı.
1: Ah tanrım, şükürler olsun, en azından doğru bir iş yerini mahvettim.
2: Sadece iki abajur.
1: Evet. Ben kediyle birlikte bu işi yaparız sanıyordum ama hayır. Sürekli bir şeylere çarpıp duruyoruz.

1970'e geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, 2001 yılından bu yana izleyici karşısına çıkıyor.

0: aksiyon serisinin final sahneleri özellikle çok konuşuluyor. Ünlü filmlerin minyatür efektlerini yapan bir şirket, Hızlı ve Öfkeli'nin final sahnesine de imza attı ve gerçek sahneler minyatürlerle canlandırıldı. İşte heyecan olarak gerçeğini aratmayan o sahneler.
1: 3, 2, 1...

yanardağın kraterine wingsuit'te uçmak daha önce hiç denenmemişti. Sebastian Alvarez bu sınırın ötesine geçmeye karar verdi. Özel olarak tasarlanan kıyafeti ve aylar süren hazırlığın ardından aktif bir yanardağın içine uçan ve oradan sağ çıkmayı başaran ilk insan oldu. Bu uçuş sadece bir ekstrem spor denemesi değil, insanın doğayla ve kendi sınırlarıyla giriştiği olağanüstü bir mücadeleydi. İzliyoruz.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç, Polonya.
1: Vuruş topağalarda gol.
0: Haydi ekran başına. İsveç, Polonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimiz, İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

0: Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım. Ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüktü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş? Bir hatırlayalım. Sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sadece. Söylediğiniz çok değerli. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin, acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
0: Şimdi gelelim günün programına, konusuna, uzun yaşam, sağlık.

0: sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz, hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama ondan önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğin bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
1: Çok şey söyleriz tabii bu konuda. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum.
0: Ha, tabii ki.
1: Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun Karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
0: Hocam, neden
1: ben torba ile getirdim. Böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Üzer Anadolu Lisesi.
1: Çok
0: şöyle
1: eski.
0: Gösterelim.
1: Bir içini açalım
0: kabul
1: istersen.
0: Güzel. Ha, ben sadece torbayı getirdim sadece. Bak, beklentilerimin düzeyi.
1: Çok özel.
2: Çok iyi.
1: El işi
0: harika.
1: Altın sırmayla yapılan.
0: Muhteşem.
1: Evet.
0: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
1: Aynen.
0: Çünkü bu ara biraz kestirme yollardan bir şey olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Cimye tutalım. Tamam şöyle. Hocam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşlerin. Sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
1: Valla ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sevgi Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
0: Vallahi kolay.
1: Sosyal sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu,
0: güzel
1: biliyorsun.
0: Soru. Evet, evet, aynen öyle. Evet hocam, çok güzel bir soru. Hocam ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir ilçeye geldiğinizde hocam, öğrencileri görünce, okulları görünce orada iyi bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
1: Değil mi?
0: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
1: Doğru.
0: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. İyi yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
1: İyi ki var.
0: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar.
1: Evet.
0: Sizin de desteğinizle.
1: Hep beraber.
0: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşiler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç hocam hoş geldin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
0: Bir mukavele seni görmek harika.
2: Şekilde. Bir de bir şey söyleyeyim, yani Oğuz hocamla beraber burada
0: evet.
2: olmak. Demin dedi ki çocuklara dokunuyoruz dedi. O zaman ben de çocuk gibiydim.
1: Öyle. Biz çok eski tanışıyoruz. Benim öğren hocam, şimdi.
0: Bir 30 yıl var. Bir 30 yıl var işte.
2: Ay, 30 yıl daha var. Fazlası var. Hani ben Oğuz hocam, hatta Oğuz abim diyorum evet. her zaman için. Bir örnek, rol modeldir. İlk ben akademik hayata girdiğimde, yüksek yapmaya karar verdiğimde onun yanına gittim. Hocam dedim, ben böyle bir şey istiyorum.
0: Evet.
2: Dedi tamam, çok güzel bir şey ama çetrefilli bir yol dedi. Ona göre karar ver dedi. Bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyordum ama hakikaten yani öyleymiş, ama şu an onun yanında oturuyor olmak da büyük bir heyecan ve
0: benim çok güzel bir şey.
1: Benim için de çok gurur verici.
2: Yani.
0: Tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki, ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
2: Evet evet.
0: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca, aa yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
1: Şimdi Evet, benim için Tunç'un yani şimdi Tunç Hoca tabii, hı-hı, bütün Türkiye için, ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı, hı-hı, bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu, ben doçent, hı-hı, olmak için çaba sarf ediyordum. Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım. Dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
0: Tamam, çok iyi.
2: Evet, gerçekten öyle.
0: Ben yani şeyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
1: Doğrudur.
0: Dedi ki yani dedi bu akademi camiasına gıcık oldum da profesör oldum dedi. Ben öyle bir karar verdim geçenlerde.
1: Evet, evet.
0: Madem öyle istiyorsunuz olur diye böyle bir şey vardı.
2: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları falan, evet, çok değerli. O zaman yaptığı deneyler yani bir yıl için diye 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Evet. Ve dişe dokunur yayınlar.
0: Maşallah, evet, çok önemli hakikaten.
2: Çok önemliydi. Her şey üzerine, o zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk. Hı-hı.
1: Doğru.
2: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları, bak çok enteresan bunu, herkes bilmez abi, söyleyeceğim bunu.
1: Söyle.
2: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30-7'de gelir.
0: Evet,
2: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmış. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman, o dönemlerde. Orada çalışırdım, ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye çalıştım.
0: Ondan o öyle, ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
2: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
0: Eyvallah, tamam. Hayır, gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani öyle, başarının hep, sırrı olarak hep onu söylersiniz. Erken hep uyanmayı. Öyle.
1: Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bu gün ışıması, biyoritim hep, evet, değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım,
0: evet,
1: kendime.
0: Evet, çok
1: ezan okunmadan, evet, ben ayaktayım mutlaka.
0: Hocam gün ışığı yakalıyorsunuz, evet, aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli, faydası ama gün ışığını uyanmak.
1: Tabii.
0: Bütün canlılarda büyük
1: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır. Tunç da
0: tamam,
1: benim gibi mesela çok tamam, seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet, onu anlatsın. Evet, bizim, evet, en büyük heyecanımız o, anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam biraz.
0: Allah Allah.
1: Bakış açısı var, bakış açısı sokağa var yani.
0: Olmazmışlar. En çok eleştiri de olur ya bilim insanları için.
1: Evet.
0: Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak lazım.
1: Topluma yani bazen, dokunmadan hiçbir şey,
0: hani televizyon programı izlemek bile bazen,
1: tabii,
0: belli
1: tabii,
0: televizyon
1: tabii,
0: programlarını
1: tabii,
0: izlemek bile hayata
1: tabii,
0: dair
1: tabii,
0: bilgiyi arttırabiliyor
1: tabii,
0: diye
1: çok,
0: konuştuk
1: tabii,
0: Chris'te.
1: Tabii.
0: Bence
1: tabii,
0: doğru bir yer. Tabii. Programımıza yavaş yavaş o zaman. Bu tabii ben de değil, uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada 2 tane yapılıyor.
2: Evet.
0: Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
1: Tunç, herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli.
0: Ha, tabii.
1: Yanlış
0: doğru
1: mı söylüyorum?
0: Çok doğru.
1: Benim çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet, evet, Şakiroğlu. Haddini bil, hattını bil diyorum.
0: Güzel,
1: yani nereye kadar geleceğini,
0: doğru,
1: bil. Şimdi,
0: doğru,
1: mesela ben bugün gene sizin kanalınızda, hı hı, A Haber'de, evet, program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Hı. Herkes konuşmasın, hı, her konuyu. Hı. Bir, hı, hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
0: yanını gördük, bitiyoruz.
1: Oo, yok öyle bir dünya.
0: Nasıl hocam hantavirüs şimdi? Durum ne? Hazır konu açılmışken.
1: Ya şimdi sevgili Mehmet, yani o kadar önemli bir şey ki, koronavirüste de öyleydi.
0: Evet.
1: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
0: Tabii, doğru.
1: Şimdi bir,
0: tabii,
1: enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet, küreselleşen bir dünyada, küçülen, minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir, ne değildir? Daha önce ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı. Ha,
0: varmış.
1: Vardı.
0: Oradan onun yayılma hızını öngörebiliyoruz.
1: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş o savaşla beraber falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
0: Zaten bugün de açıklamayı
1: yapmışlar. Bugün haberlerde babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz çünkü sen hekim değilsin. Evet. Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi doğru, benim en korktuğum şey şu. Sosyal medya.
0: Evet, orada patlıyor.
1: Orada şey. Kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Ha. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
0: Evet, doğru. Doğru. Ama bu hocam, bu da bundan nemalananlar var.
1: Ama
0: yani
1: olmayacak.
0: Hedefi bu olarak yapıyor zaten. Haberi yaymak değil, korku iklimi. Onun üzerinden sosyal medyada bundan nemalanan çok fazla insan var. Bugün sabah,
1: tabii ki bugün sabah A Haber'le yaptığımız röportaj, konuşma birçok şeyin önünü kesti, biliyor musun?
0: Evet, iyi ki yapmışlar.
1: Sabah gazetesi yazdı, o oldu, bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
0: Doğru, tabii.
1: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
0: Evet.
1: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
0: Gerektiğini
1: Covid açıklamak döneminde de her şeyi.
0: Fahrettin Bey tabii çıkıp ki her gün açıklamasını yapardı.
1: Çok açık
0: yapardı
1: ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim, illa ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz.
0: Maalesef
1: bu iş.
0: Maalesef öyle oluyor hocam.
1: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel. Toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor. Evet. Ben ağzımdan çıkan cümleyi filtreden kuyumcunun terazisinde tartırım.
0: Evet, tabii, doğru. E çünkü böyle bir prestij kaybı da var sonunda.
1: E tabii olur
0: yani
1: mu canım?
0: Şeyle. Olmaz tabii.
1: Sonra seni tefe koyar çalarlar. Evet. Gerek yok.
0: Evet. O zaman hanta virüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir şimdi, durum yok diyoruz yani o
1: bakın,
0: zaman kabaca.
1: Biraz sonra işte Tunç da, sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın. Evet. O korku iklimini yaratamazsın.
0: İnsanlar yine evi kapanacaklar, bir, korkular
1: hiç
0: başlayacak.
1: Hiçbir şey. Ya işte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
0: Gerek mesela, yok, o daha o konu
1: abi,
0: gelmedi.
1: Biz daha oraya gelmedik.
0: Tamam, çok güzel.
1: Ama sorun. Şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var.
0: Tabii.
1: Yoğun bakım ünitem var. Karantinalarım var.
0: Tabii.
1: Bitti.
0: Çok da iyiyiz o konuda.
1: Bitti.
0: Doğru.
1: Yani böyle biz izole bunu ederim. Kapatın.
0: Değerli hocam, en iyi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzeri ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
1: önde
0: kötü
1: gittik,
0: değildik
1: önde
0: bence.
1: Önde gittik biz.
0: Bence önde gittik evet o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
1: yani
0: oldu. Ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman güveniyoruz ve
1: kesinlikle
0: sevgilerimizi, saygılarımızı
1: kesinlikle
0: sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler
1: kesinlikle
0: böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani
1: kesinlikle
0: bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunç hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası
1: duyduk,
0: öğrendik ve bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
2: Evet.
0: Çalıştıkça olacak. Tamam. Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunç Hoca kadar çalışmamışken, üfürürken hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
2: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte Oğuz abim dedi, o stres yönetimi, çevresel faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
0: Evet.
2: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani hı-hı, o kum saati dönüyor. O kum, evet, saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son,

0: yaşam terimi yani bir ses karşısında bütün olaylar karşısında engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
1: Evet.
0: Bunu mikroorganizmalar yapıyor. Yani zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu pandemide gördük biz. İnsanlarda da bunu yapmak lazım. Antifrajil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
2: Evet, çok önemli.
0: Biz de yani ne kadar çok sese karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık sistemi de böyle. Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizma ile karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
1: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SCI yayınımız var bu konuda. SCI yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
0: Kesinlikle doğru.
1: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
0: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
1: Evet.
0: Algılama şekli önemli burada.
1: Evet.
0: Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıktığımı hissediyorum.
1: Evet, tabii, doğru.
0: Yoksa ne akademide bu noktada olabilir?
1: Tabii aynı
0: de sağlık açısından bu noktada olabilir.
1: İnsanlar yani böyle bakıyorlar şey sağlıklı profesör işte parası var, kongreler falan. Oh ne kadar güzel. Hijyenik
0: parası var derken
1: yani inşallah vardır. Yani öyle bir şey ki sanki hep o noktadaymışsın gibi düşünülüyor. Aynen, oysa ki değil. Neler yaşanıyor?
2: Tabii tabii.
1: Neler aşılıyor ki artık o noktaya geliyor insan? Yani ben diğerlerine faydalı olacağım düşüncesi de 7-8 yaşındayken insanda bulunmuyor. Evet. Bu belli badireleri atlattıktan sonra ondan bir borç sonra gibi ortaya çıkıyor.
0: Evet, tabii.
1: Ve sizin güçlenme hikayeniz de böyle.
0: Hatta Oğuz abi şey demişti o zamanlarda konuşuyorduk. Yani akademik hayat bir yaşam tarzı.
2: Tabii
0: hatırlıyorsan.
2: Ki.
0: Yani şey değil. Hani sen yapacağın edeceğin olacak. İşte akşam şu saatte eve gittim, bu saatte kalktım geldim değil.
1: Değil tabii.
0: Bu bir yaşam tarzına
2: yaşaman gerekiyor.
0: Zorundasın.
2: Sen de içindesin.
0: Bu dersini yaptın aynı şey neticede.
1: Oğuz hocanın öyle bir çalışma odası vardır. Evet. Yani Oğuz Hoca eve gittiğinde de çalışıyor.
0: Evet evet.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü arada o online bağlantılardan falan sürekli çalışma odasında olduğunu.
0: Ben bizzat gördüm yıllar öncesinde.
1: Ben gördüm. Evet.
0: Panikliydin o zaman değil mi? O dönemlerde görmüştüm.
1: Çok özendiğim bir şey benim. Ben öyle bir çalışma düzenim olmadı açıkçası. Yani eve oturduğum zaman çalışayım falan gibi. Çok böyle onu bilmiyorum. Onu hocalarımızdan görüyoruz yani.
0: Benim hayatım boyunca bir odam olmuştur. Bu aileme teşekkür ediyorum bu noktada ben yani.
2: Evet.
0: Hep bir odam olmuştur. Kardeşimin ayrı bir odası olmuştur. Çalışma masam olmuştur.
2: Özel bir şey.
0: Kütüphanem ayrı olmuştur. Bana bu ortam sağlanmıştır
1: evet,
0: evde.
1: Evet, çok güzel bir şey.
2: O zaten. Ayrı bir mutluluk veriyor
1: evet.
2: Zaten.
1: Sana. Benim oda vardı da işte bilgisayar oyunu falan o şekilde. Oyun çağını o şekilde değerlendiriyor.
0: Bizim biz, o şeyler bilgisayar yoktu o dönemlerde. Yani biz
2: tabii ya.
0: PubMed'den 5 çeyreklik disketlerle eski Haydarpaşa'da kütüphanede çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları. Yani.
2: Asetatları yazardık.
0: Asetatlar Tepegöz'e yazardık.
1: Sonra markalar artık yok. Commodore'la Amstrad çıkmıştı.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir longevity biliyor musun?
2: Evet. Tabii ki.
0: Yani biz o dönemler abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak muhakeme gücümüzü kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne abi yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yormuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün.
1: Hiç. Yazma becerisi bile
0: yol yavaş tarifi yavaş için bile öyle değil mi?
2: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar.
1: Gerçekten
2: çünkü
1: gerçekten
2: şu iki parmağını falan koyuyor. Evet, benim bak hala nasırım var. Evet. Böyle onlar böyle. Şimdi
1: ha, tabii o yazma
2: ama
1: şey.
2: Ama yani doğru. Yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor.
0: Evet,
2: yani önünde cep telefonu var. Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunçep şey söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
0: Yok.
2: Yok. Kendi kendine yaşadığı fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdı bir yaşamla yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
1: Kaydıra kaydıra fazla
2: kaydıra, biraz. Kaydıra,
1: ama dopamin arayışı işte. Evet. Yani o keşfetmenin coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın,
2: onda
1: bir şey üretmenin coşkusu
2: var,
1: yok.
2: Hiçbir şey yok onda.
1: Hocam o coşkuyu almayın çocukların yaşaması lazım. Yani
2: evet.
1: Keşfetme Evet. Merak ettiğim bir şeye ulaşma ama bunun yoksunluk için çaba sarf ederek
2: ulaşma. İşte bu hediyeyi sana o yüzden

0: getirdi.
1: Evet, çok değerli hakikaten.
0: Çünkü
1: çok
0: bu güzel. Çocuk evet. kendi çiziyor.
1: Evet, ne güzel,
0: bu çocuklar mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. 4 yaşında. Hmm. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor. Evet. Ve ödüller yağıyor.
1: Evet,
0: durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
1: Çok
0: bugün
1: doğru, çok
0: okulu
1: doğru,
0: ziyaret çok ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
1: O da ilginç.
0: Böyle yetişen çocuk.
1: İyi öyle mi olmalı hocam ya? Biraz daha ağır değil mi çocuklar?
0: Hiç ağır
1: sen,
0: değil bence.
1: Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
0: Hayır.
1: Ona da katılıyorlar.
0: Ona da katılsın. Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla
1: canım,
0: bilgi
1: tamam.
0: taşıdık.
1: Doğru.
0: Şimdi senin
1: o
0: parmağının ucunda zahmet edip onu yapmıyor.
1: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. Ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de kötüye kullanmaz. Öğretiyor, üretiyor.
0: Ne maketler yapmış işte, tamam inanamazsın
1: yani. Yani biz çocukların yasak yerine
0: hayır.
1: Nasıl kullanacağını öğreteceğiz.
0: Teşvik, etmen
1: teşvik
0: lazım.
1: Etmek evet, lazım. Evet, evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
0: Başlarında 2 tane öğretmen var. İşte. 12 çocuk 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası
1: evet.
0: ve üretiyor. Yani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o vaziyette.
1: Ama böyle kodlama gibi. Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak
0: evet, olur,
1: hangi branşlar
0: ki.
1: Olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden
0: ben
1: söyleyeyim.
0: Bende her şey var. Yani Tuncu özellikle psikolojiyi çok seviyor. Hı-hı. Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar.
1: Evet.
0: Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, ha. işte zorbalık, akran zorbalığı,
1: evet,
0: akran nezaketi bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket. Hmm,
1: hareket evet.
0: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım? Hı-hı. Bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim, apartmanından çık, 2 mahalle aşağıya git, alışverişini günlük yap, 2 kilo bir eline torbalarını al, yürü, şu kasların gelir.
1: Evet doğru, o çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
0: Tabii canım.
1: Alışverişten yani, dönüşte torba
0: zaman,
1: taşıyorsun ve yürüyorsun.
0: Tabii 20 dakika.
1: Dengeli olacak sadece.
0: Yürüdüğünü düşünsene bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin 40 dakika.
1: Evet.
0: O sana yeter artar. Evet. Bana diyor ki ay işte bütün gün yırtındım, halıları sildim, kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
1: Tabii, harekete bakarım.
0: Ben harekete bakarım.
1: Tabii canım,
0: yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü yürümedin mi?
1: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani.
0: Ama
1: bir işe yarıyor en azından.
0: İş yapacaksın tabii. Yani sadece göğüs kabartmak işte.
1: Değil yani.
0: Kas
1: değil.
0: Abartmak,
1: kimseye faydası
0: değil
1: yok.
0: Yani
1: o çocukları da alıp tarımla uğraştırmak lazım. İnşaatla çalıştırmak lazım bence.
0: Bence de
1: çok
0: yani.
1: Büyük enerji gidiyor orada.
0: Ben çocukken...
1: Sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine aşları gıda takviyeleri falan. Ne gereksiz.
0: Biz sokakta çamurla oynadık.
1: Evet.
0: Bahçede toprak kazdık. Domates ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle
1: tamam,
0: büyüdük.
1: Oldu.
0: Anladın mı? Levent'in
1: tamam,
0: göbeğinde büyüdüğümüz yerde.
1: Bana bir şey
0: yerde.
1: Geldi bir an. Levent'in göbeğinde yaptık deyince
0: evet.
1: şey oldu.
0: Tabii öyle Anadolu'da falan değil.
1: Değil.
0: İstanbul'da
1: tabii.
0: doğdum, büyüdüm. Tabii. Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı.
1: Evet.
0: Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. Sürekli bir iş yapma
1: doğru.
0: şeyi vardı.
1: Var, gerçekten
0: ve
1: öyle.
0: Ekosistemi öğretirlerdi.
1: Evet.
0: Kes Oğuz domatesi 2 böyle göbekten keseceksin. Camın önüne koy. Kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
0: Şimdi bu
1: evet.
0: çok önemli
1: müthiş bir
0: eğitim.
1: Şey. O dönüşüm, o gelişim, o dünyanın varoluşu.
0: Senin işte bu ben

0: Yani çılgın bir çocuktum. Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor, böyle hareketini izleyeyim.
1: Ondan çok ilginçmiş bu.
0: Yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
0: Ben vallahi anlatırım. Hiç
1: anlatırım, anlatırım.
0: Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var. Çünkü o canlının yarın yediklerini nasıl dışarı atacağını izlemeye çalışıyorsun.
1: Şey, müthiş bir merak.
0: Yani
1: o doğanın tam kendisi işte.
0: İşte doğa.
1: Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten, doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun. Tabii. Ha, tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay belki de takip edilecek.
0: Ama öyle sonra
1: canlı yani.
0: Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
2: Ne kadar şeyler büyüdü. Fasulyeyi büyütüyorduk.
0: Pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesini izledik.
1: Bundan mesela ama niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
0: Vazgeçilmemesi sabrı, gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
2: Tabii.
1: Oradaki sabır, izlemek çok en iyi. İhtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır. Hani şu ekran kaydırma kültürünün yerine bir sabır koyman lazım. Sabrederek bekleme.
2: Adam sonra geçti.
1: Evet, aynen.
0: Birçok toplantıda söyledim. Bu hafta Sayın Kaymakamımızla beraber yan yanayken gene söyledim. Hobisi olanın fobisi olmaz. Ha, bu kadar fobi ortaya çıkmasının nedeni
1: çok güzel bir
0: adamın
1: güzel
0: hiç uğraşacak bir şey
1: çok
0: yok. Yani işte çok korku güzel iklimi denen şey yok. Hobin varsa, hadi dur, benim çocukluğumda büyük kadınlar, teyzeler şeyler kapının kenarına bir yastık atarlar. Çocukları izlerler bir yandan tığ. İşte bir şeyler örerler falan. Danteller işlerler. Bu büyük heyecan.
1: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi burada.
0: Evet ama öyle.
1: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten ortaya çıkan bir şey biraz da yani.
0: Yani bak, orada da bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim, biliyor
1: tabii,
0: musun?
1: Tabii, iç sesinden memnun sanırım işte.
0: Ama ben iç sesimden hiç memnun olan bir adam değilim. Neden? Ben uysuz bir herifim yani.
1: Estağfurullah, hiç olur canım?
0: Öyle canım.
1: Hayır, öyle bir şey kabul eder miyim ya?
0: Yok ya.
1: Şeker gibi arasın.
2: Öğrencisi olmadığını bilmiyorsun.
0: Tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben çıldırdığım noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam. Yani. Arkamı dönüp kızarım, duvara kızarım yani. O kadar enteresan bir şey. Hayır, ben şöyle gün boyunca yoruluyorsun ya, aşırı bir kortizol yükleniyorsun.
2: Evet.
0: Ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu, tıklım tıklım misafirlerim var, arkadaşlarım. Ben derim ki arkadaşlar, bana biraz izin verin, köşeme çekilmek istiyorum. Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. İster müzik dinle, ister dinleme. Televizyon falan açmam. Sakin o köşede. Bir, bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70 yaşındayım.
1: Evet, o gelişim olayı çok
0: her
1: önemli gerçekten.
0: Her gün yeni bir şey üretmem.
1: Bu arada maşallahınız var hocam. Güzel. 70 dediniz ama. Peki hocam, sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
0: ya,
1: bu
0: bitiremedik
1: yolculuk?
2: Ben tahmin ettim zaten.
1: Detaylarda yani söylüyorsun hocam tabii ki ama.
2: Şeyden yine de bahsedeyim ben. Bak, o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.
1: Tamam.
2: O hareket dedi ya mesela. Çok önemli. Mesela benim bu longevity'de incelediğim konular içinde hücresel mekanizmalar var. İşte mitokondri sağlığı
0: tabii,
2: çok
0: tabii,
2: önemli.
0: Tabii.
2: Enerji her metabolizmamızın şey enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması, ozon tedavileri, işte bu hücresel tedaviler yanında bu tarz molekül tedavileri ve mesela bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu enerjide çok etkindir.
0: Evet.
2: Şimdi dışarıdan insanlar bunu almaya çalışıyorlar doğal olarak.
1: Tabii, tabii.
2: İşte intravenöz olsun, hap olarak vesaire.
1: Evet.
2: Ama mesela demin ki o konu işte egzersiz dediğimiz olay. Artı bakın doğal yaşam, doğal yaşam aslında bize bunların hepsini veriyor. Üretebileceğimizi veriyor. Değil mi abi? Mesela egzersiz, bir başka şey uyku.
0: Çok önemli.
2: Bir başka şey daha söyleyeceğim, soğuk. Üçü, mesela üçü bize NAD sentezini zaten içeriden destekliyor.
1: Soğuk bunu biraz açar mısın hocam soğuğu? Soğuk pres mi yapalım, yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım, yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey söyleyeyim?
2: Hepsini yapabilirsin.
1: Hepsini bir arada yapmayalım.
0: Çok soğukta da

0: davranabilirsin.
1: Abi soğuk davranmak bile o da psikolojik olarak evet şeyi ya arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır koyuyorlar.
2: Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buzdolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
1: Bu program bitmez. Bu program bitmez. Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay soğuk duş almaktan bahsediyorum. Mesela evet, evet. Soğuk direnç. Hmm. Dedim ya antifragil yaşam. O da soğuğa karşı bir direnç mekanizması oluyor. O dediğim şey o. Yani. Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor. Tabii. Koruyucu bir noktaya geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bu önemli işte. Soğuk dediğim olay o.
2: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme, soğuk su da kendine gel falan böyle.
1: Ne kadar sinirli mi adam?
2: Çok
0: tabii iklimlerin de etkisi var hayatım. Yani Ekvator'da soğuk suyu nereden bulacak?
1: Yani. Doğru.
2: İyi hocam ama soğuk dedin, uyku yemin dedin, harekete soğuk, uyku, bu ikisini ekledin.
1: Egzersiz, kas mikrofonumuzun olması. Bakın kaç
2: o zaman nata olalım, gerek olmaz mı diyorsun?
1: Nata şöyle gerek olabiliyor.
2: Bu, hani bunları tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor.
1: Nata çok yorgun olduğunuz zaman, işte evet, çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir ama o takviyelere bağımlılık olmaz.
0: Ben en çok korktuğum şey o.
1: Takviyelere bağımlılık olmaz. Ne bileyim şey D vitamini almak gerekebiliyor. B evet, vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemleri olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Hı-hı. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekimize danışmanız lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım da içeyim.
2: Değil. Olmamalı değil mi yani?
1: Değil. Evet.
0: Bak, hemen yazmışım buraya onu söyleyeceğim. Yazdım tahmin onu. Çok sıkıntı yani.
2: Bazılarında evet, da bu hani demir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
1: Demir yani ve D vitamini.
2: Kulaktan dolma hikayelerinde
1: evet, tabii.
2: Yani işte bir feritin onu destek alayım yok D bilmem nesini alayım oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalık ama öyle, herkes için evet, tek bir doğru herhalde olmaması
0: mümkün
2: lazım.
0: Mümkün değil.
1: Kişisel sağlık, kişisel anlamda iyi, bana iyi gelen bir şey yan tarafa iyi gelmiyor.
2: Fazla gelebilir.
0: Yani.
1: Şimdi bir şey oluyor. Mesela ben bir rahatsızlık geçtiğim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar. Hı-hı. Ama benim
0: bana
1: kullandığım ilaçlar bana uydu mu? Ya da ben onu metabolik olarak, genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Yani bu doğru ama net doğrular var. İşte hı-hı, bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Bilmiyorum, uyku olayı evet, gerçekten insanın.
2: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsan şeyini, içeride.
1: Evet.
2: Uyuyor musun iyi diye.
1: Bravo doğru.
2: Bence de önemli.
0: Ama çok kimse uyuyamıyor evet, ki. Evet, eskisi evet, gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
2: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku. Sabah erkenden uyanma tarzı uyku çok azaldı. Gece oturuyor insanlar.
0: Kaliteli uyku yok yani. En güzel şey o. Kaliteli uyku kaliteli niye yok, yok? Bir kere şu. Tabii. Çok enteresan. Cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor. Evet. Ve uyanıyorsun. Evet. Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
2: Uyudun mu?
0: Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu? Yazıyorsun. Zaten uyanık olsa bir şey yaparsın.
2: Var, ne olur zaten.
0: Ve uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim diye. O remler var. Ne oldu? Çöp oldu o remler.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Gider mi hocam uyku?
0: Çöp oldu.
2: Çöp oluyor gidiyor.
1: Gidiyor.
0: Tamam. Daha yeniden
2: o zaman
0: nasıl
2: mesela bu cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
1: Net yani. Çocukların da iPad alabilirsiniz.
2: Tabii daha büyük bir ekran bir şey olsun.
0: Daha büyük.
2: Garantili uyandırır.
0: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı hiç sevmem. Çünkü şöyle doğru, bir şey seyrediyorsun muhteşem. Çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın. O program bitti. Bir kabus bir program çıktı. Cinayet. Onları sen beraber onun içinde devam
1: aynı
0: ediyorsun.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Tam senin konuların yani.
1: Rüyanda görüyorsun ve terliğe de
0: düşünebiliyor musun? Aynen öyle. Kortizol yükleniyorsun.
2: Yani. Sonra sabah bir uyanıyorsun. Sonra ne kadar diken, güvensiz diken, bir dünyada yaşıyorsun. Ben yani ne oldu bir şey olmadı böyle uyandım.
1: Ama berba, uykuyla alakalı sözünü kesin.
2: Yok hayır estağfurullah.
1: Yani uykuyla alakalı şöyle bir şey var. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Çünkü arka plan devamlı
0: evet,
1: şeyler
0: çok çalışıyor.
1: Bir şey izleyerek, arka planda bir şey dinleyerek aslında ışıksız uyumaya çalışıyorum ama onun evveliyatında işte bir ılık duş almak, papatya çayı içmek gibi hafiften böyle ekranın uzak kalmak, daha az böyle sakin
2: bir hazırlığı var yani.
1: Ya uykunun bir hazırlığı var aslında.
0: Evet.
1: Hani direkt olarak ben yatayım, uyuyayım, olmuyor. Bir uykuya bir hazırlık ritüelinin yaşanması.
2: Ya o oluyorsa da çok şanslı birisindir yani. Evet, evet. Yani ben de oluyordu her
1: çok
2: zaman.
1: Çok duyarsız. Yatar
2: şey da duyarsız. Şey. Peki hocam şimdi hareketi koyduk buraya. Uykuyu kaliteli yapmak ve uygun saatte yapmayı koyduk.
1: Doğru.
2: Soğuk duşumuzu koyduk. Bu bizim hücrelerimizi harekete geçirecek türden bir küçük bir stres olarak.
1: Direnci
2: arttıracak bir şey. Peki

0: Araba, trafik, bu konforlu şeylerden de birazcık arada uzak durmak lazım. Mesela küçük yolculuklar, yürüyüşler, bisiklet. Henüz bu kültür bize tam gelmedi. Yurt dışına baktığımızda, bir Hollanda kültürüne baktığımızda.
1: Hareket burada var işte. Hareket, BMW'de bisikletim var. Pandemide aldım bisikleti de işte o dönemde. Arada biniyorum mesela 20 dakika, 25 dakika kendi kendime binmeye çalışıyorum. Ama yürüyüşler çok değerli.
2: Ya Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
1: Doğru.
2: Çünkü bunu alıştırmış
1: doğru.
2: çocukluktan.
1: Doğru.
2: Yani bazı şeyler gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Çünkü emekliliğini alan o şehir stresinden uzaklaşıyor ve tamamen
0: yaşıyor,
2: kırsala gidiyor.
0: Güzel.
2: Çünkü bu şart, yani yaşamdaki o döngüyü de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. Oturman lazım doğada ya.
1: Evet, doğru.
2: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
0: nehir
2: mu?
0: İzlersin, bir denizi izlersin, yani bir gün batımını izlersin.
2: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi
0: harika
2: mutlu
0: bir şey.
2: Ediyorlar tabii ki.
0: Harika bir şey. Peki hocam, biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan
2: sonra
0: o frene basmak gerekiyor.
2: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben frene falan basan bir adam değilim.
0: Sen hocam basmadın, evet.
2: Hayır, ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
0: Seçici davranıyorsun.
2: Yani şöyle, idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşıma uygun bulmuyorum.
0: Okey, tamam, ama çok yaptın yani.
2: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Her kademesinde bulundum akademinin. Daha üstü olmayacak bir yerden sonra sizin egolarınızdan vazgeçip ben akademisyen olarak devam edeceğim. Yani ben her gün kalkıp yazı yazabilirim. Ben her gün kalkıp gidip bir yerde küçücük konferanslar verebilirim. İşte bu çocuklarla yaptığım gibi hayatımı, ben bundan mutlu oluyorum.
0: Ne güzel. Bu kararı verebilmek için de
2: ama bu kararları vermen lazım. Hırslarından arınman lazım. Yani illaki ben bunu buraya otur hocam, bu koltuk benim falan, bunlar çok tehlikeli şeyler.
0: Hocam bunlar zaten o koltuğun üzerinde seni yok edip
2: yok ediyor.
0: Sen o koltuğu dünyanın kendisi zannediyorsun.
2: Ama öyle bir dünya yok zaten.
0: Kesinlikle yok. Şimdi hocam, o zaman birazcık yavaşlamak, frene basmak.
2: Evet.
0: Ama bunu kendi tercihlerinde,
2: kendi,
0: ne istediğini
2: kendi
0: bilerek yapmak.
2: Bravo.
0: Ve hırslardan arınıp özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
2: Bravo.
0: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
2: Evet.
0: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak. Şimdilik konuştuğumuz
2: konuları
0: şey.
2: Ama Tunç'um, yani hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de biraz.
0: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
2: Yemek.
1: İşte beslenme,
2: ne,
1: tam onu söyleyecektim.
2: Ne yedin,
1: ben,
2: ne içtin diyeyim, beslenmek. Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuştu. Besleyen ama doyurmayan gıdalar. Şimdi mesela böyle bir kabus var ortada.
0: Tamam, çok güzel.
2: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
0: Tamam.
2: Hay.
0: Sonra bir daha acıkıyoruz.
2: Ha, tuz yedin, şeker yedin, karbonhidratla şiştin ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı, işte diyabetler mi, obezler mi, ne istersen geliyor.
0: Evet, doğru, doğru.
2: 12 yaşa indi obezite ya.
0: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
2: Doyuran ama beslemeyen.
0: Yani besin olarak değeri düşük ama bir doygunluk hissini hem psikolojik
2: tabii,
0: olarak yapıyor
2: tabii.
0: Hem bir, fizyolojik olarak
2: bir
0: yapıyor.
2: Bir paket cips ye kesin doyarsın.
0: Onu da hocam
2: yani
0: şöyle yapıyorum, şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. Ya burada bir telefon ekranı var.
1: Tabii.
0: Ya bir şey izliyor,
2: o
0: ya da bir ekran var. O
2: da
0: otomatik olarak yiyor. Ne yediğinin farkında değil. Mindful bir yeme değil o yani.
2: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi aynı anda yaptırmamıştır.
1: Evet.
2: Yemek yerken çok konuşmanı istememiştir.
1: Çok doğru.
2: Oyun canı getirmeni istememiştir.
0: Tabii, doğru.
2: İki sevdiğin iş, iki işi aynı anda yapmayacaksın. Ben ağır yemek yerim. hızlı yemek yemem. Evet. Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaratan bir ağız vermiş. Evet. Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor?
0: Döndüreceksin yani. Tamam,
2: yani doğru. O fast food kavramı doğru. Benim için bir kabus.
0: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten. Hem ömrü kısaltıyor, hem senin paranı çalıyor, hem de yemek keyfini elinden alıyor.
2: Şurada yanlış anlaşılsın asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım. Hı hı. Ama nerede yiyeceğin önemli.
0: Ha, tabii tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan bir şey oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
2: Hızlı yemek
0: belki.
2: Ye. O ne ya?
0: Tabii yanlış.
2: Ayakta. Bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker. Hı. Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Hı. Ondan sonra problemler. Hızlı bir şekilde ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
0: Hocam Hollywood filmlerinden biliyoruz biz bu hızlı yemek yemeyi. Ayakta yemek. Hemen bir şey alıp yürürken. Çünkü acelesi var. Yürürken bir şeyler yemek.
2: Ben çok merak ediyorum. Bu acele nedir ya?
0: Hiçbir anlamı yok yani.
2: Mesela İtalyanlara sor. Sabah kahvaltısı. Oo, ben köşeden işte kahvemi alıyorum.
0: Bir de ne kadar yavaş aslında gidiyorum. İtalyanlar normalde. Bunu nereden öğrendiler?
2: Sabahın köründe yani? Niye kahve içiyorsun? Ondan sonra cadaloz gibi bütün gün evet, gözlerini doğru. Açık.
0: Uyarılmış dindik. Bir
2: uyarılmış vaziyette. Niye böyle geziyorsun?
0: Doğru.
2: Deli misin?
0: Doğru. Ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
2: Niye yani, transfer ediyoruz?
0: Şey. Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var. Anne işte yaprak sarma yapacak mesela. Onun içini hazırlıyor. Yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor. Tabii. Sonra yerleştiriyor. Evet. Sonra işte
2: tencereye yapıyor, koyuyor,
0: önüne koyuyor. Fast food'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi onunla o örtüştü mü? Onun yeme hızıyla olmadı. Yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
1: Ben şeyi yapana. Eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani annem, babam, işte kardeşim bir çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
0: Çok önemli tabii.
1: Yani bir masa kültürü vardı ve
2: çok önemli.
1: Babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
2: Kesinlikle.
1: Hatta derdi çocuklar siz yiyin edin yok baba sen gel biz bakalım. Ölmeyiz.
2: Büyük heyecan.
1: Yarım saat.
0: Birçok heyecan.
1: Ve hep beraber biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte bugün.
0: Halatır sorma var işte. Halatır gibi. Var.
1: Yani sohbeti. Şimdi bireysel her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek.
2: Korkunç.
0: Evet, evet herkes için öyle.
1: Bu muazzam bir şey.
0: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde evet. Bir cevap yazarsan uykun gidiyor. Çöp bir oluyor gidiyor, dedi. Çöp. Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile üyelerinin birbirine hal hatır sormasını engellemiş oluyor. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim. Uzun yaşamak istiyorsak.
2: Ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Orada ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında değil mi? Bir intestinal sistem var. Sindirim sistemi var. Sen onu çiğderken midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyini kurcalıyorsun.
0: Evet. Aa, tabii tabii. Evet, doğru evet. Doğru.
2: Ya, ondan doğru. Sonra da uzun
0: orada
2: yaşamak
0: karışıyor başka türlü.
2: 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu doğru. Olayım bin kat daha iyi.
0: Doğru. Ama şöyle bir toparlayacak olursak bu telefon ve teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hem avantaj hem avantaj değil. Robot süpürge evi temizletmek de size için çok doğru bir tercih değil. Hareketi azaltıyor düşünüyorum. Arabayla kısa mesafelere gitmek yanlış.
1: Yanlış.
0: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin de genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
2: Biz alışverişi söyledik. Çok basit bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan evet, istediğin her şeyi hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin. Ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım, ona mı dokunayım? koyayım, buna mı dokunayım, onun tadına bakayım. Görsel, dokunma, yani her şey, bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun. Ve mesela bu birçok hastalıklarında temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu mesela çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli, yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir

0: şeyler yazmak, yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
1: Güzel.
0: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
1: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
0: Tabii. O da önemli. O, benimki geçmek. Çok korkunç oluyor.
1: Fazla sosyalleşme çok oluyor. Fazla. Çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
0: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troyler'la geziyorum. Bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troyler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorum.
1: Bu iyi fikir. Her şeyi yapardım yani. Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harz'a dinleyiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın.
0: Çok iyi.
1: Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine şimdi reklama gideceğiz.
2: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da ne yediğimiz işte fast foodlar vesaire bizim mikrobiyotamız da longevity'mizi etkiliyor.
0: Tabii ki.
2: Yani mikroorganizmaların içerideki düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
1: Evet.
2: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o hatırlıyorsun sormuştun ikinci beyin diye
1: konuşmuştuk.
2: Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıkların oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sistemin de bozulmuyor olması, tutuyor olmamız bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi hem ruhsal bariyerimizi hem hücresel bariyerimizi hem mukozal bariyerimizi
1: güçsüzleştirmiş oluyoruz bu yanlışlar.
2: Güçlendirmemiz gerekiyor.
1: Peki bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler, bir güne değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu bir insan hali programı hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Evet efendim, Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı harika bir insan hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi, kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi, kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizma vücudumuza geldiği, girdiği anda vücudun onu tanıyor olması.
2: Evet.
1: İlk etapta ona cevap veriyor.

0: diyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
1: Evet.
0: Bu kesin olması gerekiyor ama kronik
1: bu bir savunma sistemi gibi
0: savunma
1: yani.
0: Sistemi. Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklarla kansere kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı süreçte bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip orada bir problem varmış gibi bağışık sistemini oyalıyor ve devamlı yanıt oluşturuyor.
1: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarı burada bir sıkıntı var gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani. Öyle düşünebilir miyiz? Anladım.
0: Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor.
1: Evet.
0: Stres de bunu etkiliyor.
1: Hücreye de zarar veriyor.
0: Zor zarar veriyor. Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık hastalardan. Ve onlardaki işte sitokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizm. Otizmde de inflamasyon yüksekse
1: ilacın etkisi azalıyor.
0: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz.
1: Ağırlaştığını.
0: Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet. İşte Oğuz abi anlatacak beslenme kısmını.
1: Tabii. Hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu? Yani
0: tabii
1: varsa.
0: Yani. Nerede hasar varsa ya, orada netice. Yani, değil mi?
2: Savaş neredeyse orada savunma yani.
0: Sistemik de oluyor yani.
1: Psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine çalışılmamış bir şey gibi
0: tabii
1: sanki.
0: Etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofrenide bile evet. Yani mental bir problem değil.
1: İlacın etkisini azaltıyor.
0: Hatta düşünün tamam, yani geceleri artar çoğunlukla değil mi?
2: Tabii.
0: İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt. Ataklar gece artar çünkü inflamasyon da gece artıyor.
1: O zaman hocam şöyle düşünüyorum yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bununla yapılan mücadele aynı zamanda daha psikolojik artık tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
0: Doğru.
1: Oradaki orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek. Yani.
0: Doğru. Doğru.
1: Tamam bu çok önemli.
0: Ama beslenme çok önemli burada yani. Beslenme yolu, faktörleri, yediğiniz şeyler, inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
1: Mesela kızartmayı böyle şokur şokur yaptık.
0: Çok güzel.
1: Haşur şur yedik.
0: Evet. Bu tam bunun
1: coşturacak kadar şey.
0: Coşturur.
1: Tamam. Yani. Okey. Peki hocam var mı bu konuda söyleyeceğim? Beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin. Başka bir soru soracağım yoksa.
2: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
1: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
2: Şunu üzerinde çok duruyorum en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin
1: böyle
2: insanlarıyız.
1: Varken yani.
2: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne getiriliyor.
1: Evet.
2: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok. Ve burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
1: Hocam anamurumuzu da şu anda gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani kilosu. Evet, bir kilo evet. Az değil yani.
2: Tabii canım. Yani, ben yerli muz.
1: Vaktinde ye yeter ki
2: ya
1: yani.
2: Tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil. Tereyağı ve zeytinyağı.
1: Evet.
2: Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun ben mesela çalışıyorum. Arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
1: Yani, ne kadar güzel.
2: Tabii antik çağdan günümüze evet. Ne yediler ne içtiler ve
1: zeytin hep var herhalde değil mi
2: hep
1: hocam?
2: Zeytinyağı hep var. Yani üzüm hep var.
1: Üzüm hep.
2: O demin biraz evvel de konuştuğumuz konu lifli gıda yemeniz gerekiyor.
1: Bağırsan çalışıp görevini yapabilmesi
2: tabii,
1: için.
2: Tabii yani şimdi sizi besleyen ama doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Bizde ikinci beyin bağırsak diyoruz mikrobiyata beslen takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklın fikrin burada dışarıya boşaltım yapamıyorsun.
1: Evet, çok
2: nasıl,
1: ciddi bir
2: nasıl sağlıklı olmayı
1: hocam düşünün. Psikoloji de çok etkiliyor zaten
2: etkilemez.
1: Bu. Yani gün boyu gündemin
2: orada gündemin orası.
1: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltımda gibi. Ama bu orada bir

0: nörotransmitter akışı varsa mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet, o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter düzeyinde.
1: Bir katkı aslında aslında soruyla beraber.
2: Değil mi?
1: Abi ne kadar su içiyoruz?
2: Ay valla ağzımdan aldım. Ben şimdi su söyleyecektim.
0: Ha tabii su.
1: Kabızlık mesela yani suyla alakalı. Şimdi ne kadar az su içiyoruz?
2: Benim hayatımda su ve sıvılar kavramı var.
0: Evet.
2: Yani benim bitirmem gereken çalışma esnasında masada otururken de net 3 şişe bir 750 mililitrelik sularım var. Bu aromalandırılabilir. İşte içine elma dilimi konabilir, çilek konabilir, tarçın. Limon sıkılabilir, tarçın konabilir. Ama bu net suyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
0: Allah Allah.
2: Evet. 250-300 mililitre.
0: Vay, şey,
2: o ya sabah erken saatte ya gece
0: içilecek. Hocam şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
2: Tabii.
0: Yani insanımız bunu uygulasın.
2: Yani, şöyle bir bardak süt alın.
0: Ha gerçekten süt de var içinde.
2: Süt.
0: Ha,
2: sütün içine bir çay kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun. Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun. Şöyle biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
0: O da onun içine.
2: O da onun içine. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte kaynatacaksın.
0: Hocam mideye zarar bozmaz
2: tam
0: değil mi?
2: Tam tersi bağırsaklarını.
0: Müthiş müthiş.
1: Muazzam bir şey.
0: Çok iyi bir haber.
1: Ben deneyeceğim ama.
2: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitrede öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Ona göre hesabını kitabını.
0: Maden suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
2: Sıvılarım içinde.
1: Mineral takviyesi.
2: Evet, mineral takviyesi. O bravo. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacım var. Yani mesela potasyum var şu bu. Eğer bir muz yiyorsam günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorsun.
0: Karşıladım bir muzu.
2: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun. Hem lif olarak da alıyorsun.
1: Ama saati de önemli yani maden suyu. Gece içersen saati.
2: Ben...
1: Yani maden suyu gece mi içmek ya da şey mi içmek
2: sen
1: bilmiyorum.
2: Sen söyle.
1: Ya daha erken bir saatlerde herhalde.
2: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle kalkmaya kurkuya yatılmaz yani.
0: Doğru. Ha, doğru,
2: bir de şunu
0: doğru
2: söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun.
1: Yemekten
2: yiyor. Onu diyor, abi bir maden suyu içim diye.
0: Öyle bir şey
2: yok. Diyor. Tabii. Hayır öyle bir şey yok. O asit değil ya. O senin o sen beyin olarak.
0: O lavabo açacağı gibi yok.
2: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Gün içerisinde tükettim. Ve iki kaşık sirkem vardır. Suyla karıştırırım.
1: Sabah, elma sirkesini.
2: Elma sirkesini mutlaka içerim.
0: Ama bu sıvı takviyeleri yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
2: Benim boyum 1.70. 70-80 kilo arasında olan boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir.
0: Çay dahil olabilir mi?
2: Çay burada biz onu kabul etmiyoruz.
0: Yapmayın hocam ya.
2: Yani
0: edin ya şunu.
2: Hayır.
0: Şunu gelin anlaşalım. Çayı çok içiyoruz çünkü. Orada
2: hayır, istediğin kadar çay içebilirsin. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen lazım.
0: Ha, tamam.
2: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
1: Kahve de öyle.
2: Bu olduğu gibi aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
1: Ozan bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
2: Evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
0: Doğru.
2: O nedir ya?
0: Doğru, o alışkanlıklardan geldiğini biliyorum. Kahve içmeden uyanamıyorum.
2: Amerikan filmlerinde.
0: Ne kısa öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
2: Çok hızlı öğreniyor.
0: Ama kahve de uyarıcı. Yani öyle alıştığında o gider ama bırakman lazım.
1: Sabah bir daha yükseltiyorsun.
0: Bir daha yükseltiyorsun.
2: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen, dedene kahve mi içirdi sabahın köründe?

0: Hani hayır.
1: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
0: Hani çay olabilir belki.
1: Çay da bizim hayatımıza sonra girdi. Tabii.
0: Evet.
1: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı tabii, anda doğru. kaynatırız, ekmek doğrarız içine.
0: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
1: Ekmek doğrarız, onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı. Onun içine normal çay da konur.
0: Evet, bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
1: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım mutfağına, onu getirirdim.
0: Ama hayır, yani bu doğru beslenmenin tarihsel kökeninden evet, gelen bir öğrenilmiş tarafı öyle. Var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
1: E tabi biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor, onu araştırıyor.
0: Tekrar geri
1: antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır, öyle bir şey yok. Tek beslenme, işte avcı toplamak, toplayıcı, ne bulursa onu yedi falan filan. Biz şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz, eve getiriyoruz. Yani paket avcısıyız biz. Öyle evet. korkunç bir yaşamımız var doğru. şu anda.
0: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin evet. içinde.
2: İşlenmiş
0: sıcak suyla şey oluyor.
1: İşlenmiş gıda
0: çabuk. Ama diyor ki mesela aman çok ucuz diyor mesela. Sağlığın o kadar ucuz mu?
1: Senin de hayatın o kadar ucuz oluyor ondan sonra.
0: Bazen bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan. Tabii ben şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insanı çok koruyor.
1: Korumaz mı?
0: Yani doğru
1: bir
0: hareket
1: de şu var yani genetik olarak da baktığınız zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içeride. Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar gelir yerleşir.
0: Bunlar da
1: yani mesela kandidalar yerleşir.
0: Kötü ajanlar geliyor.
1: Tabii kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum, ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler ve tabii işte pul pul dökülmeler falan evet. filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber tabii, ortaya doğru, çıkıyor. Doğru. Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslenme. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha, bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
0: Tabii doğru.
2: Tabii.
0: Yavaş yemenin böyle bir avantajı da var.
1: Yavaş yiyince aç kal.
2: Otofajiyi destekler. Longevity otofaji abi bir şey daha ekleyelim ona yani. Ya.
0: Peki bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı. Ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi. Korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da mesela hep oluyorsa çözmemiz gerekmez mi? Çünkü bu hep oluyor. O kırmızı burun. Alerjik hastalıklar ortalıkta. Bu psikolojimiz de çok etkiliyor. Çünkü kendini de hazırlıyorsun buna. İşte dışarı çıkarsan bu olacak. Şuraya gidersen bu olacak diye. Alerjik hastalıklara nasıl bakıyorsun bu uzun yaşam açısından?
2: Şimdi alerjik hastalıkların mekanizması biraz daha farklı bir mekanizması var yani. Ve çok yüksek şeydi arttı. Artıyor. Hijyen de burada etkili. İşte çocukluk çağında erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşıyor olmak. Bağışıklık sistemini alerjik hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
1: Tabii.
2: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene o hücreler. Bizde o hücreler sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koruma mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet, bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde
0: tam da onun dönemine böyle yakın zamandayız galiba.
2: Hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o.
0: Evet.
2: O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek onunla yeniden tanıştırılıyor.
1: Tabii, tamam.
2: Ve diyor ki yok diyor, bak bu sana zararlı bir şey değil, bu bana zararlı değil, buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor. Evet, immün tolerans sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bunlar olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, bir hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
0: Burun akıntısı falan, bunların hepsinde burun
2: düşüşü. Saman nezlesi dediğimiz olabilir. Olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes ağırlıkları, bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mevcut uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Tabii. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi de işte biraz da yaşam tarzı.
1: Yaşam tarzı. Dönüyoruz yaşam tarzı.
2: Yaşam tarzına.
0: Ama bunların çözümleri yani. Var yani. Bunlarla var, artık yaşamaya alışkanlık var. Haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, tabii bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine. Yani öyle çalışıyor. Ya da sağda bir dişi çürük, solla çiğniyor yani 7 yıl. Bunu yaptırmak yerine. Yani her şeye rağmen idare etme kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın. Çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde, onunla uğraşma durumunda kalıyor.
2: Bir şey ekleyeyim. Bir alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz o işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil, stresle beraber de indüklenebiliyor. Çünkü onda reseptörü var. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsun, stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
0: Tabii doğru. Doğru.
2: Ama burada stres de burada sizin
0: bunu harekete geçirebiliyor.
2: İtiker çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
1: Abi eninde sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
0: Hocam yaşam tarzı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunç Hoca çok güzel aslında, hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor. Bazı şeyleri bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijen, ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım? Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını, alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
1: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey, hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsi de sentetik, ondan sonra AVM'de koşturmak.
0: O kıyafetler de artık bir garip.
1: Hocam yani her yer fibril kablo, alttan elektrik, üstten elektrik kabloları, dijital bir takım sistemlerin içinde.
0: Işıklar.
1: Zaten sen gerilmişsin, apartmanda yaşıyorsun. Senin apartmanın nefes almıyor. Dedenin kâgir evlerinde oturmuyorsun. Nefes almıyor o binalar.
0: Hep de binalar böyle kaplı, ısı geçirmeyen sistemler.
1: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
0: gürültü
1: boyalar.
0: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Klima cam açmak değil.
1: Bu ne ya?
0: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii.
1: Doğru. Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün AVM'de, bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor. Tabii nerede sallanacak?
0: Dal yoksa
1: başka?
0: Avizeye
1: dal
0: sallanacak.
1: Dal yok, oraya tırmanacak.
0: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizeye sallanan. Yani. Bu Bizans hanlarda.
1: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde, bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi, dolaşın.
0: Evet evet, kesinlikle
1: yani
0: öyle.
1: Benim algılayamadığım şey, otobanın kenarında bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz kokluyor.
0: Egzozun içinde
1: nasıl
0: koşmak.
1: Nasıl bir insansınız
0: saçma
1: ya?
0: Saçma bir fikir değil mi?
1: Saçma sapan şeyler
0: bir bunlar. Bir otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu, para mı var? Paranın bununla alakası yok.
1: Bunun parayla pulla alakası yok.
0: Yani gerçekten gitmek istediğin
1: abuk yere. Subuk şeylere para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni sinirlendirmesin. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini
0: bence
1: konuşmamız
0: daha önemli.
1: Lazım.
0: Bence daha önemli.
1: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. Çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkar.
0: O havaya karışıyor, teneffüs mü
1: ediyor? Çünkü volatil organik kompansu dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocuklar onları teneffüs ediyor. Yani böyle bir temizlik sistemi yok.
0: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor.
1: Tabii onlar da salın parka gitsin, herkes oynasın, parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin.
0: Salın kedinizi öyle durumlarda parka
1: Hayır çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
0: Evet.
1: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
0: Doğru.
1: Bu ben doğru. İşte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik hiçbir halı satın almayın ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
0: Evet.
1: Dikin paçavraları.
0: Onlar gözle görülmeyen tehditler için.
1: Çocuk tepildikçe üstünde o fibriller pırt pırt pırt kopuyor. Onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey. Hani
2: kesinlikle.
1: Ya antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk subuk şeyleri ver, vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan. Şey değil yani.
0: Babam derdi hep, yani tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al.
2: Evet.
0: Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bu sözünde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
1: doğru.
0: O aldığı
1: ama doğru söylüyor.
0: Halısı, kıyafeti
1: doğru.
0: Tehlikeli. Bir gün şey alacağım. Telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
1: Ne gördün?
0: O bana soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu alacak kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
1: Ama her şeyde öyle. Gıdada da öyle.
0: Gıdada
1: da öyle. En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkan ve ihtimali yoksa
0: orada bir terslik var o zaman.
1: Orada terslik var.
0: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
1: Ona hele yani. Olmaz. Olmaz. Mümkün değil.
0: Kolay yapılmıyor yani.
1: Kaşar peynirini öyle yapamazsın. Silsilesi var.
0: Balığı öyle yapamazsın.
1: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık yani. İnanılır gibi değil.
0: Peki ne diyorsun hocam? Çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa mikrop mu?
1: Mesela,
0: kedi köpek beslemek?
1: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim.
0: Evet.
1: Benim kapımın önünde 12 tane kedi var.
0: Evet.
1: Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
0: Sağ olun. Allah razı olsun.
1: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım. Aklım gitti. Hemen gittik. Koştuk. Su verdik. Hayvan.
0: Sağ olun
1: yani,
0: hocam. Böyle daha bir değerli bir şey mi var?
1: Kuşlar. Evde bizde hiçbir şey atık değildir. Mutlaka değerlendirilir. Ekmek kaldı. Geri dönüştürmek için bir harekette bulunmuyorsak ıslatılır. Çatıya yayılır. Kuşlar gelir onları yer.
0: Evet.
1: Yani bizim bakış açımız bu.
0: %100 katılıyorum.
1: Yani mutlak surette doğayla paylaşmam lazım.
0: %100.
1: Çünkü bu dünya sadece insanoğluna ait değil.
0: Değil. Hatta insanoğlu doğanın en büyük tehdidi şu anda.
1: Ben çok yaşayacağım diye her yere beton dökme hakkına sahip değilim.
0: Tam tersi yapılıyor. Sanki o beton da, o doğa da, o dünya da, o evrende sana hediye verilmiş gibi. Tam tersi. Sen o zaman hediyeye de ihanet etmiş oluyorsun.
1: Ediyorsun
0: hediye
1: tabii.
0: Hediye olduğunu düşünüyorsan da ihanet.
1: Evet. Büyük ihanet.
0: Evet.
1: Hani herkes,
0: o yüzden hayvanların da bir şekilde o park, kedi köpek ilişkisini kurmakla paylaşıyor.
1: İsterse isterse onlar yaşamak zorunda.
0: Tabii.
1: Herkesin yaşam alanına girdik. Yani denizleri kirletiyoruz. Ben ekosistemle ilgili çeşitli yazılar hazırlıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Her hafta bunları yazıyorum. Çok önemli. Yani ben uzun mu yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygımı duymalıyım.
0: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
1: Yani.
0: Yani senden sonra da bir hayat yani, olabilsin.
1: Önce kendine saygı duymazsan kimseye saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
0: Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
1: Tabii ki.
0: Ve senin girdiğin deniz kirlendiğinde. Ve haldır hüldür o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızıldörlü atasözü var ya işte burada. Tam
1: şimdi
0: öyle bir noktaya Mehmetciğim, geliyoruz yani.
1: Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres.

0: yaşamda sen hangi longevity'den neden söz ediyorsun? Hangi uzun
1: çevresel düzenleme şart?
0: Tabii şansı. Yani psikolojinin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Sen, ben Türkiye için konuşmuyorum, bütün dünya için konuşuyorum. Çocuklara bilgi yüklemek değil, çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
1: Tabii, yaşam bilgisi
0: yaşam
1: ayrı bir şey.
0: Bilgisi yaşam bilgisi vermemiz gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları. Evet. Yani ben, bende kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum. Sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmama engellemedi.
1: Evet.
0: Hiçbir kimsenin hiçbir şeyini engellemez.
1: Doğru.
0: Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
1: Yapabilir her şey.
0: Herkes.
1: Yani, doğru yolları bulacak.
0: Tabii
1: kendine
0: ki.
1: Kendine uygun yolları bulacak.
0: Yani,
1: yollardan gidecek.
0: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
1: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı, fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin.
0: Yok,
1: sen
0: öyle bir şey.
1: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
0: Aynen.
1: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz, ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor.
0: Evet.
1: Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
2: Şimdi orada ben bir şey kullandım, metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye.
1: Hı hı.
2: Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrencilerimin fakültesinde ondan bahsediyorum. Tüm sistemi bir orman gibi düşünün ve sadece bir otun nerede olduğunu ezberlemeyin. Ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede, bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek, oradaki iklimi bilin.
1: Hı-hı.
2: Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem hücresel sağlığımız, hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim rol almamız gerektiği var.
1: Hı-hı.
2: İşte bu antifragil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi
1: çok
2: anlatmaya
1: güzel.
2: Çalışıyorum
1: çok
2: orada
1: güzel.
2: Ben. Kitapta.
1: Evet.
2: Felsefe oradan geliyor aslında.
1: Bu güçlenme tarafı işin yani.
2: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
1: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan mı?
2: Yani psikolojik yavaşlama benim bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
0: Evet ya.
2: Yani koşmayalım, yürüyelim, o anı yaşayalım.
1: Acelemiz yok aslında.
2: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem diye. Yani
0: evet,
2: o anı yaşayabilmek.
0: Biz onu kıymetli.
2: Her zaman söylüyoruz. Anı yaşayalım.
1: Nasıl oldu işte o?
2: Abi oturuyorsun arkadaşınla.
1: Evet. Ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
2: Abi, oturuyorsun arkadaşınla.
0: Evet evet.
2: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim yok.
1: Şey.
2: Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
1: Evet.
2: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
1: Çok katılıyorum.
2: Yani yataktan önce, uyumadan önce, uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
1: Çok doğru.
2: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli bir şey.
1: Doğru.
2: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim. İşte alkol kullanmayalım. Ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim. Fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle sigara içmek akciğer kanser riskini artırır.
1: Çok net bulgu.
2: Çok net bir şey bu.
1: Aa, bunun üzerine
2: peki sigara içmeyen insanlarda kanser olur. Hı hı. Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser

0: riskin varsa, akciğer kanser riskin varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
1: Evet.
2: Tabii.
0: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
1: Çok büyük tetikleyici, belki de en kötü alışkanlık.
0: Obezite. Obezite genlerim varsa eğer benim, orada da ben bunu biliyor isem, yaşam tarzımı doğru kullanarak
1: önlem alarak
0: gidelim. Obez olmayabilirim.
2: Tabii. Tabii ki.
0: Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman, ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
2: tabii,
0: beslenmemi buna göre ayarlarsam, o genetiğe karşı kazanmış olurum.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Doğru. Yani burada yine şey var. Yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam. Kime sorsan niyet olarak bunlar var.
0: Evet.
1: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirme. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
0: Sürdürülebilir olması. Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
1: doğru.
0: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
1: Çok, her pazartesi başlayan var.
0: Kaç defa spora başladık hayatımız
1: boyunca? Yine aynı
0: boyunca?
1: Şey. %70 değil hiç mi gitmiyor spor salonuna üyeler.
0: En çok sevdikleri.
1: Evet.
0: Yani
1: sadece parayı yatıran üye.
2: Tatmin oluyor.
0: Evet. Sürdürebilmek önemli burada evet. olan. Yani sürdürebilmek ve buna inanmak. Ve işte deniyor işte 21 günlük süre var. Bu alışkanlar dönüşüyor o zaman içinde. Bunu kırabiliyorsanız eğer.
1: Doğru.
0: Bu oluyor. İşte açlık, oruç tuttuğumuz zamanlar. 30 gün oruç tutuluyor. Ne kadar güzel ama ertesi gün hemen başlanıyor işte. O zaman neyi sevdiği, o bayramlarda şekerleri, mekanları, baklavaları
1: ya,
0: iyi olmak.
1: Hocam keşke 30 gün sonra olsa. İftarlarda öyle bir sofralar kuruluyor. Yani mesela hocam onları anlatmıştır.
0: Yani sürdürülebilir bir hayat. Bu her yerde geçerli. Eğer evet. bunu yapabiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız bunu.
2: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
1: Yok.
2: Evet. Sürdürmek ne demek?
1: Evet.
2: Yani bu çok önemli.
1: İstikrar belki oradaki ana kelime.
2: Evet yani.
0: Evet, istikrar.
2: Burada çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak. Yani
0: evet.
2: Tepkini vermek değil. Tepkiyi vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor. Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak.
1: Evet.
2: Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi? Öfkeleniyoruz mesela. Öfkeni hemen verme tepkini.
1: Evet, tabii.
2: Yemeği gördüğün evet. zaman hemen onu yutmak ihtiyacını evet, izlemek. Evet. Bir durmayı öğrenmek. Sürdürülebilirlik o zaman başlıyor.
1: Doğru.
2: Hani o sustainability denen kavram evet. orada hayatımıza göre. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalıştım.
1: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı. Bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki işte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz gecikince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha gecikince öbürkününkini de yiyor. Alman kurdu da böyle duruyor.
2: Ama işte.
1: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, vahşi tabii, tüketim. Tabii. O başkasının hakkının her an tüketilebilir olması.
0: Saldırgan hayat.
1: Sen almazsan onun alacak olması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey rekabet
0: evet.
1: işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçireceğim o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Ömrünü kısaltıyorsun.
2: Ne öğrendin ya?
1: Nasıl bir öğrenme
2: bu? Nasıl bir öğrenme?
1: Hep bunlar işte
2: böyle.
1: Hırs, rekabet, yani, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara birbirinize rakip oluyor musunuz? Dedim, üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi için de takım olmayı öğren.
0: Çok enteresan bir örnek vereceğim.
2: Çok, çok,
0: şu an trafikten şey örnek vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya o zaman.
2: Evet.
0: Hiç şu ana kadar kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
1: Yani
0: yeni çıktı değil
1: çıktı,
0: mi?
1: Evet.
0: Yeni çıktı. Demek o kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
1: Çünkü video çekiyordu herkes.
0: Abi çıkardı insanları önceden tartışırlardı. Kavga etmeden de
1: tabii
0: arabalarını
1: ki.
0: Binerlerdi, ya. Dönerlerdi yani o dönemlerde.
1: Evet.
0: Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
1: Evet.
0: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza. Yaptırım evet. uygulanıyor artık o stresin kontrolü için.
2: Evet.
0: Yaptırım uygulanıyor insanlara.
2: Başka türlü baş edemeyeceksin.

0: edersin.
1: Evet.
0: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla, yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani toplum bunu tek başına yapamadığında
1: bir şey
0: yönetmek yani. Gerekiyor. Evet. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyoruz.
1: Evet. Doğru. Evet.
2: Doğru.
1: Madem peki, öyle işte böyle.
2: Eksozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
1: Evet, bu kök hücre ve eksozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal eksozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları, onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve eksozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Mamun Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
2: Hayır hocam, lütfen, çok iyi olur.
1: Bu Mamun Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda, longevity konusunda Mamun Üniversitesi sürekli eğitim merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
2: Harika yapıyorsunuz hocam. Müthiş bir şey.
1: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
2: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki sertifikalarımız var.
1: Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
2: Evet.
1: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hocam biz. Yani
2: çok iyi
1: şu an burada kök hücreye, işte PRP dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
2: Evet.
1: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
2: Evet.
1: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer, onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
2: Sadece hekimler mi alıyor sizde hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
1: Yok, sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte tamam, biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
2: Evet,
1: bu
2: çok iyi hocam.
1: İşin ilk basamağı aslında. Neticede.
2: Çok iyi hocam. Tamam, bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, blue zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
0: Tabii onu göremeyiz.
2: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
0: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
2: bir
0: içinde
2: tanesi İkarya'ydı galiba.
0: Evet.
2: Bizim kuşağısına yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
0: Yani
2: yakınız yani.
0: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş, özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
2: hocam nasıl okuyorsun onları ya?
1: Ben aynısını sordum ya.
0: Şurası yakın gözlüğü,
2: ha,
0: burası uzak gözlüğü.
1: Ama bir şey
0: burası
1: söyleyeyim.
0: Burası miyop, burası hipermetrop, böyle bir cins gözüm var.
2: Gözlük okumuş tam.
1: Abi altı bence büyüteç.
2: Büyüteç o yani.
1: Yakın gözlüğü de okumaz.
2: Yani yazı olduğunu sonra anladım ya.
1: Ama okumaz onu yani.
2: Vallahi.
0: Ben okuyorum şimdi.
2: Vallahi
0: Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Yunanistan'da da İkarya var.
2: Evet.
0: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket. Yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Peki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağlı güçlü tutulduğu bir sistemde ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu: bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu.
2: Bunun zararı yok tabii ki.
0: Tarzında bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçti. Toplum kültürü çok önemli. Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez.
2: Tabii.
0: Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
2: Motivasyon.
0: Niçin oradasınız? Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.

0: Bir bağ olması lazım. Yani evet, bunlar üzerinden
1: mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. Ömrü vefa etmedi ama, hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Yani hayatı hep planlamış.
0: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah uyandığında bir nedeni
1: yani
0: var.
1: Sizin hedefiniz varsa siz mutlu insansınız.
0: Evet. Tabii, çok
1: siz huzurlu insansınız.
0: Çok doğru.
1: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
0: Çok güzel.
1: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralardan. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok. Evet. Değişmiyor.
0: Değişmiyor. Yani, orası da artık değişmiyor. Büyük şehir ve çok uzun.
1: Hep büyük şehir.
0: Dünyanın en güzel şehirlerinden yani, biri.
1: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de yani. Değil artık.
2: Kafa durmuyor ki. İstediğin evet. kadar git ormana topla. Şey. Yani yine. Evet. Ama çalışır
1: yani
2: vaziyette.
1: Yani yaparsın orada da doğayla, doğayla yüzleşir. Yaşmayı öğrenirsen orada
0: evet,
1: da çok üretirsin.
0: Doğru. Çok doğru.
1: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun. Hayır, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
0: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
1: Benim öyle bakışlarım var.
0: Güzel olabilir.
1: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Of da onu alıp getirmişim.
0: Araba teli falan onunla gelmiş.
1: Somur şeklinde. Ama o mesela hep sofranın kenarında çok duruyor. Hoş. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
0: Hocam yani. Benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla. Hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir,
1: gelir
0: derdi. Ama hiçbir kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi yani o zerafi.
1: Ama o çok hoş bir şey.
0: Çok güzel yani. O yüzden avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani.
1: Tabii.
0: Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam şey bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedir aslında.
2: Evet
0: tarafı.
2: Ya en zor. Şimdi en çok onu düşünüyorum.
0: Oraya yani. Doğru geliyoruz ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Belki kitap aslında bir formül vermiyor.
0: Yeni
2: ama,
0: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu arada.
2: Evet. Yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından yani sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte evet. Şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısını
0: çok önemli.
2: Yani bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir taraftan uğraşıyorsunuz, doğru. anlatıyoruz girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor olmak, örneklerle veriyor olmak ve çıktı örnekleriyle veriyor olmak bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta bir kongremiz de var bu arada. Hep kongre kongre dedin ya.
0: Evet.
2: Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yine longevity içeriği olan bir kongremiz var. Haziran 12-13 Haziran'da.
0: Kök Hücre ve?
2: Hücresel Tedaviler Derneği.
0: Hücresel Tedaviler Derneği.
2: O derneği bir dönem ben başkanlığını yapmıştım. Ondan sonra o kongremiz olacak. Oraya da herkesi bekleriz. İlgisi olan herkes.
0: Tamam harika.
2: İstanbul'da.
0: O zaman şimdi kitap devamı niteliğinde Murat Baş öyle dedi. Biraz genişletilmiş bir kitap diye getirdi. 700 sayfa. Ben giderken bavula sokamadım ama. Kulaklar için nasıl?
2: Zaten şey dedi kardeşim de yani. Abi dedi güzel oldu da dedi. Biraz dedi daha kılın yazarsan daha
0: yok yok hayır hayır. Ben buna bayılıyorum.
2: Benim için.
0: Bu harika. Biraz
1: ben sevmiyorum çok kalın kitap. Böyle
0: ben de sevmiyorum. Yani Murat Baş'ın kitabı muhteşem de. Bu
1: ya
0: kitap beyefendi size imzalamış bu arada. Bana vermiş daha önce. Şöyle hocam. Zerafeti kibarlığıyla bir
2: şey bence kitabını... benim için Oğuz abiye böyle bir kitap hediye
1: ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür yani. Ederim.
0: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
1: Valla ben onu yazdım, okuyayım.
0: Tamam.
1: Çünkü madde çok kıymetli benim evet. için okuyabilir misin?
0: Sen okuyabileceksin zaten.
1: Ben okuyabilirim.
0: Ben okuyamayacağım o zaman, o yüzden okuyorum.
1: Diyorum ki...

0: uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
1: Çok güzel gerçekten.
2: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunçak Koç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
2: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
2: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
2: Harika bir, ben çok katıldığım bir şey bu. Yani birinden bir şey beklemek, aman şunu, hayır, önce bir kararımızı vermemiz lazım. Kararı makul ve bilinçli veriyorsak zaten kendine verdiğini önemli de uyguluyorsun. Evet. Efendim, benim için harika bir gün, harika bir program. Çünkü iki değerli dostum, beni kırmayıp gelen iki değerli dostum.
0: Çok önemli
2: bilgileri sizlere aktardılar. Ben de böyle en yakından dinlerken kendimi şanslı hissediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitesini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Ahpara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada rejide hararetli bir çalışma var. Sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup, onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para. Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da A-Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhaba. Bugün çok renkli ve heyecan verici bir yerdeyiz. Dünyanın bütün çeşitli balıklarının bulunduğu dev akvaryum ve Amazon yağmur ormanlarının olduğu İstanbul Akvaryumu'ndayız. İçeride inanılmaz çeşitli balıklar göreceğiz, yağmur ormanları ve bitki örtüsü göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çocuklar siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Penguenleri, köpek balıklarını ve bir sürü çeşitli böyle balığı görmek için içeri girmek ister misiniz?
1: Evet.
0: İyi o zaman ama ondan önce içeri girip bilet almamız gerekmiyor mu?
1: Gerekmiyor.
0: Nerede biletleriniz? Gülüyorlar. Biletlerimizi almadık. Hadi biz şimdi biletlerimizi almaya gidiyoruz. İçeride görüşürüz.

hissermen sormak istiyorum.

0: sun. Oh, oh, where's the dog?
1: This. You got the one who flies.
2: I'm here.
0: Ay, hayatta en üstümden. Ya böyle gelip tık kaparsa diye. Baksana bak bak bak bak. Hepsi geldi. Buraya geldi. Hepsi buraya geldi. Baksana. Ya mama vereceğim zannediyorlar.
1: Evet.
0: Bak gittiler. Bak. Geliyorlar, geliyorlar. Bak bak bak bak geliyorlar.
2: Bir şey mi?
0: Ellerini sokmayın. Ay. Hadi gelin karşıdakilere. Bak bak bak bak geliyor.
1: Bu da kocaman.
0: Şunlara bak ne kadar büyük. Aa, merdivene bakar mısınız içerideki? Ay çok yakın değil mi balıklar bize?
1: Evet.
0: Ay sanki elimi alacak gibi korktum. Ne bunların cinsi acaba? Orfoz bu kadar büyük mü? Besleyeceğiz şimdi biz balıkları.
3: Onlara karides, midye, gümüş, iskambil, kalamar, karışık yapıyorlar öyle balık. Günlük belli dolaşları var, balıklarını çıkıyoruz.
0: Bayağı bir lüks menüleri var evet, yalnız.
3: Biraz öyle.
0: Evet, biraz iyi bakıyoruz balıklara.
3: Evet.
0: Ya şu anda çiğ mi bunlar yok?
3: Hepsi
0: değil.
3: Hepsi
0: çiğ. Çiğden, evet. Hepsini çiğden veriyoruz. Evet. Her şey anlamında, yani canlı yaşayan
3: yok.
0: Şey. Hepsi.
3: Hepsi canlı değil, hepsi avlanmış, hepsi de aldık. Oranlarını belirleyip hayvanlara.
0: Buraya yetecek mi bu?
3: Yeter. Bunlara günlük dolaşını veriyoruz.
0: Evet.
3: Böylelik. Yani işte bu miktar onlar için yeterli oluyor. Yani
0: tamam.
3: Beslenmeler. Fazla yemeğine de gerek yok.
0: Tamam. O zaman deneyelim mi?
3: Tamam.
0: Sizinle birlikteyken. Korkmamız gereken bir şey var mı?
3: Biraz ıslanabilirsiniz.
0: O kadar yani. İyi. Aşağıdaydı demek. Biz hiç görmedik o turuncuları. Mercanlara bak turuncu turuncu nasıl. Aa, şuraya bak havuzun suyu ne oldu bir anda. Ama bundan eser kalmayacak. Hepsini yiyecekler herhalde değil mi? Anında. Bak bak mercan aç kaldı. Kesin aç kaldı. Bunlar bence yetmez bu yemek. Vallahi yetmedi bence. Hala arıyorlar.

0: balıkları var.
1: Burada da o hayvanların daha ufakları var. Bunlar büyüdükten sonra.
0: Ha, büyüdükten sonra onları da oraya alacağız. Ha, tamam. Aynalarının evet, evet. Karagöz var. Bak, turuncular karagöz. Var, gerçekten var.
2: Ay, bunlar nasıl? Bunlar daha fazla. Bence
0: Oh, şey var.
2: Bunlar daha fazla.
0: Evet.
2: Kalbazıklar.
0: Küçüklere bakar mısın sen bunlar?
2: Aa, burada da küçükler. Bunlar daha fazla.
0: Bir şey daha soracağım. Bu su bulanıyor ya. Dibe mi çöküyor yoksa gerçekten bütün hepsini yiyorlar mı?
1: Filtrasyon var. Bu korkuları falan filtrasyonların içine çekiliyor.
0: Anladım. Tamam. Çünkü bayağı suyu şey yaptı, bozdu. O taraf, o taraf sakinledi gibi.
2: Evet, doydular.
0: Teşekkür ederim.

0: sevgili izleyiciler, miniklerimle birlikte heyecanlı ve meraklı bakışlar arasında koridorda dolaşırken İstanbul Akvaryumu Genel Müdürü Dilek Hanım'la karşılaştık ve ona sorularımız olacak izninizle. Önce ben sormak istiyorum çocuklardan önce. Merhaba, nasılsınız? Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler Didem Hanım. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne kadar güzel.
0: Bizim için de çok keyifli bir gün. Hatta çok da heyecan verici bir gün. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum ve aslında böyle bir yerin varlığını ben ilk defa öğreniyorum bugün. Bu kadar dev akvaryumlar ve dünya standartlarında, hatta dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesi burada. Bu oluşum nasıl oldu? Çok uzun yıllardır aslında burası varmış.
1: Evet.
0: Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Orada bir iki yıl gibi bir kaybımız var.
1: Tabii.
0: Biraz bizi bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz, hakkında bilgi verirseniz akvaryumu.
1: Tabii ki. İstanbul Akvaryum aslında Türkiye'nin, İstanbul gibi en önemli metropol şehirlerden birinin simgesel yapılarından biri olmak üzere yola çıktı. Şu anda ülkemizin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarından bir tanesi. 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık her yıl ortalama 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve çok yüksek oranlarda gelen kişilerden yabancı turistler bizi ziyaret ediyor. Yine her sene okul gruplarıyla gelen çok fazla derecede öğrencilerimiz var. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum hem eğitim, hem eğlence, hem keşfetme, pek çok farklı unsurları bir araya getirip insanlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şu anda Türkiye'nin de en gözde tesislerinden bir tanesi.
0: Aynı zamanda bir de Amazon yağmur ormanları da var. Daha o kısma geçmedik. Evet. Ben çok merak ediyorum orayı. Oranın bir özelliği var mı? Mesela buradan bir ayrılan kısmı.
1: Tabii ki şöyle, aslında İstanbul Akvaryum 17 temadan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 17 temanın 16'sı sizleri denizlere, okyanuslara, ilk önce üç tarafı denizlerle çevrili kendi ülkemizin sularındaki ekosistemleri tanıtıyor. Daha sonra dünya denizlerine, okyanuslara açılıyoruz ve yağmur ormanlarına geldiğimizde ise gerçek bir Amazon ormanı bizleri karşılıyor. İçeride gördüğünüz tüm bitkiler Costa Rica'dan ülkemize geldi, İstanbul Akvaryum'a geldi ve gerçek bir Amazon ormanı iklimi oluşturuldu içeride. Yağmurlama, sisleme, yüksek sıcaklık, rutubet var. Dolayısıyla hiç Costa Rica'ya gitmeye gerek kalmadan gerçek bir Amazon ormanına İstanbul Akvaryum'da gezebiliyorsunuz, bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
0: Yani oraya girdiğimiz zaman başka bir iklime geçmiş olacağız.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir deneyim yaşayacağız. Gerçi şu anda bile yaşadığımız deneyim çok ilginç ve çok enteresan. Ben açıkçası burayı çok beğendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yurt dışında da çok gezdiğim, Amerika'da yaşadığım için oradaki standartlara baktığımda hiçbir fark olmaksızın aynısını kurmuşsunuz buraya. Gerçekten bu beni çok sevindirdi. Benim çok sorum olur ama önceliğim minikler de. Onlar da çok heyecanlılar. Ayrıca zaten burayı da gezmek istiyorlar ama size sormak istedikleri sorular var.
1: Evet, seve seve bekliyorum soruları.
2: Burada hangi çeşit ve kaç tane hayvan var?
1: Burada 17 bin tane, 1500 farklı türde canlımız var derincim. Pek çok dünyanın farklı noktasından buraya gelmiş olan, farklı coğrafyalarda yaşayan canlıların hepsi burada İstanbul Akvaryum'da sizlerle buluşuyor.
2: Burayı oluşturmak ne kadar zamanınızı aldı, ne kadar büyüklükte?
1: Burayı oluşturmak yaklaşık 36 ay, yani 3 sene kadar sürdü ve 22 bin metrekare büyüklükte 7 milyon litrede su hacmine sahip çok büyük bir akvaryum. İstanbul Akvaryum gerçekten çok özellikli ve içerisinde canlıları barındırdığı için son derece önemli bir proje. Dolayısıyla tabii ki yolda çok zorluklarımız oldu ama bütün bunları güçlü teknik altyapımız, dünyadan aldığımız profesyonel danışmanlıklar sayesinde çok kolay çözümleyerek sonuca ulaştık.
0: Peki benim bir sorum var. Binlerce canlı yaşıyor. Balık çeşitleri özellikle çok fazla. Akvaryumlar çok büyük. Yani baktığım zaman bir evimizdeki akvaryum bile temizlemek çok zor. Bunların bakımı nasıl sağlanıyor ve burada kaç kişi çalışıyor?
1: İstanbul Akvaryum tasarlandığında son derece teknolojik bir altyapıya sahip olarak tasarlandı. Öncelikle ziyaretçilerimizin gördüğü bu akvaryumlar kadar arka planda da bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yani burada bir balıkta örneğin bir hastalık ortaya çıktığından eğer bizim teknik ekibimiz yani küratörümüz, akvaristlerimiz, veterinerimiz, biyologlarımız, su ürünleri mühendislerimiz eğer şüphelenirse o canlıyı alıyorlar ve rehabilitasyon merkezinde hastalığı boyunca tedavi edip tekrar yaşadığı ekosisteme geri bırakıyorlar. Burada tabii ki birbiriyle uyum içerisinde yaşayan balık türlerini, canlı türlerini biz bir araya getiriyoruz ve şu anda tabii ki denizlerde özellikle çok fazla çevresel atık ve kirlilik söz konusu. Plastik atıkla çok büyük mücadeleler söz konusu ve pek çok canlı türü maalesef insanın doğaya verdiği zararlar yüzünden ve küresel ısınma sebebiyle hayatlarını kaybediyor her geçen gün. Akvaryumların, özellikle bizler gibi şehir akvaryumlarının en büyük misyonlarından birisi canlıların nesillerinin sürdürülmesini sağlamak ve bunu sağlarken de canlıların yaşam ömürlerini artık maalesef doğadakine göre daha uzun tutmak. Dolayısıyla bu konuda teknik ekibimiz son derece profesyonel protokoller ve yaklaşımlarla bu ekosistemi doğadaki kadar doğal koşullarda sürdürmeyi başarıyor.
2: Burada kaç tane köpek balığı var? Tehlikeli hayvanlar var mı?
1: Şu anda arkamızda gördüğümüz ana tankımızda 25 tane köpek balığı var ve farklı türlerde. Küçüklü büyüklü şekillerde köpek balıklarını görüyoruz. Burada evet bir tane tehlikeli bir köpek balığımız var. O da limon köpek balığı. Ama buradaki adaptasyonuyla birlikte o tehlikeyi tamamen azaltmış durumdayız. Köpek balıkları doğal koşullarda zaten insana zarar veren türler değildir tehlike anlamında. Onlar kendi besin zincirindeki canlılar için tehlike oluştururlar. Ama aynı zamanda köpek balıklarının varlıkları dünya üzerindeki tüm okyanus ve deniz ekosisteminin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla köpek balıklarına çok ihtiyacımız var.
2: Köpek balığını korkutmadığınız sürece ve mesela bir yeriniz kanamadığı sürece insana saldırmıyorlar diye.
1: Evet Arıncığım, doğru biliyorsun diyebiliriz bu soruya.
2: Bizde bu akvaryumların içine girip yüzebiliyoruz.
1: Poyrazcığım, senin için biraz erken ama biraz daha büyürsen evet bu akvaryumların içine bizim dalış ekibimizle birlikte girip yüzebiliyorsun ve canlıları yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsun.
2: Burada da
1: evet, burada dalış eğitimi veriliyor. Bir yıldız veya iki yıldızlı dalgıç eğitimi bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimi mevcut.
2: Günde kaç kere yemek veriyorsunuz hayvanlara?
1: Bu canlılarımızın aslında onlara özel kocaman bir mutfağı var arka teknik tarafta. Ve orada her gün bu canlıların yeme protokollerine, diyetlerine göre ekiplerimiz menülerini oluşturuyor. Ve özellikle bu arkamızda gördüğümüz büyük tankımızda besleme yaklaşık haftada 4-5 gün sürüyor. Köpek balıklarına ise dalgıçlarımız iniyor, çubukla besleme yapıyorlar. Çok yakın bir besleme, elle besleme tekniği aynı zamanda. Ve tüm akvaryumdaki canlıları yılda 25 ton gibi besinle besliyoruz.
2: Buradaki balıkları hangi ülkelerden getirdiniz?
1: Aslında buradaki pek çok balık bizim kardeş akvaryum olduğumuz başka ülkelerden bizlere geldi, transfer edildi. Örneğin Hollanda'daki bir akvaryumdan buraya gelen işte limon köpek balığımız var. Yine Endonezya'dan gelen balıklarımız var. Kemaneler var, vatozlar var. Yani burada oluşturduğumuz dünya haritası üzerindeki lokasyonların tamamı bize yurt dışından buraya gönderildi balıklar.
0: Az önce bahsetmiştik, dünya standartlarında dedim, biliyorsunuz yabancı turistlerimiz de var, geliyorlar. Geldiklerinde onların ilgisi nasıl? Katılımları nasıl? Çok geliyorlar mı? Burayı ziyaret ediyorlar mı? Geldiklerinde nasıl karşılaşıyorlar? Nasıl tepkiler veriyorlar?
1: Özellikle akvaryum gezen yabancı turistlerden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Çünkü bu deniz dünyası, okyanus dünyası oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Belgesellerden izlediğimiz, hiçbir zaman belki çıplak göze göremeyeceğimiz canlıları burada tanımak, bu fırsatı yakalamak gerek yerli gerek yabancı turistler açısından oldukça heyecan verici. Dolayısıyla hep su üzerinden baktığımız bir dünyayı burada birebir denizlerin altını, okyanusların altını çıplak gözle görme fırsatı yakalıyoruz. Bir ekosistemi tanımadan, oradaki habitatı görmeden orada yaşayan canlıları, bitkileri korumak, sevmek çok da mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla burada birebir gerçekçi bir şekilde tasarlanmış akvaryumda sahip oldukları bu deneyim ve tecrübe aynı zamanda turistlerimize de ve misafirlerimize de çok ciddi derecede farkındalık kazandırıyor.
0: Burayı

0: işler geldiği zaman bir günde bitirebiliyorlar mı?
1: Genel olarak bir günde rahat gezebilirsiniz İstanbul Akvaryum'u, ama bir alışveriş merkezi, akvaryum ve otelden oluşan bir kompleks yapı olduğumuz için iki gün aslında buraya zaman ayrılması gerekmek.
0: Peki etkinlikler yapılıyor mu akvaryum genelinde?
1: Evet, özellikle İstanbul Akvaryum'da özel günlerde, sömestr tatillerinde, bayram tatillerinde yıllık bir takvimle beraber çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle geri dönüşüm workshopları yapıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirerek hem farkındalık kazandırıyoruz hem de çok güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
0: Dilek Hanım, bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Daha gezmek istediğimiz çok yer var. Zamanımız yetmeyebilir. Biz izninizi istiyoruz. Akvaryum gezeceğiz.
1: Tabii ki, size iyi eğlenceler.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.

0: ucu çizgili olan bak şu ortasında.
1: Gelin balığıymış.
0: Valla herhalde beyaz ya, ondan gelin balığı olabilir yani.
2: Gelin balığı. Siyah balıklarda.
1: Papaz balığı var.
2: Neymiş?
1: Gelin balığı. Renkleri ne kadar güzel balıkların.
2: Evet.
0: Bakayım, burada tek bir çeşit var galiba.
2: Tek yaşamayız.
0: Dipsos. Aa işte burada. Aa gizleniyor kayaların arasında. Bir tane var. Onlar şey, otlar şey geçti. Baksana burada uyuyor. Hareketsiz yatıyor. Bakalım burada ne varmış.
2: Şunlar hareket ediyor.
0: Evet. İskorpikmiş. Ne kadar şey. Tepesine bak, dikenleri var. Aynen. Ama iskorpik saklanmış herhalde. Yok.
2: Yok yok.
0: Görünürdü. O mu?
2: O balık. Herhalde o şey. Ege. Evet o. Olabilir mi?
0: O. Aa.

0: Baksanıza. Metro inşaat sırasında 2004 yılında Marmaray Demiryolu yapılırken Konstantinopolis Theodosis limanı keşfedilmiş. Aa, hiç bilmiyordum. Koskocaman bir liman çıkmış yerin altında. Arkeoloji çalışmaları yapılmış. Metro yapımında. Şu İstanbul'un altında acaba neler gizli daha bilmiyoruz. Akvaryumun güzelliğine bak. Kuyrukları çok fazla. Ya düşünsenize, biz karada dışarıda böyle bir hayat etmemizin altında nasıl bir dünya var. Şurada dev gibi bir ıstakoz gördüm. Siz onu gördünüz mü? Şu kadar. 250-300 yıl falan yaşıyormuş ıstakozlar. Nerede?
1: Aha, öyle mi? Dışarı çıkma. Kanadını dışarı çıkartıyor. He? Kanat gibi. Ha.
0: Ay ay ay, bize şey yapıyor, artistik gösteri yapıyor.
1: Demek ki o yüzden.
0: Bize şov yapıyor şu anda. Evet. Çok tatlılar. Arkamızda da kocaman Poseidon var. Evet, biliyor musunuz Poseidon'u?
1: Hayır.
0: Suların kralı. Herhalde burada dev gibi olmasının bir anlamı olmalı.

0: balığı acaba bu?
1: Hamsiye çok benziyor.
0: Hamsi ince uzun olur. Bu bayağı böyle gümüş gibi.
2: Evet. Çok tatlı.
1: Bunlar da bildiğim uzun.
0: Sarkıtlar gibi yapmışlar.

0: Renkleri çok derken... güzel değil mi ya? Evet,
1: şu büyük olan.
0: Bunların ismi dikitlermiş. Şu tepeden sarkanlar. Soruyordun ya az önce. Böyle dikitlermiş. Ya, dikit deniyormuş. Evet, işte benim en çok merak ettiğim bölüm Cebel Tarık Boğazı'nda. Bu namı diğer Herkül. Herkül hikayesini biliyor musunuz? Herkül'ün sütunları, gel. Yunan efsanesinde Tanrı Zeus ve ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül kendisine verilen 12 görevi yapmak zorundaydı. Bunlardan biri de Atlantik Okyanusu'ndaki Geryon'un sırlarını getirmekti. Yolu üzerindeki Atlas Dağları'nı geçmek zorunda kalan Herkül tırmanmak yerine yüzüğüyle vurarak dağları ikiye ayırdı. Açtığı boğaz Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlar. Boğazın her iki yanında kalan yüksek kayalıklarda Herkül'ün sütunları olarak anılır ve Cebel-i Tarık Boğazı. Hikayeye bakar mısınız? Yardığı söylenilen yer burası yalnız. Efsaneye göre tabii ki.

0: Yani böyle bir takım aslında bizim bilmediğimiz, bak bu derin sularda, boğazlarda akıntılar varmış. Sebeplerini de öğreniyoruz. Ne güzel bilgiler öğrendik bugün. Bu dev akvaryumlardan bir tanesi işte bu da.
1: Binlerce var.
0: Baksanıza.
1: Burada binlerce balık var.
0: Balıklar da aslında çabuk çoğalır, biliyor musun? Dersim gel. Hemen böyle, o çok kısa sürede, yani insan evladı gibi 9 ayda olmuyorlar. Sevgili izleyiciler, şimdi de İstanbul Akvaryum'un, bu koskocaman akvaryumun başındaki bütün bu hayvanlardan sonra veteriner Mehmet Bey var yanımızda. Benim sorularım olacak Mehmet Bey. Bizi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz çocuklar çok heyecanlıyız, çok geziyoruz, çok da keyif alıyoruz. Fakat gerçekten yüzlerce, binlerce hayvan var burada. Balık türlerinden tutun da Amazon yağmur ormanlarındaki hayvan türlerine kadar. Bütün bu hayvanların sağlığını nasıl koruyorsunuz? Çok zor değil mi? Biri hastalansa bütün akvaryuma yayılmaz mı? Ya da ormanda biri hasta olsa bir hastalık yayılmaz mı? Nasıl oluyor bunun tespiti? Nasıl yapılıyor mesela?
2: Ya tabii ki bu kadar büyük bir sistemde önemli olan hayvanların hasta olmamasını sağlamak öncelikle. Önceliğimiz her zaman bu şekilde. Onun dışında eğer bir hayvanın hasta olduğunu tespit edersek, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde özel karantina bölgemize alıp orada tedavisini sağladıktan sonra geri displeye, yani sergi alanına alıyoruz.
0: Burası bayağıdır var, 10 seneden fazla. Hiç burada büyük bir olay başınıza geldi mi? Bir akvaryumda bir hastalık oldu, bir salgın oldu, böyle bir şeyle savaşıldı mı hiç burada?
2: Genelde bu kadar büyük bir salgın gibi, yani toplu hastalık gibi bir olayla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi hasta olan hayvanı hızlı bir şekilde tespit ettiğimiz için her gün rutin kontrollerde bu tespit ediliyor ve hızlı bir şekilde karantina bölgesine aldığımız için bu kadar büyük bir salgın şu ana kadar karşılaşmadık.
0: Yaz, ben bir şey duydum. Amazon yağmur ormanlarında, yani içerideki birazdan gezeceğimiz yerde bir tane kemirgen varmış. Dünyanın en büyük, en kuvvetli kemirgen hayvanıymış. Bu gerçekten içeride böyle şey mi, serbest alanda mı dolaşıyor bu? Nasıl bir şeyde? Merak ettim açıkçası.
2: Tabii. Kapibara Amazon bölgesinde, Güney Amerika'da yaşıyor. Dünyanın en büyük kemirgeni. Ve yani kendisi başına çıkamaz ama tabii ki bir açık alanda duruyor. Serbest halde gezebiliyor içeride.
0: Nasıl bakımını sağlıyorsunuz onu? Kemirgen düşünsenize, bizi bir yakalasa yemez mi?
2: Yok ya, yani öyle agresif bir hayvan değil. Böyle bir riskle şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir de bakıcıya bir yerden sonra alışıyorlar ve aha, düzgün, yani tecrübeli bakıcılarla bu hayvanın zaten o davranış biçimini sezdiğimiz için hayvanın böyle bir agresyonu giderek azalıyor.
0: Benim tabii ki sorularım var ama çocukların daha önemli ve merak ettiği sorular olabilir. Onların sorularını alalım.
3: Buradaki hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
2: Şimdi buradaki hayvanların sergideki ve karantinadaki bakımları farklılıklar gösterebiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden çeşitli hayvanlar burada mevcut ve hepsinin kimisi tatlı suda, kimisi tuzlu suda, kimisi soğuk suda, kimisi sıcak suda, kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor. Bunların hepsine uygun bir beslenme programı ve su kalitesinin iyi yapacak şekilde düzenlediğimiz zaman hayvanlar zaten sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor.
3: Hayvanlar hastalanınca ne yapıyorsunuz?
2: Eğer herhangi bir hayvanın hastalandığından şüphelendiysek öncelikle karantina bölgesine alıp önce hayvanın hastalığını tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra tespit ettiğimiz hastalığa uygun şekilde ilaç uygulamasını yapıp sağlığına kavuşana kadar müşahede altında tutuyoruz ve daha sonra sergi alanına, tekrar yaşam alanına geri dönüyor.
3: Bakıma en zor hayvan hangisi?
2: Ya genel olarak büyük cüsseli hayvanlar, iri hayvanların bakımı bizim için daha zor oluyor ama genel olarak, yani bütün hayvanların bakımı eşit derecede diyebiliriz. Sadece diğer hayvanlar büyük olduğu için, köpek balığı gibi, işte kapibara, dünyanın en büyük kemirgeni de olduğu gibi büyük hayvanların işte yakalaması, tutması, ilaç uygulaması biraz daha zahmetli olduğu için bizim için biraz daha zor.
1: Günde kaç kere besliyorsunuz hayvanları?
2: Bu da hayvanın yaşam şekline göre değişiyor. Normalde günlük rutinimizde bir defa beslenmesi gerekiyorsa bir defa besleniyor. Eğer doğal ortamında üç defa besleniyorsa biz üç defa besleniyoruz. Bu tamamen hayvanın türüne göre değişiyor.
1: Mesela nasıl yemler veriyorsunuz?
2: Yine hayvanın türüne göre, eğer hayvan etçi ise çeşitli balık türlerinden karides, kalamar, midye gibi çeşitli deniz ürünlerini kapsayan bir besin temin ediyoruz hayvanlar için ve bunlar hayvanın boyuna göre uygun boyutlarda kesilip doğranıp hayvanlara veriliyor. Eğer otçulsa da ona göre işte yosun türlerinden vesaire bir yem hazırlayıp hayvanlara ona göre veriliyor.
0: Bu kadar çok çeşit balık var. Balıkların çoğalmasını nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar yoksa bunlar hep sizin kontrolünüzde mi oluyor?
2: Bizim kontrolümüzde çoğalan hayvanlar da var. Bunlar ama karantinada oluyor. Eğer biz bir canlının üreme faaliyeti gösterdiğini algılıyorsak bunu karantinaya alıyoruz ve orada üretip tekrar belirli bir boya ulaştıktan sonra sergiye alabiliyoruz. Ama sergi alanında da kendi kendilerine de üredikleri oluyor. Onlara çok müdahale edemiyoruz.
0: Oluyor yani. Çünkü çok büyük bir bayağı okyanusun dibi gibi getirilip konmuş buraya. Görüyorum yüksek, büyük, dev gibi. Çünkü kontrol sağlanması da zor. Peki bu sizin işinizi zorlaştırır mı? Mesela bir köpek balığının çoğalması? Öyle bir şey mümkün mü?
2: Yani aksine bu tip köpek balığı gibi doğada da nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların üremesi bizim için avantajlı. Çünkü hayvanat bahçelerinin bir misyonu da budur. Nesli tehlike altında olan canlıların üretip doğaya salınması şeklinde bir görevi de üstleniyor hayvanat bahçeleri. Bunun için dediğiniz gibi köpek balığı, vatozlar gibi nesli tükenme altında olan, tehdidi altında olan canlıların üremesi yani bizi mutlu eder.
1: Köpek balıklarından korkuyor musunuz?
2: Yani aslında uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için artık korkmuyoruz. Ama bu kedi köpekten korkmak gibi nasıl alışıyorsun kedi köpeğe bir süre zaman geçirdikten sonra artık korkmamaya başlıyorsun. Köpek balıkları da bizim için öyle. Uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için köpek balığı artık bize normal bir canlı gibi geliyor. Ve hayvanın davranışlarını, tepkisini, hangi şeye ne tepki vereceğini bildiğimiz için bizi artık korkutmuyorlar.
1: Penguenlerin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Neyle besliyorsunuz?
2: Penguenlerin biliyorsunuz Antarktika türleri olduğu için Arktik zondan yani bölgeden geldikleri için soğuk iklimde yaşıyorlar. Ve kutup bölgelerin zorlu koşullarına adapte oldukları için bizim personelimiz günde en az iki defa temizliklerini yapıyor. Onun dışında eğer alanda bir olumsuz durum varsa direkt üstlerine bildiriyorlar ve bir aksiyon alıyoruz. Penguenlerin beslenmesine gelirsek yine aynı şekilde kendi yaşam alanlarına uygun

0: balık türlerini yurt dışından getirip burada penguenlere doğal ortamına ne yiyorlarsa onlar veriyorlar. Mesela örneğin kapalin, herring gibi balık türleri, kutup bölgesinde yaşayan balık türleri getirilip burada onlarla besleniyor.
1: Benim aklıma bir şey daha geldi. Ben yurt dışında gezdiğim zaman sürekli gittiğim SeaWorld diye bir yer vardı. Oranın da penguen bölümü var. Fakat en son gittiğimde penguenlerin bölümü karanlıktı ve hepsi uykudaydı. Yani bizde de böyle bir şey oluyor mu? Onların bir dönemleri var değil mi? Uykuda geçiriyorlar ya da karanlık zamandalar mı? Nasıl bir sistemleri var? Penguenler her zaman böyle şey değiller yani, hani açıkta yaşıyor gibi değiller.
0: Tabii şöyle, bizde de uyguladığımız sistem, dediğim gibi doğal yaşamlarına yeteri kadar mümkün olduğunca birebir uydurmaya çalıştığımız için Antarktika bölgesinde de gün saatleri değişiyor. Bizim burada da özellikle kış dönemleri ışığın açık kaldığı dönem 6 saate kadar düşebiliyor. Onun dışında bizde de kırmızı ışık altında yaşıyorlar, yani karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü kendi doğal ortamlarındaki ışık, güneş alma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Biz de üreme döngüsünün devamı için bu ışık döngüsüne uymak zorunda kalıyoruz. Ve bu ışık döngüsüne uyduğumuz için de bizde de gün içinde 4 saat 6 saat sadece aydınlık olduğu dönemler oluyor.
1: Ya ziyaretçilerimiz bazen onları karanlıkta da görebilirler.
0: Evet,
1: aydınlık olmayabilir.
0: Bunun için kanatlılar kırmızı ışığı algılayamadığı için bir kırmızı ışık yakıyoruz sadece. Hı hı. Aynı zamanda penguenler de görülebiliyor.
1: Mehmet Bey, bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eminim ki çocuklar ve benim gibi hepsi aydınlanmışlardır. Çünkü çok merak ettiğimiz şeylerdi. Bizim daha gezeceğimiz çok yer var. Biz de istiyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: İyi günler.
2: Dikenli ağaçta çok değişmiş değil mi?
3: Evet.
2: Çok sıcak burası.
3: Evet.
2: Şu ağacın yapraklarına baksana, kocaman.
3: Burada çok fazla ağaç var.
2: Evet. Acaba buralardan neden su akıyor?
3: Ya ben en çok şelaleyi seviyorum.
2: Hani şurada da akıyordu ya.
3: Şurada su. Ne kadar uzunmuş

0: Evet. Dişleri de çok keskin bunların.
1: Gözleri de kıpkırmızı, çok değişik.
0: Aslında turuncu gibi de.
2: Bak, maymun.
1: Kuyruklarında hiç isim yok. Çok az bir isim var ve kuyrukları grimsi, siyahımsı, beyazımsı bir renk.
0: Çok değişik hayvanlar yani.
1: Şunun yüzüne baksana. Ağzı çok değişik.
0: Hepsi birbirinden farklı gibi.
1: Sanırım şu kesik şey boğazı çok değişik duruyor.
0: Bunlar etle besleniyormuş. Piranalar korkulacak hayvanlar ya.
1: Şuradakilere baksana, bunlar biraz daha küçük. Şurada minnacık bir tane var, daha bebek.
0: Şurada da var.
1: Şurada da sarı bir balık gördüm.
0: Evet, yanlış bilmiyorsam bu hayvanlar bunların pisliklerini yiyerek öyle besleniyorlar galiba.
2: Olabilir.
0: Ve yuvalarını
1: şu temiz. Yerde de minnacık şeyler var. Onlar da acaba yavru piranha mı? Aa, bunun adı ne acaba? Kapibaraymış.
0: Çok büyük.
1: Evet.
0: İlk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum.
1: Gözleri de simsiyahmış.
0: Evet.
1: Sence bu hayvan kaç kilodur?
0: 35 falan yani.
1: Yaklaştın, 40 kiloydu. Baksana şuna ya, çok büyük. Acaba bir şeyleri nasıl kemiriyor? Her şeyi kemirebiliyor mu? Çok merak ettim.
0: Çok yemek yiyordur bu.
1: Acaba bakılması zor bir hayvan mı? Kulaklarına baksana, kendisi kocaman, kulakları küçücük.

0: Gözümün önünden
1: evet
0: gitmiyor.
1: Ya benim de. Ben kurbağaları çok merak ediyorum.
2: Ben de.

0: Buradakinin rengi çok güzel, gel bak. Burada bir sürü var.
1: Sen bir de şuradakine bak, arı gibi.
0: Evet, şurada da var, orada da var.
1: Çok değişikler ya. Sarılı siyahlı, çok değişik. Ve minnacıklar.
0: Sen en çok hangisini beğendin?
1: Hepsini beğendim ama en çok ben şuradakini beğendim.
0: Zaten hepsinin rengi aynı gibi.
1: Acaba bunları,
0: bir tek şu farklı.
1: Acaba bunları nasıl besliyorlar? Minnak şeylerle mi besliyorlar yoksa kendinden büyük şeylerle mi?
0: Bu az önce şurada duruyordu, şimdi buraya gelmiş.
1: Bu kurbağa da az önce şuradaydı, şimdi şuraya gelmiş. Hatta hareket bile ediyor.
0: Çok hızlılar.
1: Elleri de minnacık.
0: Evet, aynı buradaki şelale gibi.
1: Evet. Acaba su içmek için bu şelaleden mi su içiyorlar?
0: Ben öyle anladım. Peki bu su nereden geliyor acaba? Yani suyun kaynağı neresi? Güzeller de ben biraz daha büyük bekliyordum ya, çok küçükler.
1: Ben de.
0: Bunların acaba yakından fotoğrafları yok mu?
1: Bu gerçeğinde böyle bir renk değil. Herhalde büyüyünce bu renge dönüyorlar. Baksana şuradaki kurbağa burada.
0: Evet, aynı kurbağa da bu kurbağa burada yok.
1: Evet. Ya da fotoğraf
0: bak, olduğu da için varmış.
1: Rengi değişik gözüküyor.
0: Acaba şey olabilir mi? Fotoğrafta yakınlaşınca küçük noktalar burada büyük gözüküyor olabilir mi?
1: Böyle bir açık yeşil var, bir de koyu yeşil var, bir de su yeşili var.
0: Nemli ya vücutları sudan. Nemlendikleri için yapışabiliyorlar diye tahmin ediyorum. Çok minik var ve çok büyükler.
1: Evet.
0: Şuna baksana.
1: Baksana. Bunun gözleri çok değişik. Üstü şişmiş, altı inmiş.
0: Ve çok büyükler. Acaba yavruları var mı?
1: Bilmem ki. Şunlar kılçık gibi değişik duruyor. Üstünde pullar var.
0: Bak ağaç da var suyun altında. Çok büyükler. Acaba yavruları var mı ya?
1: Suyu... Aa, şurada minik bir balık gördüm. Baksana.
0: Evet. Şurada suyun altında da ağaç var. Aa, bakar mısın? Gerçek mi acaba?

0: Evet, ben hayatımda ilk defa penguen görüyorum.
1: Ben de. Ya baksana, çok tatlılar.
0: Evet.
1: Renkleri de çok canlı. Ben bu kadar beklemiyordum.
0: Bak, suyun dışındakiler, içindekiler. Bize bakıyor hatta.
1: Evet. Ya bunları sevmek isterdim. Çok tatlılar. Bayıldım.
0: Ben de. Ama tabii o kadar yok.
1: Şu taraflarda da varmış ama tam görünmüyor sanırım.
0: O kadar soğuk ki içerisi, cam bile buğulanmış yani.
1: Baksana, şurada birinin üstüne çıkmış. Sanırım o kral.
0: Olabilir. Aa bak, bize doğru geliyor.
1: Aa çok tatlı. Kafasını suda çıkarıp yüzüyor. Keyif yapıyor sanki.
0: Evet.
1: Suda nefes alabiliyor sanırım.
0: Evet, alabilir. İçerisi kim bilir ne kadar soğuk. Acaba kaç derece içerisi?
1: Kollarındaki ne acaba? Çok değişik ve kimlik gibi duruyor. Ya da yüzücü belgesi.
0: Denize girmek için kimlik okutuyor. Öyle giriyor.

0: Evet. Acaba bu soğukta onlar donmuyor mu? Yoksa soğuğa mı daha çok alışmışlar?
1: Onlar alışmış. Bak nasıl yürüyor.
0: Aa evet. Çok şu tarafa demiş. Doğru çıktı. Şimdi iniyor.
1: Evet.
0: Oradan tekrar çıkıyor. Kararsız kaldı sanırım.
1: Oradan su akıyor. Keşke atlasaydım.
0: Evet. Bir de burada görürdük. Ama sanırım bu taraf daha derin geliyor onlara.
1: Evet.

0: toz balığına baksana. Kocaman.
1: Küçükleri de var, büyükleri de.
0: Evet. Vatoz balıklarını gıdıklamak isterdim ama zarar verebiliyor insanlara.
1: Ve gülüyorlar gibi suratları.
0: Evet. Acaba şu kısımları neden delik?
1: Bilmiyorum.
0: Balıklar da çok büyük. Şuradaki sarılı balığın çok güzel görünüyor.
1: Balıklar çok büyük. Yukarıdaki balıklar hamsi gibi.
0: Evet, hamsiye benziyor ama değildir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Belki köpek balıklarını beslemek için veya bu büyük balıkları beslemek için.
0: Bak tekrar dev bir tane geldi.
1: Bak köpek balığı var. Galiba köpek balığı, evet.
0: Köpek balığıdır ama yavru sanırım.
1: Evet, bunun daha büyükleri vardı. Orta kısımlarda.

0: en çok hangi balık vardır burada?
1: Vatoz balığı var gibi duruyor. Şuna baksana, bize doğru geliyor gibi.
2: Evet, bak ortada kocaman bir köpek balığı var.
1: Evet, çok büyük.
2: En büyük galiba.
1: Bizim gördüğümüzden de büyük.
2: Şurada da bir tane var. Farkındaysan...
1: Baksana şu şuraya çıkıyor. Ama indi.
2: Evet, düştü. Öbür taraftayken hiç bu kadar köpek balığı yoktu.
1: Evet. Şuna baksana, pulları parlıyor.
2: Evet. Çok değişik hayvanlar ya.
1: Evet. Şuna baksana. Yerde. Minicik. Sanırım vatoz balığından korkup kaçtı.
2: Bu çok büyük.
1: Ay, o ne?
2: Kuyruğuna bakar mısın?
1: Kuyruğu dal gibi duruyor. O dikenli dalları görmüştük ya.

0: başladı, bazıları da çok yakınlaşmaya başladı.
1: Yanlarında sence niye sopa var?
0: Bilmem ki. Belki de sopa değil de başka bir şeydir.
1: Sopaya benziyor. Yani nefes alabiliyorsan kolay gibi gözüküyor.
0: Bilemem, belki çok kolay gözüküyor ama çok zor.
1: Bu kadar büyük camları silmek yani.
0: Bence zor.
1: Baksana kocaman cam. Ama cam siliyorlar en azından. Vatoz balıklarıyla beraber yüzüyorlar.
0: Aa, balığı seviyor.
1: Evet. Köpek balıklarıyla beraber, vatoz balıklarıyla beraber, bir sürü çeşit balıkla beraber yüzüyorlar yani.
0: Evet. Acaba ben sevebilir miydim bir dalgıç olsam?
1: Bence sevebilirdim. Ama yani cam silse bile en azından hayvanlarla yüzmesi bence gayet güzel.
0: Evet. Belki de paletleri sayesinde bu kadar derinde yüzebiliyordur.
1: Paletleri daha hızlı gitmesini sağlıyor.
0: O neydi ya? Işık mıydı o?
1: Evet.
0: Işıktı.
1: Yeşil ışıktı.
0: Şuna baksana, benekleri var.
1: Evet, bak kocaman köpek balığı.

0: Küratör ne demek?
1: Küratör bir sergiyi kurgulayan, tasarlayan ve bu sergiyi yöneten kişiye verilen ad. Biz de burada bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında da buradaki canlıların getirilmesi, konsepte uygun bir şekilde buraya getirilmesi ve bakımlarının sağlanması. Bu ekibi yöneten kişi de küratörlük görevini yapıyor.
0: Peki küratör ne iş yapar?
1: Küratör ne iş yapar? Burada gördüğün bir Amazon konsepti var. Bu konsepti tasarlar. Buradaki ekibi yönetir. Hangi balığın nereden geleceği, hangi tankta olacağı, hangi su sıcaklığında yaşayacağı, hangi tuzluk aralığında yaşayacağı veya hangi bitkinin hangi sıcaklıkta olacağını tasarlar ve bu ekibi kontrollerini yapar küratör.
0: Bu ormanı nasıl oluşturdunuz? Bu bitkiler nereden geldi?
1: Biz burada bir Amazon ormanı konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bitkilerin hepsi de Amazon konseptiyle ilgili coğrafyalardan getirildi, yurt dışından geldi. Burada da yine Amazon'daki gibi bir sıcaklık, nem, ışıklandırma sağlayarak bu bitkilerin büyümesini sağladık.
0: Buradaki çiçeklerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
1: Yine dediğim gibi buradaki çiçeklerin bakımı, çiçeklerin ihtiyaç duyduğu iki şey, güneş ışığı ve su. Biz burada canlıların ihtiyaç duyduğu nemi, sıcaklığı ve ihtiyaç duyduğu ultraviyole ışınlarını burada canlılara veriyoruz. Peyzaj ekibi tarafından da günlük rutin bakımları yapılıyor. Budanması gereken dalları varsa budanıyor. Gübre gerekiyorsa gübrelemeleri yapılıyor. Normal bir bitkiye bakar gibi burada Amazon bitkilerine bakımımızı yapıyoruz.
0: Bu orman içerisinde hangi hayvanlar var?
1: Bu orman içerisinde Cayman timsahımız var. Saranokondamız var, balıklarımız var, piranalarımız var, kapivaramız var, dünyanın en büyük kemirgeni ve gördüğünüz bitkiler var. Ayrıca zehirli ok kurbağalarımız var.
0: Benim bir sorum var. Timsahı yakından izleyebilir miyiz?
1: Timsahı yakından izletmiyoruz. Besleme esnasında izleyebiliyorsunuz dışarıda. Arkadaşlar besleme yaparken siz de dışarıdan izleyebiliyorsunuz timsahı.
0: Zehirli hayvan var dediniz. O hangi hayvan ve o çok tehlikeli mi?
1: Zehirli ok kurbağaları var burada. Bu da doğası gereği beslendiği bitkilerden kaynaklı bu zehri salgılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok.
0: Burada başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi?
1: Burada tabii başımıza ilginç olaylar geliyor. Bazen canlılar yerlerini değiştiriyor. Örneğin kapibara bir tanktan başka bir tanka geçmek isteyebiliyor. Veya ziyaretçiden kaynaklı bir kurbağa teraryumunun camı açık bırakılabiliyor. Bu tarz böyle değişik olaylar oluyor burada.
0: Bazen zarar gören hayvanlar alıyor mu?
1: Şöyle, balıkların bir göz kapağı yok. Bizim gibi gözümüze ışık ya da flaş tutulduğunda ani reflekslerde uyarıldığında göz kapaklarını kapatamıyorlar olmadığından dolayı. Bunun için biz ziyaretçilerimize doğrudan canlılara ışık tutmamasını, fotoğraf çekerken flaş kullanmamasını söylüyoruz. Sebebi de bu zaten. Burada olabildiği kadar canlıları stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir kapibaraya yavaş yaklaştığında, sana yaklaşırken aniden hareketlenme yaptığında senden korkabiliyor. Amaç burada canlıları stresten uzak tutmak.
0: Ben küratör olmak istesem ne yapmam gerekir?
1: Yani küratör olmak ister, iyi bir küratör olmak istersen önce ilgili fakülteleri bitirmen gerekli. Sonra sektörde uzun yıllar harcaman gerekli ve idealist olman

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç, Polonya.
1: Vuruş topağalarda gol.
0: Haydi ekran başına. İsveç, Polonya, Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Parada.

gösteriyor. A Haber ekranındasınız. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasaları nasıl etkiliyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin manşetlerini aktaracağız. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyeye konu edilen yatırım fonlarının TEFAS işlemleri ve iptal edilen talimatlara ilişkin uygulamaya açıklık getirdi. Kurul tasfiyeye konu edilen fonlarda 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım ve satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını açıkladı. Kurul ayrıca 16 Eylül ve öncesinde verilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında olduğunu bildirdi. Oldukça sıcak bir başlıktı diyelim ve devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 45 firma, 19 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşa yönelik mal varlığı tedbirleri SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda kaldırıldı. Bir ikinci maddemiz de buydu ve devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesi beklediğini ifade etti. Trump, İran'a karşı saldırılara yeni başlamayı düşünüp düşünülmediği sorusuna da bunu her zaman düşünüyorum ifadelerini kullandı. Böyle bir karşılık verdi Trump. Ve devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'da gazetecilerde yaptığı açıklamada dün gece Hürmüz Boğazı'nda savaştan önce çıkardıklarından daha fazla rekor miktarda petrol taşıdıklarını söyledi. Trump ayrıca petrol fiyatlarının İran teslim olur olmaz veya savaş biter bitmez düşeceğini yineledi diyelim ve devam edelim. İran'dan Hürmüz Boğazı üzerinden bölge ticaretine yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi ülkesine uygulanan hava ve deniz kısıtlamalarına tepki gösterdi. İran'ın ticaret yapamaması halinde bölgedeki diğer ülkelerinde ticaret yapamayacağını söyledi. Gündemin manşetleri böyleydi.

Ve devam edelim. Sıcak bir başlığı aktarmıştık yayınımızın başında da. Fonlarda iptal edilen talimatlara ödeme yolu açıldı. SPK 17 Eylül'de iptal edilen TEFAS fonlarına ödeme yapacak. Bu başlığı detaylandıracağız. Önce verilerimize bir bakalım. Asya borsalarıyla başlayalım. Çin Şangay tarafına baktığımızda %1.74'lük bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Japonya tarafında 1.30'luk yükseliş var. Hindistan tarafında %0.71'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Güney Kore tarafında %2.52'lik bir geri çekilme var ve Hong Kong tarafında da %0.69'luk yükselişi takip ediyoruz. Bu tarafta bir de enerji emtiaya bakalım. Ham petrolde 93 dolar seviyelerini takip ediyoruz. %1.49'luk yükseliş var orada. Brent petrolde 99 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. %1.64'lük yükselişi takip ediyoruz diyelim ve kıymetli metallere de bir göz atalım. Altının onsunda %2'lik bir geri çekilme var. 4.196 dolarda. Gümüşün onsuna baktığımızda altını takiben orada da bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. 62 dolar bandında %3'ün üzerinde geri çekilmeleri takip ediyoruz. Platinde %2'nin üzerinde geri çekilme varken paladyumda %3'e yakın bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Kıymetli metallerde de geri çekilme hakim. Şimdi sıcak başlığımızın detayına bakalım. Fon soruşturmasındaki yeni kararın detayına baktığımızda 17 Eylül'de iptal edilen TEFAS talimatlarına ödeme yapılacak. Bu ne anlama gelecek? Konuklarımızla detaylandıracağız birazdan. Bir de fon soruşturmasındaki yeni karara bakalım. 45 firma ve 10

0: Okus fon için uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Bu ne anlama geliyor? Nasıl yansıyor? Yeni düzenlemeler ne anlatıyor? Ve önümüzdeki süreç için hangi mesajları veriyor? Konuklarımızla detaylandıracağız. Bir de bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da yeni açıklamaları takip ettik. Kurumlar koordinasyon içinde çalışıyor vurgusu yaptı Cevdet Yılmaz. Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok dedi. Sermaye piyasalarının yapısı sağlıklı, sorun kısıtlı bir alanda vurgusu yaptı. Finans piyasalarımız çok daha iyi noktada dedi Cevdet Yılmaz. İlgili kurumlar sorunun çözümü için koordinasyon içinde çalışıyor vurgusu yaptı. Bu sorun atlatıldığında sermaye piyasaları çok daha güçlü yoluna devam edecek vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ve devam edelim, bir değerlendirme de aktaralım. Fon düzenlemeleri piyasalara nasıl yansıyor? Tasfiye edilen fonlarda süreç nasıl yürütülüyor? Ahlat Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt değerlendirdi. İzleyelim.
1: Artık tasfiye süreci belli aşamalara geliyor muhtemelen toplantılarla birlikte. Ama net bir karar henüz almış değil. Zaten normalin dışında aslında bir tasfiye süreci olacaktır. Çünkü sektör daha önce yaşamadığı bir şeyi yaşıyor. Yani büyük bir şokun içerisinden geçiyoruz aslında. Onun için şimdilik bir şeyler söylemek için erken durumdayız. Öncelikle tabii ki burada yakalanan yatırımcılara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi tabii bu süreç şu anda kısa vadede kötü etkilemeye bazı hisseleri devam edecek gibi görünüyor. Buradaki 5-6 tane taban serisine devam eden hisseler henüz hala normal değerlemelere gelmiş durumda değil. Onun için bu tasfiye sürecinin de kolay olacağını düşünmüyorum. Yani bu işte para piyasası fonları için tasfiye süreci daha kolay olunacak gibi bir algı varsa bunun da ben zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet risksiz olarak algılanabilir ama aslında para piyasası fonları bile risklidir. Sadece risksiz getiri devlet tahvillerinde, hazine bonolarında vardır. Şimdi bir risk alınmış bazı yatırımcılar tarafından para piyasası fonlarında olsa bile, evet belki de yani 100 yılda bir belki de başlarına denk gelecek bir risk gerçekleşiyor, denk geliyor. Şimdi tabii ki bunun tasfiye süreci de kolay olmayacak. Bir yığılma oldu satışlarda ve bu yığılmadan kaynaklı para piyasası fonu olsa bile ben dağıtımın kolay hesaplanabileceğini düşünmüyorum. Hisse senedi fonu tarafındaysa durum biraz daha karışık görünüyor ki burada yatırımcının biraz daha uzun vadeli sabretmesi gerekiyor gibi görünüyor bence. Şu anda tabii ki işte yönlendirenler tarafından hızlı aksiyonlar alınmaya çalışılıyor. Sadece SPK tarafından vesaire de değil. Burada işte Merkez Bankası'nın da aslında likidite sağlayarak piyasaya olumlu yönde müdahale ettiğini görmüştük. Üzerine konuşuluyor. Fakat bu bence bugünün yarın işi olmayacak. Biraz uzun sürebilir. Kanaatindeyim ki zaten SPK'da tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya henüz süreç başlamadan uzatmıştı. Umarım bu süreç içerisinde hallolur. Fakat ben daha uzun bile sürebilecek bir süreç olabileceğini düşünüyorum. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Çünkü yani para piyasası fonlarının içerisinde bile pay repo yapılan, teminat alınan hisse senetleri, işte daha önce burada da konuşuyorduk, artık yani değerlemeleri çok fazla abartılmış, farklı bir yere gitmiş hisseler. Şimdi bu hisselerin değerlemelerinin önce bir oturması gerekiyor ki sonra bir kim ne alacak ortaya çıkması gerekiyor. Kolay bir süreç değil. Sadece fonlarda olan yatırımcılar da yok yani. O hisselerde olan yatırımcılar da var. Şimdi bu taban taban gelen hisselerde pay olarak bu hisselere ortak olmuş yatırımcıların tekrardan en azından maliyete gelmesi için ne kadar süre geçecek? O da bir muamma. Çünkü gerçekten değerlemeler çok yüksekti.
0: Gözler fon krizine yönelik haber akışlarında. Tasfiye sürecine ilişkin detayları ve piyasa beklentilerini One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş değerlendirdi. İzleyelim.
2: İş tarafa baktığımız zaman portföy yönetim şirketlerindeki para çıkışları tarafında, diğer firmalar tarafında baktığımızda biraz daha dengelenmenin geldiğini, o ilk baştaki tufanın yavaşladığı, biraz daha çıkış seviyelerin azalmaya başladığını söylemek mümkün. Bu sevindirici. İkinci noktaya bakarsak buradan çıkan PŞ'lerden çıkan kısa vadeli fonlardan ya da para piyasası fonlarından çıkışların acaba dövize ciddi bir yönelim yapabilir mi endişeleri vardı. Şu an için gördüğümüz kadar onun da bertaraf edildiğini görüyoruz. Bu da ister istemez yavaş yavaş kendi mevduat tarafında konumlandırmaya başladığını takip etmeliyiz. Bu da sevindirici bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Bunların dışında bulaş riskinin minimize edildiği belirtiliyor. Bunların dışında da ÖST'ler var. Yani özel tahvil, özel sektör tahvilleri var. Likidite sıkış çıkmaları noktasında bunlarda da derinliğin olması gerekiyor ki piyasada ani bir şok dalgası geldiği takdirde buralarda bir alıcı bulunabilmesiyle karşı karşıya kalmamız lazım. Bu piyasalara yönelik de biraz daha likidite tarafının güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. En azından ileride oluşabilecek risklerin önüne geçmek adına değerlendirebilirim. Hisse tarafındaki gelişmelere bakarsak satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Mevcut hikayede de gözaltına alınan olanların tutuklanmayla sonuçlanan süreçte var. Tabii tutuklanma net bir suçluluk kararı değil, bir tedbir kararı olduğunu biliyoruz. Sonuçta davaları, bu süreçler nasıl sonuçlanacak önümüzdeki dönemde takip edeceğiz ama sonuçta baktığımız zaman bir yandan da işte son günlerde çeşitli spekülasyonların da ortaya atılmaya başladığını takip ettik. İşte Mehmet Şimşek'in Hazine Bakanımızın, Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklaması geldi akşam saatlerinde. Gün içinde işte spekülasyonlar vardı, istifa ediyor şeklinde. Bunlar da piyasa üzerine dalga unsuru oluşturan faktörler. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamaya da bakarsak nereye kadar uzansa uzansın görüşü var. Tabii bu noktada biraz daha iş Devlet Denetleme Kurulu'na yansıyacak mı yansımayacak mı noktasında beklenti oluşmaya başladı piyasa tarafında. Acaba burada görev ihlali olur mu, oldu mu, olmadı mı noktasındaki süreci sorgulanmasını talep eden bir piyasa oyuncuları olduğunu görüyoruz. Bu da önümüzdeki günler cevabını arayacağımız sorulardan bir tanesi. Özellikle şunu vurgulamak lazım. Önümüzdeki dönemde artık bir daha buradaki yaşanan güven kaybının öyle ya da böyle yatırımcılar tarafında bir güven kaybı oluştu ve 455.782 yanlış hatırlamıyorsam rakam yatırımcının bir kilitli kalma dönemiyle karşı karşıyayız. Burada da bir mağduriyet oluştu aşikar ve bunun da işte 6 ayda tasfiyesi beklentisi var. Ama burada da tabanlaşmanın devam ettiğini görüyoruz. Bu hisselerde daha likide geçme şansı gerçekleşmedi. Bu da tabii ki önümüzdeki dönemde yatırımcıların elde edecekleri varlıkların ne kadarını geri alır. Yani ellerinde kapandığı günkü overall yani ellerinde ne kadar para olduğuna dair ki beklentileri ve bunun sonucu bu sürecin sonunda da ne kadar para geçeceği hikayesi bundan sonraki süreçte masada sorgulanacak unsurlardan biri. İşte burada ana para mı olacak, işte nasıl bir adi dağıtım olacak, işte aşağıdan yukarıya doğru dağıtım olacak, küçük paraların öncelikle dağıtılması yukarı doğru mu, işte endeks değişiklikleri geldi. Mevcut endekslerde ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Konuya mevzu olan hisselerin birçoğu endeksten çıkartıldığını, hemen hemen hepsi endeksten çıkartıldı. Endekste bu kadar uzun zamanda bu kadar kapsamlı bir değişiklik görmemiştik. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman satış baskısının bir süre daha devam etmesi, bu hisselerde volatilitenin devam etmesi şaşırtıcı olmamalı.
0: Ve seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan bizimle birlikte olacak seans öncesinde. İlhan Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Aslan Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, iyi haftalar dileriz. Şimdi dilerseniz sıcağı sıcağına gelişmelerle başlayalım. SPK'dan tasfiye edilen fonların işlemlerine ilişkin yeni bir açıklama geldi ve 17 Eylül'de iptal edilen TEFAS talimatlarına ödeme yapılacak. Şimdi tasfiye sahiplerini, yani tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. Yani SPK'nın düzenlemeleri ne getirecek? Bu yeni düzenlemeyi konuşarak başlayalım dilerseniz.
3: Teşekkürler, sağ olun. Aslında gerçekten hani bu haftanın da özellikle Borsa İstanbul tarafındaki en önemli belirleyicilerinden biri olmaya devam edecek geçen haftaki gibi ki 12.800 küsurda kapatmıştı Cuma günü Borsa İstanbul'umuz. Yine bu o şeydeki karar biliyorsunuz 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu kapsıyordu. Tekil yatırımcımız sayımızda 455.758. Böyle olunca da şimdi özellikle 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platformlarca iptal edilen talimatların sahiplerini

Şimdi orada tırnak içinde bir şey söylemek istiyorum aslanım. Tasfiye bakiyesinden fondaki pay sahipliği oranında ödeme yapılacağı açıklandı. Hani bu ilk etapta o ödenecek değil. Onu hemen şey yapmak lazım, dikkat çekmek lazım. Çünkü gerçekten çok hassas bir konu. Özellikle şimdi 455 bin tekil yatırımcımız var ama yaklaşık Borsa İstanbul'daki ilgili senetlerdeki spot piyasa yatırımcılarını da dikkate aldığımızda bu 1,5 milyona yakın, hatta 1,5-2 milyon yatırımcıyı ilgilendiren bir süreç haline geldi. Bu nedenle de 16 Eylül öncesi iletilmiş fakat onun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleşmemiş talimatlar da tasfiye kapsamında. Buna aman iptal edilen talimat için eski fiyattan derhal ödeme garantisi şeklinde aman yorumlamamak lazım. Bu çok önemli. Çünkü tasfiye bakiyesinden fondaki pay sahipliği oranında bir ödeme yapılacağını söylüyor. Evet, 17 Eylül'de bu kapsama dahil edilmiş durumda ama şimdi bu da şu demek aslanım, yani bir tasfiye süreci var. Kolay bir iş değil. Zaten 3 aydan 6 aya götürüldü. Ha, bireysel yatırımcılarımız açısından da tekil yatırımcılarımız açısından da dileriz ki bir an önce sonuçlandırılır. Ama şöyle de bir durum var. Burada mağdur olan bireysel yatırımcılarımızı da şöyle ne yapmak lazım? Bir ayırmak gerekiyor özellikle. Para piyasası fonlarıyla ilgili o 7 fon, 131 fondaki önemli bir kısımda yaklaşık bir 110 ile 115 fonda ben çok ciddi sıkıntı çekileceğini düşünmüyorum. Ama önemli olan orada bir 5-6 fon var. Özellikle hisse senedi fonu bilmiyorum isim vermem ne kadar doğru olur ama pusulayla tere portföylerindeki para piyasası fonlarında da biraz bir şey olabilir, bir sıkıntı olabilir. Çünkü şuna bakıyoruz Aslan Hanım, şimdi fonların varlıkları, özellikle hisse senedi fonlarının varlıklarında zaten belirli hisseler yer alıyordu. Özellikle destek faktörü, katılım evim, Odin, Pasifik Lojistik gibi, Güngıda gibi şirketler. Şimdi bu şirketlerin de çıktığından beri erimeleri %75-80'leri geçti. Yani şöyle bir durum var. 16-17 Eylül'de ya da 15 Eylül'deki değerlemelerle cuma günkü kapanış değerlemeleri arasında tabiri caiz yerindeyse 3/2'lik bir erime var Aslan Hanım. Yani bu fondaki şu anda da taban gidiyor senetler ve büyük bir ihtimalle önemli bir kısımda taban gidecek ta ki bence gerçek değerlemelerine ulaşıncaya kadar. Ama burada hani SPK'nın da bu hisseleri işleme kapatmadığını görüyoruz. Belki hani bir oradaki o özellikle tasfiye süreciyle ilgili olabilir. Hani bu kapatmamalarıyla ilgili. Ama orada da hani bu işlemle ilgili de, bu işlemlerle ilgili de akıbetinde spot piyasadaki yatırımcılar açısından da açıklanmasında veya bir yol haritası çizilmesinde fayda görüyorum. Tabi burada şu da var. Para piyasası fonunda özellikle bazı yatırımcıların şöyle bir şeyi var, riski var Aslan Hanım. Daha doğrusu şöyle bir yatırımcı profiliyle karşı karşıyayız. Mesela bir ay sonra kirasını ödeyecek, 15-20 gün sonra kirasını ödeyecek, elektrik faturasını veya bir fatura ödemesi yapacak. Borçta bir parası olan bir yatırımcı grubu var ve bu 2-3 hafta içerisinde para piyasası fonlarına yatırım yapan belirli tutarda, yani düşük tutarlardaki yatırımcılar da var. Şimdi bu yatırımcıların parası da fonlarda kalmış durumda. Tabii adalet ilkesine ya da eşitlik ilkesine bir şey yapılabilir, atıfta bulunabilir. İşte portföy özellikle şeyden sonra,
Tüm varlıklar likit hale getirildikten sonraki işte tabi oradaki bir muammada herkesin beklediği ne kadar parasını alabilecek, ana parasını mı alabilecek veya bir getiri, ben çok getirilerini alabileceklerini düşünmüyorum özellikle, ya da işte ana parasının ne kadarlık kısmını alabilecek özellikle hisse senedi fonları. Hani burada da bir an önce hani SPK'nın bu tarz belli bir tutarın altındaki para piyasası fonlarında

0: ki orada tasarruf mevduat sigorta fonu devreye girebilir. Bir şekilde bir likidite yaratıp o mağdurların kısa vadedeki bu tipteki mağdurlarımızın kısa vadedeki mağduriyetleri giderilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum Aslı Hanım. Yani buradaki bu şunu söylemek istiyorum. Evet, 17 Eylül'de şeyin içerisine alınmış durumda. Fakat yine söyleyelim, hani oradan o rakamdan para ödeyeceği anlamına gelmiyor. Onu zaten SPK açıkça tasfiyeli fonları oranında fonlardaki payları oranında dağıtılacağını söyledi.
1: Evet, şimdi İlhan Bey, atılan adımları takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamaları elbette takip ediyoruz. En son Cevdet Yılmaz'ın yine bir değerlendirmesini takip ettik. Onunla ilgili de ekranlarımıza getirdik detayları. Kurumlar koordinasyon içinde çalışıyor dedi Cevdet Yılmaz. Bu vurguyu yaptı ve sermaye piyasalarında yapısal bir sorun olmadığına işaret etti aslında. Şimdi geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk kez bu sürece dair konuştu ve dedi ki hani Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok ifadelerini kullandı. Genele yayılan bir durum değil. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sermaye piyasalarının yapısı sağlıklı, sorun kısıtlı bir alanda vurgusu yaptı. Finans piyasalarımız çok daha iyi noktada dedi. Ve bu süreç atlatıldıktan sonra çok daha iyi bir noktaya işaret ediliyor aslında. Peki bundan sonrası için ne bekliyorsunuz?
0: Yani tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın yurda dönmesiyle beraber Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarından sonra yurda dönmesiyle beraber yaptığı açıklamalar, Sayın Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in beyefendinin koordinasyonunda SPK'nın, TMSF'nin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, BDDK'nın, diğer tüm kurumların bir şey içinde, uyum içinde çalıştıkları gerçekten şey yapılıyor. Tabii biz aslında bunu 2000-2002 krizinde de yaşadık Aslı Hanım. Yani biz bunu yaklaşık o zaman 34 tane bankanın batışı ile ilgili olarak oradaki likidite sorununu yaşamıştık ve ondan sonra da tasarruf mevduat sigorta fonu ve özellikle 2002'de BDDK'nın kurulmasıyla beraber bu süreçlerde zaten bir tecrübemiz var. Şimdi buradaki tabii finansal kısımda evet para piyasası ve işte 2000 tane fonun olduğu yerde yaklaşık 131 fondan bahsediyoruz ama şimdi büyüklük itibariyle özellikle hisse senedi fonlarındaki ve belli hisse senetlerinde meydana gelen aşırı değerlenmenin etkisiyle beraber finansal piyasalarda tabii spot'taki yansımaları bence çok daha önemli bir hal alacak bu hafta ve bu haftadan sonra. Aslında şu anda yaklaşık 7-8 senet tamamen taban gidiyor. %75'in üzerinde bir kayıp var senetlerde. Hani cari değerler üzerinden bakıyorum. Ha, temel değerlemeler açısından bakarsam benim için zaten bu 7 senette çok aşırı değerlenmişti. Özellikle indirgenmiş nakit akımlarına ya da piyasa değeri, defter değeri ya da fiyat kazançlarına bakmak gerekirse. Şimdi tabii bu kurullar buradan belirli dersler çıkaracaktır. Devlet Denetleme Kurulu da büyük bir ihtimalle devreye girecektir. Diğer denetim kurumları da devreye girecektir. Tabii ki bunu atlatacağız. Bu da geçecek. Hani ben hep söylediğim bir şey var. Piyasaların eninde sonunda normale, özüne dönme gibi bir refleksi vardır sonunda. Ama tabii bunun zamanı önemli Aslı Hanım. Şimdi yani bu birkaç hafta içinde mi olacak? Birkaç ay içinde mi olacak? 6 ay içinde mi olacak? Ya da bu bir süreç alacağı kesin. Yani bunun şimdi yansımaları olacak. Çünkü Borsa İstanbul'da hisse senedi fonları tarafında etkilenmiş durumda. İşlem hacimleri orada gerçekten yine kurumların koordinasyonu içinde varlık fonumuz ve ziraat yatırımımız orada alımlarda ön plana çıkıyor. Hani piyasanın işleyişinin devam etmesi açısından bunu söylüyorum. Bu önemli bir gelişme ama tabii ciddi anlamda söylenen rakamlar, yani büyüklükleri şöyle bir baktığımız zaman bir zaman alacak kesinlikle belli bunun. Yani bunun birkaç aydan önce bu işin toparlanması, elbette ki kurumlarımız bunun için çok çaba sarf ediyor. Fakat ben şunu da bir söylemek istiyorum izninizle sizin yayınınızda. Bir bağımsız araştırma ekibi de oluşturulması gerektiğine inanan akademisyenlerdenim ben bu konuda. Çünkü finansal sistem içerisindeki haberlere bakıyorsunuz, çıkan haberlere bakıyorsunuz. Burada da bir bağımsız bir araştırma, ama bunu şunu kastetmiyorum, aman bağımsız bir denetim kuruluşu falan kastetmiyorum. Çünkü ben burada özellikle bu 7 hisse senedinin bağımsız denetçilerin açısından da bir inceleme başlatılması gerektiğini SPK tarafından düşünüyorum. Bu hisselerin piyasa değerleri 1000 kata, 5000 kata giderken buradaki yapılan unsurlar ne ara dikkate alınmış, ya da bu hisse senedinin bağımsız yönetim kurullarındaki riskin erken uyarı komiteleri veya diğer komiteler burada nasıl bir eylem planı gerçekleştirmiş, bunlara da bakılması lazım. Yani ilk hasar tespiti yapıldıktan sonra, ilk hasarların giderilmeye çalışılmasından sonra bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin sermaye piyasalarının böyle bir şey yaşamaması için de bağımsız bir ekibin bu konuyu A'dan Z'ye, uçtan uca değerlendirilmesi ve bunu bir raporlaması gerektiğini ifade ele alınması gerektiğini söylüyorum. Çünkü burada sosyal medyasından tutun ta ki kurumların içerisindeki belli yansımalarına kadar da bakılması lazım, araştırılması lazım ve buradaki düzenleyicilerin yazmış olduğu yönetmelik ve yönergeler ve kanunların bir daha böyle bir şeye maruz bırakmayacak şekilde ele alınmasını gerekti ve bunun da bir bağımsız otorite tarafından yapılması veya bir bağımsız kurul tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu meclis tarafından da kurulabilir. İlgili yeterlilikteki akademisyenlerden ve piyasadaki, özellikle piyasanın içindeki aklı selim insanlardan oluşturulacak bu kurullar. Yine tabii ki kurumlar da SPK'da, TMSF'de, BDDK'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan da yetkililerle beraber bu işin uçtan uca bir gözden geçirilip çıkarımlarda bulunması gerekiyor. Zaten devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm kurumlar buraya zaten dikkatini çekmiş durumda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nereye kadar giderse gitsin ifadesi de burada aslında güven unsurlarının başında yer alıyor.
1: Evet, İlhan Bey, bir de şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama vardı. Ülkemizin gri liste riskinin olmadığına işaret edildi. Baktığımız zaman tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk kez konuştu, dedik hani bu sistemik bir risk olmadığına işaret ettiğini söyledik. Şimdi dolayısıyla hem hükümet kanadından gelen açıklamalar hem de ekonomi kanadından gelen açıklamaların bu yönde olduğunu görüyoruz. Biraz yabancı da yabancı ilgisine dair beklenmiştir. Beklentileriniz ne yönde, onu da sormak isterim.
0: Ya şöyle, çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Yani gerçekten hani kurumlarımız canhıraş çalışıyor. Ama burada bir an önce de tabii şöyle de bir şey. Bireysel yatırımcılarımız, özellikle yatırımcılarımız da reel bir şey veriyor. Ama tabii şimdi bir önce hasar tespiti yapılması lazım. Arkasından bu fonların gerçek değerinin şu an itibariyle ne olduğunun bakılması lazım. Ve bundan sonra da yani orada da şu var. Yatırımcımız tabii doğal olarak nasıl diyeyim, somut yol adımları, yani işte ne kadar, özellikle de bu tarafta tabii doğal olarak ne kadar alacağı, yani ne kadar acaba bir kayıpla karşı karşıya kalacağını merak ediyor, ama o konuda bence hızlı halledilebileceğini ben düşünüyorum. Çünkü canhıraş çalışıyor kurumlarımız, bir an önce bu işin özellikle yatırımcı tarafındaki o şeyleriyle ilgili, yansımalarıyla ilgili yanılmıyorsam yarın bir toplantı var Salı günü yine Sayın Şimşek'in koordinatörlüğünde. Ciddi bir yol adımları bu hafta bence görmeye başlayacağız gibi düşünüyorum ben. Onun arkasından da tabii ki bir piyasalarda da bir rahatlama, yavaş yavaş bir rahatlama başlayacaktır. Devletimizin müdahalesiyle, kurumlarımızın koordinasyonu ve aktif çalışmasıyla birlikte, evet, ben de gri liste tarafında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten çözülmüş durumda artık iş, yani olayın artık bir daha olmaması şey yönündeki yapılan unsurlar ve gelişmeler bunu gösteriyor. Ama tabii bu sermaye piyasalarıyla ilgili, özellikle yabancının buraya gelişiyle ilgili, ya şeyde ben temeli sağlam 30 senetlerinde ya da güçlü firmalar

0: hikayesi olan güçlü firmalarda ben çok büyük bir yabancı girişiyle ilgili sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama tabii şu ortaya çıktı Aslan Hanım, özellikle ben temel analizciyim, indirgenmiş nakit akımları, yani bir hissenin gelecekteki nakit akışlarının bugüne indirgenmesiyle bulunan değerlemesinde 24 yıllık bir tecrübem var. Şu ortaya çıktı, biz biliyorsunuz özellikle borsa tarafında 3T dediğimiz temel analiz, teknik analiz ve takas analizi, burada da temel analiz aslında bu işin başıdır. Yani bir hissenin indirgenmiş nakit akımları ve göreceliyle, yani piyasa değeri fiyat kazanç oranı, piyasa değeri defter değeri fiyat kazanç oranlarıyla olması gereken değerin çok üstünde olduğunda fiyatların, artık yatırımcılarımızın buraya dikkat kesilmesi gerekiyor. Sosyal medyanın düzenleniyor zaten. Cumhuriyet Savcılığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli tedbirleri alıyor. Şimdi burada da mesela SPK'nın da bu tarafta düzenlemeler yapması lazım. En azından SPL lisansları 2 veya 3'ü olmayan insanların burada yapmış olduğu şeyleri denetlemesi lazım. Ama ben işte şundan anlatıyorum aslanım uzun uzun. Temel analiz tarafında sağlam olan hisse senetlerimiz, şirketlerimiz hikayesel anlamda hikayeleri güçlü olan ve geleceği yakalayan şirketlerimizin yabancı tarafında etkileneceğini düşünmüyorum, ama orada da makroekonomik faktörler var. Belki biraz sonra gireriz. Amerika'da tahviller 5'in üzerine çıktı. 10 yıllıklar 5-20'nin üzerinde yanılmıyorsam. Şeyde de 30 yıllıklarda da 5-50'ye dayanan şeyler var. Burada da şunu söylemek istiyorum. Yani dışarıda risksiz bir getiri oranı varken yabancının da zaten çok fazla bu tip gelişmekte olan piyasalarda şu anda aksiyon almasını beklemek çok mümkün değil. O yüzden hani bu makro anlamdaki unsurları da değerlendirdiğinizde, evet, bir buradaki bir enflasyondaki azalmayla beraber dezenflasyon politikasının tamamen dünyada hakim olmasıyla beraber ve faiz indirimleri süreci başladığında ondan sonra zaten belli bir noktada gelişmekte olan piyasalara doğru bir yabancı akımını çok rahat bekleyebiliriz. Ama burada bizim gelişmekte olan ülkelerde yer alan ülkemiz açısından da Borsa İstanbul'umuza gelecek yabancı yatırımcının temel analizi ve hikayesi tarafında güçlü olan sağlam hisselere, sağlam şirketlere, sağlam kağıtlara gireceğini bekleyebiliriz. Burada da çok büyük bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum Aslan'ın.
1: Evet İlhan Bey, bir de şimdi bu yabancı kurumlardan Türkiye analizleri de geldi. Bunlardan biri Fitch tarafından geldi. Diyor ki özellikle bu fon tasfiye sürecine yönelik son adımların geçmişteki düzenleyici eksiklikleri ortaya çıkardığını belirtiyor. Politika yapıcıların zamanında aldığı önlemlerin hisse senedi piyasasında baskıyı sınırladığını ve gelişmelerin ülke kredi notu üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemediğini ifade ediyor Fitch. Bir diğer taraftan da JP Morgan da diyor ki Merkez Bankası 22 Ekim'de ve Aralık'ta yapacağı toplantılarda yüzer bas puanlık faiz indirerek yıl sonunda %35 seviyesine gelecek diyor. İki faiz indirimine alanımız var mı? Katılıyor musunuz siz bu değerlendirmelere? Ne dersiniz?
0: Teşekkür ederim tekrar. Şimdi tabii şeyin ya kredi notuyla ilgili ben çok büyük, özellikle de şu tespitler doğru Aslan Hanım. Yani şimdi Sayın Bakan 10 ay öncesinden ifade ettiği, dikkat çektiği noktalarla geldiğimiz nokta arasında, fakat geldiğimiz noktadaki müdahalelerin şekli, hızı ve etkilediği etkileşimi gayet o açıdan olumlu. Yani şeyde ki bir an önce de kuvvetle muhtemel birkaç hafta içerisinde de ben hani ödeme planlarının da ortaya çıkmasıyla beraber bu krizi sönümlenmeye başlayacağını düşünen taraftayım. Ama daha doğrusu yani şu bir gerçek, para politikasıyla ilgili tarafta sadece hani fon kriziyle ilgili düşünmemek lazım bunu. Hala Brent petrol yanılmıyorsam 99 dolar seviyesinde devam ediyor Brent'i izlediğimizde ve oradaki riskler sönümlenmiş değil. İşte haberin başında, yayının başında verdiğiniz gibi Trump'ın İran'la ilgili düşünceleri, yine İran'ın atmış olduğu olduğu adımlar ve İran'ın eğer kuvvetli olup da bir sürümüzden geçemiyorsak bölgeye yayılır, petrol arzı üzerindeki yapmış olduğu baskı, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan petrol

0: yönelik olarak yaptıkları saldırılar hepsi bir araya geldiğinde, yani tüm bu unsurlar, ki zaten Sayın Başkan'ın kararında vermiş olduğu ifadelerde makroekonomik ve jeopolitik gelişmeleri ışığında petrol fiyatlarının takip edileceği ve bunun özellikle enerji fiyatları üzerinde yaptığı baskıların dikkate alınacağı, bu verinin izleneceğini raporlardan çok iyi okuyoruz, görüyoruz hani bu nokta. Burada da eğer bir 90 doların altına doğru, 80-85 dolarların altına doğru bir geri salınma olmazsa, diğer taraftan da jeopolitik risklerde bir esneme olmazsa, ki Trump'ın yeni söylemleri işte seçimlerden sonra İran müdahalesinin bitebileceği yönündeki söylemleri dikkate alındığında, ben Ekim ayında ki makroekonomik gelişmelerle beraber bir 100 bas puanlık indirimi çok olası görmüyorum Aslan Hanım, bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında. Çünkü veriye dayalı olarak ifade edeceğiz ki Eylül ayı enflasyonu gelecek. Şimdi şeyde Ekim'de, yanılmıyorsam 3 Ekim'de açıklanacak. Şimdi bakacak olursak tüm bu unsura, ki Eylül ayı okulların başlaması, aynı zamanda artık sonbahar aylarıyla beraber kışın yavaş yavaş geliyor olması ve enerji fiyatlarındaki hareketlenmelerin yukarıya doğru ve Brent petrolünde yukarıda seyretmesi, 99 ki geçen hafta 106 dolara kadar çıktı, yanılmıyorsam 106 küsur dolara kadar çıktığını biliyorum. Tüm bu şeyler ışığında, veriler ışığında Ekim ayı içerisindeki para politikası kuruluyla 100 bas puanlık bir indirim beklemek şu an için benim tarafımda çok olası değil, ama Aralık ayındaki, Kasım'daki özellikle jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dengelenme ve ülke içindeki enflasyonun 30'ların altına, 29'lara doğru gelmesi durumunda, zaten orada ben hep söylediğim bir şey var, %5 ile %7 arasında gelişmekte olan ülkelerdeki reel faizden bahsediyorum. O zaman bir 100 bas puanlık bir indirim, özellikle 2027 yılı beklentilerine de ışık tutması açısından olabilir diye düşünüyorum, ama daha aralığa bayağı bir zaman var.
1: Evet, şimdi bu tahminlerinizi de aldıktan sonra İlhan Bey, ben küresel tarafa biraz geçmek istiyorum. Çünkü yurt dışına döndüğümüzde orada bir süredir attığımız manşet aynı: yükselen tahvil faizleri. Siz de biraz değindiniz, detaylandıralım dilerseniz. ABD'de baskı devam ediyor. 10 yıllıklara baktığımızda 2007'den bu yana yüksek seviyelerde. 30 yıllıklar tarafı yine %5'in üzerinde. 2004'ten bu yana zirvede. Fed'den Williams da yıl sonuna kadar faiz arttırımını daha makul buluyor. Bu açıklamalardan sonra Ekim ayında piyasada %70'in üzerinde faiz artırım beklentileri oluşmaya başladı. Sadece ABD'de değil tabii, Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere, hepsinde de faizler, tahvil faizleri yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. ABD'de tahvil faizlerinde yeni normal %5 seviyesi mi diye sormak istiyorum ve bu durum global tarafa da nüfuz edecek mi?
0: Evet, çok teşekkürler Aslan Sen. 16 Eylül'de faizi 25 bas puan artırıp, biliyorsunuz, FED 3.75-4 aralığına taşıdı. Şimdi orada da önemli bir unsurlar vardı. Şöyle hızlıca bir hatırlamak istiyorum onu. Hatırlatmak da istiyorum. Şimdi nokta grafiğinde yıl sonu medyan faiz beklentisi Haziran'daki 3.8'den 4.1'e çıkarıldı. Bu önemliydi orada. 2027 beklentisi ise 3.6'dan 4.1'e yükseldi. 2026 medyanı da mevcut düzeyde yıl sonuna kadar kabaca ilave bir 25 bas puanlık artışla da uyumlu hale geldi. Tabii bu nokta grafiği kesin bir karar takvimi değil, ama şimdi özellikle Fed'in PCE enflasyon medyan tahmini de 3.7 tarafında kalıyor. Şimdi verdiği mesaj, tek bir faiz artışıyla sınırlı okumamak lazım. Asıl değişim, faizin daha uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin beklenti de yaptı 16 Eylül'deki özellikle sunumda ve yapılan yeni şeylerde, revizyonlarda. Şimdi bu durum ABD tahvil faizleri ve dolar desteklendi, gelişmekte olan piyasaların finansman koşullarını da zorlaştırıyor tabii Aslan Hanım. Verecek o son sorduğunuz soruda elbette ki diğer ülkelerde bundan zorlanacak ki ABD'nin kendi içerisinde 40 trilyonun üzerindeki borçlanması dikkate alındığında ve uzun vadeli borçların da

0: 5'in üzerinde 10 yıllıklar ve 30 yıllıkların 5'in üzerinde ciddi anlamda seyrediyor olması ve burada bir kalıcılık etkisinin de sizin de belirttiğiniz gibi olması durumunda tabii bunlar hem Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyecektir hem de diğer özellikle periferdeki diğer ülkeleri de hemen hemen hepsi neredeyse bir etkileşim içerisinde olacaktır. Şimdi petrol buradaki esas kile ana ifade, ana katalizör, ana hikaye. Şimdi petrol yüksek kaldıkça enflasyonla mücadele daha güçleşebilir. Dolayısıyla da enerji fiyatları yüksek kaldığı müddetçe dezenflasyon patikasına da dönemeyeceği müddetçe ki Fed'in 16 Eylül'de söylediği aslında 2026 yıl içinde çok düzeltmelerin gelmesi ve 27'de de bunlar da çok iyimser olmaması işte tahvil faizlerinde tetikledi ki zaten orada bir beklenti vardı ve bu arada da bu beklenti yerini biraz daha reale bıraktı 5'in üzerindeki faize. Ben evet bir 125 baz puanlık da artış beklenebilir ki 16 Eylül'de yine sizin yayınlarınızda söylediğim gibi bu 25 baz puanlık artış bu oradaki faiz şeyini söndürmeye yeter mi? Hani faizle ilgili beklentiyi söndürmeye yeter mi? Yetmediğini zaten önce bir ilk başta hızlı bir azalışla verse de etkisini şimdi bugün gelinen noktada özellikle ABD 2 yıllıklar 4.90 sizin de şu anda ekranda gösterdiğiniz gibi 5 yıllıklar 5.04 ve 10 yıllıklarda 5.21 ki 30 yıllıklarda bu 5'in de üzerinde 5.20'nin de üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Tabi burada haftanın iki sınavı var. Bu haftada ABD'nin Ağustos PCE verisi 30 Eylül çarşamba gelecek. Eylül istihdam raporu da 2 Ekim cuma günü gelecek. Yanılmıyorsam ikisinde ilan saati bizim saatimizde 15.30 civarında görünüyor. Güçlü istihdam ve dirençli enflasyon burada yüksek faiz beklentisini besleyebilir. Ama yumuşak veriler bu şeyi biraz daha şey yapabilir, düzenleyebilir. Yani burada da daha çok bugünkü enflasyondan çok yarın enflasyonu diyebiliriz. Özellikle de dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de bu. Tabii özellikle diğer Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler açısından da yine petrolün yüksek seyrediyor olması ve enerji fiyatlarındaki yükselişler hele özellikle de kış aylarının önünde olmamız hasebiyle de bu görünüm devam edecektir diye düşünüyorum Aslan Hanım.
1: Evet, şimdi İlhan Bey bir de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın da dün akşam bir değerlendirmeleri vardı. Fed faizlerde açık fikirli olmalı dedi. Yapay zeka kaynaklı verimlilik artışları ve deregülasyon enflasyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olacak ifadeleri var. Şimdi bu ifadelerden peki ne anlamalıyız?
0: Yani yapay zekada evet şu anda zaten orada yapay zekada Amerika Birleşik Devletleri tarafında ve Çin tarafında özellikle gelişmeler verimlilik artışını yönünde etkiyor. Tabi bunun şeyleri de var, tartışmaları da var Aslan Hanım. Özellikle istihdam piyasaları üzerinde yaratacağı uzun vadeli etkiler ya da orta uzun vadeli etkiler açısından çekinceler olsa da ya da işte Bill Gates'in bazı çekinceleri olsa da bu konu uzmanları tarafından sayılabilecek ya da işte hakim isimlerden sayılabilecek şeyleri olsa da yapay zekanın girişi ve geldiği nokta ve insanların hayatındaki kolaylaştırıcı etkisi ve şirketler üzerindeki verimlilik artışları yatsınamaz. Şimdi Besson aslında oraya dikkat çekiyor. Tabii bu arada bir regülasyon ve deregülasyonların burada devreye girebileceğinin işaretini veriyor. Burada da çünkü oraya bir bakmak gerekecek. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Hani hep klasik bir laf var ya aslında değişmeyen tek şey değişimdir diye ve şu anda bu değişim yapay zekanın da etkisiyle beraber çok hızlı bir devinim haline geldi ve burada da regülasyon düzenlemelerinin bir an önce aslında tüm dünya çapında da belli ortak bazı regülasyonların yapılması gerekliliğine işaret etmiş. Diğer taraftan da yani enflasyon üzerindeki kalıcılığı işte yani o taraftaki verimin, üretimin artmasıyla beraber. Şimdi enflasyon hepimizin de bildiği gibi bir arz piyasası sorunu, bir üretim sorunu aslında. Onun

0: petrol fiyatları enflasyon, dezenflasyon patikasını zorlarken açıkçası bu biraz da Bessent'in orta uzun vadedeki beklentilerini ortaya koyması olarak da söyleyebiliriz.
1: Evet, İlhan Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum.
1: Çok
0: Sizlere,
1: teşekkür
0: bireysel
1: ederiz.
0: yatırımcılarımıza da bol kazançlı günler diliyorum inşallah. Sakin olsunlar. Sakin olmak da en büyük fayda. Bugün bu haftaların katalizörü sakin olmak Aslı Hanım.
1: Evet, bu mesajı da izleyicilerimiz almıştır umarım. Çok teşekkürler tekrar katılımınız için. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan'dı konuğumuz ve devam edelim. Brent petroldeki güncel fiyatlamaları ve olası senaryoları değerlendiren emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dolar endeksindeki yükseliş ve artan faiz ortamıyla baskılanan ons altındaki seyri aparada değerlendirdi. İzleyelim.
2: Petrol gelecek fiyatlamasını çok fazla yapmaz. Anlık verilere daha duyarlıdır. Çünkü dünyada anlık bazda en fazla ticareti yapılan ürün. Bundan dolayı da petrol fiyatlarında arz talep çok daha ön plana çıkıyor. Kısa vadede baktığımız zaman bir miktar arz tarafında özellikle Suudi Arabistan'ın yeniden sevkiyatlara başlayabileceğine yönelik saldırılar sonrasında burada bir miktar geri çekilmeye yol açmıştır. Diğer taraftan talep tarafında zayıflamanın devam ettiğini görüyoruz. Petrol fiyatları yüksek kaldıkça enflasyon da üzerinde baskı oluşturuyor. Bunu da faiz ve küresel büyümede beklentileri azalttığını görüyoruz. Genel anlamda şu anda bütün piyasanın, bütün analistlerin en yakından takip ettiği konu petrol fiyatları. Çünkü bütün değişkenleri etkiliyor şu anda. Altın, gümüş olsun, işte faizler olsun, borsalar olsun. O yüzden de ana değişkenimiz petrol. Kısa vadede 95 doların altına gelmediğimiz sürece Brent petrolde ben kötümserliğin devam edeceğini düşünüyorum. Bunun üstünde 120 dolara kadar sıçramalar olursa çok da fazla sürpriz olmaz. Dediğim gibi çünkü kötümserliğin daha fazla fiyatlandığı ve daha kötümser bir piyasanın içerisindeyiz 95 doların üzerinde. Yaşanan gelişmeler tarafında Suudi Arabistan tarafında sevkiyatın başlaması olumlu ama diğer taraftan talep zayıflamaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri oldukça düşük. Tek başına Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı telafi etmesi mümkün değil. Bunu yaklaşık 1/5'lik yani %20'lik bir kısmını telafi edebileceğini söyleyebiliriz. Bu da ne demek? Bu da petrol fiyatının yüksek kalmaya devam etmesi anlamına geliyor. Trump'ın açıklaması önemli. Seçimlerden sonra bir anlaşmanın daha yüksek olasılık olduğunu söylüyor. Bu da bize Kasım ayına kadar veya Kasım'ın sonuna kadar petrol fiyatlarının yüksek kalabileceğini gösteriyor açıkçası. Bu anlamda da piyasalar üzerinde baskı yaratan diğer bir unsur. Altının güvenli liman özelliği hiçbir zaman kaybolmaz. O her zaman var. Ama bu kadar yüksek faizlerin olduğu bir ortam içerisinde, dolar endeksinin 101'li seviyelere yaklaştığı bir ortam içerisinde altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin de yukarı gitmesini beklemek çok sağlıklı değil. Bunun baskısını görüyoruz zaten. Ben hala 4400 seviyesini referans noktası olarak alıyorum ki bunu yaklaşık 3 aydan beri sürekli söylüyorum. 4400 seviyesinin altında kaldığımız sürece kötümser fiyatlama aynı petrolde konuştuğum gibi burada da aşağı yönlü devam edecektir. Bana göre hala güçlü bile duruyor ons altın veya altın fiyatları. Çünkü bu kadar faizlerin yükseldiği bir ortamda, dolar endeksinin bu kadar yükseldiği bir ortamda şimdiye kadar 4200'leri hatta 4150'leri görmemiz lazımdı diye düşünüyorum. Bunun da en büyük belki de değişkeni, bunu engelleyen unsur Merkez Bankası alımlarıydı. Temmuz-Ağustos ayında güçlü Çin alıp Merkez Bankası alımları görmüştük. Ben bunun bu ay içerisinde de devam ettiğini düşünüyorum. Bir miktar azalarak devam ettiğini düşünüyorum. Bundan dolayı bu görüntü var. Burada hala dediğim gibi 4150-4225 sırasıyla desteklerine kadar geri çekmeler normal karşılanabilir. Olumsuz bir senaryoda 3900-4000 bandının hala güçlü destek olmaya devam edeceğini, bunun altının görünmesini beklemediğimi söyleyebilirim. Eğer savaş biterse yukarı doğru 4800-5000 hareketi olabilir. Hadi en iyi senaryoda 5200 olabilir ama bunun üzerinde bir kapanışı da ons altın tarafında açıkçası çok fazla beklemiyorum. Bir süre daha yatay piyasa görme olasılığımız ve baskının sürmesi büyük olasılık diye olduğunu söyleyebilirim. Savaş bitse bile yeni yukarılar için faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanması ve bunun dolar endeksinin 97'li seviyelere gelmesi lazım. Yoksa görüntü çok güzel değil. Onu söyleyebilirim. Temkinli olunacak bir zaman.
1: Altın fiyatlarında beklentileri ve ABD tahvil faizlerinde zirve seviyeleri stratejist Eren Kuru değerlendirdi.

0: Diyelim.
1: Onun sağlısına benim beklentim bir miktar daha yani bu faiz konjonktüründe göre 4.000 dolara tekrardan bir gerileme bekliyorum. Ama buradaki 4.000 dolardan tekrardan yukarı doğru aleyhine bir performans geçmişteki yıllara göre daha hızlı bir reaksiyon olacağını düşünmüyorum. Ama mevcut koşullarda hani en az hani ABD tahvil faizinin yani 10 yıllık tahvil faizinin %5 olduğunu ve 5'in üzerine bir performans olduğunu düşünürsek bu jeopolitik riskler kenara koyduğum zaman faiz, finansal koşullar bir miktar daha gevşemeye başladığı zaman biz o zaman ONS tarafında bir miktar daha pozitif tarafta fiyatlama görebiliriz de söyleyebilirim. Ama mevcut finansal koşullar dolayısıyla hem ABD tarafında hem AB tarafında hem yurt içinde hem Japonya tarafında sürekli bir faizin yukarı doğru geliştiği bir ortamda altın maalesef buradan o kadar da pozitif etkilenmez diye düşünüyorum. O yüzden mevcut koşullarda altının ilerleyen dönemlerde aşağı doğru gelmesini, sonrasında hem jeopolitik risklerin erimesi hem de finansal koşulların gerilmesiyle birlikte tekrardan 4.400-4.500 bandına çok hızlı bir şekilde biraz daha yumuşak bir şekilde gelişmesini bekliyorum diyebilirim. 10 yıllıkların %5'in üzerinde kalması yani ABD endeksleri üzerine bir başlangıç yapayım burada. ABD endeksleri tarafında hani bakıldığı zaman karlılıklar hala yukarıda. Yani evet hala hani yıllık olarak bakıldığı zaman beklentiler ve forward guidance tarafına bakıldığı zaman burada hala karlılık beklentisi yukarıda. AI tarafında hani balon var gibi bir açıklamalar ortaya çıkıyor ama bilançolara bakıldığı zaman Nvidia olsun işte pre-IPO olmuş şirketlere bakıldığı zaman burada oldukça hani karlılık yüksek karlılık devam ediyor gibi gözüküyor. Capex tarafındaki yatırımlar hani tahvilde ihraç alıp ihraç edip bununla Capex tarafına yapılan yatırımlarla birlikte soru işaretleri vardır. Hani bunlar da ABD tahvil faizini yukarı doğru genişletiyor gibi. Ama orada da bir sıkıntı gözükmüyor. Yani şu an enflasyona paralel bir hareket yaşıyoruz diyebiliriz ABD tarafında. Yani karlılıkta sıkıntı yok. Büyümede hani 3 aşağı 5 yukarı geçmişe göre biraz daha yüksek enflasyonu bunu destekliyor ve enflasyona para verdiği şirket karlılıkları oluşuyor. Yani mevcut konjonktürde şu anki geçtiğimiz dönemlerde ABD 10 yıl tahvili 5 yıl %5'in üzerinde olduğu zaman hep negatif bir tarafta yer alıyorduk. Hala negatif tarafta bir yorum beklentisi mevcut. Kendim de bunu dahil edersen. Ama mevcut koşullarda o kadar da yüksek hassasiyeti barındırmıyor diyebilirim. Ne zaman biz korkmaya başlayabiliriz ABD 10 yıllık tarafta? Yani 20 yıllık ve 30 yıllık tarafta hani oradaki linkler biraz daha uzak vadeli mortgage tarafını etkiliyor. Onu kenara koyuyorum. Ama 10 yıllık tarafta 5,5 ve 6 bandlı bir yere ulaşırsak biz tekrardan korku çanlarını duymaya başlarız diye ifade edebilirim.
0: Ve seans öncesinin bu dilimini noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesinin bu dilimine de manşetlerimizle başlıyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyeye konu edilen yatırım fonlarının TEFAS işlemleri ve iptal edilen talimatlara ilişkin uygulamaya açıklık getirdi. Kurul tasfiyeye konu edilen fonlarda 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım ve satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını açıkladı. Kurul ayrıca 16 Eylül ve öncesinde verilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında olduğunu bildirdi. Diyelim ve devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 45 firma, 19 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşa yönelik mal varlığı tedbirleri SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda kaldırıldı. Ve devam edelim. Altın, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini arttırması ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha fazla arttıracağı beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününde gerilemeyle başladı. %1,5 üzerinde gerileme gördük. Gümüşte de gerilemeler vardı. Kıymetli metallerin genelinde bir gerilemeyi takip ettik. Birazdan tüm detaylara bakacağız. Ve bir diğer manşetimize geçelim. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesi gerektiğini bekledi. Ve Trump İran'a karşı saldırılarda yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorularına da bunu her zaman düşünüyorum şeklinde bir yanıt verdi. Ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington ziyaretinin ardından ABD ve Çin'in karşılıklı olarak 30 milyar dolarlık hassas olmayan mal varlığı için daha elverişli tarife uygulanmasına yönelik tasfiyeler konusunda uzlaşıldığı bildirildi. Ve son başlığımıza geçelim. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka kaynaklı verimlilik artışı ve deregülasyonun enflasyonu kontrol altında tutmayı yardımcı olacağını belirtti. Fed politika yapıcılarının faizler konusunda açık fikirli olması gerektiğini söyledi. Manşetlerimiz böyleydi. Şimdi bakalım piyasalardaki tablo ne işaret ediyor? BIST 100 endeksiyle başlayalım. Haftayı nasıl tamamlamıştı BIST 100 endeksi? Ekranlarınıza getirelim. Sınırlı bir yükselişle tamamlamıştı geçtiğimiz haftayı ama 13.000 puanın altında bir kapanış gördük. 12.899 seviyesinden BIST 100 endeksi haftayı tamamlamıştı. Bugün açılış nasıl olacak? Konuklarımızla değerlendireceğiz diyelim ve geçelim Asya borsalarına. Bakalım Asya borsalarında baskılanmayı takip ediyoruz. %1.46'lık geri çekilme var Çin Şangay tarafında. Ve devam edelim. Güney Kore tarafında da %1.98'lik, %2'ye yakın bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bu tarafta da bu baskı ne anlama geliyor konuşacağız diyelim ve devam edelim enerji emtia tarafıyla. Petrol fiyatlarına bakalım. Ham petrolde 94 dolar seviyelerini takip ediyoruz. %1.79'luk bir yükseliş var. Brent petrolde 99 dolar sınırında, 100 doların hemen altında konumlanıyor. %1.75'lik bir yükselişi takip ediyoruz. O tarafta da diyelim ve bakalım kıymetli metaller haftaya baskıyla geri çekilmeleri ve kayıplarla başladı. Ons altında 4.196 dolar seviyesini takip ediyoruz. %2 aşan geri çekilmeyi görüyoruz bu tarafta. Gümüşün onsunda 62 dolar bandını takip ediyoruz. %3'ün üzerinde geri çekilme var o tarafta da. Geçtiğimiz hafta değil önceki hafta gümüşte yine 62 dolar seviyelerini takip etmiştik. Bakalım bu seviye daha da aşağı mı inecek yoksa yükselişleri takip edecek miyiz? Platin ve Paladyum'da da geri çekilmeleri takip ediyoruz. Paladyum'da %3'e yakın bir geri çekilme var. Platin'de %2.67'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim ve buradan şirket haberlerine bakacağız.

Ve öne çıkan şirket haberlerini aktaralım. Limak Çimento, Turkish Time Arge 500 listesinde çimento sektörünün tek temsilcisi oldu. Kardemir, azami 750 milyon lira tutarlı geri alım programı başlatma kararı aldı. Fitch Ratings, Petkim'in kredi notunu 3C olarak teyit etti. Türk Altın İşletmeleri, TR Tedariğin %44 payını Türk Altın Holding'e sattı diyelim. Öne çıkan şirket haberleri böyle.

Bir de bakalım gazetelerdeki manşetlere hangi başlıklar öne çıkıyor aktaralım ve Sabah gazetesiyle başlayalım. Halde kayıt dışılığa son verilecek başlığını görüyoruz. Sebze ve meyve ticaretinde yeni düzenleme çalışmalarının hızlandığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, amacımız zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak dedi. Vatandaşın sofrasına uzananlara yapılan operasyonun yankıları sürerken Ticaret Bakanı yaş meyve sebze yeni düzenleme için çalışmaları hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretinde yeni düzenleme çalışmasının yeni yasa döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi. Bolat, düzenlemenin temel amacının üretici birlikleri teşvik etmek, çiftçiden perakendeye uzanan zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak olduğunu belirtti. Ve devam edelim Takvim gazetesiyle. Esnek çalışmada maaş ve haklar korunacak başlığını görüyoruz. Esnek çalışma süresinde bir azaltma planlanmıyor. Çalışanların maaşında bir düşüş olmayacak. Esnek çalışanlar tam zamanlı çalışanlarla çalışmada süreklilik anlayışıyla aynı sosyal haklardan yararlanacak başlığını görüyoruz. Kamuda esnek çalışma olacak mı? Başta tüm kamu kurumlarının kapsamasa da esnek çalışma kamuda uygulanmaya başlayacak. Kamuda çalışan personelle ilgili çekirdek ve esnek çalışma zamanları belirlenecek. Çekirdek zamanlar kurum içerisinde geçirilmesi zorunlu zamanlar olacak başlığını görüyoruz Takvim gazetesinde de. Ve devam edelim. Hürriyet gazetesinin başlığını aktaralım. Petrolde umutlar yeniden zayıfladı başlığı öne çıkıyor Hürriyet gazetesinde de. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma teklifini reddetmesi petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş endişesi yarattı. Anlaşma beklentisiyle cuma günü gerileyen Brent petrolün varil fiyatı haftaya 104 dolarla tamamladı ki bu hafta başlangıcında da yükselişi gördük ama 100 doların sınırında olduğunu takip ediyoruz. Trump'ın cumartesi günkü açıklamasının ardından gözler yeni haftaya çevrilirken son analizlerde Brent petrolün 110 dolara kadar yükselebileceği, bu seviyenin aşılması halinde ise 119 doların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ve devam edelim. Milliyet gazetesine bakalım. Milli Yapay Zeka Evren iş başında başlığını görüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen Milli Yapay Zeka platformu Evren kullanıma açıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yapılan bilgilendirmeye göre savunma sanayi firmalarından teknoloji şirketlerine, akademisyenlerden girişimci ve öğrencilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine sahip hitap eden Evren, veri, yapay zeka modeli ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek platformda buluşturuyor. Platformdaki sistem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye'de bulunan yüksek performanslı altyapısında işleniyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçiliyor. Evren'e e-devlet kimliği doğrulamasıyla evren.ssyz.org.tr adresinden erişilebiliyor. Gazete manşetlerimiz böyleydi.

0: Ve seans öncesinin bu diliminde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş yayınımızda bizimle olacak. Serdar Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Aslan Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Serdar Bey, şimdi dilerseniz sıcağı sıcağına yine fondaki son gelişmelerle bir başlayalım. SPK'dan tasfiye edilen fonların işlemlerine ilişkin yeni açıklama geldi. 17 Eylül'de verilen ancak iptal edilen fon talimatlarının sahiplerine de tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. SPK'nın bu düzenlemesi ne getirecek diye başlayalım dilerseniz.
1: Evet, orada bir anlam karmaşası vardı biliyorsunuz ki emlilerin iptal olması veyahut da daha önceki ödemelerle ilgili bunların bir sonuca bağlandığını görüyoruz ki biraz daha yavaş yavaş bu sürecin hızlandırılmasına yönelik hareketler de gözlemliyoruz özellikle. Tedbirlerin kaldırılması ardından tekrardan bir kuralın açıklanması hızlı bir şekilde en azından bu hafta biraz daha sürecin hızlanacağını görüyoruz. Ama daha çok açıkçası salı günkü toplantıya şu an için odaklanmış durumdayız. Orada çıkacak kararlar bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini ve yatırımcıların aklındaki soru işaretlerinin biraz daha giderilmesine yönelik

0: bir toplantı olacağını inanıyoruz. Şöyle bir şey var, özellikle para piyasasındaki fonların tasfiyesine yönelik hareketlerin biraz daha hızlanması gerektiğini inanıyoruz. Çünkü daha çok likit fonlar olması dolayısıyla hem reel sektör alanında hem de bireysel tarafta daha fazla bir kitlenen likiditeden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Biliyorsunuz zaten oradaki süreç teyatı sıfır olaraktan belirleniyordu, işliyordu. Orada daha çok hani kısa vadeli değerlendirmek veyahut da dönmek isteyen yatırımcıların daha çok park ettiği taraftaydı. Diğer tarafsa özellikle hisse senedi tarafına baktığımızda ise oradaki sürecin içerisindeki yani hisse senetlerinin satılmasıyla belirli bir döngünün işlemesinden dolayı evet orası biraz daha zaman alacaktır diye düşünüyoruz. Zaten 3 aydan 6 aya da çıkarıldı o süreç. Oradaki özellikle birçok hisse senedinin taban gitmesinden kaynaklı daha çok adil bir şekilde satış yapılması veyahut da piyasa ortalamalarını, piyasa koşullarına giderekten bir tasfiye sürecinin düzenlenmesi yönündeki işleyiş daha doğru olabileceğine inanıyoruz. Ama şu an için özellikle o tarafa da baktığımızda burada o hisse senetlerine ilişkin karşı tarafta yani siz satış yapıyorsunuz ama alıcı tarafında özellikle herhangi bir talep gelmemesi bu sürecin hangi zamanlarda ve nasıl yapılabileceği halen soru işareti tarafını koruduğunu söyleyebiliriz açıkçası.
1: Evet, şimdi Serdar Bey, Borsa İstanbul'da elbette bir miktar satış baskısını gördük. Bazı fonlardaki tasfiye süreci de endekste baskıyı arttırdı. Buradaki gelişmeler de takip edilmeye devam ediliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi endeksin seyri için yurt içindeki gelişmelere baktığımızda nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Borsa İstanbul'u neler bekliyor? Bir de endeks değişiklikleri var. Eylül ayının da sonuna geldik, artık Ekim ayında. 1 Ekim 31 Aralık 2026 dönemlerini kapsayacak. Bu endeks değişikliği, 27 hissenin çıkarılması, acaba nasıl bir yön göreceğiz endekste, ne dersiniz?
0: Şimdi bu süreçte zaten asıl önemli iki madde vardı. Birincisi fon rehberiydi. İkincisi olaraktan da en önemli olaraktan izlediğimiz endeks değişiklikleriydi. Neden? Çünkü patikaya ilişkin asıl oturması gereken zeminler buralardan oluşuyordu. Ciddi oranda en azından biraz daha endekse ağırlık verebilecek hisse senetleriyle ilgili değişimler yapıldığını gözlemliyoruz ki mesela biz son dönemde şunu konuşuyorduk artık. Evet, endeks yükseldi veyahut da endeks düştü ama hisse senetlerindeki değişimlerin aynı oranda yaşanmadığını, biraz daha bağımsız fiyatlamaların olduğunu gördük. Şimdi önümüzdeki süreçte bu endeks değişimleriyle beraber endeksteki fiyatlamaların veyahut da ivme yönünün hangi tarafta gerçekleşiyorsa ortalama olaraktan da bu endekse bulunan hisse senetlerinin tarafına yönelik yani ivme yönüne gerçekleşecek olan fiyatlamaları görebileceğiz. Yani o yüzden daha çok benchmark tarafında, işte portföy yönetim taraflarında daha doğru fiyatlamalar veyahut da karşılaştırmalar yapabileceği bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz. Yani ölçümlerin daha çok karşılaştırılabilir olabilecek tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. Zaten bu daha çok yabancı, yani MSCI'nin daha çok bir uyarı niteliğinde gerçekleştirdiği söylemle bu sürece başlamıştık. Bundan sonraki süreçte de Kasım ayında zaten bir toplantı yapacak. Şimdi bize bu gelişmeler olduktan sonra oradan da bir açıklama geldi ama çok yuvarlak, üstü kapalı bir açıklama geldi. Daha çok Kasım ayındaki değerlendirme ile beraber düşüncelerini, sunacaklarını belirtti ama orada da ben şu an için MSCI'nin bir alt lige düşüreceğini zannetmiyorum. Oradan olumlu haberlerin çıkıp daha sonrasında işte FTSE Russell vardı zaten ve diğer yabancı kuruluşlarında tekrardan olumlu görüşlerini bildirip bizim yolumuza devam edeceğimizi, en azından orada da tekrardan bir türbülansa karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. Daha sonrasında ise oradaki olumlu gelişmeler ve içerideki bu düzenlemelerle beraber dediğimiz gibi daha ölçülebilir, daha görünür matematik ve bilançoyla beraber ilerleyebileceğimiz bir süreç.

0: sürprizi beklediğini söyleyebilirim. Daha sonrasında ise yabancı girişlerini gözlemleyebiliriz. Zaten şu an için yerli tarafta ne bireysel ne de kurumsalda özellikle likidite girişini Borsa İstanbul'da göremiyoruz. Katalizör olabilecek tarafta ise daha çok yabancı kuruluşların girişiyle beraber bir sirkülasyona başlayıp daha sonra tekrardan yerli yatırımcıların da buna dahil olmasıyla bir fiyatlama alabileceğimizi düşünüyorum. Burada bakın şimdi daha çok bilanço sezonuna giriyoruz, biliyorsunuz ki. Şimdi bu düzenlemeler sonrasında ilk bilançoları alacağız. Buna piyasaların tepkisi nasıl olacak? Nasıl hareket edeceğiz? Daha çok onu ölçümleneceğimiz bir içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi peki Serdar Bey, bundan sonra BIST 30'un bundan sonraki temsil yeteneği ne derece kuvvetli olacak diye sormak isterim. Çünkü yılın sonuna kadar içeride de küresel tarafta da pozitif ve dönmeyle ilgili bir ivme görürsek ilk yansıyacağı taraf BIST 30 tarafı mı olacak?
0: Evet, zaten o taraf biliyorsunuz ki fon rehberinde biraz daha ayrıştırılmıştı. Bir diğer taraftansa şimdi fon rehberinden ayrıştırılmıştan ziyade biz değerlemelere ve çarpanlara baktığımızda özellikle burada çok büyük bir karmaşa, bir mantık hatasıyla karşılaşıyorduk. Özellikle çok büyük değeri olan firmaların, şirketlerimizin o adil değerlerinin henüz yani pazar içerisinde fiyatlanmadığını gördük. Keza iskontolarına baktığımızda holdinglerimizin hali hazırda aşağıda seyrettiğini gözlemledik. O yüzden önümüzdeki süreçte de bu gelişmeler ışığında biraz daha oradaki fiyatlamaları, oraya doğru para akışlarının biraz daha hızlandığını görebileceğimiz bir süreç olabilir. Diğer taraftansa şimdi fonların biraz daha ayrıştığından bahsediyorduk. Likiditenin bu tarafa kaymasıyla beraber bir fiyatlama görebiliriz ki zaten şöyle bir şey var. Önümüzdeki süreçte bu giriş çıkışlarla beraber fiyat hareketliği biraz hızlı olabilir. Çünkü neredeyse çok sığ bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Girişler ve hacim olaraktan baktığımızda burada girebilecek en ufacık bir giriş veya çıkış noktası artık bu tetik hareketlerine çok daha duyarlı hale getirmiş durumda. Önümüzdeki süreçte biraz daha hızlı hareketler görebilme ihtimalimiz var. Ama bu denge fiyatının oluşmasıyla beraber daha çok ana yönü, ana trendi konuşacağız diye düşünüyorum.
1: Peki Serdar Bey, şimdi biraz küresel tarafa dönelim istiyorum. Çünkü yurt dışına döndüğümüzde orada bir süredir aslında konuştuğumuz şey ABD tahvil faizlerinin, küresel tahvil faizlerinin yükselişi elbette. Yükselen tahvil faizlerini konuşuyoruz. ABD'de baskı devam ediyor. 10 yıllıklara baktığımızda 2007'den bu yana yüksek seviyelerde, 30 yıllıklarda 2004'ten bu yana yüksek seviyeleri görüyoruz. Fed'den Williams da yıl sonuna kadar faiz artırımını daha makul buluyor. Şimdi Fed'den de faiz artırım beklentileri artıyor bir yandan. Ekim ayında da piyasa %70'in üzerinde bir faiz arttırımı beklemeye başladı. Sadece ABD'de de değil, elbette yine Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere hepsinin faizleri yukarı doğru döndü. Şimdi bu ABD tahvil faizlerinde yeni normal %5 seviyesi mi diye sormak isterim. Ve bu durum global tarafa nasıl sirayet edecek?
0: Şöyle bir şey var. Fonlama maliyeti artıyor. Giderek yukarı doğru çekiliyor. Hatta bir faiz arttırımı geldi. Ondan sonra biraz daha ateşinin sönebileceğini konuşmuştuk ki bu çok kısa vadede yavaşlamayı gösterdi bize ama ardından tekrardan faizlerin hızlı bir şekilde yukarı doğru attığını gözlemledik. Yani piyasa diyor ki henüz hali hazırda herhangi bir nihai sorunların çözümüne ilişkin bir şey gelmedi. O yüzden enerji maliyetleri yukarı gidiyor, riskler hali hazırda devam ediyor, siz faiz arttırsanız da şu an için yetmiyor tarzında bir sinyal olaraktan algılayabiliyoruz. O yüzden faiz arttırımından sonra hızlı bir şekilde zaten diğer aydaki olasılıkta yukarı doğru geçmiş durumda şu an için. Burada yapısal sorunlara ilişkin herhangi bir çözüm gelmediği sürece biz bunları yukarı doğru göreceğiz. Yani bunun bir benzer örneğini 70'lerde görmüştük en son. Petrol krizi de aynı şekilde işin içine eklenmiş durumdaydı. Şimdi ise özellikle bu şekilde yukarı yönlü gidişlerde herhangi bir yapısal çözümler gelmediği sürece diyoruz ya, evet söyleniyor, yeni yollar bulunacak, yeni aktarımlar yapılacak ama bunlar hep bir taahhüt. Bize ne lazım? Özellikle bugünkü ateşin sönmesi için acil eylem planları gerekiyor. Burada daha çok İran tarafındaki savaşın bitmesi, aynı şekilde stabil bir onarım sürecine geçilmesi gerekiyor ki burada yavaşlamayı konuşalım. İşte 70-80 dolar bandında bir petrol maliyetlemeleri görebilelim. Ondan sonra tekrardan yavaşlamayı görürüz diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu yavaşlama en azından şu an zirve noktaları diye konuştuğumuz noktalar belki orta noktalar olaraktan değerlendireceğimiz günlere doğru evrilebilir. Çünkü tek bir yerde aynı şekilde durumun yaşanamaması, enerji maliyetlerine bağlı enflasyonun düşürememesi, bunun giderekten yapışkan hale gelmesine sebebiyet verecek duruma geçmiş durumda. Bakın 6 dolarlardan bahsediyoruz galon fiyatı Amerika'da. Bazı eyaletlerde 8 dolara kadar yükseldiği haberleri geliyor. Şimdi bu diğer taraftan yukarı yönlü hep baskılayan nitelikte. Son dönemlerde biz neyi konuşuyorduk? Amerika'daki yatırımları, geçen sene özellikle yatırımların işte Asya'dan Amerika'ya kayma sürecini konuşuyorduk. Siz bu şekilde faizlerin yukarı yönde gitmesiyle beraber bu yatırım isteğini de törpülemiş oluyorsunuz aslında ki zaten Trump'ın da başa gelirken söylemiş olduğu noktadan çok daha fazla uzak kaldığını gözlemliyoruz. O yüzden şu an için yapısal sorunlar, yine oranın altını çizelim, çözülmediği sürece biz daha çok tahvil tarafını konuşmaya devam edeceğiz. Ülkelerin yapışkan enflasyonla mücadele tarafını konuşmaya devam edeceğimiz bir gidişatın içerisinde olduğumuzu söyleyebiliyoruz şu an için.
1: Evet, şimdi bir yandan da baktığımız zaman ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın ifadeleri var. Diyor ki FED faizlerde açık fikirli olmalı. Yapay zeka kaynaklı verimlilik artışları ve deregülasyon enflasyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olacak ifadeleri var. Bu ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne anlamak lazım? Bir de baktığımız zaman şimdi FED'den faiz artış beklentileri de artarken altında da geri çekilmeleri takip ediyoruz. Kıymetli metallerde de bir geri çekilme var. Sert geri çekilme kilmelerle başladı haftaya. Hem de bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi özellikle altın tarafına baktığımızda 4200-4400 aralığımız var. Şimdi en son düşen trendimizi 4000'de sınırlayıp oradan bir tepki hareketinin geldiğini gördük. Ama bu nasıl gerçekleşti? Özellikle daha çok tahvil geri alımlarının açıklamasıyla beraber hızlı bir şekilde kırılım ve yukarıda 4500'lere giden bir fiyatlamayı görmüş olduk. Ama oradan nasıl geri geldik tekrardan? Geri alım sürecinin nasıl yapılacağı şeklindeki açıklama piyasayı inandıramaması, devamının gelmemesi, artı şimdi siz geri alım yapacaksınız ama o geri alım içerisinde bütçe artacaksınız, ayarlanacak gibi konulardaki soru işlemi daha çok, evet burası birinci maddeydi, ilk aşamaydı fiyatlamanın geldiğimiz nokta. Şimdi ise daha çok faiz artırımlarının devam edeceği ve buna bağlı olaraktan da faiz artırımlarına bağlı olaraktan da güçlü dolar patikasının ön plana çıkması halihazırda altın fiyatlarını şu an için baskılar durumda. Ama özellikle merkez bankalarının geri alımlarının, yani arka taraftan da talebin devam etmesi, o düşüşün tekrardan 4000 dolarlara doğru geri çekilmesini biraz daha sınırlar nitelikte olaraktan önümüze çıkıyor şu an için. Burada tekrardan bizim bir altını konuşabilmemiz için özellikle faiz artırımlarının biraz daha tersine dönmesi gerekiyor ki tekrardan 2025'teki süreci konuşalım. O, aksi takdirde orada yatay bir fiyatlama şu an için bizi beklediğini söyledim. Her ne kadar arkadan talep gelse de diğer taraftan maalesef dolar tarafı bu tarafı aşağı yönlü biraz daha sınırlandırıyor diyebiliriz yükselişte.
1: Evet, şimdi haftaya başlarken Asya borsalarında da kayıpları gördük. Biraz bu tarafa bakmak isterim sizinle. Çünkü yeni haftanın ilk işlem günündeki bu baskı ne anlama geliyor? Asya borsalarındaki bu geri çekilmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Orada özellikle Alibaba'nın diğer işte çip şirketlerini tekrardan satın alma yönündeki açıklamalar, birleşmelerin açıklanması özellikle fiyatları biraz daha baskıladığını görüyoruz. Aynı şekilde eski Hynix'in de yine Amerika tarafında yeni halka arzlarla ilgili süreci Amerika Birleşik Devletleri'ndeki buradaki en azından hafta başındaki satışları biraz daha yoğunlaştırdığını gözlemliyoruz şu an için. Zaten son haftalarda, geçtiğimiz haftalarda biraz daha tatillerin yoğunlaştığı bir süreçten geçtiğimiz için buradaki hacim ve işleyişi biraz daha yavaşlatmıştı son zamanlarda. Şimdi önümüzdeki süreçte de biraz daha çip tarafıyla ve özellikle ABD ve Çin tarafındaki anlaşmaları takip ediyoruz. Çünkü ABD tarafındaki yapay zeka geliştiricileri yavaşlama yönünde fikirlerini beyan etse de Trump elde etmiş olduğumuz üstünlüğü kesinlikle karşı tarafa kaptıramayız ve aynı şekilde sürecimize devam edeceğiz şeklinde açıklaması gelmişti. Çin'de zaten biraz daha bu rekabetin arkada kalmasıyla beraber hızlı bir şekilde yoluna devam ediyordu. Bu haftaki görüşmeler en azından biraz daha bu tarafa ilişkin nasıl bir patika ve yol alınabileceğine ilişkin haberleri biraz daha ön plana çıkarmış durumda. Şu an için herhangi bir regülasyon tarafı gözükmediği ön plana çıkmış oldu. Bununla beraber şu an için fiyatlamaları izlediğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, Güney Kore tarafında %2,5'luk yani %2,5'a yakın geri çekilme varken Çin Şangay tarafında %2'ye yakın geri çekilmeyi takip ediyoruz an itibariyle diyelim ve petrol tarafında şunu sormak istiyorum. Şimdi jeopolitiklerle beraber yabancı kurumlar da petrol tahminlerinde revizyonlara gidiyorlar. Brent petrol tahminleri Hürmüz trafiğinin normalleşme hızına ilişkin varsayımlar nedeniyle 2026 4. çeyrekte biraz böyle değişiklik gösteriyor. 70 ile 107 dolar arasında oldukça geniş bir bantta da yayılıyor. An itibariyle baktığımız zaman 99 dolar civarında seyrediyor. Yine 100 dolar sınırında ama yükseliş var elbette. %2'ye yakın yükselişi görüyoruz. Sizin peki nasıl bir beklentiniz var? Hem ABD-İran tarafında da yine o gerilimin arttığını görüyoruz aslında. Yani yine İran tarafından yapılan açıklamalar da var. Trump yine bilmiyorum, belirsizim, işte saldırabilirim gibi böyle açıklamaları var. Nasıl yorumlamak lazım bu tarafında? Neler bekliyorsunuz?
0: Burada şu anki konuştuğumuz mevzular İran Savaşı başlamadan önce stratejiler içerisinde değerlendirilip bir yol oluşturulması gerekiyordu. Çünkü siz İran'a ne zaman dokunursanız dokunun, geçmişte bunların örnekleriyle çokça karşılaştık, Hürmüz ve enerji kaynaklı ekonomilerdeki bozulmaları çokça gördüğümüz bir senaryo içerisindeydik. O yüzden savaş başlamadan önce işte bugünkü yeni yol arayışları veyahut da arıza ilişkin farklı değişiklikleri konuştuğumuz günde aslına bakarsanız başlamadan önce bu patikanın belirlenmesi gerekiyordu. Şimdi o belirlenmediği için de bugün işte 120 dolarları konuşuyoruz. 120 dolarların üzerindeki fiyatlamalarla 150 dolarlara giden bir petrol görebiliriz fiyatlaması var şu an için. O nasıl olur? Biraz daha çatışmaların sıcak bir hale gelmesi, evet, 120 dolarların üstündeki fiyatlamaları bize yansıtır ki orada artık çok daha farklı mevzuları konuşuruz. Çok daha farklı bir Merkez Bankası ve enflasyon görünümüne kavuştuğumuz maalesef günler olur. Yani çözümsüz günlere doğru ilerlediğimiz bir süreç olur. Şimdi ise burada yapılabilecek her şey yara bandından ibaret. Yani iş başından belirlenmediği için bugünden oluşturduğunuz veyahut da söylenilen şeyler zaman alacağından dolayı hemen anlık çözümler olmayacaktır. O yüzden buradaki süreç tamamıyla yara bandı, daha çok yatayda tutma çabasında gerçekleşen hareketler. O da maalesef bize yeterli olmuyor. Özellikle 90 ile 100 dolar arasında gidip gelen bir petrol fiyatlaması görüyoruz ve bu petrol fiyatları da ciddi oranda fiyatlamalara yansıyor ve enflasyon tetikleyecek noktaya geçtiğini söyleyebiliriz.

0: kalıcı biz rakamlar istiyorsak, dediğimiz gibi yani biz sınava daha önceden iyi bir şekilde çalışmadığımız için nihai sonuçlar evet. gerekiyor. Şimdilik buradaki Hürmüz'deki akışların açılması gerekiyor.
1: Evet Serdar Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Teşekkürler, iyi haftalar dileriz. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş'tı konuğumuz ve şimdi Ankara'ya gideceğiz. Kabine bugün toplanacak. Gündemde fon soruşturması ve ABD ziyareti var. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'den detayları alacağız. Günaydın, iyi haftalar.
2: Aslan günaydın, iyi haftalar dileyerek bizler de hemen başlayalım. Evet, kabine bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çok sayıda kritik başlığı konuşmak ve görüşmek üzere toplanmış olacak. Peki neler konuşacaklar o gündemde? Hemen detaylandıracak olursak özellikle gündem başlığını hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları oluşturacak. Özellikle Başkan Erdoğan BM marjında aslında birçok devlet başkanıyla önemli temaslarda bulunmuş. O görüşmelerde özellikle o görüşmenin detayları bugünkü kabine toplantısında detaylı bir şekilde istişare edilmiş olacak. Öte yandan baktığımızda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili birimlerin kontrolünde önemli adımlar atılıyor. Elbette çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bugün hem kabine toplantısında hem de bu hafta MGK toplantısında elbette bu konunun detaylı bir şekilde masaya yatırılmış olacağını da ifade etmiş olalım ve kamuoyunda aslında fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcı ilgilendiren soruşturma konusu bu konuda oldukça önemli bir yere sahip. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama gelmişti aslında geçtiğimiz günlerde. Fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılarına ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı halinde olduğunu biliyoruz. O toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin ve tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmaların ele alınmış olduğunu ifade edelim. Özellikle Başkan Erdoğan da hatırlatalım, geçtiğimiz günlerde New York'ta yapmış olduğu söyleşide özellikle Türkiye ekonomisine yönelik herhangi bir riskin söz konusu olmadığını ifade etmişti o açıklamasında ve Bakan Şimşek'in toplantılarda elbette bugünkü kabine toplantısında da o toplantıların detaylarını bizlerle paylaşmış olmasında beklediğimizi ifade edelim. Dış politika başlığına bakalım hemen. Özellikle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması görüşmesi çerçevesindeki Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları da bugünkü kabine toplantısında değerlendirilecek ve hiç kuşkusuz Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durumda bugünkü toplantıda detaylı bir şekilde işlenmiş olacak. Yine Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralanmış olduğu silahlı saldırı sonrasında okullardaki güvenlik önlemleri, erken risk tespitine yönelik çalışmalar da bugünkü kabine toplantısında detaylı bir şekilde işlenmiş olacak. Yine son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul dosyalar bu konuda görüşülmüş olacak kabine toplantısında. Ayrıca baktığımızda 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 190'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek COP31 zirvesi için yapılan hazırlıklar da bugünkü kabine toplantısında değerlendirilmiş olacak. Bu özetle baktığımızda özellikle bugün gerçekleştirecek bu kabine toplantısında BM Genel Kurulu'nun 81. Genel Kurulu'nun sonuçları, bunun yanı sıra terörsüz Türkiye süreci, kamuoyunda fon krizi olarak anılan 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturmanın tüm detayları ile ilgili bugün önemli görüşmeler gerçekleştirilmiş olacak ve ilerleyen saatlerde de elbette Başkan Erdoğan gündemi değerlendirecek açıklamalarda bulunacak diyerek şimdilik söz tekrar size bırakalım Aslan.
1: Çok teşekkür ederiz. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'den detayları dinledik ve seans öncesine kaldığımız yerden devam edelim. Bora Faik Önal konuğumuz olacak. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Bey, Bora Faik Önal konuğumuz. Bora Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Bora Bey. Şimdi bu haftanın gelişmeleriyle dilerseniz başlayalım. Sizinle de süreci başından beri konuşuyoruz. Şimdi SPK'dan tasfiye edilen fonların gelişmelerine ilişkin yeni açıklamalar geldi. 17 Eylül'de verilen ancak iptal edilen fon talimatlarının sahiplerine de tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. SPK'nın bu düzenlemeleri ne getirecek? O ödeme nasıl olacak? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Ne dersiniz?
3: Evet, burada şu anda bir belirsizlik havası açıkçası hakim gibi gözüküyor. Çünkü emirlerini girenlerin ödemesi yapılacakken şimdi bunun da iptal edilmesi bir miktar tedirginliği arttırıcı bir unsur. Bugün Bakanlar Kurulu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanacak. Konuya değiniliyor, yakından ilgileniliyor. Cuma günü zaten hani iki gün görüşmeler sonucunda görüşmelerin salı günü devam edeceği açıklaması yapılmıştı. Yani sonuç olarak burada bir yol bulunmaya çalışılıyor ama tabii ki belirsizlik devam ettiği sürece de bu baskı piyasalar üzerinde negatif olarak bize yansıyacağını açıkçası beklemek lazım. Çünkü yurt dışında da şu aşamada baktığımız zaman durum çok hoş gözükmüyor. O yüzden hani bir an evvel bir yol bulunup net açıklamalarla bu sürecin yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani gelecek olan açıklamaları ve süreci çok yakından hep birlikte takip ediyoruz.
1: Evet, şimdi bir yandan da tabii Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 12.899 puandan tamamladı. 13.000 puan altında bir kapanış gördük. Şimdi bu gelişmelerle birlikte endeksin seyri, yani yurt dışı gelişmelere baktığımızda nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Borsa İstanbul'da ne bekliyor bizi ve Eylül sonuna da geldik artık. Ekim başında da bir endeks değişikliği söz konusu. 27 şirket çıkarılıyor. Şimdi bu dönemi kapsayacak. 1 Ekim 31 Aralık dönemini kapsayacak yeni bir sürece giriyoruz. Endekste bu zamanla nasıl bir yön göreceğiz? Ne dersiniz?
3: Evet, şimdi öncelikli olarak biz yurt dışı borsalardan ayrışmış durumdayız. Pozitif seyirlerine çok yukarı yönlü tepki veremiyoruz. Çünkü şu anda kendi içimizdeki fon kriziyle ilgili olarak gelişmeler daha ağır basıyor. Aşağı gelirken de yurt dışı borsalar bunun baskısını hissediyoruz. Çünkü şu anki o hisse senetlerindeki taban serisi devam ediyor. Burada sıkışan yatırımcılar diğer hisse senetlerinde satışa yöneliyor. Bu ne kadar azalmış olsa da hafta sonundaki gelen SPK tarafından olsun, BDDK tarafından olsun, bu açıklamalar, Cumhuriyet Başsavcılığından olsun gelen açıklamalar oldukça kafa karıştırıcı. Hani bu belirsizlikle bir miktar hani 12.800'ün altına doğru, ki ben onu her yayında dile getiriyorum. Endekse 13.360 üzerinde kapatılıyor. Kapanışlar görmeden bu seviyenin altındaki hareketler aşağı yönlü baskıyı beraberinde getirebilir. O yüzden endekste olası 12.800'ün altına sarkışlarda belirsizlikle birlikte 12.300-400 bölgesi 2 yıllık ortalama gündeme gelebilir. O yüzden hani süreci çok iyi takip etmekte fayda var. O yüzden şu anda vade son haftasına da geldik. Pay vadelilerinin yatırımcılar, onu da hatırlatalım, rollover için son 3 gün bunun da bir miktar baskısı hissedilebilir. Ama dediğim gibi kalıcılık için 13.360 seviyeleri üzerinde kapanış gelmeden bu seviyenin altında baskıyı hissetmeye devam edebiliriz. 12.300-400'de şu anda aşağıda kuvvetli bir destek bölgemiz.
1: Evet, peki BIST 30'un bundan sonraki temsil yeteneği ne derece kuvvetli olacak? Yılın sonuna kadar örneğin içeride ya da küresel tarafta pozitif dönmeyle ilgili bir ivme görürsek bunun ilk yansıyacağı taraf BIST 30 tarafı mı olacak? Ne dersiniz?
3: Evet, bu aşamadan sonra şimdi MSI tarafını da yakından takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte çünkü belli adımlar atıldı, derinleşerek adımlar atılıyor. Yani MSI'nin yaptığı açıklamalar vardı, tabii bunu Kasım'da göreceğiz. Eğer hani bana göre ihtimal azalmış gibi gözükse de tabii ki onların takdiri, buradan gelecek olan açıklamaları yakından takip etmekte fayda var. Ama bu işin temizlenmesi zamana yayılmış gibi gözüküyor şu anda. atılması gereken adımlar atıldı. Önümüzdeki dönemde ben her yayında söylüyorum, daha realistik, daha temele dayalı fiyatlamaların olacağı bir döneme giriyoruz düşüncesindeyim ben. O yüzden yukarı bir hareket söz konusu olduğu dönemde hani hem içten hem dıştan pozitife dönüldüğü zaman, belirsizliklerin ortadan kalktığı zaman BIST 30, BIST 50 ve belirli BIST 100 hisse senetlerindeki temeli kuvvetli hisse senetleriyle ben yukarı yönlü hareketlerin bundan sonra olacağı manipülatif spekülatif hareketlerin endeksi daha az etkileyeceği bir döneme evet. girdiğimizi düşünüyorum.
1: Evet. Bora Bey, şimdi bir son dakika gelişmesi aktaralım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir paylaşımı var, onu aktaralım. Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere, karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem özellikle altını da çiziyor Hazine ve Maliye Bakanı, süreçle ilgili yetkili kurumların açıklamalarını takip edin diyor. Gerçekten böyle bir dönemde de hani bilgi kirliliği de çok oluyor. Önemli olan yetkili kurumları takip etmek elbette. Gelişmelerin finansal sisteme ve değerli ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz diyor. Siz neler bekliyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz bu paylaşımı?
3: Evet, paylaşım güzel, hani sakinleştirici bir açıklama gibi gözüküyor ama dediğim gibi bu saatten sonra piyasa hayata geçirilecek aksiyonlara daha çok odaklanacaktır diye düşünüyorum. Baktığımız zaman evet, açıklama güzel, piyasaları sakinleştirme yönünde yapılmış bir paylaşım ama dediğim gibi nihai sonucu yönelik bu işi sonuçlandıracak açıklamaların gelmesi, süreci bitirecek olan açıklamaların ve aksiyonların alınması bu saatten sonra daha sağlıklı olacak düşüncesindeyim. O yüzden yanlış hatırlamıyorsam hafta sonu okumuştum, Sayın Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunumu olacaktı bu fonlarla ilgili olarak. Hani bu zararlar nasıl tazmin edilir, nasıl yapılır, bununla ilgili olarak bir plan ve bununla ilgili olarak da tabii ki şu anda toplantılar devam ediyor. Bunun sonucunda çıkacak sonuç gerçekten çok önemli olacak. Dediğim gibi hani bir belirsizlik hali hakim şu anda piyasalarda. Nihai sonuca ulaşılması piyasaları da çok rahatlatacaktır düşüncesindeyim.
1: Evet, bir de diğer yandan baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklama da ülkemizin bir gri liste riski olmadığına işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da elbette açıklamaları vardı. Sistemik bir risk yok açıklamaları, bazı fonlarla sınırlı demişti. Dolayısıyla hem hükümet kanadından gelen açıklamalar hem de ekonomi kanadından gelen bu açıklamalar biraz yabancı ilgisine dair beklentinizi sormak istiyorum hem bu açıklamalar ışığında.
3: Evet, şu anda mesela dün ben açıkçası yerli basından daha çok yurt dışı basını okudum. Yani bu olayların Bloomberg tarafı, Reuters tarafı, Financial Times tarafı. Yani şu anda açıkçası tamamen mercek altındayız, izleniyoruz. O yüzden yapılan açıklamalar sonucunda ne kadar çabuk aksiyon alınırsa buradaki temizlik ve rahat ama ne kadar çabuk olursa yabancı tarafındaki de belirsizliklerin ortadan kalkıp buraya bakış açısının değişimini o kadar çabuk görürüz. O yüzden burada en önemli nokta hani alınan tedbirler sonucunda MSI'nin yapacağı açıklamalar oldukça önemli olacak. Hani buradaki bir devam kararı yabancı güvenini tekrar tesis ederse evet, yabancı girişini rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi her yayında da söylüyorum, realite fiyatları olacak, temel fiyatlanıyor olacak bu saatten sonra. O yüzden temeli sağlam hisse senetlerinde şu anda piyasada bir panik havası var. Geri çekilmeler inanın birçok BIST 30, BIST 50 hisse senedi için inanılmaz cazip çarpanlara gelmiş durumda ve fırsat sunuyor. Ama dediğim gibi birçok yatırımcı cesaret edip de eminim şu anda alış tarafında hareket edemiyor. Çünkü zaten birçok yatırımcı içeride kalmış durumda ama yeni alıcılar da sürecin netleşmesini bekliyor. Dediğim gibi gerçekten güzel çarpanlara, güzel fiyatlara gelmiş birçok BIST 30, BIST 50 hisse senedi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bunu yatırımcılar özellikle kurumlarındaki uzmanlarıyla veya kendi finansal okurluk bilgileri dahilinde inceleyerek de bu hisse senetlerini seçip orta ve uzun vadeli yatırım yapabilirler. Daha fazla eğer aşağı gelirse endeks bu hisse senetleri.
1: Evet, şimdi fonlarda tasfiye süreci nasıl olursa mağduriyetin boyutu azalır diye elbette çokça ele alınıyor bizim yayınlarımızda da. Şimdi para piyasası fonlarında da güvenilir.

0: Ne kadar çabuk piyasalara rahatlama gelirse bu paranın tekrar geri dönüşü de açıkçası olur. Şu anda tabii ki yaşananlardan ötürü sermaye ürkmüş durumda. Hani bunun tek olumlu yanını ben hani döviz tarafına kaçış olmaması olarak algılıyorum. Burada daha çok mevduat tarafına bir kayış görüyoruz. Yani kısa dönemde ortalıktaki toz dumanın dağılmasını bekleyecek yatırımcı. Ondan sonra koşullar olgunlaştığı zaman tekrar eski dinamiklerine dönebilir. Ama bu dönemden sonra artık yatırımcılar yani hem fon tarafında olsun hem de hisse senedi tarafında olsun oldukça seçici olmaları gereken bir döneme girmiş durumdayız.
1: Evet Bora Bey, şimdi yabancı kurumlardan da Türkiye analizleri geldi. Bunlardan biri Fitch tarafından geldi. Diyor ki özellikle bu fon tasfiyesi sürecine yönelik son adımların geçmişteki düzenleyici eksiklikleri ortaya çıkardığını belirtiyor diyor. Politika yapıcıların zamanında aldığı önlemlerin hisse senedi piyasasında baskıyı sınırladığını ve gelişmelerin ülke kredi notu üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemediğini ifade ediyor. Şimdi buradan baktığımız zaman Borsa İstanbul'da yani piyasa şu anda bir süreç içerisinde önlemler alınıyor. Önemli adımlar atılıyor toz bulutunun dağılması için. Piyasa bu virajı nasıl alabilecek? Alabilirse ne, ana hikaye ne olacak? Bu tarafı ele alalım dilerseniz.
0: Evet, önce şunu söyleyeyim. Bunun teması artık bundan sonra temele dayalı realistik fiyatlama dönemi. Benim okumam bunu bu. Eğer yani bu süreçten atılan adımlarla birlikte çok çabuk şekilde bu sonuçlandırırsa, bu belirsizlik ortadan kalkarsa, ki MSCI'nin verdiği uyarılar, yurt dışından gelen uyarılar sonucunda alınan bu önlemler çok iyi yönetilip burada bir an evvel şu anki süreç nihayetlendirilirse önümüzdeki dönemin açıkçası daha olumlu olacağını okuyabiliriz diye düşünüyorum. Ben o yüzden burada önemli olan hani belirsizlik değil, hani bu belirsizliğin bir an evvel yapılan açıklamalar ve alınan aksiyonlarla, atılan adımlarla nihayetlendirilmesi. O zaman hem içerideki yerli yatırımcı hem de yabancı yatırımcı açısından daha belirli bir döneme gireceğimizi ben düşünüyorum. Dediğim gibi tekrar iniliyorum. Çarpan olarak çok ucuzlamış birçok hisse senedi var. Dediğim gibi içinden geçtiğimiz dönem sebebiyle daha da bunun aşağı yönlü fiyatlamalarını görebiliriz. Ama bunların şu aşamada bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Burada en önemli şey tabii ki yetkili kurumlardan gelen açıklamaları, MSCI tarafından gelen açıklamaları, Financial Times'tan gelen açıklamaları, FTSE tarafından gelen açıklamaları çok iyi okumamız gerekiyor önümüzdeki dönemde. Yani çok kritik bir ayda giriyoruz diyebilirim.
1: Evet, peki şimdi dönelim dilerseniz biraz da yurt dışı tarafına. Çünkü oraya döndüğümüzde de bir süredir konuştuğumuz manşet aynı aslında. Yükselen tahvil faizlerini konuşuyoruz. ABD'de baskı devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyelerde. 30 yıllıklara bakıyoruz. Orada da 2004'ten bu yana en yüksek seviyeleri görmeye devam ediyoruz. FED'den faiz arttırımına ilişkin beklentiler arttı. %70 civarında bir faiz arttırım beklentisi fiyatlanmaya başladı. Sadece ABD'de de değil, Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere hepsinin faizlerinde yukarı doğru bir hareket görüyoruz. Şimdi ABD'nin tahvil faizlerinde yeni normal %5 seviyesi mi ve bu durum global tarafa nasıl nüfuz edecek, ne dersiniz?
0: Evet, şu anda bakıyorum Amerikan 30 yıllıkları 5.52, gerçekten inanılmaz seviyeler. Yani bunu aslında şöyle okumak lazım. Önümüzdeki dönemde 40 trilyon dolar borcu olan Amerika uzun vadede artık çok daha fazla maliyetle borçlanacak demek bu. Yani bu aslında çok riskli bir durum. Bu şu anda bütün hani merkez bankalarına sirayet etmiş durumda. Yani bunun en büyük sebebi de Mart başında başlayan savaşın şu anda 7. ayı, hatta 8. aya doğru gidiyoruz açıkçası. Yani bu burada petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, bunların dünya çapındaki enflasyonu yukarı doğru tetiklemesi, buradan enflasyon hedeflerinden uzaklaşan merkez bankalarının sene başında faiz indirimini konuşurken faiz arttırımına yönelmesi ve faiz arttırım sayılarının her geçen gün artıyor olabilecek olması şu anda stresin en büyük kaynağı. Burada aslında normalleşmeyi getirecek olan Orta Doğu

0: da bir barış veya ateşkes, tansiyonun düşmesi, bununla birlikte petrol fiyatlarının 70-80, 75-80 bandında stabilize olması bir miktar merkez bankalarının ellerini rahatlatacak da düşüncesindeyim, ama her geçen günde maliyet artıyor. Hani bu iş bittiğinde çok hızlı bir şekilde bu faizlerin aşağı geldiğini de görmeyebiliriz. Çünkü tedirgin ortam çok uzun sürdü. Fiyatlar yerleşmeye başladı. O yüzden önümüzdeki dönemde evet şey dediniz, yeni normaller bu mu? Yeni normalden çıkmamız için bir kere Orta Doğu'da durumun netleşmesi lazım. Belirsizlik devam ediyor. İsrail'de seçimler var. Amerika'da seçimler var. Yani önümüzdeki bir aylık süreçte daha biz bu stresi anladığım kadarıyla yaşayacağız gibi gözüküyor. Ama şu gözüktü en azından, yani bu saatten sonra bir kavganın, sıcak bir çatışmanın çok bir anlamı olmadığı, hani bunun her geçen gün dünya ekonomisine zarar verdiği aşikar. O yüzden en kısa zamanda, hep daha önceki yanlarda da söyledim, 6-7 aydır bu savaşın süreceği kimse tarafından bence beklenmiyordu. Çok çabuk biteceği düşünülüyordu. Ama geldiğimiz noktada bu fiyatların hepsi savaşın başlangıcından itibaren, evet, hep birlikte aşağıda kalmıştı, ama artık ekonomiler de bu anlamda rayından çıkmaya başladı. O yüzden öncelikli olarak oradaki sürecin yönetilmesi gerektiğini, evet, ben düşünüyorum.
1: Evet, Bora Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: İyi haftalar dileriz. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bize eşlik etti ve seans öncesinin burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart.

0: varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele güven kaptan.
3: Bol şans güven kaptan.
1: Dedemin neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
4: Yatırım finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.

0: Şehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Avrupa'da.
2: Güvenilir yatırımın adresi GCM Yatırım.com.tr sunar.

günündeyiz. Önce gündem maddeleriyle başlayacağız bültenimize. Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikle gündem başlıkları fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlara ilişkin son durum hakkında da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'le kurul üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor. Diğer taraftan fonlarda iptal edilen talimatlara ödeme yolu açıldı. Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan

0: son gelen hamleye göre tasfiyesi konu edilen fonların tefas işlemleri ve iptal edilen talimatları ilişkin uygulamalara açıklık getirdi. Böylece iptal edilen alım satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesindeki fondaki katılım payı sahipliği oranında ödeme yapılacağı da açıklandı. Birazdan detaylarını zaten konuşacağız. Şirketlere yönelik tedbirler de kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 45 firma, 19 fon, 42 gerçek kişi olmak üzere toplamda da 106 kişi ve kuruluşa yönelik mal varlığı tedbirleri SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda kaldırıldığını dünkü gündem başlıklarında takip ettik. Diğer taraftan yurt dışı tarafa döndüğümüzde bu hafta İran ile daha fazla görüşme bekliyorum dedi ABD Başkanı Donald Trump. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifinin reddetmesinin ardından bu hafta İran ile daha fazla görüşme gerçekleştirilmesi beklediğini belirtti. Diğer taraftan bakalım haftanın ilk işlem günündeyiz dedik. Hangi fiyatlamalarla güne başlıyoruz diyelim bu noktada. Küresel haritaya baktığımızda hisse senedi endekslerinde ABD borsaları cuma günkü kapanışta yükselişle kapatmışlardı. Orada güçlü yükselişlerin olduğunu takip etmiştik. Zaten S&P 500 endeksi zirve seviyeleri yakın seyrederken hemen haritanın şöyle diğer kalanına da bakalım. Bugün endeks kontratlarında aşağı yönlü seviyeleri görüyoruz. Neredeyse yarım puanlık ortalama geri çekilmeler var. Burada tabii küresel tarafta ana hikaye zaten petrol, faiz, enflasyon üçgeninde fiyatlanmaya devam ediyor. Avrupa tarafına baktığımızda pozitif bir ayrışması var. Londra ve Frankfurt'ta yeşil renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Buradan bakıyoruz Asya tarafına, orada da karışık bir tabloyla günlük seans tamamlanmış. Güney Kore KOSPI endeksinde %2,5 aylık geri çekilme, Şangay'da da %2'lik bir geri çekilmeyle gecelik seansı Asya tarafında tamamlandığını görmüş. Aslında küresel tarafta petrol yeniden yükselirsen hem Fed'in eline kadar rahatlatır hem de petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olması hala fiyatlamanın içerisinde yerini buluyor. Buradan bakalım ABD tahvillerine, 10 yıllıklar hala %5'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Petrol yükseldikçe enflasyon ve Fed beklentisi yeniden tahvil faizlerini yukarı itiyor. Asıl zaten baskı da burada hissediliyor. 10 yıllıklar son fiyatlama itibariyle 5.22, 2 yıllıklarda 4.91, 5 yıllıklarda 5.05 rakamı ekrana yansıyan son fiyatlamalar arasında. Burada tabii ki %5'in üzerindeki bu 10 yıllıklar yeni normal mi olmaya başlıyor? Piyasaların akıllarındaki en büyük soru işaretlerinden biri de bu. Diğer taraftan bakalım enerji emtia tarafına. Petrol yeni haftaya güçlü bir fiyatlamayla başladı. Hürmüz'ün yeniden açılma konusunda henüz bir uzlaşma yok. İran'ın yaptığı teklifi Trump'ın reddetmesiyle beraber Brent petrolde 99 doları takip ediyoruz. %1,7'lik bir yükseliş olurken ABD tipi ham petrolleri 94 dolarla %2'lik yükselişte günlük seansı, aslında haftaya da başlangıç yapıldı. Burada tabii ki 100 doların üzerindeki petrol artık savaş primi değil. Burada enflasyonu ne kadar taşıyacak beklentisi de oldukça kritik diyelim. Bir de bakalım kıymetli metaller tarafına. Ons altında yeni haftaya baskıyla başladı. 4200 dolar altına kadar bir sarkma gösterdi. %2,5'luk bir geri çekilmesi var. Burada jeopolitik riskler hala sürerken petrol ve tahvil faizinin yükselmesi altının güvenli liman hikayesini biraz geride bıraktığını görüyoruz. Gümüşe baktığımızda da 61 doları takip ediyoruz. Burada altındaki geri çekilmeye görece daha sert bir satış baskısı var. %4'lük bir düşüşle de gümüşün ons fiyatı fiyatlanıyor. Günlük son tablo itibariyle burada tabii faizler gevşemeden altın yeniden bir yükseliş trendine döner mi? Oldukça önemli, kritik bir nokta. Bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Açılış öncesinde cuma günü hangi seviyeden kapatmıştı? Geçtiğimiz hafta %3'lük bir haftalık kayıpla Borsa İstanbul haftayı tamamlamıştı. Cuma günü de sınırlı da olsa bir yükselişle 12.899 seviyesinden gün tamamlandı. Burada tabii küreseldeki başlıklara ziyade içeride daha fazla tasfiye süreci ve SPK'nın attığı son adımlarda fiyatlamalara girmeye devam ediyor diyelim. Buradan bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sabah yeni bir tweet yayınladı sosyal medya hesabını. Hemen detayları aktaralım. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara hukuki süreç sürüyor dedi. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini koruma önceliğimiz mesajını verdi. Finansal sistem ve reel ekonomi gereken tedbirleri alacağız dedi. Piyasa bozucu işlemlerde karışanlara yönelik de hukuki sürecin sürdüğünün tekrar altını çizdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Buradan gidelim, yorumlar alın. Borsa İstanbul'da ne fiyatlanıyor? SPK tarafındaki son adımlar nasıl şekilleniyor? Bir de dışarıya konuşacağız. Finansal stratejist Mustafa Aşkın bizlere eşlik edecek bu bölümde. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Günaydın, iyi haftalar, teşekkür ederim.
0: Şimdi yeni haftaya birçok başlıkla yine başlıyoruz. İçeride bir tasfiye fon süreci. Borsa İstanbul'daki dalgalanmalar devam ediyor. Dışarıda petrolün 100 dolar olduğu, 10 yıllıkların tahvil faizleri ABD tarafında %5'in üzerinde bir patikayı takip ediyoruz. Bu da Fed'in elini zorlaştıran bir başlık. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda piyasayı rahatlatmayan başlıklar var. Ama öncesinde Mehmet Şimşek'in son açıkladığı başlıkları ekrana getirdik. Oradan da başlamak istiyorum. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara hukuki süreç ilerliyor. Burada reel sektördeki ihracat kapasitesini koruma önceliğimiz vardır dedi. Hem nasıl bir haftaya başlıyoruz hem de Mehmet Şimşek'in bu mesajlarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Hem iç hem dış gündem baz alındığında çok da kolay bir haftaya başladığımızı söyleyemeyeceğiz. Ne yazık ki dışarıda da Amerika-İran gerginliğinin yarattığı jeopolitik riskler ve buna bağlı merkez bankalarının faiz arttırma eğilimi varlıklar üzerinde satış baskısı yaratıyor. Altın ve gümüş bunun en tipik örneği. Muhtemelen borsalara da yansıyacaktır bu. Dolayısıyla orayı göz ardı edemeyiz. Diğer taraftan içerisi zaten oldukça tabirimi maruz görüyorum, kaotik bir durumda. Neden böyle dedim? Fonlarla ilgili süreç, bu sürecin yönetilmesi, ardından da netleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu netleştirme devam edene kadar hem pozisyonlar anlamında hem de hukuki ve idari anlamda ne yazık ki yatırımcıların tedirgin olma durumu söz konusu. Her şeyi bir tarafa bırakmak gerekiyor bu süreçte bence. Güven telkin etmek gerekiyor. Ne yazık ki itiraf etmemiz lazım. Bu son olaylar hem içeride hem dışarıda yatırımcı güveni konusunda ciddi derecede bir sarsıntı yarattı. Güven telkin etmenin en kolay yolu şeffaf, net, herkesin güvendiği ve bildiği yöntemlerle ve herkesin saygı gördüğü kişiler tarafından bu süreçlerin yönetilmesi. Dolayısıyla buna dikkat edilirse bundan sonra en azından hasar boyutunun biraz daha az olacağı kanaatindeyim. Güne başladığımızda borsanın kendine yön arayacağı ile ilgili bir beklentimiz ne yazık ki çok yok. Biraz satış baskısıyla başlamasını bekleyebiliriz. Hani ilk teknik konuşmak gerekirse ne kadar doğru bu piyasada çok da emin değilim ama 12.400 ve 500 seviyeleri önemli destek seviyeleriymiş gibi görünüyor. Yukarıya baktığımızda 13.000 aşağı yukarı 13.100, 13.200 gibi hedef koyabiliriz. Dolayısıyla da dikkatli olmak gerekiyor. Dediğimiz gibi tasfiye süreci devam eden fonlar, insanların biraz ürkmesi, güven konusunda duydukları şüpheler nedeniyle son bir haftadır gördüğümüz net bir yön bulamama ve daha çok ben nasıl olsa korkuyorum deyip satış yapma eğilimini biraz daha sürmesi beklenebilir. Dediğim gibi burada hep şunu ifade ediyorum, her şerde bir hayır vardır. Eğer bu süreci başarıyla atlatabilirsek Türk sermaye ve para piyasaları için yapısal bir dönüşümün de belki temeli olur. Burada yapılacak hakikaten çok önemli şeyler var. Gerek düzenleyici otoriteler, işletici otoriteler, gerek aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım bankaları, gerekse orada çalışanlarla, tümün çalışanlarıyla ilgili. Dolayısıyla oturup bunlarla ilgili bazı düzenlemeleri hayata geçirmek lazım. Biz yıllardır bazı önerilerde bulunuyoruz. Umarım bundan sonra bunlar dikkate alınırlar.
0: Evet, siz de bahsettiniz, bu son atılan adımlarla beraber aslında sermaye piyasalarının daha sağlıklı işleyişi için bugünleri bir dönüm noktası olarak da alabiliriz. MSCI'nin uyarılarına karşı zaten bu fon tarafındaki yaşanan dalgalanmalardan önce adımlar başlamış. Burada fiili dolaşım oranlarını da görmüştük. Şimdi ekonomi yönetiminden mesajlar da gelmeye devam ediyor. Mehmet Şimşek'in yine başlıklarını aktardık. Diğer taraftan sistemik risk yok, yapısal bir sorun görmüyoruz mesajları. Oldukça kritik. Burada tabii yatırımcı tarafından güven tesisi de oldukça kritik. Siz de altını çizdiniz. Yüzlerce bin yatırımcıdan, fon yatırımcısından bahsediyoruz. Dolayısıyla sizce atılan adımlar yeterli midir diye soracağım. Bundan sonra yine yatırımcının borsaya güvenmesi için yeni adımlar beklemeli miyiz?
1: Esasında olayın büyüklüğünü anlamak için şuna bakmak lazım. BES'ler, fonlar, borsa dahil 39 milyon tane yatırımcıyı doğrudan veya dolaylı ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye nüfusunun 86 milyon olduğunu düşünürsek 39 milyon yatırımcı ülke nüfusunun yarısını aşağı yukarı tekabül ediyor. Dolayısıyla burada sadece 3-5 tane fon olan yok veya işte birkaç yüz bin fon yatırımcısı şöyle oldu böyle oldu.

0: demektense olayın büyüklüğünü ve bunun az önce ifade ettiğim gibi sosyolojik ve güven anlamında etkisini, çarpan etkisini de göz ardı etmemek lazım. Bugüne kadar alınan tedbirlere baktığımızda tabii bunlar akut tedbirler, yani kanamayı durdurmaya yönelik tedbirler. Kötü tedbirler değil ama ben şunu gözlemliyorum. Alınan ve açıklanan tedbirlerle ilgili sık sık düzeltmeler de yapılıyor. İşte az önce ifade ettiğim güven konusunu da insanların kafasında soru işareti bırakmamak lazım. Yani birkaç adım öteyi görüp ona göre açıklama ve planlama yapmak lazım. Çünkü herkes çok hassas bir dönemde. Bu da çeşitli şaibelere ve spekülasyonlara neden oluyor. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Zaten hem sosyal medya hem de yanlış bilgilendirme yapmaya meraklı insanlar olduğu için bunlara da mal vermemek gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha dikkatli bir yöntemle yol haritasını açıklamak, sık sık düzeltme yapmamak ve net olmak lazım. Tabii burada az önce ifade ettiğim gibi tüm paydaşlarda olduğu gibi düzenleyici ve işletici otoritelerde de ne yazık ki piyasayı bilen ve tecrübeli insan eksikliği biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla ileride yapılacak reformlarda yaş sınırına bakılmaksızın piyasa konusunda tecrübeli ve herkesin güven duyduğu insanlar da bu sistemin içinde yer alması gerekiyor gibi geliyor bana. Bugün ve yarın önümüzdeki günler önemli. Bugün yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı yapılacak, Bakanlar Kurulu. Edinilen bilgilere göre Sayın Maliye Bakanımız ve SPK Başkanımız burada sunum yapacakmış. Muhtemelen orada bir ön karar alınacaktır. Ardından da Salı günü bazı toplantılarının yapılacağını duyduk. Dolayısıyla bu toplantılardan çıkacak haberler yol haritasını daha da netleştirecektir diye umuyorum. Burada önemli olan, dediğim gibi, soğukkanlı, panik olmadan, tüm paydaşlar için konuşuyorum, bir yol haritası çıkarıp buna göre hareket etmek. Türk sermaye piyasaları bu tip dalgalanmaları ve badireleri atlatabilecek bir güçte. Ama bu tip dalgalanma ve badireler de bizlere belli konularda ders vermek veya dediğim gibi az önce kötüden iyiyi çıkarmak için bir bahane olarak kullanılacaktır diye ümit ediyorum.
1: Evet, burada somut yol haritasını takip etmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan böyle bir dönemde endeks değişikliklerini de aldık. Bu noktada BIST 30, BIST 50 ve BIST 100'e kritik değişiklikler oldukça önemliydi. Şimdi yeni yapıda yine likit denemir defterinde 1 milyon lira işlemin yaratacağı maliyet üzerinden ölçülmesi ve Yıldız Pazar'da da volatilite bölü öz sermaye kriterlerinin devreye girmesi de oldukça kritik. Hatta BIST 100'e 27 tane şirket değişikliği de gördük. Dolayısıyla burada endekslerin nasıl oluşturulduğu da yeniden şekillendiği bir döneme de giriyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz bu tarafı? Yatırımcı tarafından da risk algısını gerçekten değiştirir mi bu endeks değişiklikleri?
0: Şüphesiz yerinde değişiklikler. Ancak yine söylemeden duramayacağım. Bu değişikliklerin olması için biz ve bizim gibi dostlarımız medyada çok sık talepte bulunmuşlardı. Bu değişiklikler ancak yabancı yatırımcıların talebi üzerine yapılmaya başladı. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Burada bir tuhaflık olduğu ve tuhaf hareketlere neden olan hisse senetlerinin endeksleri de yanlış yöne doğru getirdiği net bir şekilde görülüyordu. Daha önce hareket edilmeliydi. Hareketin geç olmasının yarattığı sorunları işte yavaş yavaş yaşamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla az önce ifade ettiğim gibi tüm paydaşların daha proaktif olması lazım. Yani görünen köy kılavuz istemez misali belirli tip hazırlıkları veya belirli tip düzenlemeleri olmadan hayata geçirmesi lazım. Olduktan sonra hasar ne yazık ki büyük oluyor. Yapılan bu düzenlemeler yerindedir. Biraz gecikmiştir. En azından yön tayini ve daha adil bir endeks tahmini yapılması anlamında yerinde olmuştur. Umarım bundan sonra da bu tip ani düzeltmeler gerekirse çok beklemeden hayata geçirilebilir.
1: Evet, diğer taraftan Goldman Sachs'ın da bir tespiti var. Geçen hafta takip ettik. Bu para piyasası fonlarından çıkışlara bir dikkat çekmiş. Ayın ilk 2 haftasında yaklaşık 4 milyar dolarlık PPF'lerden bir çıkış olurken aynı dönemde TL mevduatları 12 milyar dolarlık bir artış gözlemlenmiş. Dolayısıyla burada Goldman Sachs'ın raporuna göre para piyasasından fondan çıkan yatırımcılar TL mevduata sığınıyor. Bu tarafa yönelik.

0: geldiğini aslında altın çizmiş. Dolayısıyla buraya yönelik ne dersiniz? Buradan çıkan yatırımcılar yani altın ve dolara yönelmek yerine sizce mevduata mı yönelmeyi tercih ediyor?
1: Şimdilik en azından sahada bizim gözlemlediğimiz de o yönde. Para piyasası veya benzer fonlardan çıkanların mevduata yönelmiş olması en azından finansal piyasalarda büyük bir dalgalanma yaratmadan sürecin daha normal geçilmesini sağlayacaktır. Ancak yine az önce ifade ettiğim gibi süreç uzatılır ve birbiriyle zaman zaman çelişen açıklamalar yapılırsa bu güven ortamı bağlamında olayın biraz daha farklı yatırım araçlarına kayması da olasılığı var. Ama şimdilik baktığımızda para piyasasından çıkan fonların önemli ölçüde mevduata yönlenmiş şeklini görüyoruz. Yalnız burada yatırımcının da dikkat etmesi gereken bir nokta var. Para piyasasındaki fonlarımızın tamamına yakını, çok az, tamamına yakını oldukça güvenli ve sağlıklı. İnsanlar az önce anlattığım tedirginlik nedeniyle buradan çıkalım da biz mevduatta daha emin bir limanda kendimize yol bulalım, barınalım demeye çalışıyorlar. Oysa ki fonlarımızın dediğim gibi %99.9'u, birkaç tanesi zaten şu anda SPK tarafından tasfiye sürecine yönlendirilmiş durumda, sağlıklı bir vaziyette çalışıyor. Dolayısıyla fon sisteminin esasında doğru dürüst çalışılırsa ve etik ilkelere uygun fon yönetimi yapılırsa sağlıklı olduğunu da herkesin bilmesi gerekiyor. İşte konuşulan münferiden yapılmış bazı fon hadiseleri olacaktır. Bunlarla ilgili önlemler alınıyor. Ama bu da bütün fonları kapsadığı anlamına gelmemeli. Ve bu alanda yatırımcıların da biraz daha soğukkanlı olmasında fayda var.
0: Evet, diğer taraftan Eylül ayında sonuna doğru geliyoruz. Yani yılın son çeyreğine de giriyoruz bu noktada. Dolayısıyla bir de enflasyon beklentilerine de bakmak istiyorum. Şimdi piyasanın yıl sonu beklentisi %29,6 idi. Burada hane halkına baktık. 12 ay sonrası için beklentiler hala yüksek. Zaten hane halkının her zaman beklentileri biraz daha ayrışıyor. Buradaki makasın zaten büyük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gerçekleşen enflasyon aşağı gelirken beklentilerde aynı hızda bir iyileşme de görmüyoruz son zamanda. Eylül ayı enflasyon beklentisi %2'nin üzerinde bir piyasanın beklentisi var. Buraya yönelik ne dersiniz peki? Burada Eylül verisi nasıl bir veri alır? Sizin beklentiniz nedir? Yani yıl sonuna doğru burada yeniden bir yukarı doğru beklentilerde yeniden revizyonlar görür müyüz?
1: Ülkemizde Eylül-Ekim enflasyonları ne yazık ki sonbahar okulların açılması ve pek çok olayın bir araya gelmesi nedeniyle mevsim geçişi de var tabii bunda. Genelde enflasyonun aylık bazda yükseldiği dönemlerdir. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki sene 3.23'tü. Eylül ayı enflasyonu bu sene onun altında bir, yani 3.23'ün altında bir rakam gelecek. Yani 3'ün biraz altı hemen gerçekleşme seviyesiymiş gibi görünüyor. Burada ne yazık ki enflasyonu en önemli etkileyen unsur emtia fiyatlarından yaşanan geçişkenlik. Özellikle mazot ve benzinin fiyat artışının yarattığı sıkıntılar tarım ürünlerinden ulaştırma kalemine kadar pek çok unsuru etkileyecekmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla daha düşük olmasını beklediğimiz enflasyonun bu nedenlerden ötürü biraz daha yüksek gelmesi olasılığı her geçen gün artıyor. Ancak şunu da net bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Henüz enflasyonda istenilen noktaya varmış durumda değiliz. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Zaman zaman düzenlemeler ve düzeltmeler de yapılıyor. Ancak netice itibariyle 2027'de bu konuyla ilgili biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yaklaşık 3 yılı aşkın süredir enflasyonu önleme politikası uygulamaya çalışmamıza rağmen gelinen noktanın çok da tatmin edici olduğunu söyleyemeyeceğiz. Dolayısıyla beklentilerin bozulmasındaki neden de bu bence. Hem süre uzaması hem de bu uzayan sürede net ve çok anlamlı şekilde ceplere yansıyan bir enflasyon düşüşü görülmemiş olması hane halkı için beklentilerin yüksek tutulmasına neden oluyor. Dolayısıyla da bunu kırmak lazım. Para politikası, maliye politikası, diğer iktisat politikalarının biraz daha eşgüdümlü davranması olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada Ekim Eylül aylarındaki enflasyon oranları biraz kritik. Ben yıl sonu hedeflerinin değiştirileceği kanaatinde değilim. En son OVP ile

0: 28.4'e çıkarılmıştı. Fiilen 30'a yakın bir enflasyonla muhtemelen bu yılı bitirmiş olacağız ama dediğim gibi henüz istenilen noktadan uzağız.
1: Evet, bu ortamda bir de Merkez Bankası'nın adımlarına bakalım. En son faizler sabit tutulmuştu ama yıl sonu beklentileri 200 bas puanlık indirimdi. Daha sonra bir 300 bas puanın masaya geldiğini gördük. Şimdi dışarıdaki tabloya bakıyoruz. İşte yayın başında da bahsettik. Petrol 100 dolar, ABD tahvilleri, aslında küresel tahvil faizleri oldukça yüksek. Dolayısıyla dışarıdan da bir baskı var. İçeride yaşanan bir fon tasfiye süreci var. Dolayısıyla yıl sonu Merkez Bankası'nın faiz beklentilerine nasıl bir şey beklemeliyiz? Yani 300 bas puanlık faiz indirimi hala masada mıdır sizce? Buraya yönelik beklentileriniz nedir?
0: İşte şartlar biraz normal olsaydı içeride ve dışarıda çok rahatlıkla bir 300 bas puanlık faiz indirimi bekliyor olurduk. Ancak hem yurt dışındaki merkez bankalarının ard arda faiz arttırması, enflasyonist eğilimin biraz güçlenmesi küresel anlamda, hem de Türkiye'de işte hem fon olayları hem de yatırımcı güveniyle ilgili yaşanan bazı dengesizlikler merkez bankasının da faiz kararı üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu bağlamda baktığımızda hala bir marjı var Merkez Bankamızın ama bu marj eskisi kadar değil. 37 olan politika faizinin 35,5'lara kadar inme olasılığını ben hala görüyorum ki daha önce ben 34,5'lar bekliyordum. Ama işte dışarıda hem içeride meydana gelen gelişmelerden ötürü faiz marjının biraz daha daraldığı bir süreç yaşıyoruz. 35,5'lar civarında bu yılı bitirebiliriz. Faizin de makul yere çekilmesi gerekliliği ortada. Çünkü öncü göstergelere baktığımızda işte kapasite kullanım, sanayi üretimi, işte PMI'lar büyüme ile ilgili, özellikle imalat ve üretim sektörü büyümesi ile ilgili de bir yavaşlama olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. 3. ve 4. çeyrek büyümeleri 2026 yılı için biraz daha düşük gelecek. Dolayısıyla enflasyonu da çok arttırmadan üretime teşvik yaratacak bir ekosistemin de oluşturulması lazım. Faiz de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla orada bir optimum denge sağlanması gerekecek. Tabii son ayar, son ince ayar Merkez Bankası tarafından yapılacaktır. Ama bir parça marjının daraldığını kabul etmek gerekiyor.
1: Evet, o zaman bir de küresel tarafa da bakalım. İçeriğin genel hatlarını çizdik. Şimdi petrol yeniden 100 doların üzerindedik. Hatta Brent petrol 105 doların üzerinde bir fiyatlamayla haftaya başladı. Burada ABD-İran arasındaki gerilimler hala devam ediyor. İran'ın bir cuma günü ateşkes tarafında bir anlaşması vardı. Trump bunu reddetti. Bunu kabul etmedi. Aslında bunun belirsizliği haftaya da bir başlangıç yaptık. Dolayısıyla petrol yükselmesi enflasyon beklentilerini, faiz beklentilerini oldukça yeniden yukarı itiyor. Dolayısıyla petrole yönelik ne dersiniz? Geçici bir enerji şoku hala yaşamaya devam ediyoruz ama hani geçici mi, orayı da biraz açmak lazım. Bir de Kasım ara seçimlerini de takip ediyoruz öncesinde. Çünkü Trump burada seçim sonrası savaş bitecek, petrol de düşecek dedi. Ne dersiniz petrol fiyatlarına ilişkin?
0: Hatırlanacağınız üzere geçen sene bu sene Şubat ayında İran, İsrail, ABD arasındaki sıcak çatışma başlamıştı, savaş ortamı. Bunun peşinden 120 dolara kadar çıkan bir petrol fiyatı görmüştük. Ardından yapılan barış müzakereleri sonucu 80 doların altına gelmişti. Kasım ayı gelmeden dünyadaki genel kanaat bu işin bitebileceği yönündeydi. Ama baktığınızda süreç uzadıkça uzuyor. Hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri birbirlerinin önerilerini zaman zaman reddediyorlar. Hürmüz Boğazı kısmen açık, bazen tamamen kapanıyor. Diğer taraftan baktığınızda Suudi Arabistan'ın bulunduğu yarımada, Arap Yarımadası'nın diğer tarafında da Husilerin özellikle Badül Mendeb Boğazı'nı kapatmalarını yarattığı sıkıntılar devam etmekte. Dolayısıyla Kuzey Yarımküre'de kışa girerken bu ortamda petrol fiyatlarının çok hızlı aşağı gelmesini beklememek gerekiyor. Nasıl fiyatlar aşağı gelebilir? Özellikle kalıcı bir ateşkes ve barış anlaşması imzalanır, İki taraf da bunu teyit ederse petrol fiyatlarında hızlı bir aşağı geri çekilme olabilir. Ama bugüne kadar gördüğümüz olay bunun çok da kolay gerçekleşmeyeceği yönünde. Diğer taraftan Ukrayna-Rusya savaşının da mazot ve belirli tip yakıtlar üzerine etkisi olduğunu unutmamak lazım. Durmadan iki tarafta rafinelerini vuruyor. Onun yarattığı baskı da devam ediyor. Dolayısıyla az önce konuştuğumuz küresel enflasyonist

0: eğilimi arttıran bu unsurlar merkez bankalarının da elini kolunu bağlıyor. Pek çok merkez bankası istemese bile FED de dahil olmak üzere faiz arttırımı yapmak zorunda kalıyor. FED, ECB, BOŞ gibi bankalar. Bu da diğer ülke merkez bankalarını ve borçlanma piyasalarını olumsuz yönde etkileyince bir sarmala girilmiş durumda. Trump'ın ikircikli tutumu, bir gün dediğini ertesi gün dememesi, benzer şekilde İran'ın da zaman zaman farklı açıklamalarda bulunması sürecin önündeki belirsizliği arttırıyor. Seçimden sonra sonuçlanır mı, Amerikan seçimlerinden sonra bu süreç tahmin etmek çok zor. Ama görünen şu net bir gerçek var. Dünyada enflasyonist bir eğilimi arttırıcı süreç devam ediyor. Bundan da en zararlı çıkan ülkeler ne yazık ki enerji ithalatı yapan ülkeler. Dolayısıyla bu konuda da dikkatli olmakta fayda var.
1: Evet, Trump'ın çelişkili ifadelerinden bahsettik. Son açıklamasını da ekranlara yansıttık. Onu da bir aktarmış olalım. Haritada Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak göstermiş kendi sosyal medya hesabında. Burada tabii İran'ın teklifini reddetmesinden sonra göstermesi de biraz kritik bir başlık ama yine de biraz piyasalara bakıyoruz. Buradaki diplomasi seçeneğini hala masada tutmaya devam ediyor. Burada tabii yine Trump'ın söylediği ara seçimlerden sonraki savaş bitme ihtimali de kalıyor. Dolayısıyla siz de bahsettiniz, merkez bankaları faiz artışına gittiği bir ortamı takip ediyoruz küresel tarafta. Biraz da FED'e bakalım. Son toplantıda faiz arttırdı. Üyeler yıl sonuna kadar bir faiz indirimini cebe koydu ama piyasalar artı bir daha fiyatlamaya devam ediyor. İki faiz artışı, pardon, indirimi düzeltelim, artışı, iki faiz artışı daha fiyatlamaya devam ediyor piyasalara baktığımızda. Dolayısıyla petrol kaynaklı bir baskı var. Burada enflasyonun yine yapışkan olma ihtimali var. Ne dersiniz FED'e yönelik? Yıl sonuna kadar nasıl bir agresif fiyatlama görürüz? İki faiz artış ihtimali sizce FED gider mi?
0: O kadar belirsiz ortam var ki ne yazık ki bu belirsizlik iktisadi bir belirsizlik değil. Siyasi ve sosyolojik bir belirsizlik. Bunun için de bir model kurmak, tahminde bulunmak çok zor. Belki de iktisadın en zayıf kaldığı noktalardan bir tanesi bu. Hele Trump gibi birisi başkansa Amerika'da, az önce konuştuğumuz üzere çok da sık fikir değiştiriyorsa yönünü kestirmek ekonomik anlamda son derece güç oluyor. Baktığınızda Fed'in tek bir faiz artışıyla bu yılı tamamlamış olmasını normal karşılamak gerekecek ama yine petrol fiyatları yüksek kalır ve taraflar anlaşamama eğilimini sürdürürlerse bu çarşamba ve bundan sonraki zaman diliminde gelecek olan enflasyon rakamlarına dikkat etmek gerekecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada bir kıpırdanma olursa yukarı doğru pek de istemeseler bile bir faiz arttırımı daha yapabilir Amerikan Merkez Bankası. Bu da dediğim gibi zincirleme bir reaksiyonla dünyadaki diğer merkez bankalarını, borçlanma piyasalarını, riskli varlıkları olan risk algısını değiştirebilecek bir unsur olarak karşımızda durmakta. Öte yandan şimdi yönetmenimiz de aksettirdi. Amerikan 5, 10 ve 30 yıllık tahvillerine baktığımızda oldukça yüksek noktalara gelmiş durumdalar. Bunlar kritik seviyeler. Benzer seviyeleri biz 2007 sonu 2008 başı görmüştük. Dillendirmek istemiyorum ama ondan sonra ciddi bir çalkantı olmuştu Amerika Birleşik Devletleri finansal piyasalarında. Dolayısıyla buna da dikkat etmekte fayda var. 5'in üstünde kaldıkça rakamlar, orta ve uzun vadeli Amerikan tahvilleri, tüm maliyet hesaplarını, alternatif maliyetleri kökünden değiştirici bir unsur olarak bütün finansal hesapların içine dahil ediliyorlar ne yazık ki.
1: Evet, siz de bahsettiniz, ABD 10 yıllıkların %5'in üzerine çıktığı bir senaryoyu aslında konuşuyoruz. Burada aslında yeni normal mi diye de bir başlık vardı. Bu da konuşulmaya devam ediyor. %5'i piyasalar kabul ediliyor mu diye. Tabii bu da değerli metalleri baskılıyor. Bir son olarak bir de Mustafa Bey, altına da bakmak istiyorum. Çünkü haftaya bir düşüşle başladı. 4200 doların altına kadar sarkan bir altın ons fiyatı görüyoruz. Normalde jeopolitiklerin olduğu bir ortamda altında desteklenme bekliyoruz ama tabii bu da burada tahvil tarafındaki baskı var. Yine enflasyon baskısı oldukça altını baskılamaya devam ediyor. Ne dersiniz altın fiyatlarına ilişkin? Burada tabii beklentilerde her ne kadar yıl sonuna 4900 işaret etse de gelecek yıl kurumlar 5000 doları yeniden öngörüyor altın için. Ne dersiniz?
0: Altının yönünü kestirmek de oldukça güç. Şöyle ki reaksiyonları ya gecikmeli oluyor ya da olmuyor. Dolayısıyla kafadaki hesap ve

0: Ya çarşıdaki hesap eve uymuyor. En tipik örneklerinden bir tanesi savaş anında likidasyon ihtiyacıyla çok ciddi satış yemesiydi. Son günlere baktığımızda geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına, petrol fiyatlarının yüksek kalmasına hiç tepki göstermedi. Aksine biraz daha alım yönlüydü. Ama bir anda sanki yatırımcıların kafasına bir şey dank etmiş gibi dün itibariyle satışa geçtiler. Özellikle faiz baskısını biraz daha net algıladılar zannedersem, gecikmeli bir tepki verdi. Burada 4100 ve 4000 önemli destek seviyeleri. Biraz aşağı daha gelebilir. Ancak tutunursa bu 4100-4000 seviyeleri arasında 4300-4400'ü tekrar görebiliriz. Yıl sonu için hala 4900 hedefini ben de koruyorum, ancak Fed'in faiz artışı hikayesine ve körfezdeki gelişmelere çok dikkat etmek gerekiyor. Şu anda altını nispeten canlı tutan Çin Merkez Bankası ve Uzak Doğu'daki fonların alımlarıymış gibi görünüyor. Onların da bir müddet daha devam etmesi beklenebilir. Dolayısıyla yatırımcıların son derece dikkatli bir şekilde analiz etmesi gerekiyor. Altın alış satış noktalarını hızlı ve ani karar vermemeleri bence yerinde olacaktır.
1: Evet, burada yine gözleri Hürmüz'e çevireceğiz. Buradan gelecek bir kalıcı ateşkes, kalıcı aslında barış anlaşması oldukça yine önemli başlıklarımızdan bir tanesi olacak diyelim. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar dilerim.
1: Size de iyi haftalar dileyelim. Finansal stratejist Mustafa Aşkın'la hem yurt içi hem yurt dışı piyasaları değerlendirdik. Kısa bir reklam arası, ardından tekrar buradayız.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
4: Baba ATM taktiği yapma

0: Üstahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Art Line artısı var.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
8: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
9: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier Sanal Posu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
10: Büyük rahatlık Paytier.
11: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
12: Rastgele Güven Kaptan.
13: Bol şans Güven Kaptan.
11: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
14: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
15: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi.

0: en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçser'i tercih ediyor. Siz de Koçser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesti. Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç Polonya.
2: Vuruş defalarda gol.
1: Haydi ekran başına. İsveç Polonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Ankara'nın rotası devam ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına bakacağız. Sabah saatlerinde Mehmet Şimşek'in açıklamalarını aktardık. Cevdet Yılmaz da kurumlar koordinasyon içinde çalışıyor mesajını verdi. Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok, sermaye piyasaların yapısı sağlıklı, sorunlu, kısıtlı bir alanda mesajını verirken finans piyasalarımız çok iyi bir noktada, ilgili kurumlarda sorunun çözümü için koordinasyon içinde çalışıyor. Bu sorun atlatıldığında da sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek mesajını verdi Sayın Yılmaz diyelim. Buradan gidelim, yorumları alalım. İçeride ne oluyor? Fon piyasasındaki son başlıklar nasıl değerlendirilmesi gerekiyor? MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizlere eşlik edecek. Sinan Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Şimşek ve Sayın Yılmaz'ın açıklamalarını aktardık. Şimdi Şimşek, fon yatırımcılardan meşru haklarını gözetiyoruz mesajını verdi. Burada hukuki sürecin devam ettiğine yönelik yine altı çizildi fon piyasasına ilişkin. Yine Cevdet Yılmaz da kurumlarda koordinasyon içinde çalışıyor. Burada sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek mesajlar oldukça önemliydi. Dolayısıyla içeriden şöyle bir başlamak istiyorum bu açıklamalar neticesinde. Fonlarda bir tasfiye sürecini takip ediyoruz. SPK'nın attığı adımlar oldukça kritik. 3 aydan 6 ay uzatılan bir süreç var. Diğer yandan borsanın bir toparlanma çabası, yatırımcıların güvenini yeniden tesis edilmesi oldukça kritik başlıklar. Dolayısıyla ne dersiniz, içeride bu başlıklarla beraber nasıl bir haftaya başlıyoruz?
1: Evet, hiç şüphesiz piyasaların ana gündem maddesi fonlarla ilgili yaşanan süreç ve atılan adımlar, buradan gelecek haber akışları piyasaların şu an itibariyle açıkçası odaklandığı noktaların başında gelmekte. Özellikle burada yine sürecin devam ettiğine yönelik en son yine SPK tarafından gelen bir kurul kararı vardı. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısından da gelen mesajlar var. Burada dolayısıyla yatırımcılar özellikle resmi kurumlardan gelen açıklamaları takip etmeleri oldukça önemli olacaktır. Bu fonlarla ilgili zaten total olarak da baktığımızda özellikle tasfiye edilenlerin içerisinde de belirli fonlarda tasfiye sürecinin özellikle daha takip edilmesi gerekmekte. Zaten yani tüm fonlar içerisinde işte likit olarak değerlendirdiğimizde bazı fonların belki de bu süreçte çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşacağını da düşünüyorum. Tabii bu işin fon tarafı, diğer taraftan baktığımızda da Borsa İstanbul tarafında buradaki özellikle tasfiyeye dahil edilen fonların ve bu hisselerle ilgili doğal olarak aşağı yönlü hareketler bulunmakta ve bu hareketlerle birlikte de Borsa İstanbul'un 13.000 seviyesinin aşağısını test ettiğini görmekteyiz. Açıkçası genel resme baktığımızda yani teknik olarak en azından 12.500'lü seviyeler aşağı taraftaki destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Ancak üst bantta da 13.405-13.500 aralığı da üst banttaki direnç olarak seyrettiğimiz seviyeler. Ben açıkçası önümüzdeki bu bir aylık süre zarfında hem bu fonlarla ilgili pozisyon değişimlerinin önemli yer alacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da hiç şüphesiz küresel taraftan gelen haber akışları da açıkçası Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlama üzerinde etkili olduğu da görülmekte. Dolayısıyla yani iki yönüyle borsayı değerlendirmek gerekiyor. Özellikle de buradaki gelebilecek olan olumlu haber akışlarıyla birlikte Borsa İstanbul tekrardan yönünü pozitif yöne doğru çevirebilir. Ancak bu iki noktada özellikle hem fonların pozisyon değişimleri hem de küresel taraftaki haber akışı borsanın seyrinde önemli olacağını düşünmekteyim.
0: Evet, şimdi 131 fon, yaklaşık da 456 bin tekil yatırımcıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki beklentiler de oldukça yüksek. Sadece tabii bu fondaki yatırımcılar değil, diğer tüm aslında sermaye piyasasındaki yatırımcıların en önemli takip ettiği başlıklardan. Şimdi ekonomi yönetimi geçen hafta bu fonların tasfiye ve ödeme sürecini teknik olarak masaya yatırmıştı. Yine Mehmet Şimşek başkanlığında bir toplantıyı takip ettik. Yine burada yatırımcı haklarının korunması, sürecin mümkün olduğunca sağlıklı üretilebilmesi oldukça kritik başlıklar ama burada yine yatırımcı tarafından güvenin tekrar gelmesi de önemli. Dolayısıyla burada yatırımcı tekrar borsaya gelmesi için yani yeniden güvenmesi için ne görmemiz gerekir diye soracağım. Yani ilk ödemeler başladığında mı bu güveni görürüz sizce?
1: Kesinlikle burada baktığımızda aslında bir süreç var ve en son yayınlanan da bir tebliğ var. Özellikle burada biraz belki de sosyal medya veya yorumlara baktığımızda kafa karışıklığı da olmakta. Açıkçası bu kafa karışıklığı da sizin de ifade ettiğiniz üzere yani yatırılan tutarlar özellikle de burada işte 14, 15, 16 Eylül'de saat 1.30 öncesinde 13.30 öncesinde verilen emirlerle ilgili bekleyen satışı gerçekleşmiş ve iletilmiş emirler var. Bunlarla ilgili ödemeler geldiğinde açıkçası en azından piyasalar açısından da burada güvenin oluşacağını ben düşünüyorum. Ancak özellikle en son gelen SPK bültenindeki tebliğe baktığımızda 17 Eylül tarihi ile ilgili verilen emirlerin yani iptal edildiğini ki zaten bu tarihte Tefas'ta alım satım da kapalıydı. Dolayısıyla yani buradaki bu verilen kararı da değerlendirdiğimizde yani birbiriyle çelişmeyen bir karar olduğunu görmekteyiz. Ancak 16 Eylül 13.30 öncesi verilen emirlerle ilgili öncelikli olarak alım tarafında yani öncelikli ödenecek tarafta olacağını görmekteyiz. Anladığımız en azından bu. Dolayısıyla da burada ödemeler başladığı anda özellikle de para piyasası zaten likit anlamında daha likit fonlar olduğu için yani buradaki ödemelerin özellikle bazı fonlarda çok daha çabuk olacağını ben düşünmekteyim. Bunlar olduğunda da tekrardan bu süreçle ilgili olumlu gelişmeler olacaktır. Açıkçası bu hafta özellikle bugün yani bültenden baktığımız kadarıyla bir toplantı olacak, kabine toplantısı. Bunun devamındaki açıklamalar, bu toplantının devamındaki açıklamalar, resmi kurumlardan gelen açıklamalar yani dikkatle takip edilmeli bu süreçte.
0: Evet, siz de bahsettiniz. SPK'nın bu fonlarda iptal edilen talimatlara ödeme yolu açıldı. Tekrar bir altın çizmiş olalım. 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. Yine daha önce verilip fonun temerrüde ya da fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen talimatlarda kapsamda açıklamasını yaptı. Yeniden de bir hatırlatmış olalım. Şimdi geçtiğimiz haftadan beri konuşuyoruz Sinan Bey. Burayı size de sormak istiyorum. Goldman Sachs'tan bir tespit var. Fonlardan çıkan para mevduata yöneliyor dedi. Hatta istatistiki olarak rakamlara baktık. PPF'lerden ilk iki haftada yaklaşık 4 milyar dolarlık bir çıkış yaşanırken mevduatlara da TL bazlı 12 milyar dolarlık bir artış yaşanmış. Dolayısıyla aslında para tamamen sistemden çıkmıyor. Daha güvenli liman gördüğü TL'ye yanaşıyor şeklinde analiz paylaşmış Goldman Sachs. Siz buraya yönelik ne dersiniz? Yani bu şu an yatırımcı burası birazcık durulana kadar Borsa İstanbul'da daha böyle güvenli bir yer gelene kadar daha yine güvenli gördüğü TL mevduatta kalmayı mı tercih ediyor?
1: Tabii bu tarafta özellikle artık yatırımcı nezdinde değerlendirdiğimizde bu tarafta yani para piyasası fonları aslında içerik olarak baktığımızda belki yatırımcılar bu süreç itibariyle içeriklerini belki çok daha hakim olmakta. İşte burada özellikle ters repo, bir

0: Seanslar dileyelim. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'u değerlendirdik. Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman bizlere eşlik edecek. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi haftalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi borsa açılmadan önce yine bir Borsa İstanbul'daki son fiyatlamalarla başlayalım. İçeride bir tasfiye sürecini takip ediyoruz. Yine SPK'dan atılan yeni adımlar var. Gerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu sabah açıklamalarda bulundu. Yine burada sistemik risk yok mesajı vurgularını görüyoruz. Bir de bugün kabine toplantısı var. Öncesinde şöyle bir son tabloyu değerlendirelim istiyorum. Çünkü SPK'da bir açıklama yaptı. Burada 17 Eylül'de TEFAS'a iletilen fonlarda, iptal edilen talimatlarda ödeme yapılacağı beklentisi de var. Ne dersiniz bu son sürece ilişkin? Burada piyasayı ezmeden aslında toparlanma çabasını görüyoruz. Ekonomi yönetiminin adımları oldukça kritik. Nasıl yorumlamak lazım? Nasıl bir haftaya başlıyoruz?
1: Evet, aslında burada son gelen SPK'nın haberiyle başlayabiliriz. Yani bu tarafta özellikle 17 Eylül'de piyasada tabii temerrütler oluşmaya başladığında SPK'nın aslında burada müdahalesinin olduğu dönem içerisinde emirleri gerçekleşmemiş fonlarla ilişkin buradaki sürecin de iptal edildiği ve toplam tasfiye sürecine dahil edildiğini aslında açıklamış oldular. Çünkü burada bir sahne öncesinde emri iletmiş, emir gerçekleşmiş ve işte para çıkışını veya para girişini onaylayanlar için burada fon tarafında kaldıklarını görüyoruz. Ama bu emir gerçekleşmediyse, bir fiyat oluşmadıysa haliyle bu sürecin iptal edildiğini görüyoruz. Tabii böyle bir miktarda geniş açıdan baktığımızda fonlara yönelik en azından bu 131 fonun piyasa değerlerine, toplam varlık büyüklüklerine baktığımızda elbette ki toplam fon piyasası içerisinde %7 gibi aslında sınırlı bir alanda olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu %7'nin içine girdiğimizde 450 bin yatırımcıyı etkileyen bir süreç olduğu için haliyle kapsamı aslında, evet, ekonomide genel sistemik bir risk yok. Bu tarafta bir endişe yok. Zaten bütün gerek Merkez Bankası, BDDK, limitlerin açılması yönünde birçok konuda aslında proaktif adımlar atıldı. Sistemik riski teşkil edecek herhangi bir gelişme olmasa da %7'lik dilimin içerisine girdiğimizde, geniş kitleye ulaştığı için aslında buradaki problemler ister istemez ekonomiye yansımaya da başlayacaktır. Çünkü işte para piyasası fonları dediğimiz, bizim en likit olarak tabir ettiğimiz fonlar olduğu için ve buradaki para çıkışlarının da tasfiye sürecine dahil edilmesi, tabii ki 131 fonun hepsini belki aynı çerçevede değerlendirmemek de gerekiyor ama burada nispeten aslında daha likit varlıklar, daha hızlı bir şekilde tasfiye edilebilecek fonlardan başlamak suretiyle bir miktar yatırımcılara artık bir ödeme takviminin de belki bu hafta içerisinde geleceğini göreceğiz. Bu süreç uzadıkça bir miktar tabii piyasada aslında belirsizlik artıyor. Belirsizlik arttığı için yatırımcılar nakdi ihtiyaçları varsa, ki işte para piyasası fonları yaklaşık 300 milyarlık bir kısmını oluşturuyor. Günlük aslında burada dönen bir paradan bahsediyoruz. Bunun ihtiyacı piyasayı da alacak verecek dengesini de ister istemez sarsacağı için, tüketici harcamalarını etkileyeceği için aslında birçok kalemde yansımalarını göreceğiz. O yüzden burada tabii bir bekleyiş sürüyor. Fonlarda bir mağduriyet yaşanmaması için, daha adil bir çıkış içinde elbette şu anda senaryoların tartışıldığını, konuşulduğunu düşünüyorum. Buna göre aslında ekonomi yönetimi yine burada en hızlı ve makul şekilde tasfiye sürecini gerçekleştirecektir. Ama bunun tabii ekonomideki devamına baktığımızda bizlere bazı başlıklarda yapmamız gereken yapısal iyileştirmeler için de fırsatlar sunması gerektiğini de ifade edebilirim.
0: Evet, size bahsettiniz, yüzlerce bin yatırımcıdan bahsediyoruz. Fon piyasasından aslında ödemeyi bekleyen, burada ödeme sürecinin netleşmesi oldukça kritik. Bugün kabine toplantısını bekliyor olacağız. Tekrar altını çizelim. Yine tasfiyeler kapsamında varlıkların piyasayı bozmadan satılabilmesi de oldukça önemli bir başlık. Dolayısıyla bir taraftan da yatırımcı güveninin tekrar gelmesi, birçok adım atılıyor, birçok hamle var. Bunların uygulanmaya başlaması, yine soruşturma da bir yandan hukuki süreçte devam ediyor. Bu da oldukça güvenin yeniden kazanması kazanılması için önemli bir başlık. Dolayısıyla sizce yeniden bu ilk güven adımlarını nerede görürüz diye soracağım. Hani ilk ödemelerden bahsettik. Bunlar başladığında bir güven kazanacak ama burada hani borsaya yeniden yatırımcının gelebilmesi için, yeniden bu güvenin kazanılması için ilk adımı biz nasıl değerlendiririz? Ödemeler başladığını

0: baz almalıyız?
1: Aslında şöyle, yani tabii ki öncelikle bir doğru hasar tespit yapmamız gerekiyor. Yani yatırımcılar buraya ne kadar bir ana parayla giriş yaptılar. Tabii zaman içerisinde şunu söyleyebiliriz ki işte 100 lirayla başlayan bir hisse senedi yatırım fonunun işte 300 liraya 400 liraya çıktığını varsayalım. Aradaki karın aslında reel bir kar olmadığını, fiktif bir kar olduğunu bir kere kabullenmemiz gerekiyor. Yani bu kar üzerinden, son varlığı üzerinden aslında yatırımcı mağduriyetinin giderilmemesini talep etmesi gerekiyor. Ana para kurtarılma, ana paraların ödenmesi konusunda ise elbette ki burada olabildiğince aslında bunu baz aldığımızda tabii ki yani piyasaya baktığımızda sonuçta bu para buharlaşmadı. Çeşitli işlemler vasıtasıyla aslında fonlar da üzerinden farklı yatırımcılara geçtiğini görüyoruz ve böylesine varlıkların yüksek değerlemelere sahip bilinçli yatırımcı nezdinde çok fazla aslında analistlerin de burada uyarısı olduğunu görmüştük. Yani burada bir kere hasarın doğru ödenmesi için burada hak edilmeyen kaynakların doğru tespiti, bu tespit edilen kaynakların ki burada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aslında çok farklı ve kapsamlı yürüttüğü çalışmalar var. Buradaki elde edilen kaynakları geri getirerek öncelikle yatırımcıların ana paralarının, çünkü büyüklük itibariyle baktığımızda aslında hisse senedi fonlarında 500 milyar gibi bir varlık görüyoruz ama bunun büyük bir kısmının da fiktif kar olabileceğini unutmamak gerekiyor. O yüzden doğru tespit, doğru paranın geri ana para sahiplerinin ödenmesi, bu arada yapılan işlemler, hisse fiyatlarının manipüle edilmesi gibi konuların aydınlatılması bir kere piyasadaki yatırımcılar için oldukça aslında güveni sağlayacak birinci unsur olacaktır. İkinci unsur, bundan sonrası için daha şeffaf, daha burada aslında korunaklı alanı yatırımcı için sunmamız gerekiyor. Bir kere endeks kriterlerinin çok daha sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Yani BIST 30, BIST 50, BIST 100 şirketlerinin temerrüt riskinin en az olduğu, öz kaynak yapılarının güçlü olduğu şirketlerle seçerek ve bunların doğru endeks temsillerini sağladığını da aslında yatırımcının ikinci bir güvenini de biz burada kazanmış olacağız. Üçüncü konusu şeffaflık dedikten sonra da hesap verilebilirlik. Yani yatırımcılar şirketlere ulaşması, şirketlerin burada çeyreklik olarak sadece bilanço ve faaliyet raporu değil, analiz sunumları, analiz toplantıları düzenlemesi gerekiyor. Bunlarla beraber aslında iletişimin arttırılması ve burada birkaç konu daha var. Birincisi tabii ki imtiyazlı paylar konusu. Yani şirket ortakları %10 şirket payına sahip olup şirketin %100'ünü yönetme hakkını elinde bulundurmaması gerekiyor aslında günün sonunda. Tabii ki halka arz olunduğu belli bir süreç içerisinde bunlar zaruri gibi gözükebilir. Ama devamına baktığımızda aslında bizim burada şirket paylarını satan ortakların da yönetimden düşmesi gerekiyor. Bu da yatırımcının güvenini kazanacak farklı bir konudur. Bir diğer konu yatırımcının gizliliği ve bilgi konusu. Burada MKK'da birçok aslında denet kurumların bu süreç içerisindeki görevlerini sorguladığımızda aslında MKK'nın hiçbir şekilde şirket ortaklarıyla bir veri paylaşmaması gerektiğini, yatırımcının burada doğru şekilde verilerinin korunması gerektiğini de belki ekleyebiliriz. Yani bunlar bugünün adımları değil. Ama bir ay sonra, iki ay sonra fon tasfiyeleri netleştikçe yapmamız gereken şeffaflık adımını önemli adımlar diye düşünüyorum. Bir parantezde şunu açmak istiyorum. Tabii ki biz bu süreç içerisinde gerek işte fiili dolaşım oranlarının günlük bir şekilde paylaşılması gibi çok önemli bir şeffaf planımı beraberinde getirdik. İkinci konu, özel durum açıklamalarının yabancı dillere de paylaşılma zorunluluğunu getirerek aslında yabancı yatırımcının da piyasaya doğrudan haber anlamında etkileşimini arttırdığımız için bizim bu yapacağımız iyileşmeler yapısal olarak piyasada güveni sağlayacağı için ve tekrardan sermaye piyasalarında bütün paydaşların üzerine düşecek sorumluluklar ölçeğinde güveni fazlasıyla sağlamak için yeterli olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet İbrahim Bey, yatırımcı güvenini aslında çok net özetlediniz. Burada tabii yine atılacak adımlar ve somut bir yol haritası oldukça kritik. Buradan gelecek yine mesajları da takipçisi olacağız diyelim. Birazdan borsayı açacağız. Açılışı göreceğiz. Geçtiğimiz haftada düşüşle kapanmıştı diyelim. O zaman bir borsayı açalım, tekrar devam edelim kaldığımız yerden.

Evet, haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi güne %1,62'lik düşüşle başladı. 12.689 seviyesinden.

0: işlem görmeye başladı. Birazdan sürekli işlemler başlayacak. Burada da devam edeceğiz. Şöyle bir BIST 100 içerisindeki hisselere de bir bakalım. Koa Granit ilk sırada yer alıyor, en çok yükselenlerde ilk açılış fiyatlamalarında. Hemen arkasından Fener, Galatasaray geliyor. Aslında 6 tane hissede, hatta 7 tane hissede yeşil renkleri görürken bir tanesi sınırlı, kalan tüm hisselerde aslında kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu bir tabloyla güne başlıyoruz İbrahim Bey. Nasıl yorumlarsınız açılışı?
1: Evet, yani şimdi geçen haftaki bilançoyu söyleyelim. Yani geçen hafta BIST 100'de %3'lük bir düşüş vardı ama BIST 100 dışı dediğimiz X tüm Y endeksinde %12,5'luk düşüş vardı. Burada öncelikle BIST 100 dışında burada anormal fiyatlarda, anormal değerlemelerde olan piyasa tarafından manipüle edilme ihtimalinin olduğu, işte fiyatlamaların artık bir adil değer olup olmadığını tartıştığımız bir dönemden geçiyoruz. Yani özellikle fonların yüksek piyasa değeri defter değerine sahip şirketleri varlıklarında bulundurması, buradaki tasfiye sürecinin satış baskısıyla beraber çok ciddi bir kırılma yaşadığımız aslında BIST 100 dışı şirketler var. Tabii BIST 100'e de bu durum yansıyor. Çünkü piyasadaki işlem hacmine baktığımızda geçen hafta 100 milyar TL seviyesine düşmüş, 200 milyar mertebesinde olan işlem hacminin çok düştüğünü görüyoruz. Bu hafta başlangıcı itibariyle yine soruşturma kapsamında bazı şirketlerin burada isimlerinin geçtiğini görüyoruz. Tabii ki süreç bittiğinde belki herhangi bir etkilenme durumu olmayacak şirketler de olacaktır ama şu an yatırımcılar bir miktar buradaki haber akışlarındaki belirsizliğin de getirmiş olduğu fiyatlama gücünden aslında tercihini satış yönünde kullandığını söyleyebiliriz. Çok ciddi bir satış baskısı var ve tabii ki bu bir noktada dengelenecektir. Gerek endeksin Ekim itibariyle yeni endeks şirketlerinin katılımıyla beraber bir dengelenme sürecine girecektir ama burada asıl bizim dengelenmesini beklediğimiz konu yatırımcının davranışı, piyasaya olan ilgisi ve güveni. Yani burada fiyatların düşmesi çok fazla aslında yatırımcıyı çeker mi? Bu dönemde çekeceğini düşünmüyorum. Yatırımcının burada tekrardan bir dengelenme, bir durulma gördükten sonra devamında aslında ilgisi olacaktır. Bu süreç içerisinde şunu da eklemek istiyorum. Biz kredili işlemlerde %35 olan öz kaynak yeterliliğini %20 seviyesine gerilettik. Yani aslında bu kısa vadede piyasa için evet, kredili işlemlerden, kredili pozisyonların satış baskısını kısa vadede azalttığını görebiliriz. Belki buradan bir pozitif etki sağladık ama devamında satışlar bu denli yükseldiğinde bu sefer aracı kurumlar bu kredi riskini üstlenmemek için mecburen burada satış ve pozisyon küçültme eğilimine gidiyor. Yani hem fon tasfiye sürecini hem de kredili işlemlerdeki satış baskısını gördüğümüz alıcının çok sınırlı olduğu. Tabii ki likit büyük şirketlere baktığımızda, bankacılık endeksine baktığımızda bu tarafta bir yabancı yatırımcının karşılığı var. Yabancı yatırımcı nezdinde karşılığı var. Bizim aslında biraz önce konuştuğumuz o kapsamlı iyileşmelerle beraber yabancı yatırımcının da piyasadaki kapsamını büyüterek daha fazla şirkete burada alıcı olmasını sağlayacağımız koşulları oluşturmamız gerekiyor ki bir durum oluştuğunda daha etkin, daha büyük bir piyasaya sahip olalım, daha derin bir piyasaya sahip olalım. Karşılığı birçok şirket nezdinde hem yerli hem yabancı yatırımcı nezdinde dengelensin. Tabii bu açıdan baktığında çok iyi bir haftaya başlamayacağız muhtemelen. Küresel taraftan da çok iyimser gelişmeler almadığımız için petrol fiyatlarının da baskısını ayrıca hissedeceğiz.
0: Evet, şimdi bahsettiniz, burada birçok başlık var takip ettiğimiz. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi likidite problemiyle başlayan bir süreci takip ediyoruz. Burada düşük fiili dolaşıma sahip hisselerde yoğunlaşan fon pozisyonları vardı. İşte yatırımcı çıkışlara beraber bir sert satışların oldu. 17 Eylül'den itibaren takip ediyoruz. Dolayısıyla birçok adım görüyoruz. Burada işte yine bahsettik, adımların uygulanması, buradaki yine ödeme süreçlerinin netleşmesi, birçok yatırımcının beklediği başlık varken bundan sonraki sürece de biraz bakmak istiyorum. Yani yatırımcıların güven tesisinden bahsettiniz. Yeniden güvenin kazanılması halinde bundan sonra yatırımcı neye dikkat etmeli? Hem fon seçerken hem de borsaya giriş yaparken hangi risklere daha fazla dikkate almalı?
1: Aslında öncelikle bir risk tespitini hem kendi ölçeğinde, yani bir uygunluk testinin belki çok daha farklı gelişmiş versiyonlarıyla bir uygunluk testi yapmak suretiyle kendi risk grubunu belirlemeli. Tabii bu risk grubuna göre aldığı varlıkların içsel değerleri, fon olabilir, doğrudan borsada şirketler olabilir. Yani bizim sermaye piyasalarını geliştirmemiz için, kalkındırmamız için yastık altındaki altının bu sisteme gelmesi gerekiyor ki bu ekonomi büyüyebilsin, çok daha yüksek katma değerler ulaşabilsin. Tabii burada şirketlerin piyasa değerleri, defter değerleri, piyasa genelinde fiyatlamalar nasıl

0: sektöre olarak baktığımızda bir emsal fiyatlama var mı? Yani ucuz mu, pahalı varlık mı alıyorum? Ne temayla, ne beklentiyle alıyorum? Gerçekten burada yüksek kazanç için karşılığı çok sınırlı olan bir risk mi alıyorum? Yoksa daha ölçülü bir risk mi alıyorum? Aslında bakmamız gereken konu bu. Bu biraz da temel analiz konusuna geliyor. Yani bizim öncelikle borsadaki şirketlerin endeksler bazındaki ayın 1'i itibariyle 27 şirketi değiştireceğiz. Tabii ki çıkan şirketlerin hepsi kötüdür, gelenler iyidir anlamında söylemiyorum ama hani burada ciddi bir endeks değişimi var. Bundan sonrası için bu güvenin tahsisinde bir elbette bizim için bir referans olacaktır ama daha fazla yatırımcıların da şirketlerin en kötü tasfiye sürecinde iflas riski nedir? Tasfiye sürecinde benim elime ne kadar para geçebilir ben buraya bu para yatırdığımda gibi düşündüğümde aslında riski ister istemez ölçmeye başlıyor ve bu içsel değerler ve şirket beklentileriyle uyumlu olarak borsada fon tarafına baktığımızda fondan neye yatırım yapıyor? Özel sektör tahvillerine mi ağırlık vermiş, devlet borçlanma senetlerine mi ağırlık vermiş yoksa işte banka mevduatına mı ağırlık vermiş? Yani para piyasası fonunu seçerken bile artık bundan sonra dikkat edeceğimiz bir konu. Yani bir kere ağzımız bazı noktalarda yandı. Bundan sonra temkinli olmakta fayda var. Daha çekimsel olmakta fayda var. Elbette ki enflasyonun yüksek olduğu bu tarz dönemlerde yatırımcı başta enflasyona karşı kendini korumak istiyor, sonra getiri istiyor. Tabii bunun hepsinin bir arada olacağı bir durum. Hele ki şirketler para kazanmazken bizim bu şirketler üzerinden ortak olarak para kazanmamız borsada zordu. Yani bunun alternatifi mevduattı belki. Bu taraflar şu anda korunaklı olacaktır. Ama hani alacağımız riskler bildiğimiz takdirde aldığımız varlıkların nihai yatırımlarını gözlemlediğimiz takdirde aslında burada riskler gayet de ölçülü bir şekilde alınmış oluyor. Buraya bir parantez de açmak istiyorum. Yatırımcılar sadece beyanla nitelikli yatırımcı olduklarını gördük. Yani burada nitelikli yatırımcı olmanın getirmiş olduğu ilave yatırım araçları var ve bu serbest fonlar özellikle yüksek risk gruplarına dahil oldukları için yatırımcılar bunu sadece beyana da tabi değil. Gerek SPK'nın belirli lisanslarını almak suretiyle veya 10 milyon TL varlığın beyanla değil aslında kanıtlanarak bu yatırımları yapabilmesini de beraberinde getirmeliyiz ki biz baştan yatırımcıları bir miktar burada koruma alanına almamız gerekiyor. Ve riski minimize edeceğimiz ölçülü belki de risk algılarıyla beraber yatırım tercihlerini yapmamızda fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, konuşmanızın arasında siz de bahsettiniz. Goldman Sachs'a zaten burada güvenli liman olarak TL mevduatları bir giriş var şeklinde yorum yapmıştı. Bir tespiti vardı aslında. PPF'lerden çıkan yatırımcılar TL mevduata yöneliyor. 4 milyar dolarlık para piyasından fondan çıkış olurken 12 milyar dolar da TL mevduata bir burada girişte yaşanmış. Dolayısıyla para tamamen aslında sistemden çıkmadığını da görüyor. Şimdi Borsa İstanbul'da son tabloyu da bir yeniden hatırlatmış olalım. Endeks 100 içerisinde 97 hissede an itibariyle kırmızı renkleri görüyorum. 9 hissede de taban bir fiyatlama var. Yine siz de bahsettiğiniz böyle bir dönemde gelen endeks değişikliği de oldukça kritikti. Burada tabii ki yeni pazar kriterlerinde de hem likidite, volatilite ve öz sermaye de daha fazla önem kazandı. Burada da çünkü birçok yeni değişiklik de devreye girmesi bekleniyor. Dolayısıyla artık endekse sadece kaç puan olduğuna bakmayacağız. Bir de kalitesine de bakacağız. Burası önemli bir nokta. Dolayısıyla son olarak bir de şuna bakalım. Borsa İstanbul'daki yatırımcı açısından değerlendirelim. İyi bir şirket kadar likit ve alıcısı olan şirket bu dönemde daha mı kriter olarak karşımıza çıkacak?
0: Tabii yani kısa vadedeki bu ihtimaller ortaya koyduğumuzda biraz piyasada derinliği olan şirketler elbette önemlidir. Ama hani bugün likit edemeseniz bile ki borsa tarafında hisse senedi yatırımcılarının daha fazla orta ve uzun vadedeki bir yatırım perspektifiyle aslında borsaya bakması gerekiyor. Günlük alım satımlar işte taban olduğunda satamam, evet satamayabilirsiniz ama hani bu ölçekte değil veya taban olduğunda yeni bir hisse alamazsınız. Bu değil, daha orta uzun vadede bakmak gerekiyor. O yüzden şirketlerin içsel değerlerine güveniyorsanız bu tarz dönemler ister istemez tabii ki bu biraz finansal okuryazarlık, doğru şirket bulma ve burada da doğru şirkette de doğru süreçleri bekleme aslında. Yani bu işin bir miktar psikoloji tarafı da var. Bu tarz dönemler sizin şirketlerinizi etkilemiyorsa çok fazla buradaki değer kayıplarını üzerinize alıp psikolojik olarak da bir baskı oluşturup panik işlem yapmamanız gerekiyor. Her şeyden önce aslında konunun başından ifade etmeye çalıştığım gibi biraz daha riski ölçmek gerekiyor. Kredili işlemler bu tarz dönemlerde biraz daha yatırımcının öz sermayesini hızlı erittiğini görüyoruz. O yüzden özellikle riskten kaçmak, kredi kullanmak evet bazı dönemlerde pozitif kaldırabilir.

0: etkisini görebiliriz ama bu tarz dönemlerde hem kredili işlemlerden bir miktar daha belki kaldıraçlı işlemlerden biraz daha uzak durmakta fayda var. Orta uzun vadeli bir yatırım perspektifiniz varsa zaten bu dönemlerde olası düşüşlerde tabii ki alım fırsatı olarak değerlendirme fırsatını piyasa ister istemez sizlere de sunmuş oluyor.
1: Evet İbrahim Bey, bundan sonra o zaman yine konunun takipçisi olacağız. Hem buradan gelen yeni adımlar ve bu adımların nasıl uygulanacağı noktasındaki sürecin nasıl işleyeceği oldukça kritik başlıklardan diyelim. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İyi haftalar dileyelim size de. Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman'la Borsa İstanbul'daki tasfiye sürecini ve SPK'nın attığı son adımları değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Paranın rotasını burada noktalıyoruz ama saatler 11'i gösterdiğinde piyasa saatine görüşmek üzere diyelim.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taklidi yapmak ne ya?

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Bana sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş

0: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada

0: Demirtaş Ağpar ekranındasınız. Ekonomi Notları programıyla karşınızdayız. Bu programda borsada günün ilk 11'ini konuşacağız ve stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Bize eşlik edecek stratejist Aziz Kaçmaz bizimle birlikte. Aziz Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Hem iyi haftalar hem de iyi yayınlar dileyelim biz de. Şimdi ilk 11'i konuşmadan önce başlayalım dilerseniz gelişmelerle. Şimdi SPK'nın yeni bir düzenlemesini takip ettik. Fon tasfiyesi, tasfiye edilen fonların işlemlerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ve 17 Eylül'de verilen ancak iptal edilen fon talimatlarının sahiplerine de tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. Ve SPK'nın düzenlemeleri ne getirecek? Şimdi soru bu. Ne olacak bu düzenleme sonrasında? Ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir açıklamasını takip ettik. O da yaptığı paylaşımda piyasa bozucu işlemlerle ilgisi olmayan kişi ve şirketlere işlem yapılmayacak dedi. Dilerseniz bu gelişmelerle bir başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, şimdi dün çok yoğun bir gündem vardı. Yoğun bir çalışma vardı o tarafta. İşte savcılıktan haberler, SPK'dan haberler, işte tedbirler kondu. Sonra akşam saatlerinde SPK tarafından firmaların tedbirleri kaldırıldı. Şahıslar devam etti. Bir yoğun haber akışı bu ara gündemde. Zaten ne söylüyoruz? Fonların ilk bu tasfiye olayından beri en önemli şey iletişim. Yani insanların, yatırımcıların kafasında soru işareti kalmamalı. Her bir gelişme yatırımcılara açık bir şekilde beyan edilmeli. Yani bir hummalı çalışma var. Tabii SPK'nın son özellikle 17'sinden önce alınan, yapılan işlemlerin yani satışı fiyatı oluşanları biliyorsunuz orada önceliklendiriyor ama satışı gerçekleşmeyen fiyatı oluş

0: toplayan fonlar, onlar da tasfiye içine girdi. O biraz belki yatırımcı kafasında bir üzücü haber olarak görebilir o kısmı. Orada öyle bir handikap oldu ama neticede tüm paydaşlar bu işin üstüne gidiyor. Zaten firmaların üzerindeki tedbirler de kaldırıldı. Ama burada anladığım şu, tüm otorite sahiplerinin söylediği, kim varsa, suç varsa ve sorumluysa bunun hesabını verecek. Kim suçsuzsa onun da hakkı gözetilecek. Bu minval üzerine ilerliyor gibi bir görüntü var. Tabii takip edeceğiz. Burası önemli çünkü hiç ummadığımız isimler de çıktı listelerde. O da ister istemez piyasayı biraz yoruyor. Oraya da dikkat edeceğiz. O yüzden haber akışı önemli. Hani endeksin önümüzdeki günlerde hareketliliği anlamında da önemli. Çünkü çok önemli bir konu bu konu. Bir kere güven telkini için önemli. Şimdi yatırımcı güvenini kırmamak, yok etmemek önemli. Burayı tekrar tahsis etmek, tesis etmek çok önemli. O yüzden haber akışlarını sıkı takip edeceğiz. Ama gelinen noktada görünen o ki kimse cezasız kalmayacak ve mümkün mertebede hakkı olan hakkını alacak gibi bir izlenim bırakıyor bende otorite. Umarız öyle olur.
1: Evet, şimdi dilerseniz ilk 11'i konuşmaya başlayalım o zaman. İlk sıraya siz hangi şirketi koyuyorsunuz?
0: Evet, ilk sıramız savunma amaçlı bir savunma şirketi bizimle, Aselsan bizimle. Şimdi Aselsan niye bizimle? 11'i tamamladıktan sonra genel yapıyı da anlatacağım. Aselsan tamamen savunma amaçlı bizimle. İlk 11'imizin en önemli savunma hattı. Neden? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz savunma sanayi önceliklendirilmiş durumda ve önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek gibi görünüyor. O yüzden savunma sanayi şirketi portföylerde olmalı. Benim tercihim sektör lideri Aselsan'dan yana oldu. Zaten bilançosunu konuşmaya çok gerek yok. Harika bir bilançosu var. Harika olmaya da devam edecek muhtemelen. Zaten en büyük alıcısı kamu. Ama öte yandan ihracat tarafında da çok güçlü. Türkiye'nin savunma sanayinde kat ettiği son yıllardaki yolu da göz önünde bulundurursak ve önümüzdeki süreçte de gidebileceği yerleri teyahül edersek, o yüzden gidecek çok daha alanı olduğunu düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, izleyiciler diyebilir ki ya, hocam bu 60 liradan işte 400 küsürlere kadar geldi. Evet geldi ama arkada destekleyen bir finansal hikaye var. Türkiye'de de sektörel anlamda güçlü bir hikaye var. O yüzden Aselsan'ı biz defansif amaçlı, para kazanmaktan ziyade portföyümüzü koruması amaçlı kalemize aldık.
1: Evet, kalede Aselsan var. Savunma defansif amaçlı. %1.34'lük bir geri çekilmeyi an itibariyle takip ediyoruz. 366 TL'den evet, işlem görüyor ve ikinci sıraya geçelim o zaman. İkinci sırada hangi sektör var ve hangi hisse var?
0: Evet, herkesin gönlünde son 3 yıldır yara olmuş Türk Hava Yolları bizimle. Şimdi Türk Hava Yolları 3 yıldır bir yere gidemedi. Kasım 2023'te 330 liraydı. Bugün geldiğimiz noktada da muhtemelen 280-290 bandında zannediyorum. Bunu da biraz savunma amaçlı defansa aldık. Tabii fiyatlamasının geldiği nokta önemli. Çünkü burada çoğu hissenin seçimindeki en önemli kararlarımdan biri fiyatlamanın geldiği geri çekilme aslında. Şimdi Türk Hava Yolları ile ilgili olumlu ne konuşacağız? Büyüme devam ediyor. Değil mi? Birkaç gün önce de 150 uçak 50'si opsiyonla sipariş verdi. Şirket büyümeye devam ediyor. Zaten Avrupa'nın bir numarası oldu. Sürekli ödüllerini vesairesini takip ediyoruz. Kargo tarafı var. Son birkaç yıldır ciddi şekilde büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Aslında temel anlamda hiçbir problemi olmayan bir Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Peki hocam niye 3 yıldır gitmiyor bu? Diyor dinleyiciler, izleyiciler. İşte maliyetler noktası ciddi baskı yaratıyor şirkette. Son dönemde de işte enerji maliyetleri, yakıt maliyetleri. Demek ki Türk Hava Yolları takip eden yatırımcı neye dikkat edecek? Petrol fiyatlarına. Eğer ki petrol fiyatlarında bir geri çekilme önümüzdeki dönem yaşanabilir ise eğer, Türk Hava Yolları'nda kendini bir miktar öne atma olasılığı artar.
1: Evet, ki petrol yani, bugün 100 dolar sınırında.
0: Evet. Bugün artı da petrol. Hafta sonu istediğimiz gibi evet, olumlu geçmedi açıklamalar. Orası çok çabuk da çözülecekmiş gibi de durmuyor. Hani Trump'ın söylemlerine bakıyorum. Seçimden sonra işler düzelecek falan diyor. Seçim Kasım'da.
1: Ama İran'ın şartlarını reddetti.
0: Reddetti. İşte ama Boğaz'ın kontrolü bizde diyor. İşte öte yandan bakıyorsun Suudi Arabistan'ın arzı bir şekilde artıyor. Önceki haftalara göre orada bir düzelme var. Ama bu işler o kadar nasıl bıçak sırtı diyelim ki iyi haberde kötü haberde bir anda gelip bir anda resim anladım, değişebilir. Evet. Yani bir akşam bir baktığınız çok iyi bir haberle sabah geldik 90 dolar petrol görebiliriz. Ya da tam tersi.
1: Zaten yabancı

0: kurumlarının tahminlerine baktığımızda da petrolde 70 ile 107 dolar arasında şöyle bir geniş bir bant da var.
1: Evet, şimdi aslında bakın son haftalarda işte o 90 dolardan 110 dolara kadar çıktık biliyorsunuz. 108-109 dolara kadar. Ne olursa olsun o 110 doları da geçmeyen bir petrol var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani iyi bir haberle aslında çok çabuk yıkılabilecek bir fiyatlamadan bahsediyoruz. Ama gözümüz orada. Bu illaki olacak anlamı taşımıyor. Hani 110 dolar geçilmedikçe şu an petrolde çok korkmamak gerekir diye düşünüyorum. Ama 110 dolar geçilirse o 120 dolar tepesinin ihlal edilme riski ortaya doğar teknik anlamda da. Oraya da dikkat edeceğiz. Türk Hava Yolları'nın katalizörü petrol fiyatları olacak. Petrol düşerse Türk Hava Yolları öne geçecek. Ama geldiğimiz fiyatlama zaten Türk Hava Yolları'nda makul. Yani 270-290 aralığı aslında Türk Hava Yolları'nın alım için makul fiyatlar. Çünkü buradan gelecek bir iyimser havayla çok çabuk 330-340 bandına kadar gidebilir. Ama petrolde düşüş beklentisi devam eder. Yani düşmeye başlar ve beklenti düşüş yönlü olursa Türk Hava Yolları'ndan işte o zaman yeni zirveler bekleyebiliriz. Ama onun dışında çok böyle büyük hareketler beklememek lazım.
0: Evet. Şimdi peki 3 numaraya hangi hisseyi koyuyorsunuz? Hangi sektör?
1: Evet. 3 numara gıda perakende. Migros bizimle. Şimdi bu da defansif biraz amaçlı ama geldiğimiz noktada fiyatlamanın da çok makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilanço sonrası zaten Migros'ta fiyatlama aşağı yönlü sertleşmişti. İyi bir bilanço getirmedi Migros. Ama iyi şubeleşen, işte online tarafı çok iyi yöneten bir şirket. Bizi cezbeden kısmı fiyatlamasının geldiği seviyeler. Neden BİMAŞ değil de Migros sorusu geliyor bazen. Şimdi BİMAŞ zirveye yakın fiyatlamalar var. Evet, BİMAŞ'ta da çok büyük hikaye var. Sektör lideri, işte banka kuruluş hikayesi var. Hissesine sahip çıkan patronlar, geri alım programları vesaire bir şekilde destekleniyor. Evet, BİMAŞ da tercih edebilir ama ben fiyatlamadan sebep biraz teknik anlamda Migros'ta yukarı yönlü marjın daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden Migros'u tercih ediyorum. Açıkçası 500'e yaklaşan rakamlar Migros'ta alım olarak tetikte beklenilecek rakamlar. Çünkü bakın bu 3-4 haftadır aynı yerdeyiz. Çöküşlerde bile en son dipte 498 görüp çok hızlı tepki aldı 520'lere. Evet. Hani 500 dolaylarında da çok kalmak istemeyen bir Migros görüyoruz. Orada güçlü alıcıların çok hızlı reaksiyon verdiği bölge aslında. O yüzden tercihim Migros'tan yana. Olası iyi haberlerde 600-630 bandına kadar hareketliliğinde devam etmesini teknik anlamda Migros'tan bekliyorum.
0: Olası iyi haberlerde 600-630 bandına dikkat çektiniz. Şimdi peki dördüncü sırada hangi hisse var?
1: Evet, bir gıdacımız bizimle, Ülker bizimle. Niye bizimle? O da aslında fiyatlama olarak geldiği noktayı makul gördüğüm için. Yani ne diyebiliriz Ülker için? 80-90 bandı. Ülker için, alım için makul. Endeksinde bugünlerde işte 12.600'lerde olduğunu varsayarsak ki işte 13.000'lerin üzerindeyken ne konuşuyorduk? 13.000'in altındaki fiyatlamalar bizi 12.600'lere, belki bir ihtimal 12.400'lere götürebilir. Zaten 12.600'lere geldik. Ülker'de de 80'li rakamlar. Geçen hafta 88'de kapatmıştık. Bugün biraz daha eksideyiz. Geldiğimiz noktada fiyatlamanın makul olduğunu düşünüyorum. Buradan endeksin vereceği reaksiyon eğer tekrar 13.400'lerin üzerine bizi götürebilirse eğer ne bekleyeceğiz ülkelerden de? 100 liraya doğru hareketliliğin devam etmesini bekleyeceğiz. Zaten gıdacı vazgeçilmez sektör. Bilançosu da zaten iyiydi. Hani bilindik. Herkesin tanıdığı bir şirket. Yani finansal anlamda da çok büyük sıkıntılar yok. En büyük sıkıntısı ne? Belki de işte borçluluğun finansman maliyetleri. Yani faiz indirim döngüsünün de yine destek vereceği şirketlerden. Ama asıl tercihimizin sebebi tabii ki hem sektörünün gıda olması hem de fiyatlama itibariyle bize fırsat verebilecek seviyelerde olması aslında. Takip edenler işte 80-90 aralığında alım seviyesi yukarıda gelecek tepkilerle 100'e doğru hareketlilik devam edebilir.
0: Evet, 100'e doğru hareketlilik devam edebilir dediniz. Peki şimdi geldik 5. sıraya.
1: Evet. Bir demir çelik. Eskiden bundan 3-4 yıl önce endeksimizin ana kağıtlarından Ereğli bizimle. Evet. Ereğli de aslında bu düşüşlerde çok hızlı tepki aldı. 32'lere kadar zannediyorum inmişti. Çok hızlı tepki aldı. Cuma'yı da 37 seviyelerinden kapatmıştı zannediyorum. Burada şöyle bir soru gelebilir. Niye Kardemir değil de Ereğli? Güzel soru. Kardemir de tercih edilebilir bu arada. Ama Kardemir

0: ve fiyatlara çok yakın olduğu için aynı bir maçta Migros ayrımı gibi hep tercihimi fiyat marjı yukarıya yönlü daha yüksek olduğunu düşündüğüm, hani geri çekilmenin daha derin olduğu tahtalarda yapmaya çalıştım. Ereğli de bundan sebep bizimle.
1: Ereğli'yi de bir görelim.
0: Ereğli'nin handikapı ne dersiniz ki 6. ay bilançoları fena değildi. Hı hı. Ne gördük? Marjlarda toparlanma da gördük. Ama Ereğli'nin handikapı ne? Bir kere küresel ekonominin iyileşmesi lazım. Biz Ereğli'de artık böyle yeni zirveleri konuşacağımız ortam aslında küresel tarafın rahatladığı ortam. Küresel ticaretin rahatladığı ortam. Küresel büyümenin güçlendiği ortamda Ereğli öne geçecektir. Ama ona rağmen işte neyi görmüşüz? O malum gün 34'lere kadar gelmişiz ve hızlı tepki almışız. Demek ki Ereğli'yi de bu seviyeler, yani 30-35 bandı diyelim, aslında alım için çok makul seviyeler. Dediğim gibi Kardemir de burada tercih edilebilir. Çünkü Kardemir biraz daha iç piyasanın da gücüyle hareket ediyor. Orada o ayrımı da yapmak lazım. Sonuçta biliyorsunuz raylı sistemler kısmı da önemli sektörler, ayrıcalıklı sektörler arasında adı geçti. Orayı belki Kardemir bu boşluğu doldurabilir.
1: Kardemir'i de bir görmüş olalım.
0: Burada bu da tercih edilebilir ama dediğim gibi ne olmuş? Eksi 10 mu açmış?
1: Evet.
0: O geçmiş olsun. Ama yok, bu bizim Kardemir değil bu galiba.
1: Kardemir.
0: Yok, fiyatlamanın 40'lı olması gerekir. Kardemir, bu yeni halka arzda olan Kardemir
1: hemen
0: olabilir.
1: Hemen düzeltiliyor. Hemen doğrusunu getirelim ekranlarımıza.
0: Kardemir de.
1: Evet.
0: Şimdi orada da dediğim gibi fiyatlama zirve noktalara yakın olduğu için aslında daha kısa vadede sert tepki alabilecek, marj oluşturabilecek hisseleri seçmeye gayret ettim. Ereğli'yi de tercih etmemin sebebi o aslında, ama dileyen yatırımcılar Kardemir'i de bu anlamda takip edebilirler.
1: Evet, görebiliyor muyuz Kardemir'i? Ve geldi.
0: Bakın zirvelerde fiyatlamalar devam ediyor ki böyle bir günde bile artıda.
1: Evet.
0: Yani tercih edilebilir ama dediğim gibi ben aslında fiyatların aşağı geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirmeye çalıştığım için tercihimi Ereğli'den yana kullandım. Ama Kardemir'de de bu güçlü hikayenin, ki zaten böyle bir ortamda bir hisse güçlü kalıyorsa iyi ortamda neler yapmaz diyoruz. O yüzden Kardemir'de tercih edilebilir.
1: Evet, şimdi gelelim 6. sıradaki hisse ve hangi sektörden acaba?
0: Evet, iletişim sektöründen Turkcell bizimle. Tabii bizim orta saha ve hücum hattımız biraz daha, ki defans hattını da destekleyecektir bu, ama faiz indirim döngüsünün başlama hikayesini fiyatlayabilecek hisseler aslında orta sahamız ve hücumumuz. Biraz daha hikayenin ana kahramanını faiz indirimi yaptık burada. Ve tabii zaten bugün Bakan Bey de açıklamasında ne dedi? Likidite koşulları desteklenecek dedi. Demek evet. ki piyasadaki o likidite bir şekilde desteklenecek endeks için, piyasa için. Ekim'de de bir faiz indirimi bekliyor mu piyasa? Hemfikir, 100 puanda Ekim ve Aralık olmak üzere iki faiz indirimi şu an piyasada, piyasa katılımcılarının ortak görüşü.
1: Evet, hatta JP Morgan da diyor Ekim'de ve Aralık'ta 100'er bas puanlık evet. bir faiz indirimi bekliyor ve 35'e çekmesini bekliyor.
0: Bu konuda bütün piyasa hemfikir gibi görünüyor. Zaten çoğunluk aynı şeyi düşünüyorsa doğrudur diyoruz, öyle diyelim. Muhtemelen olacaktır. Tabii bu başlı başına yeterli bir husus mu? Değil. Yani 100 bas puan indirmek hayatımızda çok büyük şeyler değiştirmeyebilir. Ama döngünün en azından başladığına inanmak, bu bir. İkincisi, Merkez Bankası'nın atacağı, hani bu makro ihtiyati tedbirlerle sıkılaştığımız o kısmı biraz gevşetebilirse eğer, ki belki böyle şeyler de göreceğiz, ki zaten likiditeyi bir bollaştırıyoruz mecburen. Hı hı. O noktada gelecek adımlar da yine 100 bas puan indirimin daha üzerinde destekler sağlayacaktır. O yüzden Turkcell bizimle, faiz indirim döngüsü, ki enflasyonu alacağız biliyorsunuz haftaya. Bu hafta gelecek galiba, cuma günü.
1: Üçünde.
0: Üçü.
1: Evet.
0: Ya cuma ya pazartesi alacağız şimdi. Evet. Tarihi şey yapamadım. Enflasyon ne gelecek? Üçün altında bir enflasyon piyasa bekliyor. Yani kabaca 2.70'ler, 2.80'ler şu an için bakınca görüntü oraya işaret ediyor. Yani 2,5-3 aralığında bir enflasyon gelecek. Geçen sene Eylül ayında 3,25 miydi? 3,23 geldi galiba. Yani yıllık enflasyonda düşüş devam edecek.
1: 5 Ekim'de gelecek. 3'ü cumartesine denk geldiği için 5'inde gelecekmiş.
0: Yani pazartesi günü enflasyonu alacağız. Evet. Ve dediğim gibi muhtemelen bir aksilik olmazsa geçen sene Eylül ayının daha altında bir fiyatlama gelecek ve yıllık enflasyonda düşüş eğilimi

0: mi devam edecek? Zaten iç talepte yavaşlamanın bariz belli olduğunu Merkez Bankası da iletiyordu. Burada belki petrol önümüzdeki süreçte destek verirse çok daha iyi enflasyonlar görebiliriz. Şuraya getireceğim. Faiz indirimleri başlayacak. Hı hı. Enflasyon zaten öyle ya da böyle yavaş da olsa düşmeye devam ediyor. Bu ortam Turkcell gibi şirketleri aslında destekler nitelikte bir ortam. Neden? Yükselen enflasyon ortamında fiyatları çok taahhüt firması olduğu için bunlar fiyat yönetimi noktasında çok geri kaldılar mecburen. Ama düşen enflasyon ortamında kontrol tamamen onlarda. O yüzden bundan sonraki süreçte faaliyetleriyle ilgili zaten bir problem olmayacaktır fiyatlama karlılık açısından. Evet, yatırımları var. Bazı yatırımları çok uzun süreli. Onlar bir miktar şirketi yoruyor olabilir karlılık anlamında. Ama neticede yine de beklentilerin üzerinde gelen bir ikinci çeyrek bilanço gördük. Faiz indirim teması, düşen enflasyon görünümü den sebep Turkcell bizimle.
1: Turkcell'i de aldık. Peki 7. sırada hangi sektörden hangi hissemiz var acaba? Ona da bir bakalım.
0: Evet, vazgeçemediğimiz hisselerimizden biri olan Ford Otomotiv bizimle. Hı hı. Vazgeçemiyoruz. Çünkü fiyatlaması çok iyi. Aslında Ford Auto'da da temel tercihimizin sebebi, evet, şirketin bir arka planda hikayesi var. İşte en son Ağustos ayı rakamlarını aldık. İhracatta, pazarda büyümesi ciddi anlamda iyi. Üretim noktasında da artışları izledik. Tabii Ford'la ilgili en büyük handikapımız ne? Avrupa'da işlerin iyi gitmemesi. Yani Ford'u Ford yapacak. Hani alırsın Ford, olursun Lord derler ya borsada. İşte Lord olmanız için Avrupa'nın biraz iyileşmesi lazım. Şu an öyle bir görüntü var mı? Yok. Yakın vadede olma ihtimali var mı? O da yok. Niye? Hala faiz artışı bekliyoruz Avrupa'da. O yüzden çok büyük hareketler için daha zaman var. Ama geldiğimiz fiyat itibariyle, çünkü çok uzun zamandır 76'lar dip oluyor Proto'da. O malum gün 74'e kadar inmişti ama çok hızlı reaksiyon verdi. O yüzden bu bölge, yani 76'ya yakın bölgeleri alım fırsatı olarak görüyorum. Buradan gelecek tepkimeler önce 80-82 bandına, oraların geçilmesiyle de 100 TL'lere kadar, yani önce 88-90, akabinde 100'lere kadar yolculuk devam edebilir. En büyük etken, yani Ford'u 11'imizden çıkaramamamızın temel sebebi fiyatlamaların burada olması. Yani Ford bugün 100 olsaydı belki aynı şeyi konuşmayacaktık ama 76 Ford için iyi bir rakam. O yüzden bizimle zaten temel anlamda bir sıkıntı yok. Hani yarın faizler indiğinde işte finansman maliyetleri azalacak, Avrupa düzeldiğinde işler bambaşka bir boyuta geçecek. Çünkü en büyük husus şu, küçülen Avrupa'da pazar payı büyüyor şirketin. Bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Yani bugün Avrupa'da işler yoluna girdiğinde Ford Otomotiv'i bir almak için belki de kuyruğa gireceğiz. Hı hı. Öyle bir dönem de göreceğiz ama oraya daha var. Fiyatlama çok cazip. Bence çok makul. Buralardan alacağı güzel tepkilerde kısada da bize iyi bir karlılık verebilir.
1: Yani 74 seviyesinin altına düşmez diyorsunuz.
0: Bir şey olması lazım düşmesi için, evet. Yani beklemiyorum açıkçası. Yani eğer endeksi işte 12.600'ün altında, 12.400'ün altında göreceksek, 12.000'lere falan düşeceksek ancak öyle. Onun dışında kolay kolay gelmez diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi 8. numaraya gelelim. Hangi evet. şirket, hangi sektörden?
0: Evet, bundan sonrası iyice agresifleşiyor faiz indirimi hikayesini fiyatlama adına. Emlak Konut bizimle.
1: Neden?
0: Neden? Çünkü bir faiz indirim döngüsü başlayacak. Bunun en hızlı reaksiyon göstereceği sektörlerden biri de gayrimenkul tarafı. İstisnasız. Şimdi izleyiciler diyebilir, hocam sanki bir anda 5 puan mı indirecek? İşte 100 puan indirecek, 1 puan inecek. Yani bu niye desteklesin ki gayrimenkul tarafını? Hı hı. İşler öyle olmuyor. Bazı şeyler önden fiyatlanıyor, biliyoruz ki. Tabii burada faiz indirim döngüsü başlayacak. Bu bir. O indirim devam edecek. Yani bir daha tekrar o indirime set vuracak bir hikayenin oluşmaması gerekecek. Bir de dediğimiz gibi Merkez Bankası biraz kemerleri gevşetecek. Böyle bir hikayenin olduğu ortamda işte gayrimenkul tarafında da iyi fiyatlamalar görülebilir. Nitekim geldiğimiz fiyatlamaların da hani burada Emlak Konut için ne diyebilir? İşte 17-18 bandı, hatta 17-19 bandı diyelim. Aslında son dönemki dip fiyatlamalar. Bu fiyatlamaları aşağı kıracak hikaye ne olur? Merkez Bankası'nın faiz indirimden vazgeçmesi. Daha sıkı konuşması, daha şahin konuşması ve belki bu yıl içinde faiz indirim, yani acaba

0: kaldırır mı hikayesinin bir şekilde masaya dahil olması hikayeyi değiştirir. Bu olmadığı sürece ki şu an öyle bir şey yok. Şu an ne var? Ekim'de 100 puan faiz indirimi var. Zaten likiditeyi bir şekilde bollaştırmak zorundayız bu dönem, yapıyoruz. Belki merkezin o toplantıyla beraber o ihtiyati tedbirlerle ilgili yapacağı bir gevşeme çok hızlı reaksiyon verdirir. O yüzden emlak konut bizimle 17-19 bandını maliyetlenmek için makul görüyorum. Temelde hikayemiz değişmediği sürece, hikayemiz değişirse buradaki bakış açımız da değişecek. O yüzden takip eden dostların faiz indirim hikayesini takip edeceğiz. Burada bozulma olmadığı sürece 17-19 bandını dip kabul edip buradan maliyetlenmeyi makul göreceğiz.
1: Burada da 17-19 bandı dip diyorsunuz.
0: Evet.
1: Şu an itibariyle de 18.99'dan %1.35'lik bir geri çekilmeyle takip ediyoruz. Şimdi peki geçelim 9. sıradaki şirketimize, hissemize. Daha da mı agresifleşiyoruz?
0: Evet, agresifleşiyoruz. Hatta ilk 11'imizin en güvendiğimiz kağıdı 9 numara Koç Holding bizimle. Şimdi Koç Holding zaten bilançosu biliyorsun, beklentinin çok üzerinde gelmişti ki.
1: Evet. Yeni bilanço dönemi de yaklaşıyor tabii.
0: Yaklaşıyor. Şey. Aslında bilançodan sonra da -6, -7'leri gördüyse sanki bir şeyleri fiyatlamış gibi, aslında bir fiyatlama da yoktu. O dönem işte 190-200 bandındaydı ki 230'lara kadar çıktı. Teknik anlamda da çok güzel görüntüsü vardı. Bu son olaylardan sonra tabii o görüntüler bir miktar bozuldu. Ancak şimdi temel anlamda hiçbir şey söyleyemeyiz. Her şey oldukça iyi. Neden iyi? Şimdi bu dönem işte özellikle TÜPRAŞ'ın çok ciddi anlamda Koç Holding bilançosunu desteklediğini gördük. Üçüncü çeyrekte de desteklemeye devam edecek. Yıl sonu, yani son çeyrekte de desteklemeye devam edecek. Niye? TÜPRAŞ'ta hala marjlar inanılmaz iyi seviyede gidiyor. Önümüzdeki süreçte faiz indirim döngüsü başlayacak ise eğer, bu ne olacak? İşte bankacılık tarafında spreadlerin biraz daha, bilançoların biraz daha iyileşmesini sağlayacak. Ki geldiğimiz noktada zaten Merkez Bankası haftalık repoya dönerek zaten fiili faizi biliyorsunuz 300 bas puan indirmiş olmuştu.
1: Evet.
0: Bu mevduat tarafına belki çok hızlı yansıdı ama krediler kısmında o kadar hızlı yansımadı. Yani bankaların karlılığını destekleyecek bir ortama evrildi süreç. Yani önümüzdeki dönemde de diğer iştiraklerinin katkısıyla bu güçlü bilanço yapısı 2027'de de devam edecektir. O yüzden Koç Holding bizimle. Her şeye rağmen şu kötü ortamda bile bakın 208'e kadar düşmüştü o malum gün. Çok hızlı tepki alıp 220'ye geri çıkmıştı. O yüzden Koç Holding'de 200-210 bandı diyelim. Ki 200'e kadar gelmesini de beklemiyorum açıkçası. Ama 210 liraları makul görüyorum. Endekste eğer senaryomuz buradan dip olup işte tekrar 14 binlerin üzerine atacağını düşünüyorsak bu faiz indirim döngüsüyle, o zaman Koç Holding'in de öncülük etmesini beklerim açıkçası. Yani şöyle bir soru gelse bana, hocam endekste her şey yolunda gitse, endeks yeni zirve yapmaya gidiyor olsa kim öncülük eder deseler Koç Holding'i listenin başına yazarım. O yüzden Koç Holding agresif bir şekilde bizimle.
1: Evet. Şimdi gelelim en agresiflere mi diyelim?
0: Evet.
1: Çünkü beklenen aslında. Evet. Beklenen hisseler mi? Beklenen şirketler mi? Sektör.
0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Sektör diyelim aslında, evet, buraya. Yani 10 ve 11 numarayı birlikte de açabiliriz.
1: Hı-hı.
0: Bankacılık sektörü bizimle.
1: Evet.
0: Yani eğer ki bir ortamda faiz indiriminden bahsediyorsak ilk tepki nereden gelecek? Bankacılıktan gelecek.
1: Evet.
0: Şimdi 10 numarada Yapı Kredi bizimle. 11 numarada da Akbank bizimle. Bu bankaları tercih etmemin temeldeki sebebi tamamen fiyat hareketlerinin daha agresif olması. Yani bankacılığa alım geldiğinde bu iki bankanın daha sert hareket ettiğini görüyoruz aslında temelde fiyatlama anlamında. Yoksa işte Garanti Bankası, İş Bankası, bunlar da tercih edilebilir ki dönem dönem 11'lerde bunları değiştiriyorum aslında. Şimdi dediğim gibi bir faiz indirim döngüsünden bahsediyorsak bankacılık kesin ve kesin portföylerimizde olmalı. O yüzden yani sayısını da arttı. Bir ara hatta acaba 3-4 banka mı koysam diye de düşünmedim değil. Ama tabii çeşit olması babında biraz da mecburen elimi biraz muhafazakar hazırladım. Ama bankacılık şu döngüde elimizde olmalı. Tabii şimdi bankacılığı nereden alacağız? Bu seviyeler makul mü?
1: Evet.
0: Dediğim gibi eğer endekste genel itibariyle daha dip seviyelere gitmeyi düşünmüyorsak, ki teknik anlamda şöyle söyleyelim, 12.600'lere geldik. 12.600-12.400 bandı önemli bir destek attı. bu bölgelerin altına çok sarkma beklememek gerekir. Haber akışta, yani kötü bir haber akışı almadığımız sürece. Buralar dipse bankaları da buralarda dip kabul edeceğiz. Aslında geri çekilmeleri nereye gelmişiz? Evet, 12.600'ün de altına gelmişiz.
1: Evet.
0: İşte 12.400-12.600 aralığı aslında önemli bir destek aralığı. Bugün endeks 12.600'lerin üzerinde kapatabilirse yarın için daha umutlu oluruz. 12.800'ün üzerinde kapatabilirsek çok daha umutlu oluruz. 13.000'in üzerine atarsak çok daha agresif oluruz yukarı yönlü.
1: Peki bu hafta daha bu seviyenin altındaki seviyeleri görür müyüz?
0: Yani haber akışı çok önemli burada. Hani bugünlerde bir şey söylemek çok...
1: Evet, değil mi? Teknik olarak konuşmak biraz zor aslında.
0: Biraz zor. Yani işte BIST 30 kağıdı dün akşam gelen haberlerle bugün taban açtı. Mesela o hikaye olmasaydı endeks bu kadar eksi olur muydu? İşte.
1: Peki bundan sonraki fiyatlamalara baktığımız zaman, şimdi SPK tarafında gelişmeleri takip ediyoruz, ekonomi yönetiminin açıklamalarını takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte küreselde ya da içeride olumlu haber akışlarında, olası olumlu haber akışlarında ilk olarak BIST 30 tarafı mı etkilenecek peki?
0: Evet, şu an herkesin bakacağı alan BIST 30. Neden? Zaten geldim. Şimdi bir kere zaten endeksin yapısı değişecek 1 Ekim'de. Şimdi BIST 30 neden BIST 30? Son fon düzenlemesiyle zaten fonlara BIST 30'a teveccüh göstermeleri yönünde bir talimat verildi. Demek ki o kısımda zaten BIST 30 pozitif ayrışacak. Bundan sonraki hikayede endeksi yukarıya ne taşıyacak? Yabancı girişi taşıyacak. Hı. Eğer yabancı gelirse. Yani hikayenin bundan sonraki süreçte önemli aktörlerinden biri yabancı olmak zorunda geldiğimiz, yani bulunduğumuz durum itibariyle. Yabancı ne alacak? BIST 30'la başlayacak.
1: Evet.
0: Mecburen. O yüzden bankacılığı agresif bir şekilde 11'imize koyuyoruz. Neden? Çok likit zaten. Yabancı geldiğini tercih edecek. Çünkü yerli zaten bankayı çok tercih etmiyor. Gerçi şimdi fonlardaki düzenlemeyle muhtemelen daha tercih edilir seviyeye gelecek. Ama yabancı gelecekse zaten BIST 30'a gidecek. Şu an ortam çok karışık. Zaten bugünlerde de trade bile ediyorsanız BIST 30'un çok da dışına çıkmak, ki yani BIST 30 bile derken insanın biraz eli ayağı titriyor işte dün akşamki olaylardan sonra. Ona bile çekiniyoruz. Ama bugün işte o büyük dediğimiz işte Koç Holding gibi, işte bankalar gibi şirketlerde işte daha çok güvenli liman algısı var şu an. O yüzden BIST 30'a bir kere portföylerin olmazsa olmazı olmalı. Hani siz bugün küçük hisselerde seçebilirsiniz ama portföyünüzde muhakkak BIST 30 olmak zorunda. Bu sadece defansif anlamda da değil. Evet, defansif anlamda da koyabilirsiniz. Ama bir agresif fiyatlama da eğer işler yolunda giderse, tırnak içinde söylüyorum. Yani faiz inmeye başladı, borsa iyi gidiyor, yabancı girişleri oldu vesaire de zaten BIST 30 burada öncülük edecektir. O yüzden özellikle bankacılık tarafı ilk reaksiyon verecek sektör olduğu için bankacılık muhakkak portföylerde olmalı diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte özellikle bir petrol takip edilmeli. Hı. Net bir şekilde. Hani bugün işte hafta sonu yaşanan olaylar olmasaydı da muhtemelen bugün eksi bir endeks görebilirdik. Neden? Petrol tarafında yukarı yönlü baskı devam ediyor. Aslında basit bir kurgu var. Nedir o basit kurgu? Petrol aşağı, endeks yukarı. İçerideki haberlerden bağımsız söylüyorum. Evet. İçeride çok böyle endeksi etkileyecek haber gelirse o ayrı bir konu. Ama şu an küresele bakmak zorundayız. Neden? Çünkü bizim hikayemiz şu an yabancının satın almasını bekliyoruz. Çünkü bu kadar hengame niye? İşte yabancının aylar öncesinde bir düzenleme yapın. Biz öngöremiyoruz, analiz yapamıyoruz. Biraz daha sağlıklı ortama getirinden çıktı zaten bütün bu hikaye. O yüzden ne bekliyoruz? Zaten yabancının gelmesini bekliyoruz. İşte yabancı neye göre fiyatlayacak? Bu yabancı küresele bakacak. O yüzden özellikle trade eden arkadaşlar için de söylüyorum. Petrol eksi ise endeks artı, petrol artıysa endeks eksi. Bugün dediğim gibi o malum hikayeler olmasaydı hafta sonu haber akışlarının biraz kafa karışıklığına da sebep oldu. Çok üst üste geldi çünkü. Olmasaydı da muhtemelen petrolün etkisiyle bugün belki bu kadar eksi olmazdık ama daha eksi, yani eksi bir piyasa görme ihtimalimiz vardı. O yüzden yatırımcı olarak benim ilk bakacağım yer petrol. Çünkü bakın bizim enflasyonla ilgili sıkıntımız da petrol. Dünyanın da enflasyonla ilgili sıkıntısı da petrol. Bugün Amerika'daki enflasyonun hala yüksek olmasının sebebi de petrol aslında. Enerji yani.
1: Evet.
0: Diğer kısım halloldu çünkü. İç talep yavaşladı vesaire vesaire. Şimdi

0: Merkez Bankası'nın toplantılarından edindiğimiz bilgilerdi. Bunu destekliyor zaten. Petrol önemli. Bakacağız. Petrolde olası işte 90 dolarların altına tekrar bir fiyatlama gelebilir ise eğer, biz muhtemelen endeksin çok daha iyi fiyatlandığı bir döneme gidiyor oluruz.
1: Evet, o yüzden sektörlere baktığımızda da böyle genele baktığımızda genele yayılan bir geri çekilmeyi takip ediyoruz.
0: Şu an genel bir düşüş var. Evet. Yani her alana sirayet etmiş durumda.
1: Evet.
0: Tepki nereden gelecek? Bir de böyle durumlarda da aslanım acele etmemek lazım.
1: Yani evet, böyle bir panik havası olmamalı mı yatırımcılar?
0: Yani
1: evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Eğer ben kısa vadeli trade ediyorsam endeksi, şu ortamda hep sakin kalmalıyım. En büyük yanlış ama malsız kalmayayım hatası. Genelde öyle hata yaparız. Akşamdan mal alırız, sabah belki iyi haber gelir. Değil. Çünkü ne olacağı belli değil. Temkinli olmakta fayda var. Alım için acele etmekte fayda var. Kârı iyi kötü cebe koymakta fayda var. Yani bu ortamda biraz daha böyle hani uzun vadeli yatırımcıysanız ya da biriktiriyorsanız, aylık düzenli alıyorsanız problem yok. Siz her fiyattan alabilirsiniz. Ama daha trader özelliğiniz varsa hani bir yerden alayım, bir yerden satayım, cebime para koyayım, bu haftalık olur, aylık olur, günlük olur. O zaman sakin kalmakta fayda var.
1: Evet.
0: Acele etmeyeceğiz. Nakitte olmaktan bu dönemde korkmayacağız. Çünkü fırsat her daim gelecek ve asla sert yukarı, yani endeksin böyle çok sert yukarı gideceği bir ortamın olma ihtimali yakın zamanda yok. Hani bugün savaş barış imzalandı deseniz iki gün artı oluruz, üçüncü gün kar satışı yer piyasa. Öyle de bir ortam var. Hani illaki fırsat verir, onu demek istiyorum. Sonuçta tavan gidip endeks kimseye fırsat vermeyecek değil. O yüzden acele etmeyeceğiz, sakin kalacağız. Takip ettiğimiz hisselerde, sektörlerde alım için teknik anlamda fırsat kovalayacağız.
1: Evet.
0: Bu ortam böyle bir ortam. Petrol dedim, takip edilecek. İkinci husus yabancı girişi. Burası da önemli.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan böyle bir gri liste riskimizin olmadığına dair de bir açıklama vardı mesela.
0: Şimdi o kalktı masadan.
1: Evet.
0: Şimdi bu fon düzenlemeleriyle ilgili uyarılar gelmişti. Hı-hı. Kasım'da işte gözden geçirmeler falan. Geldiğimiz noktada istedikleri her şey de yapıldı aslında. Onlar için daha öngörülebilir bir alana sevk edildik. Endeksin içindeki şirketler de 1 Ekim itibariyle değişiyor. Yani oradan da gol yemeyeceğiz gibi bir görüntü var. O zaman ne olması lazım? Yabancının gelmesi lazım. Evet, küresel taraf belki bir miktar kötü bir hava var. Yabancı girişleri daha zayıf olabilir. Kabul ediyorum ama yabancının geliyor olması lazım. O yüzden petrolden sonra ikinci bakılacak şey yabancı girişleri. Yabancı giriyor. Haftalık bazda bunlar biliyorsunuz. Perşembe günleri yayınlanıyor zaten. Yabancı bir geliyor mu? Geliyorsa hangi sektöre geliyor? Hangi hisseye geliyor? Bunlar çok önemli. Yani petrolü ve yabancı girişini.
1: Bir miktar satış vardı geçtiğimiz hafta açıklanan veriye göre yabancılar.
0: Evet, bir miktar satış geldi. Ama dediğim gibi eğer ki yabancının istediğini yaptık, Kasım'da bir gol yemeyeceksek, zaten gri liste masadan kalktı. Küreselde de bir şekilde ilişkilerimiz dış politika anlamında da iyi gidiyor. Ve faiz indirim döngüsü başlıyor. İşte yabancının bir şeyleri satın alıyor olması gerekir. Satın almıyorsa problem. O zaman biraz çekineceğiz. Ama petrolün yanına muhakkak ki yabancı girişleri var mı? Varsa hangi sektöre giriş yapıyor? Hangisi giriş yapıyor? Bu bize dönüş hikayesinde hızlı kazanmak adına ya da kayıplarımızı hızlı yerine koymak adına sinyal verecektir. O yüzden bu iki veriyi önemli takip edecek yatırımcılar.
1: Evet. Şimdi sektörlere bakıyoruz. Yani şu an ekranda yani 2'nin altında olan sadece bankacılık endeksi var. Hepsi 2'nin üzerinde ya da 3'ün üzerinde.
0: Evet.
1: Bankacılık endeksindeki bu geri çekilmeyi böyle hani diğerlerinden bir tık daha pozitif olarak görebilir miyiz? Yani %1 ama hani daha çabuk pozitife dönme ihtimali.
0: Yani yeşil olursa ilk bankacılık yeşil olur mu? Evet, bankacılık yeşil. Yarın piyasa iyi olacaksa önce bankacılık olabilir. Bu böyle bir görüntü teknik anlamda veriyor. Ki bunun destekler ne var elimizde? Ekim'de faiz indirim hikayesi. O yüzden
1: küreselde de bir faiz arttırım konuşulurken bizim içeride alanımız var olarak görüyorsunuz.
0: Evet, sadece ben görmüyorum, herkes görüyor haklı olarak. Çünkü bizde de sonuçta marz değişmiyor. Yani bugün işte 5-6 puan reel getiri veriyorsak biz 100 puan faiz indirimde de 5-6 puan reel getiri vereceğiz. Aralık'ta indiğinde de vereceğiz. Niye? İşte enflasyon da düşecek. Belki 29'a, belki 28,5'a vesaireye. Faiz ne olacak? 34-35 bandı. Hadi 35 olsun, enflasyon 30 olsun. Siz yine artı puan vermeye devam ediyorsunuz. Yani şeyi yanılgısına düşmemek lazım. Buradaki önemli olan reel getirinin korunabiliyor olması. Yani bugün enflasyon 15

0: Ben buraya
1: evet,
0: gelirken...
1: Evet, tahvil faizi. 30 yıllıklar 2004'ten bu yana evet, en yüksek seviyelerde. Yani, 10 yıllıklar 2007'den bu yana.
0: 20 yılın tabii, üzerinde fiyatlar var. Ve orası çok karmaşık. Yani faiz
1: yeni
0: arttırım...
1: normal orada %5 mi acaba?
0: İşte o düşünülebilir. Mesela eskiden biz şey yapardık. ABD 10 yıllıkları işte 4'ün altına geldi mi borsada ralli olurdu. Mesela 3.5'a geldiğimiz zaman işte borsada ralli havası olurdu. Şimdi mesela o ralli havası nerede olacak? Şimdi bu... Bugün mesela 5.20 işte 4.90'a geldiğinde biz coşku görüyoruz. İştah arttığını görüyoruz mesela. İşte yeni normaller artık 5 mi? 4.5 5 aralığı mı? Bunu da şu an kestiremiyoruz. Hani çünkü zirveyi görüp görmediğini de bilmiyoruz. Belki 5.5'ları da göreceğiz. Belki şu eskiden mesela bu rakamlar acaba bir savaş ortamına doğru mu gidiyoruz'a yorumlanırdı. Ama geldiğimiz noktada yorumlanmıyor. Niye? Paraya çok ciddi ihtiyaç var. Sermayeye çok ciddi ihtiyaç var. Özellikle şirketler tarafında. O yüzden normallerimiz değişiyor değil mi? Bugün yapay zeka ve ekipmanları yani sektör genelinin çok ciddi sermayeye ihtiyacı var. O yüzden artık para ucuz değil. Ve önümüzdeki yakın vadede de ucuzlaması çok beklememek gerekir. O yüzden Fed'den hala faiz artışı bekleniyor ki 2027'de de bugünden bakınca faiz artışı öngörülüyor. Ama bu hikayeyi ne revize eder? Gene petroldeki düşüş bu hikayeyi tersine çevirebilir. Ki yani uzun süre bu yüksek petrole dünyanın katlanacak gücü yok. O yüzden hikayenin bir noktada, belki bu sene değil ama sene sonuna doğru belki, petrolde aşağı yönlü fiyatlamaları görüyor olabiliriz diye düşünüyorum. Ama normallerimiz kesinlikle değişti.
1: Evet. Şimdi Eylül'ün de sonuna geliyoruz. 1 Ekim 31 Aralık itibariyle yeni bir endeks ağırlığı, yeni bir endeks değişikliği göreceğiz. Şimdi endekste zamanla nasıl bir yön göreceğiz? Biraz bu tarafa açalım dilerseniz.
0: Evet. Tabii buradaki hikaye 1 Ekim itibariyle şimdi daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz değil mi? İşte yabancı da bizim gibi düşünüyor mu? Ki düşünüyor olması gerekir. Çünkü bütün olayların başlangıcı onlar zaten. O zaman ne olacak? Hani bugün neden şikayet ediyorduk? Yani bugüne kadar işte piyasayı çok sağlıklı analiz edemediğimizden, değil mi? Fiyatlamaların çok sağlıklı olmadığından. Çünkü endekste, hatta BIST 30'da, BIST 100'de öyle şirketler, öyle fiyatlara geldi ki hani neyi nasıl analiz edeceksiniz? Durumu oldu. Böyle bir ortamda İşte BIST 30'daki o büyük şirketlerimizin de fiyatlamalarının çok hani ne temelde ne teknikte anlamlara anlam veremedik. Şimdi işte daha anlamlı bir ortama doğru gidiyoruz. Yani aslında analistlerin daha sağlıklı rapor yazacağı, daha heyecanlı rapor yazacağı, işte teknikçilerin daha rahat grafik çizeceği bir ortama doğru gidiyoruz. Daha sağlıklı fiyatlama görürüz. Ama burada dediğim gibi hikaye yine yabancı girişi.
1: Evet.
0: Yani burada yabancı bu teveccühü gösterecek mi, göstermeyecek mi? İşte önemli olan kısım o. Aslında buradan fotoğrafa baktığımızda hani böyle çok ekstra bir kötü haber gelmediği sürece bir yani Ekim ayının çok daha iyi geçmesi beklenebilir bu anlamda. Çünkü niye? Hem faiz indirim hikayesi var. Hem işte bir değişimin fotoğrafının yansıması 1 Ekim'de başlayacak. Çünkü hala BIST 30 şirketleri taban taban geliyor. Bu hikaye orada biraz değişecek. Yani o yüzden endeks için daha pozitif bir hava Ekim ayında olacak gibi görünüyor. Olumluyum ben Ekim ayı için. Ama burada tabii haber akışı önemli. Yani ekstra bir şey gelirse belki hikaye değişir ama mevcut durumda Ekim ayı endekste bir toparlanma ayı olabilir. Ve bir hikayenin başlangıç ayı olabilir. Çünkü Kasım'da...
1: Manşet verdiniz.
0: Yani ben buradan bakınca fotoğrafı öyle görüyorum. Çünkü bu fiyatlama yani bu geri çekilme de aslında Ekim için fırsat yaratıyor. Yani ekstra bir şey olmadığı sürece ki bir gözümüz haber akışında muhakkak olacak.
1: Evet.
0: Muhakkak olacak. Yani pozisyonunuz varsa bir kulağınız haber akışında olacak. Çünkü akşamdan sabah her şey değişiyor. Yani cuma günü bu kadar eksi olacağını söyleseler kimse inanmazdı. Ama haber akışı biraz da hem küreselen içeride biraz destekledi. Ama Ekim ayının ben iyi geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Temelde hikayemiz hem faiz indirimi hem toparlanan endeks görüntüsü.
1: Evet, Ekim'de endekste toparlanma olabilir diyor Aziz Kaçmaz. Şimdi tabii elbette sizin de değindiğiniz gibi yurt dışında da Birleşmiş Milletler'de örneğin en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hani Türkiye'de sadece belli bir alanda risk var ve hani genele yayılan bir risk yok. Yani yatırımcılara orada hitap etti ve orada yatırımcılarla toplantılar da gerçekleşti ekonomi yönetimiyle ilgili. Yabancı yatırımcıdaki konjonktüre dair siz de

0: beklentilerinizi aktardınız. Peki şimdi Ekim ayında hemen bir yansıma görür müyüz?
1: Evet, güzel soru. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bu olaylar içerideki yatırımcıların bir miktar sinirini bozdu.
0: Evet, içerideki yatırımcı da önemli tabii burada.
1: Tabii. Şimdi içerideki yatırımcı öyle ya da böyle durumdan memnun değil. Çünkü herkesin bir şekilde canı yandı. Fonda kalan oldu ya da fondaki hisselerde kalan oldu, fona girmese de. Yani içeride yerli yatırımcının bir kırgınlığı oluştu. Zaten ne diyoruz? İşte o güvenin tekrar tesis edilmesi adına bu sürecin çok hızlı toparlanması, mağduriyetlerin mümkün mertebe giderilmesi bu anlamda önemli. Ama bir kırgınlık illaki devam edecektir. Yani orada bir güç kaybımız ister istemez olacak.
0: Evet.
1: İşte bu noktayı, ama biz bu noktaya nasıl geldik? Zaten yabancının aslında sizde, bak biz sizi öngöremiyoruz. Hani bu iş şirketler buralara geliyor ama biz bunda bir analiz yapamıyoruz. Biraz flu kalıyor bazı durumlar demesiyle zaten buraya geldik. O zaman yabancının teveccüh gösteriyor olması lazım. Çünkü istediği şey oldu aslında. Daha öngörülebilir oldu onun için. O yüzden dediğim o ikinci husus, yabancı girişleri devam ediyor mu etmiyor mu? Ekim ayında burayı özellikle takip edeceğiz.
0: Evet. Ve çok teşekkür ediyoruz. Borsada günün ilk 11'ini böylece oluşturmuş olduk ve gündeme dair gelişmeleri de değerlendirmiş olduk. Aziz Bey, çok kıymetli katılımınız için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Evet, ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli ve Balıkesir 21, Sakarya 23, Bursa 20 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14 derece. Konya 18, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 19 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 24, Aydın 29, Muğla 26, Manisa 25 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mersin 29, Adana 25, Kahramanmaraş ve Hatay 26 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 19 derece. Bolu 16, Karabük 20, Rize ve Samsun 23 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya, Erzincan ve Van 26, Ardahan 23 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mardin ve Şanlıurfa 28, Siirt 29, Diyarbakır 31 derece.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin lira.

0: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
1: Rastgele Güven Kaptan.
2: Bol şans Güven Kaptan.
0: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
3: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
4: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
5: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
6: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
4: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
7: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
8: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
4: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
5: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
4: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
5: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Kısa Saat ile karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Hem içerideki tasfiye sürecini ve SPK'nın son attığı adımı değerlendireceğiz. Küresel tarafta da fiyatlamalara bakacağız. Ama önce gidelim bakalım. Küresel tarafta ve içeride hangi fiyatlarla haftaya başladık diyelim. Küresel endekslere baktığımızda cuma günü yükselişe kapatan ABD endekslerini bugün endeks kontratlarına kırmızı renklerine hakim olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki petrol ve tahvil faizindeki yükseklikler yeniden bir baskı yaratıyor. Avrupa tarafına döndüğümüzde enerji maliyeti öne çıkarken borsalarında pozitif tarafta ayrışmalar oldukça dikkat çekici. Asya tarafında da ayrışmalar söz konusuydu. Burada petrol faiz ikilisi risk iştahını sınırlamasıyla beraber Güney Kore ve Şangay, Hindistan'da eksi kapanışlar, Japonya ve Hong Kong'da da yükselişlikle beraber gecelik seans tamamlandığını gördük. Burada da yüksek bir enerji fiyatının yanı sıra enflasyon ve faiz beklentileri küresel hisse senedi endekslerinin fiyatlamalarının ana odağı oluyor. Geçelim ABD tahvillerine bakalım. Tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketin artısı güçlü bir ekonomi kadar petrolün yeniden 100 dolar üzerinde çıkmasıyla beraber enflasyon riskinin canlı kalması var. 10 yıllıklarda 5.22'leri takip ediyoruz. 2 yıllıklar 4.91, 5 yıllıklarda da 5.04 rakamı bizleri ekranlarda karşıla. Burada tabii ki 10 yıllıklarda %5'in üzerinde kalıcılık oldukça küresel sermaye akışı içinde risk barındırıyor diyelim. Buradan bakalım enerji emtiaya. ABD ve İran arasındaki anlaşmazlıkla beraber yeniden petrol fiyatları hafta yükselişle başladı. Cuma günü İran'ın bir teklifi vardı. Trump bu teklifi reddetmesiyle beraber yeniden petrol piyasası hareketlendi. ABD tipi ham petrolde 94 dolar, Brent petrolde de 99 dolarları takip ediyoruz. İki tip ham petrolde de %2.

0: 2'lik yükselişler haftanın ilk işlem gününde takip ediliyor diyelim. Buradan geçelim bakalım. Değerli metaller grubunun altında bugün ilginç bir ayrışma vardı. Jeopolitik riskler hala sürmeye devam ederken altın da aynı ölçüde yükselmediğini görüyoruz. Tabii burada yine bahsettiğimiz gibi güvenli liman talebine karşı yüksek petrolün beraberinde yüksek enflasyon ve tahvil faizlerinin bu kadar yukarıda olması zinciri çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla da ons cinsinden altın fiyatı da 4200 dolar altına sarktı ve %2'lik bir geri çekilmesi var. Hatta 3'e yaklaşmış. Gümüş tarafında da %5'lik geri çekilmeyle altındaki geri çekilmeye göre daha sert bir satış dalgası var. 61 doları da ons fiyatından gümüş tarafından görüyoruz. Burada tabii altında da reel faiz tarafı da oldukça önemli. Geçelim bir de içeriye bakalım. Borsa İstanbul hafta %1,5'luk eksi tarafta bir başlangıç yaptı. Son tablo itibariyle 12.535 puanı görüyoruz. %3'e yakın bir geri çekilmesi var. İçeride tabii ki fon piyasalarındaki bu tasfiye sürecinin devamıyla beraber SPK'nın attığı adımlar değerlendiriyor. Aynı zamanda ekonomi yönetiminden gelinen başlıklarla da yatırımcının yeniden güven kazanıp kazanmadığını Borsa İstanbul fiyatlamalarında izliyor diyelim. Bu konuyla ilişkili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu sabah sosyal medya hesabında bir içerik yayınladı. Fon yatırımcıların meşru haklarını gözetiyoruz dedi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara hukuki süreç sürüyor. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimiz mesajlarını verdi. Aynı zamanda finansal sistem ve reel ekonomi için gereken tedbirleri de alacağız mesajlarını verdi. Fon soruşturmaları sürmeye devam ediyor dedik. Sermaye piyasalarında piyasa bozucu işlemlerle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek az önce aktardığımız gibi sürecin reel sektöre ve finansal sisteme olumsuz yansımaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu ise 17 Eylül'de TEFAS üzerinden işleme kapatılan tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların haklarını netleştirdi. Böylece SPK söz konusu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılım payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını açıkladı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımcıların haklarına ilişkin açıklama geldi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağının altını çizdi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Şimşek ayrıca fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için özellikle piyasaların ihtiyaç duyduğu likidite konusunda gerekli adımların atılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığımızda koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelik olduğunu da vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu ise tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hangi talimatlarının ödeme kapsamına alınacağını netleştirdi. 17 Eylül'de TEFAS üzerinden alım satıma kapatılan fonlarda 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle sistem tarafından iptal edilen 17 Eylül tarihli talimatların sahipleri de hak kaybına uğramayacak. SPK'ya göre bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani sistem tarafından iptal edilen talimatlar da tasfiye sürecinde karşılıksız bırakılmayacak. Bununla birlikte 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemler de kapsam içine alındı. SPK'nın açıklamasıyla birlikte tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı ve hangi işlemlerin ödeme kapsamına gireceği netleşmiş oldu.
0: Evet, piyasalardaki son fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz var. Stratejist Erencan Umut bizlere eşlik edecek. Erencan Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, günaydınlar, iyi yayınlar herkese.
0: Günaydın dileyelim. Şimdi hafta yine birçok başlıkla başladık. İçeride fonların tasfiye süreci, borsanın toparlanma çabası, dışarıda petrol tahvil faizleri ve Fed var. Bir tarafta aslında iştahı bozan gelişmeler, diğer tarafta piyasanın hala tutunmaya çalıştığı alanları takip ediyoruz. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda piyasanın önünde ciddi

0: Birliklerin olduğu bir haftaya başlıyoruz. Şimdi öncesinde bir içeriden başlayalım istiyorum. Az önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarını ekrana getirdik. Fon yatırımcının meşru haklarını gözetiyoruz dedi. Bugün de kabine toplantısı var Başkan Erdoğan başkanlığında. Oradan çıkacak mesajlar da oldukça önemli. Dolayısıyla şöyle bir genel hatlarıyla başlayalım. Nasıl bir haftaya başlıyoruz? İçerideki yine SPK'nın attığı adımları da birazdan değerlendiririz. Ne dersiniz?
1: Tabii şimdi yurt içi negatif, küresel cephe daha negatif. Yani küreselde belki birazdan konuşuruz ama hani önceliği yurt içine vermek gerekirse yani gerçekten bu fon meselesinin hani hızlı ve ivedilikle çözülmesi lazım ama bu çözüme giderken de özellikle de yetkili kurumların SPK başta olmak üzere iletişim dillerini doğru ayarlamaları gerekiyor. Yani mesela dün akşam bir karar alındı ve üzerinden bayağı bir saat geçti. Ona rağmen bu kararın etkilerinden ziyade bu kararın ne demek olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yani 17 Eylül itibariyle hani verilen emirler artık iptal oldu. Hani orası zaten belli ama hani 16 Eylül işte saat 13.30'dan önce ya da 13'ten önce yani öğlen 1'den önceki emirler özellikle de temerrüte düşüldüğünden dolayı gerçekleşmiyorsa hani bunlar da öncelikli listede olmak kaydı ile tasfiye sürecine bırakılacak ama gerçekleşen bir emir olmasına rağmen para hesaba geçmediyse şayet bu da yine tasfiye süreci içerisinde ama o anki takas ve valör devreye girerek gerçekleştirilecek. Yani anladığım kadarıyla hani satışın yapılmasından sonraki bakiyeler hani herhangi bir kayıp olmadan aktarılacak. Ama yani şimdi ben mesela böyle yorumluyorum. Başkası başka bir şekilde yorumluyor. Bir başkası bambaşka bir şekilde konuyu değerlendiriyor. Zaten süreç oldukça hassas. O bakımdan dolayı yani bu iş önünde sonunda çözülecektir. Önemli olan kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir şekilde çözülmesidir ama çözülene kadar ki geçen süre zarfı içerisinde iletişim dilini çok sade, çok berrak bir şekilde sürdürmek lazım. Burada da biraz daha görev Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e düşüyor. Çünkü SPK'dan gelen açıklamaları çok net bir şekilde anlayamadığımız için yani ortak konsensüs eşliğinde yorumlayamadığımız için Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in bu konu hakkında daha fazla açıklamalarda bulunması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Tabii ki bugün bir de kabine toplantısı var. Kabine toplantısında yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak bir toplantı. Dolayısıyla o toplantıdan sonra bu konu hakkında yapılacak açıklamaları da çok yakından takip edeceğiz. Tabii açıklama yapılırsa ama önemli bir mesele, önemli bir gündem maddesi olduğu için ben açıklamanın yapılacağını düşünüyorum. Yani bu açıklama itibariyle herhangi bir şekilde yatırımcılarımızın makul bir çözümü hak ettiklerini düşünüyorum. Onu da net bir şekilde ifade edeyim. Zaten hani şeffaf bir iletişim diliyle makul bir çözüm ile sonlanmış bir süreç bizim sermaye piyasalarımızın geleceği ve sağlığı açısından da çok önemlidir. Yani hani bugün Borsa İstanbul hani BIST yüz endeksine baktığımız zaman %3'lere yakın bir düşüş hareketine maruz kalmış durumda. İşte XTÜNY dediğimiz yan tahta endeksi biraz daha %5 ki XTÜNY'de çok daha keskin ve sert düşüş hareketleri oluyor. Yani bunlar bugün düşer. Yarın çözüme göre daha net, daha keskin bir yükseliş hareketi oluşur. Yabancı yatırımcı gelir, ralliler yaşanır. Yani bunlar tabii ki borsaların dinamiklerinde çalışan süreçlerdir ama önemli olan hane halkının yani yurt içi yerleşik yatırımcının sermaye piyasalarımıza duyduğu güvenin sarsılmamasıdır. O bakımdan dolayı yani bu fon meselesi bu güveni sarsar. Yani öncelikle bunu zaten kurumların da çok net bir şekilde farkında olduğunu görüyoruz ama işte o iletişim dilini daha şeffaf, daha berrak, daha sade uygulayıp makul çözüme yönelik hani piyasanın da kabul edebileceği makul çözümlere yönelik daha somut adımlar görülürse hani bu güvensizlik duygusu peyderpey azalacaktır ve bir noktadan sonra hani Borsa İstanbul üzerinde, hisse senetlerimiz üzerinde ya da işte TL ve TL bazlı varlıklar üzerinde hani artık negatif şeyler konuşmamaya başlarız ama hani önemli olan bu sürece doğru giderkenki atılan adımlardır. O bakımdan bütün kurumlara özellikle de iletişim dili noktasında çok büyük görev düşüyor. Çünkü oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz.
0: Evet Erencan Bey, size bahsettiğiniz SPK'nın attığı son bir adım vardı. Ödeme tarafını netleştiren bir açıklama. 17 Eylül'deki bu bazı emirlerin iptal edilmesi, işte yatırımcılara tasfiye bakiyesindeki payları oranında ödeme yapılacağı belirtildi. Tabii burada birçok soru var yatırımcının kafasında hala netleşmeyen. Param hangi takvimde çözülecek diye bekliyor. Burada tabii hukuki ve idari süreç ilerliyor ama yatırım tarafından gerçekten güvenin yeniden kuracak şey parasının sistem içinde görünür biçimde bir çözülmeye başlaması. Dolayısıyla çok doğru. Sizce bu ilk ödemelerin başlaması bu hikayede psikolojik olarak yeni bir sayfa açar mı? Yani yatırımcı güvenini yeniden tesis etmesi için ilk adım olarak değerlendirebilir miyiz?
1: Ya kesinlikle ilk adım olarak değerlendirebiliriz. Yani zaten bizim şu anda hani

0: her şeye kulağımızı tıkayıp tek yapmamız gereken yatırımcı güveninin yeniden tahsis edilmesi. Çünkü yani bu yaşadığımız bir süreç, hani bu az buz bir süreç değil, yani tarihi bir sorundan geçiyoruz diyeyim. Hani kriz kelimesini kullanmak istemediğim için bir sorun olduğunu çok net zaten görüyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcı güvenini tahsis etme noktasında çok kısa süre içerisinde artık bazı somut adımların atılması gerektiğini de görmekteyiz. Şimdi yatırımcı hani fonda parası kalmış, fonda kilitli kalmış, çıkamıyor. Yani bana bile günde 5-10 defa hani arkadaşlarından, dostlarından ya da işte aile bireylerinden, hani hiç ummadığım kişilerden bile işte bu fonların durumu ne olur, fonda kaldık gibi mesajlar geliyor. Yani dolayısıyla milyonlarca hanenin böyle olduğunu düşünüyorum. Hani her ne kadar 455 bin, 456 bin gerçek kişiden bahsedilse de hani o sayının biraz daha hani etkileyen kişi sayısı, yani etkilenen kişi sayısı çok çok daha yüksek. Yani orada bir hesap ama hani insanların yıllardır belki de biriktirdiği tasarruflarından olan sıkıntıyı bir aile ya da bir gittiği bir kitle şu anda cezasını çekiyor, sıkıntısını yaşıyor. Yani bu atmosfer, bu durum makroekonomik dinamikler noktasında da bazı soru işaretleri de gündeme getirebilir. Mesela Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilişkili biz daha öncesinde ne diyorduk? Hani faiz indirimleri çok zor bu yıl itibariyle ama bugün gelmiş olduğumuz noktada faiz indirimlerinden bahsediyoruz. Yani bunları niye anlatıyorum? Şundan dolayı. O kadar ciddi bir güvensizlik söz konusu oldu ki hani bu sefer makroekonomik dinamiklere sirayet etmemesi gereken bir süreç içerisindeyiz. Ben o sürece geleceğini düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu kadar keskin ve sert bir sıkıntı yaşayacağımız, işte makroekonomiyi de ciddi anlamda ülke ekonomisi de etkileyecek bir sıkıntıya izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Temennim de o şekildedir. Dolayısıyla çok yakın bir vadede artık bu kafalardaki soru işaretlerinin kaldırılmış ve çözümler noktasında artık somut adımların atıldığını gören bir yatırımcı biraz daha güven duygusunu güçlendirecektir. İşte o bakımdan diyorum, yani biz hani şu eşiği artık bir geçmemiz lazım. İşte SPK'dan bir karar geldi, öteki taraftan bir karar geldi. Bu karara ne anlama geliyor? Bir kararı yorumladığımız zaman karşı taraf hayır öyle değil, şöyle, öteki, yani başka birisi çıkıp da hayır ikiniz de yanlış söylüyorsunuz aslında karar böyleden ziyade ortak konsensüs içerisinde yorumlanabilecek şeffaflıkta açıklamaların yapılması lazım ki hani artık biz yani şöyle mi dedi, öyle mi dedi, böyle mi dediden ziyade artık evet şöyle bir adım atılıyor, evet bu adım iyidir ya da bu adım kötüdür, yani artık çözümleri ve atılan somut çözümleri konuşmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bunun da çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Yakın bir gelecekte, yani birkaç hafta içerisinde artık somut adımların da atılabileceğini düşünüyorum ama işte hani bu toplantıların da sonuçlarını bir görmek lazım. Mesela az önce de bahsettik. Bugünkü kabine toplantısından gelecek açıklamalar, ifadeler ya da işte içeride konuşulan konular ve çözüm önerileri. Yani bunlar karşımıza geldikçe biz somut çözüm adımlarıyla alakalı daha net konuşup değerlendirmelerde bulunacağız. Zaten hani bir o eşiği bir geçsek, hani o ne dedi bu ne dediden ziyade evet böyle bir çözüm önerisi geliyor ya da işte bakın böyle bir somut adım atıldı noktasına gelsek, yani orada artık yatırımcı da artık evet yakın bir gelecekte, yani çok da uzamayacak, işte o SPK'nın dediği 6 ayı bulmayacak bir vadede bu sorunlar çözülebilir, çözülecektir. Bir devlete olan, devletimize olan güvenin de daha fazla perçinleyecektir.
1: Evet, evet Eren Can Bey. Bir virgül koyalım. Atılması lazım. Bir virgül koyalım, devam edeceğiz. Hemen kameralarımızı çevireceğiz. A Para muhabirimiz Ahmet Tunağan Şimşek, yanında TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal olacak ve A Para'nın sorularını yanıtlayacak. Ahmet, söz sende.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Özbekistan'dayız. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği konferansındayız ve 5. kez düzenleniyor. Hem bu konferansını konuşacağız hem de stok durumunu konuşacağız. Hasat sezonunu konuşacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal şu anda yanımızda. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ahmet Bey. Teşekkür ederim.
2: Tabii Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Konferansı ilk kez Özbekistan'da, yurt dışında gerçekleştiriliyor. Daha önce gerçi bir kere Bakü'de gerçekleştirilmişti. Önce konferansla
3: bir
2: ilgili...
3: Bir yıl yurt dışında yapılıyor. Evet. Yurt dışında ilki Bakü'de yapılmıştı. Bu ikincisi Taşkent'te yapıldı, evet.
2: Şimdi bu Özbekistan'da ilk kez oluyor. Şimdi konferansla ilgili önce genel bir değerlendirme almak isterim sizden. Tabii bunun dışında şunu da sormak isterim. Hasat sezonunun ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alımlarında son durum şu anda nedir? Bu sezon toplam ne kadar ürün almayı öngörüyorsunuz?
3: Tabii ki sizinle bahsettiğiniz gibi Taşkent'teyiz. Sayın Bakanımız, Tarım Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve Özbek Tarım Bakanımızın teşrifleriyle konferans açıldı. Özellikle Avrasya grubundan önemli ziyaretçiler ağırlanıyor burada. Ve un sanayici, değirmencilik sektörünün aktörleri, ticaret erbabı burada toplanmış oldu.

0: Biz de bu vesileyle buradayız. Elbette Türkiye bu sene bereketli bir sezon, bereketli bir üretim dönemi geçirdi çok şükür. Dolayısıyla güçlü bir verim oldu. Rekolte gerçekleşti. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak da malum biz 2 Haziran'da fiyatlandırmamızı açıklamıştık üreticilerimiz için. Ve 3 Haziran'dan itibaren de alımlara başlattık. Ve yaklaşık 4 ay süren bir çok yoğun ve büyük bir arzla Toprak Mahsulleri Ofisi'ni üreticilerimiz tercih etti. Toprak Mahsulleri Ofisi tarihinin en yüksek ürün alımını gerçekleştirdik 2026 yılında. Toplam 12,5 milyon ton gibi bir buğday ve arpada sadece alım gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla şimdiye kadar olan 88 yıllık kurum tarihinde bu miktarda bir alım gerçekleştirilmemişti. Tabii bunun bir de ödemesi var. 21 gün içerisinde üreticilerimize bedellerini ödedik biliyorsunuz. Yaklaşık 200 milyar TL gibi bir ürün bedelini de üreticilerimize ödemiş olduk. Hasat dönemi biliyorsunuz Şubat'ta sona erdi. Ama Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hala zaman zaman şeyler gelebilir. Ürün teslimleri devam edebilir. Orada bir kapalılık söz konusu değil. İstediği zaman üreticilerimiz TMO'yu tercih ederse biz alımlara devam ederiz. Yani bereketli bir sezon oldu. Üreticimizin 2026 yılında birim alanından alınan verim de yüksek olması onlar için büyük bir şans ve büyük bir destek oldu tabii ki. Normalde 300-400 kilo alınan dönüm başı ara verimler bu sene 600-700 kilolara kadar çıkmıştı. Hatta daha yüksek kilolara dönüm başı verimler gerçekleşti. Bu üreticilerimiz için sevindirici oldu.
1: Efendim Türkiye'nin mevcut buğday stokları ne durumda? Tabii siz de bahsettiniz az önce. İç tüketimi karşılayacak stok konusunda herhangi bir risk görüyor musunuz?
0: Şunu ifade etmekte yarar var. Türkiye her zaman kendine yeten bir ülkedir Hubat'ta. Ama bizim bugünkü konferansta da gündeme geldi. Sayın Bakanımız da ifade ettiler. Türkiye un ihracatında dünyada birinci sırada, makarna ihracatında ikinci sıradadır. Dolayısıyla büyük bir ihracatçı ülke olma özelliğimiz var. Ve bundan dolayı biz yurt içinde her ne kadar kendimize yetişsek bile ihracat için ihtiyaç olan miktarı zaman zaman yurt dışından gelebiliyor. Ama 2026 yılında dediğim gibi geçen yıllardan olan devirlerle beraber yaklaşık 17,5 milyon tonluk bir devir stokuyla giriyoruz. Ve Türkiye'nin rahatlıkla yetebilecek miktarda bir devir stokumuz var. Tabi hepsi TMO'da. Bu TMO'da olan miktar. Özel sektörde ve üreticilerde hala olan miktarlar da var. Dolayısıyla biz 2026 yılında kendimize yettiğimiz gibi önümüzdeki yıla da önemli bir miktarda belki de ürün stok devrederek girmiş olacağız. Bu noktada bir eksiğimiz, bir sıkıntımız çok şükür yoktur.
1: Şimdi küresel buğday fiyatlarına baktığımızda, jeopolitik gelişmelere baktığımızda ve Karadeniz'deki riskler düşünüldüğünde önümüzdeki dönemde Türkiye'de buğday ve un fiyatlarında nasıl bir seyir söz konusu olabilir?
0: Şunu söylemekte yarar var. Tabii ki son aylarda özellikle Karadeniz'de bir darboğaz, bir lojistik problemi baş gösterdi. Bundan dolayı bir fiyatlarda anormal, dünya fiyatlarında yükselme görüldü. Özellikle bu şeyden kaynaklanıyor. Navlun fiyatlarından kaynaklanıyor. Yani bir yıl evvel 18-20 dolar olan Karadeniz'den Türkiye navlun fiyatı, gemi navlunu şu anda 100-103 dolarlar seviyesine çıkmış durumda. Bu tabii maliyetleri yükseltiyor ama baktığımızda Türkiye'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlemiş olduğu hasat dönemi fiyatları, hasat sonu satış fiyatları ve yeni sezona kadar olan dönemdeki tüm fiyat planlamamızı biz hazırladık ve ilgili sektörle başta üreticilerimiz olmak üzere paylaştık. Yani bizim yol haritamız fiyatlandırmada belli. Değişmeyecek. Dolayısıyla bir istikrar ve denge içerisinde geçen yıl ve önceki yıllarda yaptığımız gibi istikrar içerisinde, denge içerisinde yeni sezona kadar bu süreci yöneteceğiz. Bu anlamda herhangi bir sorun, arz eksikliği veya fiyat istikrarsızlığı söz konusu olmayacak.
1: Efendim 2027 beklentinizi de almak isterim. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni sezondaki alım politikası nasıl şekillenecek?
0: Tabii ki biz önümüzdeki yılın hazırlıklarına da bu hasat dönemi bittikten sonra başlıyoruz. Ama öncelikle elimizdeki güçlü stokları öncelikle yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine yani sanayiciye, ihracatçıya, işleyiciye onlara satış yaparak stok tasfiyesi yapıyoruz. Hatta bugün toplantıda çağrı da yaptık. Yurt dışından isteyen olursa buğday ihracatı da yapabiliriz diye. O noktada da bir hazırlığımız var. Özellikle önümüzdeki sezonda bir depolama sıkıntısı eksikliği çekmemek için elimizdeki stokları mümkün olduğu kadar biraz satışla, azaltmakla depo hazırlığını yapmamız lazım. Onun dışında bir eksiğimiz zaten bulunmuyor. İnşallah Ekim dönemine giriyoruz.

0: Haziran'da biliyorsun Ekim ayına giriyoruz. Buğdayın yeni sezon için ekilme dönemidir. Tüm üreticilerimizin ben uygun gübrelemeyle, uygun tohumla, bölgelerine ve topraklarına uygun tohumla, kaliteli tohumlarla yeni sezonu hazırlanmalarını diliyorum. Çünkü kaliteli ürün daha değerli fiyat, daha değerli kazanç demektir. Bu aradan onu da duyurmuş olayım.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'la birlikteydik. Stok durumunu konuştuk, fiyatları konuştuk, hasat sezonunu konuştuk. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Konferansı'ndaydık. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Evet Ahmet, çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için diyelim. Apara muhabirimiz Ahmet Tunağan Şimşek, yanında TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal vardı. Ahmet Güldal da Türkiye bereketli bir üretim dönemi geçirdi mesajlarını verdi diyelim ve buradan Eren Can Bey ile sohbete kaldığımız yerden devam edelim. Fon piyasasını konuşuyorduk. Evet Eren Can Bey, kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Buradaki güvenin yeniden tesisini konuşuyorduk.
3: Yani güvenin yeniden tesis edilmesi şu anda ana şarttır. Bu da nasıl olur? Yatırımcıların kabul edebileceği, tabii ki herkesi memnun etmek çok mümkün değil, hatta hiç mümkün değil, ama en nihayetinde özellikle de kamuoyu vicdanını yaralamayacak çözümler eşliğinde hani bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Çünkü mevcut süreç çok normal, çok doğal bir süreç değil. Yani siz gidip de bir tane hisseyi aldınız, o hisse düşebilir. Fon aldınız, fon da düşebilir. Ama buradaki süreç bambaşka. Yani daha önceki yayınlarda da çok sıklıkla dile getirdiğimiz bazı unsurlar vardı. Yani hisse senetlerinin ciddi anlamda şişmiş, mutlaka dikkat edilmesi gereken, işte hiçbir şekilde hani o kadar ederi olmayacak ama Türkiye'nin en değerli şirketi seviyelerine kadar çıkmış şirketlerin içinde bulunduğu fonlar gerçekten ciddi bir patlama evresine geçti. Tabii ki bu kadar yükselişe, işte bu kadar olağan şeye de bu kadar da müsaade hani edilmemesi gerektiğini zaten daha öncesinde de çok fazla dile getirmiştik ama en nihayetinde olan oldu ve yatırımcı şu anda ciddi anlamda mağdur. Yani az önce de bahsettim, hani çok ciddi yukarılardan bir hisse almışsınızdır, o hisse düşmüştür, o bambaşka bir konu ama burada farklı bir yapı, farklı bir boyut var. Bu yapı eşliğinde buranın mutlaka bu sorunu giderilip önemli olan, bir daha söylüyorum altını çizerek, yurt içi yerleşikler, hatta halkımızın, hani yurt içine falan bırakalım, halkımızın sermaye piyasasına duyduğu güvenin zedelenmeyecek bir adım, bir somut çözümün atılmasıdır. Bu bizim için şu anda olmazsa olmaz en önemli konudur, en elzem konudur.
2: Evet, diğer taraftan süreçten bahsediyoruz. Takvimin netleşmesinden bahsediyor. Şimdi SPK evet, tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya kadar çıkarmıştı. Burada tabii amaç yatırımcının parasını geri ödemek ama bunu yaparken de piyasayı yeni bir satış dalgasıyla ezmemek gibi bir ikinci bir hedefi de var. Tabii burada 3 aydaki satışla 6 aya yaymak da aslında yani fiyatları daha sakin bir şekilde nakide çevirmek için de bir zaman da kazandırıyor piyasaya. Dolayısıyla bu 6 aylık pencereyi de biraz değerlendirmek istiyorum. Gerçekten piyasadaki bu satış baskısını azaltan bir adım olarak değerlendirir misiniz siz?
3: Yani şu aşamada öyle bir şey görmüyoruz ama neden 3 ayın 6 aya doğru uzatıldığını, esnetildiğini sen zaten harika bir şekilde özetledin. Çünkü 3 ayda o tasfiye süreci için o hisselerin satılması lazım. Zaten taban taban giden hisselerden bahsediyoruz. Fonlarla alakalı hisseler olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani 3 ayda bir daha nasıl satacaksın? Şimdi mesela 6 ayda nasıl satılır? Orası da bambaşka bir konu. Hani ben demiyorum ki 6 ayda mümkün değil. Hani yani 3 aya göre tabii ki çok daha yüksek olasılıklı tasfiye süreci. Ama mesela SPK şunu da söylüyor. 6 ay bile sürmeyebilir. Umarım da böyle olur. Dolayısıyla hani 3 ay mı 6 ay mı, kesinlikle 6 aydır. Yani piyasalarda zaten bir panik havasıyla oluşan satış baskısını ekstra tasfiye süreciyle, ekstra yeni bir satış döngüsüyle beslememek gerekiyordu. O bakımdan dolayı 6 aylık bir süre makuldür ama umarım da 6 aylık süre zarfı içerisinde bütün her şey, hatta 6 ay sürmeden bile bütün problem çözülmüş olsun. İnşallah SPK'nın belirlemiş olduğu takvim eşliğinde piyasalarda yukarı doğru fiyatlamalar görürken bu süreç sonlanmış olur. Ama işte diyorum ya, hani her şey dönüyor dolaşıyor, o güveni aşılamak da geliyor. O bakımdan da daha şeffaf bir iletişim dili, daha anlaşılabilir bir iletişim dili ve somut adımların artık atılıyor olduğunu gören bir piyasa olması gerekiyor. Yani eğer bunu yaparsanız zaten hani 6 ayda değil 4 ayda da 5 ayda da bitirebilirsiniz tabii ki süreci.
2: Evet, burada tabii size bahsettiğiniz somut bir şekilde yol haritasının çizilmesi de oldukça kritik. Şimdi evet, bir de bu dönemde gelen endeks değişikliğine de bakalım. Şimdi BIST 100'ün 4'te 1'inden fazlası değişiyor ki 6 yılın en büyük endeks değişikliklerinden de biri ki ki bu da zaten likiditenin yaşandığı bu sorunların üzerine tam ortasına gelmesi de oldukça kritik bir başlık. Artık endeks gerçekten piyasadaki sağlıklı fiyatlamayı temsil ediyor mu sorusunu soruyorduk. Zaten MSCI'nin da uyarıları vardı bu noktada ki SPK da bu noktada zaten bu olaydan önce de adımlar atmıştı. Dolayısıyla burada büyük ve likit hisselerde düşük fiili dolaşıma sahip hisseleri de aynı sepette değerlendirmek de bir noktada giderek de zorlaşıyor. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Borsa İstanbul'a temsil gücünü gerçekten arttırır mı bu BIST 100'deki hem de BIST 50 ve BIST 30'daki değişiklikler? Yani para geri geldiğinde yatırımcı hisse seçerken buradaki kriterler de değişir mi?
3: Tabii ki değişir. Yani bir kere öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bu çok çok çok geç kalınmış bir adım. Yani çok geç kalınmış bir adım. Yani şimdi fonlarda bazı hisseler, yani tasfiye, hatta tasfiye demeyeyim ama temerrüt açıklamış fonlarda bazı hisseler var ki, hani mesela o BIST 30'da da var, BIST 100'de de var. Özellikle de BIST 30 şirketinde bir tane hisse vardı. Herkes, hani ismini vermeyeyim, herkes zaten biliyor bunu. Şimdi fiili dolaşım oranı ile alakalı SPK bir karar alıyor ama bunu BIST 30'un dışında bırakıyor. Zaten hani BIST 30'un dışında bırakıyorsunuz ama BIST 30 içerisinde bir hisse var ki o zaten hani bazı para piyasası fonları içerisinde teminatlandırma mekanizması olarak da kullanılıyor. Öyle olunca ne yapıyor mesela fonlar? BIST 30 dışındaki hisselerde bu yeni uyum için, TPK'nın tebliğine yeni uyum için satıyor ama fonlarda ciddi bir zarar edilmemesi için, sonuçta bir hisse satılmaz, hisse düşünce fon da değer kaybediyor. O zaman da gidiyor BIST 30'daki o şirketlerin hisselerine ciddi anlamda yöneliyor. Hatta bu sıkıntılar çıkmadan önce hepimiz de şaşırmıştık değil mi? Yani böyle endeksin en büyük, hani amiyane tabirle söyleyeyim, en baba hisselerinde böyle tavan tavan olan fiyatlamalar gördük. Dolayısıyla orada BIST 30'a yükleniliyordu ama hani İş Bankası olsun, SAS olsun, işte Şişe olsun, hani bunlardaki tabanları görmemiz ya da başka hisselerde de ciddi tabanlar var ki o hisseler de işte o eder, o değer noktasında sorunlu ve ciddi soru işareti olan hisselerde. Dolayısıyla hani bu adım daha önce atılabilir miydi? Kesinlikle daha önce atılabilirdi. Ha, sorundan sonra atılan adımın biraz etkileri tabii ki hani daha çetrefilli olabiliyor. Daha oynak bir piyasa yapısı ortaya çıkartabiliyor. Şu anda da olduğu gibi. Ama tabii ki 1 Ekim'den sonra artık borsayı daha fazla sembolize eden, borsayı daha fazla işaret eden, daha iyi, daha likiditesi yüksek, daha büyük şirketlerin empoze edilmesi, özellikle de BIST 100 endeksinde, o zaman işte hani gerçek manada bir endeks değerine de erişebiliyorsunuz, elde edebiliyorsunuz. O bakımdan dolayı atılan adımlar çok geçtir, çok geçtir ama doğrudur. Ha, bu kadar geç olduktan sonra bu adım çok mu iyi etkide bulunur? Kısa vadede hayır ama uzun vadede tabii ki.
2: Evet, şimdi para piyasası fonlarından çıkan paralar nereye gidiyor? Bir diğer sorumuz da bu. Çünkü geçen hafta 17 Eylül'de başlayan bu satış dalgasıyla beraber 4 milyar dolarlık bir çıkış var. Goldman Sachs'ın burada bir tespiti var. Buradan çıkan para TL mevduata yöneliyor dedi son yaptığı raporunda. Yani para sistemden tamamen çıkmıyor. Yani yatırımcı risk almayı bıraktım ama Türkiye'den de çıkmadım mesajını veriyor. Burada yani sadece bir park etme söz konusu. Dolayısıyla şu an mevduatta bekleyen yatırımcı adına konuşalım. Yeniden güven duyduğu anda riskli varlıklara döner mi? Burada tabii yine bu dönüşü başlatacak şeye de bakabiliriz. Hani fiyatların bu kadar dip seviyelere inmesi mi olur? Yoksa yatırımcı piyasada gerektiğinde çıkabilirim güvenini aldıktan sonra mı TL mevduattan yeniden riskli varlıklara yönelir?
3: Yatırımcı piyasadan gerektiğinde çıkabilirim dese de çıkamadığını gördü. O bakımdan orada biraz sıkıntı olabiliyor. Ama bu bundan sonraki süreçte bir daha yaşanacağını sanmıyorum. İşte bu fon meselesi gibi ya da uzun bir yıllar içerisinde yaşanacağını sanmıyorum ama en azından bu para piyasası fonlarından ya da işte borsadan çıkan paranın TL mevduata doğru kayması benim biraz daha içimi rahatlattı, ferahlattı. Çünkü döviz tevdiat hesaplarına gitmediği sürece herhangi bir yere gidip para kendini park edebilir. Borsa İstanbul'a bu noktada da dönüş içinde hazır kıta da bekleyebilir. Ama dediğim gibi, yani az önce de bahsettim, yani yine bu güveni sağlamak gerekiyor. Yani yatırımcıya artık şunu demek gerekiyor. Evet, siz bu hani bir fon aldınız, Ya yüksek fiyatlardan fon aldınız. Tamam, doğru, ama en nihayetinde almış. Sonuçta burada bir yatırımcı bu fonları alırken hani bazı yorumlar da görüyorum işte. Bu kadar işte açgözlülükle fon alındı, işte bu kadar şey yapıldı, almasaydınız kardeşim tarzında yaklaşımlarda bulunuyor. Bu fonu alan insanlar suç işlemiyorlar. Yani Borsa İstanbul'da işlem gören fonun içerisindeki işlem gören hisselerini alıyorlar. Dolayısıyla pahalıdır, ucuzdur. O kendi hani yorumlama yanlışları.

0: ama sonuçta bir suç değildir. Dolayısıyla hani siz de baktınız, hani tarzında da konuya yaklaşılmaması gerekiyor. Dolayısıyla bunu niye anlatıyorum? Şundan dolayı. Şimdi fon alındı. Dolayısıyla fon temerite düşünce satış emirleri gerçekleşmiyor. Gerçekleşse dahi nakit gelmiyor. Dolayısıyla burada bir güven kırıldı haliyle. Bu çok normal bir süreçtir. Dolayısıyla da bu güvenin yerine gelmesi biraz zaman alacaktır. İşte o geçen zaman esnasında TL mevduatla paranın kalması Türkiye açısından da pozitiftir. Yani yurt dışına çıkmaması lazım, dolara gitmemesi lazım, döviz tevdiat hesaplarında ciddi bir şişme görmememiz lazım. Dolayısıyla şu ana kadar bunları görmememiz bizim için çok olumlu, çok pozitif bir taraftır. Hani önünde sonunda bu güven, hani bugün tabii ki biraz adrenalin yüksek yatırımcılarda, çok da haklılar. Çok yani hani şu anda kızmakta, tepki koymakta çok haklılar. Ona hiçbir lafım yok. Bu adrenalin yüksekliğinden dolayı işte bir daha ben borsaya gelmem, bir daha girmeyeceğim. İşte paramı alayım, yüzüne bakmayacağım tarzında bir yaklaşım var. Dediğim gibi ya şu dönemde şu adrenalinle, bu sinir stres hastalığında bu çok normal bir şeydir. Ama bir noktadan sonra işte zaten çok düşük fiyatlamalarda olan BIST 100 endeksi, hani MSCI'de şu anda mesela şey diyor, hani bir adımlar atıyorsunuz Türkiye'ye, hani bunu söylüyor, yani adımlar atıyorsunuz ama yetmez, daha fazla adım atmanız lazım diyerek, hani koparabildiğini koparmaya çalışan da bir MSCI var. Yani en nihayetinde buraya, hani MSCI bu adımlardan sonra da işte biz gelişmiş ülke kategorisinden, gelişmekte olan ülke kategorisinden çıkartıldık, hatta MSCI'den komple çıkartıldık gibi bir şey olmayacaktır. Yabancı fonların da buraya ciddi anlamda giriş yapacağını da gördükten sonra, ki ben bu yılın 3. çeyreği itibariyle bu yabancı fon girişinin hızlanacağını düşünüyorum. Yatırımcı da bir noktadan sonra hani artık bu süreçlerde artık geride kaldı. Endeks de yukarı doğru gidiyor. O bakımdan dolayı artık yavaş yavaş girişe başlayacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla şu anda yapılan duygusal yorumlardan ziyade önümüze baktığımız zaman hani şu an güven tabii ki törpülendi ama tamamen kayboldu. Tamamen artık Borsa İstanbul'a yurt içerisinden giriş olmayacak falan demek hani son derece yanlış, son derece de kötümser bir yorumdur. Asla da katılmam.
1: Evet, bundan sonraki süreçte yine yeniden yapılandırma süreciyle beraber Borsa İstanbul'u takip ediyor olacağız. Yine MSCI'nin Kasım değerlendirmesi vardı. Öncesinde de bu atılan adımlar da oldukça değerli diyelim Erencan Bey. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar dilerim.
1: Size iyi seanslar dileyelim. Stratejist Erencan Umut'la Borsa İstanbul'daki tasfiye sürecini değerlendirdik. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizlere eşlik edecek. İrem Hanım, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Fatma Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir haftaya başladık. Yine birçok başlığımız var. Şöyle büyük bir resme kısaca bakmak istiyorum. İçeride bir fonlarda tasfiye süreci, Borsa İstanbul'da dalgalanmaları takip ediyoruz. Dışarıya dönüyoruz. Petrol 100 doların hala üzerinde. ABD tahvil faizleri 10 yıllıklar %5'in üzerine çıkması, hala kalıcı olması kritik. Bir de şahin bir Fed'in fiyatlaması var. Dolayısıyla aslında piyasayı rahatlatmayan başlıkları konuşuyoruz. Ne dersiniz? Nasıl bir haftaya başlangıç yapıyoruz genel piyasa olarak?
2: Genel piyasaya baktığımızda aslında zorlu bir haftaya başlıyoruz. Öncesinde zorlu bir haftayı devralmıştık haliyle. Borsa İstanbul tarafında, yani iç piyasaya baktığımızda özellikle bir fon tasfiye süreci, sürecin nasıl devam edeceği, işte tutuklamalar, soruşturmalar gibi başlıklar oldukça önem arz ediyor. Hafta sonu işte bazı halka açık olan şirketlerde de mal varlığının tedbir haberleri aldık. Sonrasında bunlar kaldırıldı ama tabii ki bu haber başlıklarının ve bu haberlerin artacak olması ve bu kadar aslında bilgi akışının yoğun olduğu dönemlerde olumsuza yönelik açıklamalar aslında piyasayı da aşağı yönlü çektiğini söyleyebiliriz. Hem SPK'dan da düzenlemeler geldi bu fon tasfiyesindeki süreç nasıl olacağına dair. Tüm bu detaylar aslında bir BIST30'da da olan adı geçen şirketlerdeki Bu tedbir haberleri tabii piyasaya satıcılı bir seyirin hakim olmasını sağlıyor. Özellikle işte 1 Ekim'e kadar bu yeni endeks düzenlemeleri de getirilecek. Bunların hepsi de endeks şu anda negatif yönlü baskılıyor. Bu süreçte işte şu anda 12.500 seviyesinin miktar yakınlarında seyrediyoruz. 12.450 seviyesi önemli. Onun altındaki fiyatlamada şu anda negatif olarak yorumlanabilir. Bu süreç biraz daha bu satıcılı seyirin hakim olduğu bir görünüm izleyeceğiz gibi duruyor. Bu hafta özelinde aslında çıkacak olan haber akışlarında Mehmet Şimşek, Sayın Bakan açıklamaları da takip ettiğimi söyleyebilirim. Yarın bir konseyin toplanması söz konusu, komisyon toplanması söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde. Buradan gelecek açıklamalar, aslında o rotanın tam olarak belirlenmesi oldukça önem arz edecektir. Piyasa şu anda bu haber akışlarını bekliyor. Endeks değişikliği

0: değişikliklerini fiyatlıyor. Vade sonu yaklaşıyor VIOP tarafında. Bunların fiyatlandığı, yani aslında hepsinin bir arada fiyatlandığı bir görünüm var Borsa İstanbul tarafında. Bu da aşağı yönlü seyri destekler nitelikte. Yurt dışında görünüme baktığımızda Fed'in Şahin aslında algılandığı faiz artışlarının başladığı süreçte artık Ekim toplantısında faiz artışının fiyatlandığını takip ediyoruz. Yani Şahinleşen bir Fed görünümü var. İran, Amerika tarafından şu anda olumlu bir açıklama gelmiyor. Orada çelişkili açıklamalar var ve petrol fiyatları yüksek seyrediyor. İşte bakıyoruz tahviller dediğimiz gibi yükseliyor. Ons altında geri çekilme var. Aslında küresel iştahındaki azalışın bu aşamada fiyatlandığı bir görünüm takip ettiğini söyleyebilirim.
1: Evet, genel hatları çizdik aslında. Biraz daha detaylandıralım istiyorum. Siz de bahsettiniz. Bugün kabine var. Oradan çıkacak mesajlar oldukça önemli. Yine Sayın Şimşek'in sabah mesajları vardı. Burada yine fon yatırımcısının korunduğuna dair mesajlar verdi ki zaten daha önce de sistemik risk yok, yapısal bir soruna karşı karşıya değil mesajları da oldukça önemliydi. Bir tarafta tahsiye sürecini takip ediyoruz. Diğer tarafta soruşturma sürüyor. Yine adli olarak da süreç devam ediyor. Burada yine endeks değişikliği de oldukça kritik. Siz de altını çizdiniz. Dolayısıyla şöyle bir genel toplam yaptığımızda yatırımcı güveni açısından da değerlendirelim istiyorum. Bu atılan adımlar, hamlelerle beraber yatırımcı güveninin nerede başladığını görürüz sizce. Gerçekten somut bir adım atıldı ama bunların ne zaman gerçekleşeceği hala takvim net değil. Ödemeler ne zaman başlayacak net değil. SPK bir açıklama yaptı ama hala bir tarih verilmedi. Ne dersiniz? Hangi mesajlar gördüğümüzde yeniden yatırımcı güveninin yükseldiğini görürüz?
0: Bu süreç aslında yatırımcı güveninin zedelendiği bir süreç. Bunun tamirine yönelik adımlar var. Ama haber başlıklarının, yani gelen açıklamaların, gelen kararların değiştirilmesi, işte az önce söylediğimiz mal varlığı tedbir, sonra bu tedbir kaldırıldı. Bugün yeniden bir bülten yayınlandı dün gece saatlerinde. Bunların hepsi böyle yatırımcı güveni açısından tabii soru işaretleri oluşuyor. Bu güvenin tekrar yenilenmesi, yenilenmesi bence uzun bir dönem alacaktır. Burada bu özellikle 131 fonun tasfiyesinden bahsediyoruz. 500 bine yakın bir yatırımcı sayısı var. Oldukça yüksek bir rakam ve bu özellikle ağırlıklı aslında iki fonda belirlenmiş bir bakiyeden bahsediyoruz. İki PYŞ'de toplanmış bir bakiyeden bahsediyoruz. Bunlar da hisse senedi ağırlıklı fonlar. Bunların içerisinde para piyasası fonları da var. Burada süreçte sürecin nasıl ilerleyeceği oldukça kıymetli. Şimdi burada bence rotanın çok hızlı bir şekilde belirlenmesi adına da toplantıların devam ettiğini takip ediyoruz. Bu hafta içerisinde bence bu rota belirlenecektir. Burada özellikle para piyasası fonlarına öncelik verilmesi söz konusu. Çünkü oradaki hem likitte dönme ihtimali daha yüksek ve burada bu tasfiye sürecinde olan şirketler var. 3 şirket aslında tasfiye sürecinde likitte, gerekli likitteye sahip oldu ve bunu hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini söyledi. İçerisinde bizim şirketimiz de var. O yüzden burada bu şirketlere öncelik verilmesi, tasfiyeden çıkarılıp çıkarılmaması haberleri de bence önemli olacaktır. Diğer geri kalan o şirketler açısından da, PYŞ'ler açısından da bu tasfiye sürecinde hisse senedi ağırlıklı fonlarda yaşanabilecek çıkışlar tabii Borsa İstanbul'da aşağı yönlü revize edecektir. Tabii bunlar da endeks değişikliğini takip edip belki burada etki sınırlanacaktır ama oradaki süreç de yatırımcı açısından önemli olacaktır. Haber akışlarının, yani açıklamaların değişmemesi, şu anki durumun kesinlik kazanması bence önemli. İşte bugün aslında daha önce yinelenen bir karar, çok fazla soru işareti vardı. TPK bunun önüne 17 Eylül'de verilen emirlerin tamamının iptal edildiğini, 16 Eylül emirlerinin geçerli olduğunu, 16 Eylül 13.30 öncesi emirlerin geçerli olduğunu ifade etti. Ama burada hani bir şerh koyulmuş. İşte eğer oradaki PYŞ temelüte düşmüşse ve aynı şekilde fiyat açıklanmamışsa o da tasfiye sürecine öncelikli olarak dahil edilmiş. Aslında tüm emirlerin tasfiye sürecine dahil edildiğini öncelikli olarak alınacaklar. Daha önce emir verenler emirleri bloke olarak, nakit olarak geçenler ama nakitlerini almamış yatırımcılar olarak karşımıza çıkıyor. Burada bu rotanın, yani o tasfiye sürecinde, şimdi bu içerideki hisse senetlerini hepimiz biliyoruz aslında ve çok uzun zamandır devam eden bir düşüş serisi var. Şimdi burada yatırımcının ne kadar bakiye alacağı, evet pay oranında alacak ama oradaki o karşılık, bu bakiyenin ne olacağı soru işaretleri var ve biliyoruz ki aslında yatırımcının ciddi bir zararı olabilir. Burada yurt dışına çıkartılan paralar, buradaki tedbirler buraya dahil edilip edilmeyecek mi? Burada yatırımcıların ne kadar ne kadar alabileceğine dair o endişelerin giderilmesi ya da zararların minimize edilmesine yönelik atılan adımlar bence oldukça kıymetli olacaktır. Daha önce konuşuldu hep bu yurt dışında da Madoff sistemine dair burada da içeride uygulanabilir mi? Bunlar hep konuşulan konular. Yani yatırımcının o bakiyesinin zararın en aza indirgendiğine yönelik açıklamalar bu aslında bu güvenin tazelenmesi adına önemli bir adım olarak karşımıza çıkar. Tabii bu rotada yolda göreceğiz. O yüzden de kısa sürede bu güvenin tazelenmesi ya da Borsa İstanbul'daki fiyatlamaların normale dönmesi çok olası gözükmüyor açıkçası. Buradaki bu hasarın şu anda toparlanması, minimize edilmesi, bu soruşturmaların devam etmesi, işte mal varlıklarına tedbirler. Bunlar önem arz edecektir. O yüzden uzun bir süreç var. Burada bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi önemli. Açıklamaların aslında kararların geri alınmaması çok çok önemli. Bunları da yakından takip edeceğiz.
1: Evet, siz de bahsettiğiniz bir yandan hukuki boyutu da var. Soruşturmayı takip ediyoruz. Yine mal varlığı tedbirlerinin bazıları kaldırılmıştı. O da önemli bir ayrıntı. Diğer taraftan tabii piyasa ne zaman normale dönecek? Yatırımcının kafasındaki soru işaretlerinden biri de bu. Çünkü soruşturma tarafı derinleşirken diğer taraftan hukuki sürecin bu kadar genişlemesi sınırların da netleşmesi anlamına geliyor. Tabii kim hakkında işlem var? Hangi varlık neden donduruldu? Hangi noktada tedbir kaldırılıyor gibi birçok buradaki güveninde net ayrımların yapılması da önemli. Dolayısıyla bundan sonrası için de biraz konuşalım istiyorum. Yani piyasanın geri kalanı ne zaman normalleşecek? Çünkü sadece bu listedeki isimler ve şirketler değil, geri kalan piyasayı da etkileyen bir başlık. Yani yatırımcı güveni yeniden tesis edildiğinde, ilk ödemeler fon yatırımcılara başladığında, yeniden bu güvenin gelmesiyle beraber piyasa ne zaman normalleşir diyelim.
0: Piyasanın normalleşmesine baktığımız zaman özellikle bu endeks değişiklikler önemli olacaktır. Orada normalleşmelere, bu tasfiye süreci açıldığında dediğiniz gibi ilk ödemeler geldiğinde bir miktardan normalleşmeleri takip ederiz. Ama bu süreç, şimdi az önce siz de konuştunuz, aslında mevduat tarafındaki artış önem arz ediyor. Mevduat tarafında yatırımcının şu anda bu risk iştahını azalttığı dönemde aslında diğer fonlardan da Borsa İstanbul'dan da çıkışların olduğu ve ağırlıklı olarak mevduat tarafına gidişleri takip ediyoruz. Bu bir süreç aslında. Yani buradaki dolarizasyon riskinin önlenmesi önemli. Burada bu bakiyenin özellikle piyasalar normalleştiğinde özellikle değerinin altında fiyatlanan oldukça hepimizin bildiği, adı sanı bilinen şirketlerimiz var Borsa İstanbul içerisinde. BIST 30 içerisinde açıkçası. Bunların tekrar talep görmesi söz konusu olabilir. O yüzden burada özellikle 1 Ekim sonrasında belki yılın 3. çeyreğinden belki 3. çeyreğin sonlarına doğru tekrar buradaki bir normalleşmeyi takip edebiliriz. Burada tasfiye sürecinin netleşmesi ve ödemelerin alınması bence önemli olacaktır. Bu rota belirlendikten sonraki süreçte bu şirketlere gelen talebin de önem arz etmesi söz konusu. Yabancı girişi açısından tabii evet, burada belki bu işte MSCI riskini ortadan tamamen kaldıran aslında adımlar atıldı. Geç olduğu yönleri dair açıklamalara da katılmakta fayda var açıkçası. Ama yapılmış olması önemli. Bundan sonraki süreç bu zararın ne kadarına minimize edileceği süreci önem arz edecektir. Normalleşmede biraz daha artık BIST 30 tarafındaki hareket belki ön plana çıkar. Ama bunun için de bu satışların durması adına da önümüzde biraz daha süreç var gibi duruyor. Uzun vadeli bir bakış açısı açısından da bu dönemler fırsatlar yaratıyor yatırımcılar açısından diyebilirim.
1: Evet, şimdi içeriği değerlendirdik. Biraz da küresele bakalım istiyorum. Yine yayının başında sizle böyle bir genel hattı çizdik ama şimdi petrole bakıyoruz. Haftaya yine 105 doların üzerine bir başlangıç yaptı Brent petrol. Burada Hürmüz belirsizliği hala fiyatlamaların içinde. Özellikle İran'ın cuma günü bir teklifi vardı. Trump bunu reddetti. Bununla beraber bir petrol piyasasında yükselişler gördük. Aynı zamanda tahvil faizleri yüksek, doların güçlü olduğu, Fed'in beklentisinin değiştiği bir ortamı takip ediyoruz. Dolayısıyla petrol için ne dersiniz? Yeniden bir savaş primi fiyatlanmaya başladı. Yani 100 dolar üzerindeki kalıcılıkla beraber nasıl riskler beraberinde getiriyor?
0: Petrol fiyatlarının seyir aslında tüm dünya için önem arz ediyor. Özellikle enflasyonist baskıların arttığı, enerji maliyetlerine enflasyonda enerji kalemine duyarlı ülkeler açısından da büyük risk içeride. Bizim için de bu yakından takip ettiğimiz bir unsur. Dışarıya baktığımızda da petrol fiyatlarındaki seyirde artık bu İran savaşının o gerilimin halen devam etmesi önemli. Yani Kasım seçimlerinde herkesin o bitecek öngörüsünün artık boşa çıktığını takip ediyoruz. İşte anlaşmaya varılamadı. İşte farklı farklı açıklamalar geliyor. Artık 100 dolar üstü normalleşti bence. Buradaki bu seyrin özellikle o daha önceki gördüğümüz yukarı yönlü

0: Morş'un aslında hani herkesin faiz indirimi beklerken küresellik görünümle verilerle birlikte Amerika tarafında faiz artışına gitti ve ekim fiyatlamasında da faiz artış fiyatlaması var, Aralık'ta da var. O yüzden bu riskler petrol fiyatları normalleşmeden olmayacak gibi, ama bu yılın özelinde orada bir anlaşma gelmeden, Hürmüz Boğazı'ndaki bu süreç aslında o normalleşmeyi görmeden çok geri çekilme olası gözükmüyor şu aşamada. O yüzden bu riskler biraz daha var gibi duruyor. Bu tahvil fiyatlarına yansıyor, bu sıkılaşma, faiz artışları döngüsü. Ons'a bakıyoruz, ons altın tarafında ciddi bir gerileme var. Belki bu ilerleyen süreç açısından fırsatlar da barındırıyor. Merkez bankaların alımları burada ons altında önemli. Belki burada altın alımlarına tekrar başlayabilirler, ama küresel görünümde özellikle dolar tarafındaki bu artış hikayesi tabii ons altını aşağı yönlü, Fed'in faiz artışları ons altını aşağı yönlü revize ediyor şu aşamada.
1: Evet, o zaman çok az bir vaktimiz kaldı. Çok kısa bir de Fed yorumu alalım. En son bir faiz artışına gitti. Yıl sonu beklentilerden siz de bahsettiniz ama 2 faiz artışı piyasa beklentisinde. Ne dersiniz, Fed 2 kez faiz artışına gider mi yıl sonuna kadar?
0: Bence burada esas önemli olan veriler. Çünkü piyasadaki veriler, tarım dışı istihdam verisi açıklanacak işte bu hafta özelinde. Oradan gelecek veriler, veri akışları, petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde devam ettiği seyirde burada Fed'in de atacağı adımlarda faiz artışına gitme olasılıkları şu aşamada biraz daha yüksek gözüküyor. Belki 2 faiz artışına, 1 faiz artışına gidebilirler, ama tamamen veri odaklı bu süreçte gideceklerini yakından takip ettik. Çünkü içerideki o guvernörlerdeki, aslında FED başkanlarındaki ayrışmaların artık oy çokluğuna döndüğü bir görünüm var. O yüzden burada biraz daha orada daha şahin görünümlerin ilerleneceği bir süreç yaşayacağız gibi duruyor. Özellikle küresel tarafta da birçok merkez bankası, özellikle Japon merkez bankası da faiz artışlarına gittiği bir görünümde diyebilirim.
1: Evet, bu hafta zaten veri takvimi de oldukça yoğun. ABD tarafında oldukça yoğun bir takvim var. Buradan yine gelecek, size bahsettiniz. Kritik veriler de oldukça önemli. Geçen hafta PMI verilerini almıştık. Daha sonra zaten bir tahvil faizlerine de güçlenme görmüştük. Burada yine ekonomik veriler ve makroekonomik görünüm de oldukça önemli olacak. Jeopolitikistlerin yanı sıra diyelim İrem Hanım. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Fatma.
1: İyi haftalar dileyelim size. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay ile küresel piyasalı ve Borsa İstanbul'daki tasfiye sürecini değerlendirdik. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun. Enpara.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferri Artline artısı var.
4: Biz bugün nereye gidecektik ya?
5: Spora.
4: Değil.
5: Çocuğun kursu.
4: Değil ya.
6: Maça.
4: Değil babacım.
5: Buldum. Petrol ofisi.
4: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
7: Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: o. Karşınızda yılların kobisi Fahri. ATR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri

0: ve 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Kendileri aramıyorum ki.
2: Değeri

0: aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
1: Otobit'te. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak, huzurlu bir ev, yaz serin, ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
6: Bankan hadiyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de, 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
7: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
8: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.

ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Hayatınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna, Uluslar Ligi

0: Efendim merhabalar, Alpara ekranlarından gayrimenkul raporuyla birlikteyiz. Değerli bir konuğumuz var, Turgay Kolcuoğlu bizimle birlikte. Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Sizin tabii yatırım konsepti arsa üzerine.
1: Evet, değil doğrudur.
0: Mi? Şimdi tam olarak nasıl yola çıktınız? Yani çünkü yayın öncesi de konuşuyorduk. Aslında inşaat yapan bir aileden geliyorsunuz, evet. Ama konut yerine arsaya yöneldiniz. Neden?
1: Tabii burada yatırım amaçlı bir konsept geliştirme içgüdüsüyle biraz da bu serüven başladı. Gayrimenkul tarafında işin bulununca inşaat üretiminde, bunun daha gerisinden aslında serüveni başlattığımızda yatırım aracını daha sağlıklı bir şekilde oluşturabilir miyiz içgüdüsüyle başladık. Burada en temel noktamız ruhsatlandırılabilir alanlar üzerinden bir arsa konsepti geliştirilmesi oldu. Bir arazinin arsa statüsüne geçmesiyle birlikte belirli imara kavuşması söz konusu oluyor. Bu imar ışığında da ilgili kamu kurumlarının il özel idareler olur veya belediyeler olur. İmar planlaması oluyor, plan notları oluyor. Bunun akabinde de bir konsept geliştiriyoruz. Bu konseptin içerisinde de işte villa konsepti, çoklu katlara yer olmayan bir sistem içinde ilerliyor. Ve projeli arsa konseptiyle ilerlemiş oluyor. Projeli arsa konseptinde ilk önce arsa yatırımınızı yapıyorsunuz. Daha sonrasında imarına uygun bir konsept geliştiği için orada sosyal donatı alanları oluyor. Bu sosyal donatı alanları da ilgili firma tarafından, yani firmamız tarafından yapılım sürecine giriyor ve akabinde de yapı müşavirliği sistemi başlıyor. Yapı müşavirliği sisteminde yatırımcılar isterse yapılanı kendileri yapıyor, isterlerse de bizim kontrol mekanizmamızda yapı müşavirliği tarafında bizden destek alabiliyorlar yapı olarak.
0: Evet, peki şimdi burada klasik arsayla gayrimenkul yatırımları olarak bir hani arsayı düşünmek, bu nasıl fark eder?
1: Aslında birinde hepsi yatırım aracı tabii ki. Birinde biraz daha emtiayı sonradan yakalamış oluyorsunuz. Hiçbir zaman tabii ki yatırım treni kaçmış olmuyor. Fakat diğerinde bütün süreçlerde siz geliştirdiğiniz için bir arazi olsun, sonrasında arsa olsun, arsanın ruhsatlandırılması olsun, onun bir yapıya kavuşması olsun ve yapının da oturum veya yatırım amaçlı kullanılması konusu olsun. Bunların her biri geriye gidildikçe yatırım emtiyasını arttıran hususlar. Biz de bu bağlamda bu araçları olabildiğince başından başlatmak istiyoruz. Tabii burada değinmemiz gereken hususlar var. Bunlardan biri de tarla ve arsanın ayrımının doğru yapılması. Çünkü tarladan itibaren arsayı geliştirme sürecine başladığınız zaman bu tarlanın tarım arazisi mi yoksa gelişme konut alanında bir ayrılmış alan mı olduğunu daha iyi analiz etme imkanınız oluyor. Burada ben mesleki olarak mimar olsam da diğer meslektaşlarımız olan şehir plancıların alanı olduğu için herhangi bir yatırım yapılırken de şehir plancı arkadaşlarımızdan destek alınırsa bu konseptlerin gelişiminin sağlığı açısından daha doğru bir yol izleneceği kanaatindeyim.
0: Evet, peki şimdi arsa tabii dediğimiz zaman son dönemde hep konuşulan gayrimenkul sektöründe arsa bulmanın zorluğu.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Nedir buradaki son durum?
1: Geliştirme süreci tabii zor oluyor. Burada biraz daha emtialar talep üzerine de gelişiyor tabii ki. Burada çok farklı analiz teknikleri oluyor ama genel olarak kuzey bölgemizin batısından biraz daha böyle Ege bölgesine doğru sıralanan bir durum var. Tabii Trakya bölgesini de es geçmemek gerekiyor. Bu bölgelerde konut, villa imarlı daha kolay projeler geliştirilebiliyor. Farklı bölgelerimize gittiğimizde ülkemizin her yeri zengin iklimlere sahip. İşte turizm alanları geliştirilebiliyor, otel alanları geliştirilebiliyor. Bizim konsept anlayışı şu anda işte Sakarya'dan başlıyor diyelim, Düzce'den başlıyor, Kırklareli'ne kadar uzanıyor. Oradan Balıkesir ve İzmir olacak şekilde farklı farklı lokasyonlarda proje geliştiriliyor. Bu konularda tabii 7-8 ilde sistem geliştirilirken bunların hayata geçmesi de önemli. Sadece arsa satışıyla çünkü işlem tamamlanmıyor. Burada ödeme kolaylıkları da çok önemli. Bir ürünün, emtialı bir ürünün özellikle satın alınabilirliği çok önemli bir husus haline geldi. Burada da satın alınabilmesi açısından resmi anlamda oluşabilecek bütün sistemlerin en doğru şekilde uygulandığı metrekare büyüklüklerine göre biz aslında birimleri hazırlıyoruz. Bu birimleri satın alması gerçekleşiyor. Borç bittikten sonra yatırımcımızın aslında yapı tarafı oluyor. Hiçbir şekilde orada ekonomik yük altına da girmiyor yatırımcı. Bu sebepten dolayı hem emtialı bir ürün, kendini her an geliştiren standart arsa yatırımının haricinde bir ürün oluyor. Hem de ödeme kolaylığıyla ve özellikle pandemiden sonra müstakil yaşam arzusu, sağlıklı barınma başlığı adı altında bizim geliştirdiğimiz projeli arsa konseptine birebir uyum sağlamış durumda.
0: Evet, peki. Şimdi siz özellikle biraz saydınız ama hani daha da geliştirmek adına hangi illerde şu anda faaliyettesiniz? Kaç projeye imza attınız?
1: Tabii şöyle demek gerekirse bazı illerde iki projeye çıktık. Sakarya olsun, Düzce olsun, Kocaeli olsun, Kırklareli olsun, Balıkesir. Ayrıyetten Bursa ilimizde çok güzel bir projemiz var. İznik bölgesinde. Şimdi en son İzmir'e çıktık. Balıkesir'de keza Ayvalık bölgesinde iki tane proje geliştirdik. Tabii burada biz proje geliştirirken az önce bahsettiğim gibi farklı farklı emtiaları doğru zamanda planlamak lazım. En son çıktığımız İzmir projemizden örnek verirsek önceki programlarımızda da burada konuşmuştuk. Farklı farklı firmalar bazı bölgelerde aynı anda proje geliştirebiliyor. Bazen bölgeden ziyade zamanlaması da çok önemli proje geliştirmenin. Biz Dikili bölgesinde her zaman proje geliştiriyorduk. Çok değerli bir yer. Özellikle Çandarlı bölgesi. Şimdi doğru zamanlamayla planladığımız diğer analizler örtüştüğü için de en son İzmir bölgesinde bu yatırımı yaptık şirket
0: evet.
1: olarak.
0: Şimdi tabii şu kısmı biraz hani tam anlaşılması için daha da netleştirelim. Şimdi markalı arsa projesi, projeciliği gibi bir şey aslında sizin yaptığınız. Bu geleneksel hisseli ya da hani müstakil tapulu arsadan ne farkı var?
1: Şöyle, müstakil tapulu arsa bizim sistemimiz içinde bulunan, fakat hisseli arsa satışı biraz daha farklı bir konumlamada bulunuyor. Tarlaların müstakil parsel gibi ayrı tapuyla satılamamasından dolayı hisseli satış sistemleri ülkemizde bulunuyor. Özellikle bakanlığımız bu konuda ciddi yaptırımlar uyguluyor. Hisseli satış olduğunda en başında dediğim gibi biz arsa haricinde ruhsatlandırılabilir projeler de geliştiriyoruz. Hisseli satışlar olduğunda hisseyle bağımsız bölüm oranları birbirini tutmadığında ruhsatlandırılmasında sıkıntılar olabiliyor. Bu sefer işte bir daire, iki daireyi, üç kişiye satmış gibi böyle başlıkları görebiliyoruz. Aslında bunlar tamamıyla hisseyle bağımsız bölüm sayısının birbirini tutmamasından kaynaklanan durumlardan da meydana gelebiliyor. Biz bunun ayrımını özellikle yapıyoruz ve arsayla tarlanın ayrımının doğru analiz edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü arsanın da kendi içinde emtiyasını aldıktan sonra imar oranları farklı. Kimi yerde %10 imar olabiliyor, kimi yerde %40 imar olabiliyor. Plan notları, yani o uygulanma şeklinin orada aslında bir yol

0: haritası var. Bu yol haritası doğru analiz edilmezse de çok büyük bir emtia kayıp haline gelmiş olabiliyor ve bu seneleri aslında mal oluyor yatırımcılar.
1: Yani siz hani bir taraftan aslında altyapı ruhsat süreçlerini de hallediyor oluyorsunuz. Tabii, değil mi? Yani hani yatırımcı sizin tapuyu aldığında sadece elinde bir tapu olmuyor.
0: Sadece standart bir tapu olmuyor ve burada aslında biz toplu kümülatif bir şekilde hareket ettiğimiz için oranın altyapısıyla alakalı kamu kurumlarının desteği olsun, üzerine ruhsatlandırılacak projenin bölgeye getireceği emtia olsun. Biz aslında bir arsa yatırımı yaparken temelde şöyle ayrışıyoruz. Çevredeki odak noktalarına bakılır. Nereye yakın, nereye uzak, ne şekilde acaba imkanlar kullanılabilir? Biz proje arsasını geliştirdiğimizde odak noktası yapma niyetinde oluyoruz. Bu sefer de emtia kendi içinde yukarıya çıktığı için ve projenin içine her an bir yatırım yaptığımız için bunun inşaat evresine kadar toprak tesviyelendirilmesi var. Yani bir bölgenin sadece ruhsatını almak yetmiyor, oranın inşaata hazır hale gelmesi de gerekiyor. Bunlar da zaman olarak ruhsata esas bir şekilde yapıldığı için aslında kendi içerisinde hareket eden bir emtia var. Bu yüzden de amortisman süresi çok ciddi bir şekilde kısalıyor.
1: Evet. Peki şu anda özellikle hani biraz hani Batı Ege tarafına herhalde, evet, değil mi? Talebin fazla olduğunu
0: talep var,
1: söylediniz.
0: Evet.
1: Aynen. Şimdi buralarda hangi bölgeler öne çıkıyor peki?
0: Burada şöyle Balıkesir, İzmir bölgesi öne çıkıyor. Çanakkale'de de projemiz var. Onu az önce es geçtik. Çanakkale'de çok değerli bir beldemiz. Burada aslında hedef kitle yatırımcılarımızın oturduğu konumlar da tabii çok önemli. Çünkü hafta sonu yatırımını değerlendirmek isteyen var. Hani oraya gidip kalma anlamında bir haftalık boşluğunda gitmek isteyen var. Belki sezonluk gitmek isteyen var. İstanbul merkezli düşünürsek aslında bu circle'ı biz bu dediğimiz timeline'a göre ayırmış durumdayız. Fakat önemli bir nokta olan yurt dışındaki yatırımcılarımız da ciddi bir paya sahip. Burada tabii yurt dışında ağırlığımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız getiriyor. Fakat son zamanlarda özellikle Orta Doğu bölgesinden ülkemize çok ciddi bir talep var. Bununla da karşılaşıyoruz. Burada tabii projenin geliştirildiği alan çok önemli. Diğer yatırımcılarımızın ikamet ettiği ülke çok önemli. Kendine uygun bir proje konsepti bulduğunda da güvenilir bir firma ve sistem ise tabii ki burada güvenilirlik sadece reklamla ya da diğer unsurlarla olmuyor. Bizim mimaride bir laf vardır. Bir iki dakika içinde susarsın ve senin projeni kendini anlatması gerekiyor. Senin anlattığınla evrağın birbirini tutması gerekiyor. Bizde de bu şekilde projemizle evrakların birbirini tutarak geliştirdiğimiz bir konsept var.
1: Evet, peki şimdi arsayı işte alındı sizden.
0: Evet.
1: İşte siz dediğim gibi altyapı imar konusunu işte çözüyorsunuz.
0: İmarlı bir yerin projesini geliştiriyoruz diyelim. Sonrasında
1: aynen öyle.
0: Ruhsatlandırma işlemlerini uygun ödeme koşullarıyla sağlıyoruz.
1: Peki şimdi inşaata başlanmak istediğinde sizin herhangi bir burada bir yardımcı olduğunuz bir taraf oluyor mu?
0: Tabii şu şekilde biz arsa konseptimizi geliştirirken bizim işte güvenilir yapıların haricinde ödeme kolaylığı alınabilir ürün konseptinde işte belirli vade farksız taksit seçenekleri bulunuyor. Biz yapı müşavirliği tarafına yatırımcılarımıza sunduğumuzda da bu borçların artık bu carilerin olmaması gerekiyor. Bu borçlar bittikten sonra yatırımcımız karar veriyor. Yatırımını arsa olarak satışını mı gerçekleştirecek yoksa oturum olarak emtiasını daha ileriye mi taşıyacak? Sonrasında biz genelde projelerimizde 3 sene sonrasında yapı müşavirliği sistemimizi devreye sokuyoruz. Bu arada çoğu projemizde de bu sistem devreye girmiş durumda. Ruhsatları alınıp inşaatı başlayan ve hatta villa şeklinde biten projemiz de var. Farklı farklı daire ve villa tiplerinde çelik olsun, betonarme olsun. Bu şekilde yapı müşavirliğine doğru uzayan bir sistem var. Oturmak istemeyen yapısını yaptıran yatırımcılarımız da var. Ve böylece emtiasını aslında bir topraktan alıyor, bir anahtar haline getiriyor. Burada kimi yatırımcımız ilk projede lansmandan bir yatırımcı oluyor. Sonra farklı projelerde de yatırımını büyütüyor. Bazı yatırımcılarımızın diğer yatırımların evini yaptığı durumlar oluyor. Çünkü emtialı bir ürün olduğu için. Özellikle biz şunu açıkça söylemek istiyoruz. Bir seneden erken bir şekilde bir yatırımın satılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun emtialı bir ürün olduğu için de burada ciddi talepler de oluyor tabii sisteme. Bu şekilde biz satışında da, üretiminde de, ruhsatlandırılmasında da, projelendirmesinde de kurumsal olarak destek veriyoruz.
1: Peki şimdi siz tabii arsa baktığınız için hani Türkiye'nin dört bir yanında. Şimdi bakarken hani neye dikkat ediyorsunuz? Hani burası değerlenebilir derken oradaki kriterleriniz neler?
0: Tabii bizim için öncelikle

0: bir tarım arazisi olmaması gerekiyor. Hmm. En başına alırsak yatırımı. Tarla statüsünde yerlerde bakıyoruz geliştirdiğimiz, ama bizim satışa hazır hale çıkabilmemiz için oranın bütün kurum görüşlerinin alınması gerekiyor. Akabinde arsa işlemlerinin yapılması gerekiyor ve ilgili kurumdan da projesinin ruhsatlandırılabilir olması gerekiyor. Bu emtiaları biz doğru gördüğümüz yerlerde ve dediğim gibi biz bu şekilde Dikil'de, Çandarlı bölgesinde önceden geliştirdik. Fakat bazı zamanlarda zamanlama tarafı var. Bu mali açıdan olur, farklı açıdan olur. Hani orada daha uygun bir ürün çıkartabilme açısından, daha doğru bir konsept çıkartma açısından bu analiz tekniklerini farklı farklı zamanlarda kendi alanında profesyonel arkadaşlarımız bize rapor olarak sunmakta. Biz de yönetim olarak bunun kararını almaktayız.
1: Evet. Peki şimdi arsa yatırımı yapmayı düşünenlere siz ne önerirsiniz? Yani şuraya mutlaka baksınlar. İşte mesela dediğiniz gibi biraz önce tarım arazisi olmasın.
0: Aslında şöyle.
1: Ya da tarım yapmak isteyen gerçi olabilir.
0: Şimdi, kullanım amacını evet. diyecektim. Aslında toprağa yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızın kullanım amacını öncelikle belirlemesi lazım. Ziraat üzerinden bir kullanım amacı varsa kesinlikle tarım arazileri üzerinden gidilmesi gerekiyor. Özellikle ülkemizin farklı iklim koşulları olduğu için çok zengin bir sisteme sahip. Bu ayrı bir boyutu ve kesinlikle bu alanları yapıların yapılmasını, yapı konseptlerini oluşturmasını karşı olan bir firmayız. Bunu da her platformda sizin de desteğinizle şimdi burada aktarmış olalım. Haricen burada arsa ile tarlanın kesinlikle ayrımının yapılması gerekiyor. Tarladan sonra gelişen sistemler arsa oluyor. Fakat internette orada burada görüyoruz. Arsadan sonra tarlaların satışı gibi bir tersten okuma gibi bir okuryazarlık var. Bu yanlış bilgilendirmenin ötesine geçiyor aslında. Biz bunların kesinlikle karşısındayız. Bir yatırım yapılırken İşinin ehli, o alanda profesyonel insanlardan destek alınarak firma veya şahıstan yapılabilir bu yatırım. Ama bilirkişiyle oraya gidildiğinde analiz imkanı daha detaylı olur. Sizin hakkınızı daha detaylı savunabilecek bir durum olur. Biz kurumsal olarak buna da açığız. Bu şekilde açık bir konseptin oluşturulması bizim sadece kendi açımızdan değil, sektörel açıdan da bir gelişim sağlar. Çünkü bu işin sadece belirli birkaç firma yapılmasından sektör ileriye gidemez. Herkesin iyi yapması gerekiyor ki bu işi. Biz de iyi yapma çabasındayız. Sorunsuz bir şekilde sistem ilerlediği vakit çok ciddi, güçlü bir sektör oluşacaktır. Yurt dışında bunun örnekleri var. Home Order Execution sistemidir aslında bu. Farklı farklı inşaat firmalarının da bu işi geliştirdiği bir sistemdir. Biz burada sadece bu iş için kurulmuş bir firmayız. Diğer verdiğimiz bütün hizmetler projeyle arsa konseptinin yanındaki yan hizmetler olarak şekilleniyor. O yüzden yatırımın temeli olan, arzı artmayacak tek şey olan arsanın konseptini geliştirme niyetindeyiz en iyi şekilde.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Turgay Kolcuoğlu, Nova Arsa Yönetim Kurulu
0: ben
1: Başkanı.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek Hepimize. Üzere diyelim, başarılar dileyelim size.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ev ve arsa satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama tarihi ertelendi. Zorunlu uygulamanın başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olarak belirlendi.
2: Ev ve arsa alımında güvenli ödeme dönemi için takvim değişti. Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmayı, alıcı ve satıcının güvenliğini artırmayı amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulaması ertelendi. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre satış bedelinin nakit, havale veya elektronik fon transferiyle ödenmesi durumunda işlemin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Sistemle birlikte satış bedeliyle tapu devrinin eş zamanlı gerçekleşmesi ve para transferinin güvenli bir ortamda yapılması hedefleniyor. Ancak uygulamanın başlayabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankaların teknik altyapılarının tamamlanması gerekiyor. Bu kapsamda gerekli veri paylaşım altyapısı hazırlanırken bankaların entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor. Bakanlık sistemin eksiksiz ve kesintisiz çalışması, olası teknik sorunların önüne geçilmesi ve sektörün hazırlıklarını tamamlaması amacıyla zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirledi. Öte yandan tapu sistemiyle bankalar arasındaki veri paylaşımını hızlandırmak için bir entegratör belirlenecek. Bankaların altyapıları tamamlandıktan sonra ise sistem önce pilot uygulamayla test edilecek, ardından zorunlu uygulamaya geçilecek.
1: Ve şimdi de Rıza Erkan'la bizimle birlikte. Erkan'la Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Pelisan.
1: Şimdi gayrimenkul raporu programındayız. Sizin tarafta da siz geleneksel piyasa araçlarından daha çok...

0: alternatif modellere yönelen bir sistem aslında, evet, içindesiniz diyelim. Şimdi bu alternatif gayrimenkul öncelikle modelleri dediğimizde bizim ne anlamamız gerekir?
1: Evet, isterseniz Melisa Hanım kısaca bir tanımlayalım. Ondan sonra diğer detaylarına geçeriz. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Talebin yüksek olduğu bir alanda bu talebi yaratan kitlenin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş, projelendirilmiş, geliştirilmiş projelerin yine bu kitlenin ihtiyaç ve taleplerine göre yönetim firmaları, işletme firmaları tarafından işletilen aslında gayrimenkul türlerini söyleyebiliriz. Bunlara aslında alternatif gayrimenkuller denir. İşte bunların içinde öğrenci evleri var, co-living gibi yapılar var. Bu tip yapılar alternatif gayrimenkul yatırımı. Tabii burada diğer bir alt tanımlamaya girersek aslında biraz önce söylediğim bunlar işletmenin olduğu gayrimenkuller. Bu işletme sayesinde geleneksel gayrimenkulden ayrılan tarafları var. Özellikle işletme olduğu için küçük alanda sürdürülebilir ve yüksek gelir elde eden, bu sayede yatırımın geri dönüş süresinin daha kısa olduğu, bu elde edilen gelirin aslında daire alan ya da alternatif gayrimenkul yatırımı yapan bireysel yatırımcılarla paylaşıldığı bir yapı ve sistemi tanımlıyor. Bu açıdan aslında çok ciddi bir Türkiye'nin bir potansiyeli var ve bu noktada biliyorsunuz bir takım yatırımlarımız devam ediyor ve bu çerçevede Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Aslında arzu ederseniz bu potansiyeli de girebiliriz. Hem buyurun. Türkiye hem dünya kıyaslaması açısından. Çünkü alternatif gayrimenkul yatırımlarında iyi tanımlanması açısından bu örnekler önemli. Şimdi alternatif gayrimenkul yatırımları geleneksel gayrimenkullerin yanında dünyada çok ciddi bir pazar payına ulaşmaya başladı. Eskiden niş gibi görülen bir alan şu anda küçük yatırımcının da yatırımına açılması, yatırımın tabana yayılması, buna ek olarak kurumsal yatırımcının da girmesi sebebiyle dünyada çok büyüyen bir gayrimenkul yatırım segmenti olarak devam ediyor. Hı hı. Şimdi mesela birkaç örnek vereyim size dünyadan, ondan sonra Türkiye'ye geçeyim. Mesela en yakın coğrafyamız Avrupa. Avrupa'ya baktığınız zaman bu sene yıl sonu tamamlanma rakamıyla beklenen rakamı söyleyeceğim size. Yaklaşık 70 milyar euroluk bir yatırım yapılıyor alternatif gayrimenkul yatırımına. Şimdi bunun alt başlıklarından bir tanesi mesela öğrenci evine baktığımız zaman Avrupa için söylüyorum. Örneğin geçen sene %60'lık bir yatırımın büyüme oranı var. Baktığınız zaman mesela sadece İngiltere mesela öğrenciler noktasında çok öne çıkan bir yapı. Doğru. %11'in üzerinde büyüme var. Buna rağmen Avrupa'da toplam öğrenci sayısının yaklaşık ancak %15'i kadar bir yatırımdan söz ediyoruz. Şimdi Avrupa'daki alternatif gayrimenkul yatırımının kapasitesi. Şimdi komşu olan ülkemize baktığımız zaman aslında alternatif gayrimenkul yatırımında gerçekten büyük bir potansiyel var. Şimdi yine alternatif gayrimenkul dediğim zaman öğrenci evi, co-living, yaşlı evi gibi alternatifler sunabiliriz. Ama bizim yoğunlaştığımız ve odaklandığımız alanlardan bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela öğrenci evi. Bunu sıklıkla söylüyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'ye baktığınız zaman 7.3 milyon üniversite öğrencisi var. Bu aslında Avrupa'nın en büyük nüfuslarından bir tanesi. Bir de son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında da ciddi bir artış var. 350 bin adette uluslararası öğrenci Türkiye'ye geliyor. Bu sayı da artıyor. Şimdi burada aslında baktığımız zaman Türkiye'de yatırım yapmak açısından da büyük bir ihtiyaç olduğu öğrenci evlerinde görülüyor. Şimdi Türkiye'deki öğrenci evi sayısıyla yatırım ihtiyacına baktığınız zaman aslında Avrupa'yla da kıyasladığınız zaman benzer bir takım özellikler görülebiliyor. Aslında bu da bir alternatif gayrimenkul yatırımı. Şimdi biz 2-3 yıldır buna bazı ekler yaptık. O da şu, yine dünyada gelişen, Türkiye'nin de ciddi bir potansiyeli olan co-livingler. Aslında öğrenci evi ve co-livingler birbiriyle paralel işleyen yapılar. Kısaca co-livingin tanımını da yapmak isterim arzu ederseniz.
0: Buyurun, buyurun.
1: Şöyle, tabii öğrenci evi tanımının dışında co-living'e baktığımız zaman aslında genç profesyoneller, öğrenciler, dijital göçebeler, yurt dışından gelen yabancı çalışanlar gibi aslında işte genç profesyonel ve bahsettiğim kitleye hitap eden aslında paylaşımlı ve bağımsız odalarda yaşayabileceği veya bağımsız ünitelerde yaşayabileceği, buna ek olarak da hizmet aldıkları ortak alanların olduğu, sosyalleşme alanların olduğu, ortak çalışma alanların olduğu, profesyonel firmalar tarafından da yönetilen yapılan

0: Aslında co-living. Neden Türkiye'nin potansiyeli var? Çünkü Türkiye benzer ülkelerde potansiyele baktığımız zaman son yıllarda tabii ülkelerin ve insanların yaşam şekillerinde değişiklikler var. Yani artık tek haneli ev sayısında artma var. Özellikle genç profesyonellerde farklı şehirlerde ve farklı ülkelerde teknolojinin gelişmesiyle çalışma oranı ciddi anlamda arttı. Ülkelerde yabancı çalışan sayıları arttı. Bazı bölgelerde belki fiyatın yüksek olması, kiralama veya mülk fiyatının yüksek olması sebebiyle bazı genç profesyoneller daha paylaşımlı yapıları tercih ediyorlar. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman aslında bu da çok ciddi bir potansiyel olarak görülüyor. Bir de bu co-livinglerin en önemli özelliklerinden bir tanesi topluluk bazlı bir takım çalışmalar da yapılabilmesi. Yani aynı sektörde olan insanların aynı ünitelerde kalması gibi. Bu açıdan da Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var.
1: Evet, peki. Şimdi şu anda peki bu noktada ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Hani yıllar içinde nasıl değişti bu konsepte yönelme?
0: Aslında baktığınız zaman yani bu alternatif gayrimenkul yatırımlarının 2010 itibariyle Avrupa'da daha çok kurumsallaştığı, daha tabana yayıldığı, yani şöyle yanlış algılama olmasın. Mesela her zaman öğrenci evi vardı zaten. Ama alternatif gayrimenkul yatırımdaki öğrenci evi dediğiniz bu evlerin aslında bireysel yatırımcılığa da açıldığı metodlardan bahsediyoruz. Bu açıdan baktığınız zaman aslında yeni. Türkiye'de de biz bunu 2018'de Türkiye'de ilk yapan kuruluşuz ve yapı olarak da en büyük yapan kuruluşlardan bir tanesiyiz. O günden bugüne baktığımız zaman o dönemde tabii yabancı yatırımcının da olması sebebiyle yabancı yatırımcı çok ciddi bir ilgi gösterdi bizim projelere. Tabii Türk yatırımcımız için yeniydi fakat anladıkça ilgisi ve alakası daha da çoğalmaya başladı. Bu son yıllarda bunun daha da artarak devam ettiğini görüyoruz. Aslında bu açıdan baktığımız zaman gittikçe önümüzdeki yıllarda bu yapının talebin yoğun bir şekilde artacağını umuyoruz. Çünkü dünyadaki yapı ve trend de bu yönde gidiyor.
1: Peki şimdi tabii konuştuğumuz malum faiz oranları, krediye erişimdeki sıkıntılar, maliyetlerdeki yükseliş inşaat tarafında tüm dünya genelinde. Bu nasıl etkiledi sizi?
0: Şimdi gayrimenkul sektöründe olan herkesi etkiledi. Tabii baktığımız zaman yani oradaki yani geleneksel gayrimenkuldeki verileri bizim tarafa yönlendirdiğimiz zaman şöyle veriler var. Tabii Türkiye'de 2026 Ağustos ayı itibariyle 950 bin adet konut satılmış. Tabii bu konut satışının önemli bir kısmı bildiğimiz geleneksel konutta satılıyor. Fakat baktığımızda %6.8 geçen yıla oranla bir azalış var. Fakat orada şöyle bir alt başlık var. Tabii bu satışın 2/3 ikinci el, 1/3 yeni projelerde yapılıyor. Fakat ikinci elde de ipotekli satışlarda %70 civarında da bir artış var. Yani aslında buradan baktığımız zaman finansmana erişim, finans modellerinin çeşitlenmesi aslında ikinci elde ve ipotekli satışta yavaşlamayı biraz pozitif noktaya doğru götürmüş. Evet, şunu diyebilirsiniz. Geçen yılla bu yıl arasındaki faiz oranlarında çok büyük bir fark yok. Ama alternatif finansman modellerinin de devreye girmesiyle beraber işte tasarruf finansman şirketleri gibi, gayrimenkul yatırım fonları gibi vesaire buralardaki bu yapı arttığını görüyoruz. Şimdi bizim tarafa baktığımız zaman aslında Türkiye'de daha bu işin büyüme aşamasında olan bir yapı. Bu konu anlatıldıkça ve aslında bizim yapılarımıza baktığınız zaman biz oturumluk değil aslında yatırımlık gayrimenkulcüsüne satın alan kişiye hitap ediyoruz. Ve fiyatlarımız küçük metrekarede ulaşılabilir rakamlar olması ve biraz önce bahsettiğim gibi işletmenin küçük alanlarda daha yüksek gelir elde etmesi sebebiyle yatırımcı açısından baktığınız zaman yatırımın geri dönüş süresi ve yüksek kira geliri açısından yatırımcı için aslında pazar devam ediyor. Özellikle bu dönemde faizin yüksek olduğu dönemde de alternatif gayrimenkul yatırımları onlar için bir alan olarak devam ediyor açıkçası.
1: Evet, peki siz bu alana yatırım yapmayı devam edecek misiniz?
0: Tabii ki. Yani biz
1: nerede düşünüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, tabii bizim yaptığımız, bitirdiğimiz projelerin dışında da aslında baktığımız zaman biz büyük şehirlerde, özellikle İstanbul bizim için önemli yapılardan bir tanesi. İstanbul için de devam etmek istiyoruz. Bir de yurt dışı çalışmalarımız var. Özellikle Avrupa'nın belli kentlerinde alternatif gayrimenkul yatırımlarında bir takım yatırım planlarımız var. Bu çerçevede büyük kentlerde bu işleri devam etmek istiyoruz açıkçası.
1: Evet, peki. Tabii sizin bunun dışında aynı zamanda çevre tarafında da yatırımlarınız var, atık yönetimi tarafında. Şimdi buradaki sizin faaliyetlerden de yola çıkarak bu sanayide sıfır atık, işte tehlikeli atık bertarafı, sürdürülebilirlik konularında nasıl gidiyor sizce Türkiye'nin performansı?
0: Fena gitmiyor. Aslına baktığımız zaman sürdürülebilirlik her yerde. Biliyorsunuz son yıllarda Paris'teki konferanstan sonra çıkan kararlardan sonra özellikle karbonla ilgili bir takım çalışmalar oldu biliyorsunuz dünyada. Türkiye'de baktığımız zaman özellikle sanayici ihracatının büyük bir kısmını Avrupa'ya yapıyor. Özellikle sınırda karbon vergisi konuları var belli sektörlerle ilgili. Türkiye bununla ilgili ön hazırlıklarını yapıyor. Ve baktığımız zaman özellikle atık sektörü Türkiye gibi sanayileşen bir ülke için ve sanayileşmiş bir ülke için çok önemli kanallardan ve alanlardan bir tanesi. Bizim de sektörde aslında gayrimenkulün dışında ana sektörlerimizden 2005'ten beri yaptığımız sektörlerden bir tanesi. O günden bugüne baktığımız zaman aslında çok ciddi bir gelişme var. Bunu görüyoruz. Sadece yasal düzenleme açısından da söylemiyorum. İnsanların bakış açısı, özellikle hassasiyeti, bu atık sektörünün önemi açısından daha ileri noktaya geldiğimizi görüyoruz. Çünkü atık zaten her zaman konuştuğumuz gibi atık sadece bir çöp değil. Atık bir enerji. Atık bir ham madde ve aslında gelecek nesillerimiz için yönetilmesi gereken sağlık ve yeşil ve dünya için çok önemli bir kavram. Özellikle biliyorsunuz COP Türkiye'de şu anda yapılacak ve bu açıdan da Türkiye'de önemli bir organizasyon olacak. Buradaki farkındalığın da daha çok artacağını düşünüyoruz. Biz de bu alanda yatırımlarımızı özellikle orada da alternatif yakıttayız. Aslında böyle bir durumumuz var. Alternatif gayrimenkul, alternatif yakıt. O da atıktan elde edilen yakıt açısından çalışmalarımız devam ediyor. O da önemli bir alan olarak görüyoruz açıkçası.
1: Evet. Peki şimdi bunun dışında yeni sektörler düşünüyor musunuz? Yani atık dedik, işte bu co-living, alternatif gayrimenkul dedik. Yeni yatırım planlarınız neye yönelecek sizin?
0: Şöyle, bizim iki tane alanımızın dışında herhangi bir yatırım niyetimiz yok. Ancak şu var, her sektörün teknolojiyle birleştiği yapılar kurulması gerekiyor. Biz de ana sektörlerimizin teknoloji tarafında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hmm. Örneğin mesela gayrimenkul sektöründe şöyle değerlendiriyorum. Yani geleneksel gayrimenkul önemli bir yapı. Biz bunun üzerine bir inovasyonla aslında alternatif gayrimenkul yatırımı yaptık. Şimdi aslında alternatif gayrimenkulün de üzerindeki inovasyon PropTech, yani gayrimenkul teknolojileri. Gayrimenkullerin muhakkak teknolojiyle birleşmesi gerekiyor. Bu çerçevede biz de aslında sektörümüzde şu anda gayrimenkullerin satışı, gayrimenkullerin işletilmesi, gayrimenkullerin üretilmesi de dahil olmak üzere, üretimin denetlemesi de dahil olmak üzere veri analitiğine kadar bütün yapay zeka ve teknoloji ekiplerimizi kurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü şimdi şöyle tanımlayabiliriz. Artık gayrimenkul sadece bir metrekare üretmek değil. Bugünün ve geleceğin gayrimenkulüne baktığımız zaman en temel anlamıyla evet bir ihtiyaca uygun yaşam alanları oluşturacaksınız. Bu yaşam alanlarını işletme ve hizmetle birleştireceksiniz. Bu hizmet ve işletmenin muhakkak teknolojiyle birleşmesi. Bu teknoloji hem inşaat tarafında hem onu kullanan topluluk açısından entegrasyonu sağlayan teknolojilerin de kullandığı, bunun içine finans teknolojisinin de girdiği bir teknolojik yapı. Yani aslında PropTech, gayrimenkul teknolojileri aslında dünyada gelişen, bize de çok heyecan veren alanlardan bir tanesi. Şimdi bir alan bu. Diğeri de çevre teknolojileri. Şimdi çevre teknolojilerinde de bir takım girişimlerimiz var aslında. Bizim tabii sahada çok ciddi tecrübemiz var atık sektöründe. Şimdi kaynağından bertarafına kadar bunu değerlendiren, yani teknik olarak sahada atığı kamera, yapay zeka kamera öğrenim sistemleri, robotik sistemler teknolojiyle yönetip bunu bertaraf süreçlerine kadar konuyu analiz eden, burada sürdürülebilirlik raporları ve yapısı çıkarabilen, daha sonra da bu atığı doğru yerde doğru imkanlarla bertaraf edip lojistiğini yönetecek ciddi teknoloji ve startup yatırımlarımız devam ediyor. Yani özete gelirsek ana işlerimizi tamamen teknolojiyle birleştirmek gibi bir konsantrasyonumuz var. Bir de her yapının düşünmesi gerektiği gibi, düşündüğü gibi özellikle Türk iş adamları da son yıllarda belki 20 yıldır, 30 yıldır globalleşmeden olmaz mantığıyla bunları dünyanın birçok yerinde devam etmek istiyoruz. Ve Türk iş adamları biliyorsunuz yurt dışına gittiği zaman aslında güçlenmiş kaslarıyla ve girişimciliğiyle çok ciddi başarılı işler yapıyorlar. Bu açıdan bizim de bu alanda çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz.
1: Evet, peki. Şimdi bu sizin teknoloji alanında PropTech dediğiniz bu sektörleri entegre inovatif teknoloji yatırımları.
0: Evet.
1: Şimdi hani anlattınız ama hani nasıl bir şey hayal etmeliyiz? Yani somut olarak mesela biz bunları geliştiriyoruz, işte bu işimize yarıyor gibi.
0: Tabii. Şimdi bir kere özellikle gayrimenkulde pay, yatırım, sistem bunun dijitalleşmesi gerekiyor. Tabii onun için yasal bir takım düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Dünyada örnekleri var. Bunun altyapısının hazırlanması gerekiyor. Yani aslında yatırımcının dijital ortamda, dijital paylarla bu gayrimenkulleri alabilmesinin önünün açılması gerekiyor. Bunun altyapısının hazırlanması gerekiyor. Tabii bu regülasyonlarla olabilecek bir tanesi. Yani yatırımcıyla geliştiriciyi buluşturan regülasyonlar çerçevesinde konumlanmış bir yapı. Bunun bir tanesi. İkincisi, örneğin bizim öğrenci evi işletme sistemlerinde A'dan Z'ye teknolojinin kullandığımız hem yönetiminde hem kiralanmasında hem satışında bir takım startuplarımız ve girişimlerimiz devam ediyor. Bunun dışında asıl en önemli konulardan bir tanesi üretim ve proje aşamasında aslında tabii yapay zeka herkesin konuştuğu şey. Bu her sektörde olması gereken bir şey. Bizim inşaat sektörüne baktığımız zaman aslında biraz geriden geliyor gibi düşünebiliriz. Son yıllarda bir atağa kalktı. Yani üretimde de yapay zeka, üretimde de AI kamera sistemleriyle kontrollerin yapılması, zamanında üretimlerin yapılması gibi, yani üretimde teknolojinin de kullanılması gereken PropTech'ler olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Tabii bunun ucu çok açık. Şöyle ki mesela artık bir yatırımcı bir gayrimenkulün değerlemesini, gelecekte olabilecek değerlemesini, bugünkü fiyatını, gelirini, bölge analizlerini aslında tek bir ekran üzerinden de artık rahatlıkla ulaşabilir. Burada tek bir çözülmesi gereken doğru verilerin ulaşılması, doğru verilere ve bu akışın devam etmesi. Yani gayrimenkulde yatırım yapan yapıların şeffaf bir şekilde, güvenilir bir şekilde gayrimenkulde yatırım yapmasını sağlayan PropTech'ler olarak değerlendirebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili Rıza Erkanlı. Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Süremiz doldu. Size de kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz yılın devamında da. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Efendim, gayrimenkul raporunu burada noktalayalım. Devam edeceğiz birazdan KOBİ platformuyla kısa bir ara.

Bayan Pagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
1: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
2: Otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
1: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...

0: Birlikteyiz. Değerli bir konuğumuz var. Eleman.net kurucu ortağı Arif Köse. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi yazı atlattık. Artık sonbahar. Herhalde sizde mevsimsel olarak, çünkü hani istihdam tarafında değişen dinamikler vardır. Hani yaz mevsiminde aranan elemanlar farklıdır diye düşünüyorum. Evet. İşte sonbaharda, yazdan çıkıldıktan sonra çünkü farklı talepler gündeme gelebilir. Nedir mesela oradaki döngü, nasıl işliyor?
1: Tabii mevsimsel olarak şu anda istihdamda bir aslında sezon açılışı dediğimiz bir dönemdeyiz. Okulların açılmasıyla birlikte aslında iş hayatının hareketlendiği bir dönem. Dolayısıyla artık hem iş arayan tarafında hem de işveren tarafında bir yoğunluk söz konusu. Çünkü yaz sezonuyla birlikte hem iş arayan tarafında şu yaz sezonu geçsin sonra biraz daha iş arama sürecine ya da iş hayatına geçerim düşüncesi oluşabiliyor o an için, iş arayanlar için. İşveren için de aynı şekilde yaz sezonu biraz daha böyle hani dinlenme ya da eldeki işleri tamamlama ve yeni sezona hazırlanma şeklinde geçtiği için istihdam piyasasının başlangıcı aslında birazcık Eylül ayı oluyor. Dolayısıyla bu ay istihdam piyasası anlamında ve bizim için yoğun bir ay, yoğun bir dönem. Sonbahar bu anlamda giderek artışın başladığı bir dönem.
0: Evet, peki şimdi hangi sektörler özellikle şu anda eleman arıyor?
1: Şu anda baktığımızda en çok hizmet sektörü eleman ihtiyacı bulunan sektörler arasında. Onun dışında da lojistik sektörü ciddi yükseliş gösteren sektörler arasında. Perakende sektörü keza yine aynı şekilde buradaki yükü sırtlanıyor. Onun dışında da sanayi, yine düşüş olsa da sanayi, tekstil gibi sektörlerde istihdamda en çok eleman aranan alanlar.
0: Peki en çok düşüşü nerede gözlemliyorsunuz? Hani şu sektörlerde hani ciddi şekilde hani eleman azaltma, yani elemanlar daha az alınıyor gibi ne var mesela?
1: Tabii o tarafta birazcık ekonomik koşullarla veya piyasayla ilgili olmakla birlikte hani tekstil sektöründe bir ciddi düşüş olduğunu gözlemledik son birkaç yılda. Onun dışında inşaatta bir hafif düşüş söz konusu. Sanayi keza geçen yılın rakamlarına göre %2.2 bir düşüş söz konusu sanayi tarafındaki, imalat tarafındaki iş gücünde. En çok düşüş gösterenler bunlar kabaca.
0: Evet. Peki şimdi hani bu senenin teması bizim tarafta şu oldu dediğiniz ne var? Çünkü artık 2026'yı da bitirmeye doğru gidiyoruz.
1: Evet.
0: En çok neyi konuştunuz siz sizin sektörde?
1: Tabii ki bizim sektörün olmazsa olmazı nitelikli iş gücü. Yani her zaman konuştuğumuz konu. Burada istihdamdan bahsediyoruz. İş arayanlardan, işverenlerden bahsediyoruz. Nitelikli iş gücü şu an en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Ve bu nitelikli iş gücünü buluşturamamak, yani bunların karşılıklı buluşamaması yaşadığımız, genel olarak hep yaşadığımız en büyük problem. İşte özellikle Türkiye'de genç nüfusla, iş gücümüzle övünüyoruz ama bu iş gücünü, bu genç nüfusu, bu nitelikli iş gücünü arayan firmalarla buluşturamıyoruz. Yani burada böyle bir sorunumuz var. En çok yaşadığımız konu genelde bu taraf oluyor. Dolayısıyla bunun üzerine hep çalışmalar yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet, peki. Şimdi bu arada hani tabii pek çok alanda, yani siz eleman.net olarak ama ağırlıklı olarak siz Mavi Yaka değil mi?
1: Evet, Mavi Yaka, Arakadır.
0: Orayı bir netleştirelim. Şimdi tabii KOBİ tarafını da konuştuğumuz için, KOBİ platformu. Burada KOBİ'lerin ihtiyaçlarının da genel olarak hani nasıl eleman tiplerinde yoğunlaştığını görüyorsunuz. Hani mutlaka şunları bekliyorlar. Hani genel olarak bir tespitleriniz vardır diye düşünüyorum.
1: Tabii ki bu bahsettiğimiz nitelikli iş gücünün içerisinde mesleki eğitim alanı, yani o iş alanına uygun kişileri işe almak istiyorlar. Eğitim seviyesi anlamında, yani belli bir eğitim seviyesinin üzerinde ihtiyaçları var eleman arayışı anlamında. Ama burada işte dediğim o handikap devreye giriyor. O eğitimi almış kişiler burada KOBİ'lerin ihtiyacı olan sektörlere, asıl sektörlere, işte sanayi gibi, imalat gibi daha çok üretimin yoğun olduğu taraflara çok yönelmiyorlar. Dolayısıyla o KOBİ'lerin ihtiyaçlarına baktığımızda hep böyle o teknik ihtiyaç aslında söz konusu. Onların o teknik ihtiyaçlarına cevap verebilecek personel ihtiyacı çok duyuyorlar. Bununla ilgili birçok çalışma var, yapılan çalışmalar var, mesleki eğitim çalışmaları var. Ama istediğimiz seviyede de, beklentileri karşılayacak seviyede değil şu anda.
0: Evet, peki bu arada bu yapay zeka konusuna yönelik mesela nasıl talepler var şirketlerden? Hani bu alanda eleman ihtiyacı var mı? İşte yapay zeka analisti mesela ilanları daha fazla çıkmaya başladı mı?
1: Tabii ki iş ilanlarında yapay zekanın hem etkisini hem de ilanlardaki metinlerdeki firmaların arayışlarındaki değişimleri görebiliyoruz. Önceden iş ilanlarında bilgisayar kullanmayı bilen ya da işte ofis programlarını kullanan gibi geçen aslında o süreçler artık değişmeye başladı. Bunun ilk başlangıcı yani yapay zekanın oradaki etkisini ilk gördüğümüz yer en azından yapay zeka araçlarını kullanabilen çalışanlar arıyor firmalar, KOBİ'ler. Çünkü bu artık bir zorunluluk. Yani hani nasıl ki bir bilgisayar kullanmak eskiden bir dönem zorunluluk haline geldiyse veya şu anda bir zorunluluksa, yapay zeka kullanabilmek de artık bir zorunluluk haline geldi. Ama burada biraz kafalar karışık tabii. Bunu herkes yapmak istiyor, herkes kullanmak istiyor. Hem bireysel tarafta hem de işveren tarafında. Hatta yapay zeka şu anki bulunduğumuz noktada KOBİ'ler için ciddi bir avantaj, ciddi bir fırsat onlar için. Dolayısıyla herkes bunu kullanmak istiyor. Bu sürece adapte olmak istiyor. Ama bir taraftan da bir kafa karışıklığı var aslında. Nasıl yapılacağına dair, nasıl bir süreç izleneceğine dair henüz net fikirler aslında oluşmuş değil. Çeşitli çalışmalar var. Yakın zamanda açıklanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı da var aslında bununla ilgili. Devletin de bir planlaması var bu karışıklığı biraz daha giderebilmek adına ve destek olmak adına. Birçok çalışma var burada yapılan. Tabii bu çalışmaların sahaya yansıması, olgunlaşması zaman alacak, biraz süreç alacak. Dolayısıyla etkilerini çok görüyoruz. İş ilanlarında ciddi değişiklikler var. Her anlamda yani mesleki değişimler, yani belli pozisyonlar ya da belli işler artık yapay zekaya devredilmesiyle birlikte aranan pozisyonlar da değişmeye başladı. Aranan pozisyonlardaki beklentiler, ihtiyaçlar da değişmeye başladı bu süreçte. Burada en büyük sorunlardan bir tanesi bu aranan pozisyonların değişikliğiyle ilgili. Junior pozisyonlar, yani başlangıç pozisyonları dediğimiz aslında özellikle gençleri ve yeni mezunları ilgilendiren tarafta bir handikapımız var. Çünkü burada yapay zeka artık buradaki operasyonel işleri ciddi bir şekilde üzerine alabiliyor ve çok daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Dolayısıyla deneyimli bir kişi artık bunu bir daha giriş seviyesindeki bir çalışana yaptırmak yerine yapay zeka araçlarıyla birlikte çok daha hızlı tamamlayabiliyor. Şimdi bunun bir avantajı var. İşler daha verimli, daha hızlı olabiliyor. Ama gençlerin ya da yeni mezunların iş hayatına giriş noktasında bir sorun oluşturma ihtimali var. Diğer taraftan da önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu pozisyonlarda deneyimli insanların oluşmaması nedeniyle deneyimli dediğimiz, nitelikli iş gücü dediğimiz tarafta yetişmiş eleman bulma zorlukları ortaya çıkmaya başlayacak. Böyle bir handikapı var bu konunun. Herkes yapay zeka dediğim gibi kullanmak gerekiyor ama bunun bir işte planlaması olması, bir yol haritası olması gerekiyor. Ve doğru şekilde, etkili şekilde kullanmak gerekiyor. Şu an dediğim gibi herkes kullanmaya çalışıyor ama etkili şekilde kullanmak henüz çok nadir örnekler var görebildiğimiz.
0: Evet. Bu arada OECD'nin bir raporu var. KOBİ politikaları endeksi.
1: Evet.
0: KOBİ'lerin istihdamdaki payı, ihtiyaçları, dijitalleşme süreçleri, yapay zekanın işte işveren, iş arayan tarafına ilişkin olarak getirdiği noktalar. Bunların hepsi değerlendirilmiş burada. Şimdi diyor ki raporda KOBİ'ler küresel değer zincirinde güçleniyor. Çok uluslu şirketlerle bağlar derinleşiyor. Türkiye ekonomisinde istihdamı %68,5'unu sağlayan KOBİ'lerin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun hız kazandığı tespiti yapılmış. Türkiye'nin önemli bir ihracatçı, bölgesel ve küresel değer zincirinde de önemli bir bağlantı noktası olduğuna işaret edilmiş. Şimdi siz kendi hani istihdam tarafındaki dinamiklerde bu çok uluslu şirketlerle bağlantılarının arttığı tarafına tespitini yani kendinizde gözlemliyor musunuz?
1: Şöyle burada evet bir artış söz konusu, daha doğrusu bu ihtiyaç haline gelmiş durumda. Bu olmazsa olmazımız aslında. Tabii oradaki evet açıklanan verilere baktığımızda KOBİ'ler Türkiye'de istihdamın ortalama %70'ini sağlıyor. Yani baktığımızda çok ciddi bir oran, yani ekonominin omurgası KOBİ'ler burada.

0: dışarıyla birlikte, yani yurt dışında yapabileceğimiz çalışmalarla birlikte daha da güçlendirme şansımız var. Burada KOBİ'lerin tabii beklentileri var. Özellikle dijitalleşme anlamında. Çünkü bunu hep konuşuyoruz. Bunları yapabilmek için dijitalleşme, onun dışında nitelikli iş gücüne ulaşma, finansmana erişim gibi beklentileri var. Bunları sağlayabildiğimizde KOBİ'lerin buradaki gücü daha da artacak.
1: Evet, peki. Şimdi siz ne önerirsiniz mesela eleman arayan KOBİ'lere? Hani şuralara baksınlar ya da şu konularda biraz esneklik yaparlarsa iyi olur. Nedir önerileriniz?
0: Şimdi önerilerimizi bize sunuyoruz zaten, ya da biz sunmasak da onlar sektör olarak kendileri çeşitli çözümler ortaya koyuyorlar. Şimdi biz onların doğru kişiye ulaşmaları için, nitelikli iş gücüne ulaşmaları için zaten belli araçlar sunmaya çalışıyoruz. Belli işbirlikleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle şimdi yapay zekayı konuşuyoruz. Biz de kendi sistemimiz üzerinde yapay zeka araçları sunuyoruz onlara ki bu nitelikli iş gücüne daha doğru bir şekilde, daha doğru bir eşleşmeyle ulaşabilsinler. Doğru kişilere doğru teklifleri sunabilsinler. Dolayısıyla örneğin yayınladıkları bir iş ilanına gelen yüzlerce başvuru arasından daha nitelikli, daha doğru adaylara ulaşabilmeleri için yapay zeka destekli bir sistemle o başvurunun o iş ilanına uygunluğunu bir endeks puanıyla onlara sunuyoruz. Dolayısıyla yüzlerce başvuru arasından daha ilgili, daha doğru, daha uygun olanları karşılarına çıkarıyoruz. Onların da burada zaman anlamında, daha nitelikli adaya ulaşma anlamında elleri güçleniyor, daha da hızlanıyor, daha kolay oluyor onlar için bu süreci yönetmek. Bu tarz araçlar sunuyoruz onlara. Onun dışında tabii ki nitelikli iş gücünü çekmek için firmaların da yaptığı çok fazla şey var. Yani yanaklar olsun, maaş ve prim konusunda yapılan iyileştirmeler, artışlar olsun. Birçok aslında fayda sunmaya çalışıyorlar iş gücünü ulaşabilmek için. Ama bunun dışında tabii sadece onların maaş veya yanakları sunması ya da bunları artırması yeterli olmuyor. İş arayan tarafında da belli farkındalıklar oluşması, belli ihtiyaçların oluşması gerekiyor.
1: Evet, peki hani açık nerede? Mesela hani şu alanda çok zor eleman bulunuyor dediğiniz nereleri?
0: Şu an en büyük ihtiyaç imalat sektöründe, sanayi sektöründe. Yani her iki anlamda da. Tabii ki şu an biraz daha oradaki ilan sayıları düştüğü için eskisi kadar yoğun bir arayış içerisinde değil firmalar, ama bu her zaman için orada ciddi bir açık söz konusu oldu. Yani özellikle şu son dönemde biraz daha böyle fiziki iş gücü gerektiren sektörlerde daha çok ihtiyaç var. Orada daha çok bir beklentinin olduğunu görüyoruz iş gücüne ulaşma anlamında. Dediğim gibi imalat, sanayi, inşaat, tekstil sektörleri en çok eleman bulmakta zorlanılan sektörler arasında yer alıyor.
1: Evet. Peki kendini geliştirmek isteyen, hani iş bulmak isteyenlere ne önerirsiniz? Hani şu alanlarda işte sertifika alın ya da eğitim alın, hani CV'nize şunu ekleyin ya da CV'de şu konulara dikkat edin. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii ki de söyleyeceğim ilk şey şu anda da konuştuğumuz, en çok konuştuğumuz konulardan biri olan yapay zeka. Yani aslında teknoloji kullanımı zaten olmazsa olmazımız olmuş durumda. Bununla birlikte yapay zeka konusunda bir şekilde bireysel kullanıcıların kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani yaptığımız iş ne olursa olsun, hangi meslekte, hangi sektörde, hangi iş alanında çalışıyor olursak olalım, yapay zekayı mutlaka kendi iş süreçlerimize dahil etmek zorundayız artık. Çünkü hep söylenen bir söz vardır. Yapay zeka bizim işimizi elimizden almayacak. Hani öyle bir endişe ya da çok konuşulan bir konu var. Yapay zekayı bizden daha iyi kullanan birisi bizim işimizi, yani elimizden alabilir ya da bizim yerimize geçebilir. Dolayısıyla bu aradaki farkın oluşmaması için yapay zeka araçlarını ya da en azından genel yapay zeka kullanımını öğrenmek, bu konuda kendimizi geliştirmek gerekiyor. Gençlerin hani zaten bunun içerisindeler, ama buradaki bahsettiğimiz yapay zeka kullanımı özellikle mesleki alanlarda ya da iş alanında, hani girip orada birkaç soru sormak ya da orada konuşmak değil aslında buradaki beklentiler. Buradaki aracı iş süreçlerini entegre edebilmek, daha detaylı sonuçlar elde edebilmek adına kesinlikle hem eğitim alınması gerekiyor, hem de bunun aktif olarak kullanılması gerekiyor. Evet. Söyleyebileceğimiz bence şu süreçte yani iş arayanlar için kendilerini geliştirme anlamında yapabilecekleri en iyi şey bu olur.
1: Evet. Süremiz doldu. Yoksa konuşacak konular malum bir hayli fazla. Arif Köse, çok teşekkür ediyoruz.

0: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli ve Balıkesir 21, Sakarya 23, Bursa 20 derece. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14 derece. Konya 18, Kayseri 17, Nevşehir 16, Sivas 19 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 24, Aydın 29, Muğla 26, Manisa 25 derece. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20 derece. Mersin 29, Adana 25, Kahramanmaraş ve Hatay 26 derece. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 19 derece. Bolu 16, Karabük 20, Rize ve Samsun 23 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10 derece. Malatya, Erzincan ve Van 26, Ardahan 23 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Mardin ve Şanlıurfa 28, Siirt 29, Diyarbakır 31 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
4: Baba ATM hesabı yapmak

0: üstü harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara. Ne var sırada, Deniz Bank burada.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Deniz Bank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24

0: Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin lira.

0: Efendim yatırım günlüğünden herkese merhaba. Piyasaların gündemini konuşacağız bir saat boyunca. Fakat öncesinde önemli bir röportaja gidelim. 5. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Konferansı Özbekistan'da düzenleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, muhabirimiz Ahmet Tunan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Un ihracatında 2005'ten beri dünya birincisiyiz diyen Yumaklı, bu yıl buğdayda 24,5 milyon ton, arpada ise 10 milyon tonluk rekor üretim beklediğini söyledi.
1: 5. kez düzenlenen AYOM Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Konferansı'ndayız. Tabii 5. kez gerçekleştiriliyor ve ilk kez Özbekistan'da düzenleniyor. Yanımızda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı var. Detayları konuşacağız kendisiyle. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
1: Tabii az önce açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Siz de Özbekistan Tarım Bakanı da hem tarım konusunda hem de gıda az güvenliği konusunda önemli mesajlar verdiniz. Öncelikle konferansla ilgili bir değerlendirme almak isterim ve tabii Karadeniz'deki gelişmeler küresel tahıl ticaretinde etkiliyor. Arz güvenliği açısından Türkiye için herhangi bir risk söz konusu mu?
2: Evet. Teşekkür ederim. Tabii bu konferanslar önemli çünkü bizim un sanayimiz biliyorsunuz 2005'ten bu yana un ihracatında dünya birincisi. Ama son dönemlerde sadece un ihracatı değil aynı zamanda bunun teknolojisinin de ihracatı söz konusu. Yani bizim buradaki standlarda da kendilerini ziyaret ettik. Gerçekten çok güçlü firmalarımız var. Dünyada değirmen kurulumunu yapıyor anahtar teslimi. Biz bu konferansın başka bir önemi de şu, onu da ifade etmek istiyorum. Katılmamızın da aslında temelinde bu var. Bizim un sektörümüz Türkiye'de üretilen buğdayı katma değerli hale getirerek bütün dünyaya ihracatını yapan bir sektör. Son dönemde özellikle işte bu konjonktürel problemler, ürünlerin bir yerden bir yere nakliyesi hakikaten devletlerde, dezavantajlı ülkelerde özellikle gıda ile alakalı bu ürünlere ulaşmakla alakalı da bir tereddüt oluşturmuş durumda. Hem firmalarımızın bu manada dünyada karşılaşmış veya karşılaşacakları sorunları çözmek hem de onların yeni pazar açılımlarına katkıda bulunmak üzere biz de bu tür toplantılara özellikle katılıyoruz. Elhamdülillah bu sene gerçekten hani dünyada birinciliğimizi devam ettireceğiz un ihracatında. Makarnada da ikinci sıradayız. Bunu

0: da devam ettireceğiz. Bu sene ülkemizde rekor bir üretim beklediğimizi hep söylemiştik. 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimi aşacağız ama özelinde buğdayda şu andaki ön bilgilere göre 24,5 milyon tonluk bir hasat yapmış olacağız buğdayda. Arpada da 10 milyon tonu geçmiş olacağız. Bunlar çok önemli rakamlar. Geçtiğimiz yıl hem kuraklık hem de zirai don bizi oldukça etkilemişti ama bu yıl bunlardan bağımsız bir şekilde alınan yağışlarla birlikte, son 66 yılın en iyi yağışıyla birlikte hasatımız çok iyi geçti. Ürünlerimiz kaliteli bir şekilde büyüdü ve hasat edildi. Şimdi bunları katma değerli hale getirip bütün pazarlara sevk etme zamanı. Tabii biraz önce siz de söylediniz, başta Karadeniz olmak üzere gıda ürünlerinin geçiş noktalarında maalesef bugünlerde çatışmalardan kaynaklı problemler var. 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Karadeniz Tahıl Koridoru özellikle dezavantajlı ülkelerin problem yaşamaması adına çok önemli bir girişimdi. Yani bu konuda hakikaten bütün dünyanın takdir ettiği bu girişim son dönemlerde yine Karadeniz'de herhangi bir şekilde bir gemi hareketinin olamaması, gemilerin vurulması sebebiyle tamamen durup 2022 dönemine geri dönmüş durumdayız. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye yoğun bir şekilde gayret sarf ediyor. Biz de son dönemde tarım diplomasisine bu manada çok ciddi ağırlık verdik. Yani işte Almanya, Rusya, Çin, bugün buradayız, bölge ülkelerindeyiz. Avrasya ülkelerinin özellikle hani bu coğrafyadaki ülkelerin ilgilileriyle görüşmeler yapıyoruz. Bütün amacımız şu, Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koymuş olduğu diplomasi vizyonu ve dünyada bu manada söz sahibi olmayı biz daha özelinde de tarım diplomasisi olarak çok yoğun bir şekilde ilişkiler geliştirerek ülkemize bu manada katkıda bulunuyoruz. Katkıda bulunmaya da devam edeceğiz.
1: Efendim, bölgesel gerilimler, savaşlar devam ediyor. Siz de bahsettiniz, Karadeniz'de yaşanılan problemler devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı halen devam ediyor. Bu anlamda arz güvenliği için önümüzdeki dönemlerde yeni işbirlikleri olacak mı?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim, biraz önce ifade ettim, ülkemizde gerçekten çok iyi bir, çok verimli bir hasat dönemi geçirdik. Yani ülkemiz için herhangi bir ürünün eksikliği söz konusu değil. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Hatta bu konuda şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde 17,5 milyon tonluk bir stok var. Bunu her türlü düşünebilirsiniz. Hem kendi ihtiyaçlarımız için, hem bunlara ihtiyacı olan ülkelere tedarik için, hem de zor zamanlar için. Dünyada herhalde buna benzer herhangi bir kurum yoktur şu anda elinde bu kadar güçlü stokla. Yani ülkemiz açısından herhangi bir problem yok. Ancak dediğim gibi dezavantajlı ülkelere de biz mazlumların ve mağdurların yanında olan ülke olarak onların da ihtiyaç duydukları ürünleri karşılama noktasında hazırız. Elbette ki bu temaslar hep oluyor, olmaya da devam edecek. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tarım diplomasisinde Türkiye'nin bütün dünyadaki diplomasi başarısıyla eş zamanlı bir şekilde yükselen bir ivmeyle devam edecek.
1: Peki son olarak 2027'ye dair beklentilerinizi de almak isterim.
0: Tabii şimdiden bir şey söylemek zor. Ancak şunu ifade etmek isterim. Jeopolitik risklerin yanı sıra aslında iklim değişikliği risklerinin jeopolitik risklerden çok daha fazla etkilediğini, bu etkileme potansiyeli olduğunu herkes gördü. Yani 2025'te çok ciddi bir kuraklık ve zirai don yaşandı. 2026'da bunun tam tersi bir tablo vardı. 2027'de çok farklı öngörüler var. Bunu şimdiden söylemek zor. Ancak biz her halükarda bütün tedbirlerimizi en kötüsüne göre düşünüp ona göre alıyoruz. Ancak biliyorsunuz tarım açık bir fabrika. Yani iklim değişikliğinden direkt etkilenir ve bunun da başka bir alternatifi yoktur. Burada da bütün seçenekleri düşünüp hem alabildiğimiz ölçüde ürünün üretimi esnasındaki tedbirlerimize girdilerden hasatına kadar eğer herhangi bir durum olursa bir olumsuz durum olursa da üreticilerimizin üretimi sürdürmesi için onların yanında olarak ülkemizin gıda arz güvenliğini garanti altına almak için her türlü hazırlığımızı yapmış durumdayız.
2: Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Özbekistan'dan aktardık. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bizimle birlikteydi. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Konferansı'yla ilgili değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Tarım ve gıdada arz güvenliğini konuştuk. Sözü tekrar size bırakalım.
3: Ve Özbekistan'dan da bu röportajın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile dönelim piyasaların gündemine. Ve bakalım şu anda global tarafta hava nasıl? Tabii BIST yüz endeksindeki de son görünüm nedir? Hızlıca size aktarmış olalım. İçeride BIST yüz endeksinde 2.89'luk bir geri çekilme. 12.526'dayız şu anda fiyatlamada. Avrupa'da karışık bir seyir. Londra 0.26, Frankfurt 0.11, Paris 0.14 yukarıdayken Madrid'de 0.12'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Asya tarafında bugün baktığımızda karışık bir seyir vardı. Özellikle Güney Kore'deki 2.70'lik geri çekilme dikkat çekiciydi. Çin'de 1.67, Hindistan'da 1.47'lik geri çekilme, Hong Kong'da ise 0.59'luk bir yukarı yönlü hareket gördük. Amerika Birleşik Devletleri cephesine gidecek olursak eğer S&P 0.49, Nasdaq 0.95, Dow Jones 0.38 geri çekiliyor an itibariyle pardon vadeli tarafta. Bu sabah daha doğrusu bugün küresel piyasalardaki temel hikayenin yükselen petrol fiyatları, yeniden yükselen petrol fiyatları ve güçlü büyüme görünümünün yarattığı faiz baskısı olduğunu takip ediyoruz. Çünkü özellikle petrol tarafında İran'dan gelen açıklamalar önemliydi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öne sürdüğü şartları yumuşatmayacağını açıklamasıyla birlikte petrol fiyatlarında 108 doları gördük an itibariyle. Trump'ın da İran'ın teklifini reddettiği ifade ediliyor. Ve Trump görüşmelerin bu hafta yeniden başlamasını bir taraftan beklediğini ifade etti. Fakat fiyatlamanın yukarı yönlü olduğunu da söyleyelim. Ve gidelim şimdi Amerikan tahvillerine. Amerikan 10 yıllıklarında 5.20'nin de üzerini gördük ve de 19 yılın zirvesi var orada. 5.24'le 0.93'lük bir yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Satıcılı seyir Amerikan tahvillerinde 2 yıllıkta 4.92, 5 yıllıkta ise 5.06 seviyesini şu anda görüyoruz. Ve kıymetli metal tarafında da geri çekilme var. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını arttırması, Fed'den yeni faiz artışının desteklenmesi, tahvil fiyatlarındaki rekor seviyelerin yenilenmesiyle birlikte altında geri çekilme, sert de bir geri çekilme, 4155, %3'lük bir geri çekilme, gümüşte %4'ü aşan bir düşüş, 61.29'dayız. Platin 2.61, paladyum 3.62 geride. Ve BIST yüz endeksi 12.530'da şu an 2.86 geri çekiliyor. 12.736 günün en yükseği, 12.527 ise günün en düşüğü oldu. Ve bankacılık 1.48, sanayi 4.06, turizm 4.12, spor endeksi 4.01, gayrimenkul 2.81, teknoloji 3.66 geride. Sigorta endeksi 5.18, kimya 3.09, inşaat 3.75, bilişim 3.66, madencilik 6.5 ve gıdada da 3.33'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlar da Efor Yatırım, MİA Teknoloji, Migros, Green Türk Holding ilk 4 sıradayken azalanlara da bir gidelim. Ral Yatırım Holding, Balsu Gıda, Margün Enerji, Kiler Holding, DAP Gayrimenkul şu anda taban olmuş durumda diyerek buradan Betül Gedi'ye dönüyoruz. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Inveo Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
3: Şimdi bugünkü fiyatlama sizce ne üzerine? Özellikle tabii içerideki geri çekilme dikkat çekici. Sanayi tarafında %4'ü aşan bir geri çekilme tabii yine altı çizilmesi gereken bir unsur. BIST 100 endeksinde sadece 4 hissenin şu anda artıda olduğunu görüyoruz. Ve geri çekilenler de yine bu işte fonlarla birlikte, fonların içinde olduğu ifade edilen hisselerinde şu anda taban olduğunu görüyoruz. Bu arada sermaye piyasasına ilişkin olarak bu fon soruşturmasında 45 şirket ve 19 fonda tedbirin kaldırıldığını ifade edelim. Ve de 17 Eylül'de verilen fon emirlerinin tamamının da SPK tarafından iptal edildiğinin açıklandığını da vurgulayarak size dönelim. Ne dersiniz? Sizce hikaye nedir? İçeriğiyle başlayalım önce.
4: Tabii aslında bu tarafta biraz önce zaten saydığınız gelişmelerle birlikte özellikle fon piyasasına yönelik gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor. Buradaki fiyatlamalar üzerinde aslında belirleyici olmaya devam ediyor diyebiliriz. Aynı zamanda her ne kadar iç tarafta bu kadar gündem yoğunken jeopolitik gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarındaki seyir de otomatikman burada faiz indirim beklentilerini üzerinde biraz daha belirleyici. Yani ana konu başlıklarımız fon piyasasına yönelik gelişmeler, SPK'dan gelen açıklamalar ve bu anlamdaki revizyonlar, bununla birlikte jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve faiz indirim beklentilerine ilişkin yine itibariyle aslında bu süreç ve burada özellikle piyasada tasfiye sürecinin uzatılıyor olması ve fonlar hakkında atılan adımlar tabii ki ilk sırada izlediğimiz, haftanın ilk işlem gününde takip ettiğimiz ilk gelişmeler. Aynı zamanda bu tarafta MSI'ın da 6 Ekim'de açıklanması beklenen bir değerlendirme notu da var. Bunu da özellikle son dönemlerde zaten sık sık dile getiriyorduk. Geçmiş dönemde de bu anlamda zaten haber akışlarının olduğunu ve bu anlamda gelen revizyonlar ve bu uyum süreci vesaire zaten bu taraftaki etkisini takip edeceğimizi sık sık zaten bahsediyoruz. Ancak buradan gelen haber akışları da özellikle resmi haber akışları, resmi gelen haber akışları bu kaynaklardan gelen haber akışları biraz daha baz alınmalı. Çünkü burada gerek sosyal medyada gerek farklı platformlarda burada birçok aslında haber akışına maruz kalıyoruz. Çok fazla kirli haber akışı var. Bu anlamda yatırımcıların resmi kurumlardan gelen haber kaynaklarına özellikle riayet etmesi daha doğru olacaktır. Bunu da altını çizmiş olalım yayınlıkta.
3: Geldiğimiz tabii seviyelerde 13.000'in altına sarkmamak önemli diyorduk. Fakat 13.000'in altına geldik. Şimdi 12.500'ün bakalım altına sarkacak mıyız? Orası kritik olacak. Ne dersiniz? Şimdi teknik taraftan baktığımız zaman siz hangi seviyelerin kritik olduğunu düşünüyorsunuz?
4: Biraz önce bahsettiğiniz gibi 13.000 seviyesinin altı oldukça negatif. Görünümü de zaten baskılayacak sebepler arasında diyebiliriz. Ve burada aynı zamanda özellikle Mart ayında biz bu bölgelerin yeniden test edildiğini görmüştük. Mart ayından bu yana yeniden baskınlı artış kaydettiğini görüyoruz. Özellikle son bir ayda zaten %14'lük bir baskı var. Yani şu an için Eylül ayı itibariyle her ne kadar burada tamamlıyor olsak da burada genel itibariyle baskının ön planda kaldığı bir fiyatlama %15'e yakın bir kaybın yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle bugün sektörler bazında da özellikle sanayi sektöründe yani genele yayılan bir satış dalgası var zaten. Ancak burada özellikle bu genele yayılan satış dalgasının belli spesifik anlamda da sanayi tarafında %4'ü aşması, bu anlamda turizm tarafı da zaten %4'ü aşan sektörler arasında, bankacılık sektörüne biraz daha %1-1,5 civarında bir kayıp söz konusu. Ancak burada da zaman zaman pozitif aşmaları yaşandığını görüyorduk genel beklentilerle beraber. Özellikle BIST 30 şirketlerin, biz burada BIST 30 endeksinde biraz daha alım iştahının güç kazandığı zaman BIST 30 öncülüğünde bir toparlanma yaşandığını takip ediyorduk. Ancak bunun çok fazla kalıcılık sağlayamadığını takip ettik ve buradaki kalıcılığın sağlanamıyor oluşu gene itibariyle aslında iştahın çok fazla güç kazanmakta zorlandığını takip ediyorduk. Buradaki uyum süreci, SPK'dan gelecek açıklamalar, bununla birlikte yeniden güven tayininin sağlanmasıyla beraber ancak burada kalıcı bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Özellikle buradaki sürecin hangi yöne evrileceği ve bu sürecin her ne kadar 3 ay 6 aya çıkartılmış olsa da kısa sürede de tabii ki tamamlanabilir ve bu anlamda daha halen emirlerin iptali söz konusu, burada da bir tedirginlik söz konusu. Hatta burada panik satışlarının ön plana çıktığını da takip ediyoruz. Burada son dönemde yatırımcının daha çok mevduat tarafına park etme algısının güç kazandığını da söyleyebiliriz.
3: Evet, peki şimdi burada tabii malum bu düşüşlerle birlikte bir taraftan da alım fırsatını konuşuyoruz. Özellikle hangi hisselerde, hangi endekslerde alım fırsatı olduğunu düşünüyorsunuz siz?
4: Şöyle, aslında bu uyum süreciyle birlikte özellikle BIST 30 tarafında işten biraz daha güç kazanmasını beklediğimiz bir senaryo söz konusuydu. Ancak burada hem uyum süreci hem de buradaki tasfiye süreci ve fon düzenlemeleriyle birlikte ki buradaki başlıkları takip ederken iştah dediğimiz gibi çok fazla güç kazanamadığı bir performans var. Ama dediğiniz gibi burada da artık burada portföy oluşturmak isteyen ve bu anlamda aslında hisse tarafında pozisyonlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için de özellikle BIST 30'u baz alarak burada gerekli değişiklikler de zaten gerçekleşti bu anlamda. Burada hem temeli sağlam hem de bu anlamda şirket değeri piyasa değeriyle birlikte aslında oldukça iskontolu diyebileceğimiz şirketler var. BIST 30'da baz alarak genel itibariyle bu anlamda bir portföy oluşturulabilir. Hatta burada dediğimiz gibi BIST 30 tarafındaki geri çekilmelerde özellikle bir aylık dönemde bir alım iştahını güç kazanmasını beklerken biz burada gerekli düzenlemeler ve gelen adımlarla beraber aslında halen baskının devam ettiğini, iştahın tam güç kazanamadığını takip ediyoruz. Ancak BIST 30 önümüzdeki süreçte takip edeceğimiz hem buradaki uyum süreci hem de önümüzdeki dönemde gerekli iskonto sebebiyle de takip edeceğimiz endeks arasında diyebilirim.
3: Evet, peki şimdi tabii bu tasfiye noktasındaki işte gelinen süreç tabii biz İstanbul, şu anda Borsa İstanbul üzerinde etkili oluyor. Siz bu sürecin ne kadar devam edebileceğini düşünüyorsunuz? Yani tabii bunu böyle kolay değil tahmin etmek ama hani çünkü yeni gelişmeler oluyor, yeni önlemler vesaire. Fakat en azından tahmin olarak hani şu kadar daha devam edebilir, ne dersiniz?
4: Bu tabii ki her ne kadar 3 aydan 6 aya kadar uzatılmış olsa da ilk 3 aylık süreçte aslında buradaki mağduriyetin giderilmesi anlamında tabii ki çoğu durum hallolacaktır. Ancak bunun 6 aya kadar uzatılıyor olması da gelecek olan adımlar ve bu sürecin aslında daha sonrasında bir revizyon olmaması anlamında. Her ne kadar bu 6 ayın 8 aya 1 seneye çıkartıldığını görsek de olunabilecek en kısa sürede zaten buradaki tasfiye edilen fonlardaki durum aslında çözüme kavuşturulacak. Ancak dediğimiz gibi burada biraz daha önemli konu başlıklardan bir tanesi burada SPK tarafından gelen hamleler ve buradaki düzenlemelerin aslında piyasaya olan yansımasını takip ediyor olacağız. Burada da 3 ay biraz daha kısa bir süre buradaki likide dönmek anlamında var olan seviyeler anlamında bunun 6 aya en azından çıkartılıyor olması piyasayı görece rahatlattı diyebiliriz. Şu anlamda fiyatlamalar açısından aslında rahatlattı diyebiliriz. Biraz daha denge fiyatlanmasının bulunması ve uyum sürecinin daha başarılı bir şekilde oluşması anlamında biraz daha kritikti. Ancak tabii ki her ne kadar buradaki ilk taraf, yani ilk baz alınan süre 3 aydı. 3 ay içerisinde buradaki sürecin aslında hallolabileceğine ilişkin beklentimiz var. Ama tabii ki SPK tarafından gelen açıklamalara riayet etmekte fayda var.
3: Evet, peki. Bu arada Ekim toplantısında siz Merkez Bankası'ndan ne beklersiniz? Çünkü işte artan fonlama ihtiyacı nedeniyle Merkez Bankası'nın bir indirime gitme ihtimali olabileceği de ifade ediliyor. Sizin görüşünüz nedir?
4: Öyle aslında şimdi burada biraz daha son toplantıyı hatırlayalım. Şimdi Merkez Bankası'ndan dengeli bir açıklama metni görmüştük ve burada faiz politikasına ilişkin net bir mesaj vermediğini takip etmiştik. Yani biraz daha bekle gör politikasıyla beraber buradaki bu stratejinin altını çizildiğini takip ettik. Bizim buradaki genel beklentilerimiz aslında özellikle Ekim ve Aralık. Şimdi iki tane toplantımız kaldı. Ekim ve Aralık aylarında sınırlı bir faiz indirimi gelebilir düşüncesindeyiz. Hem bu anlamda fonlama tarafını biraz daha rahatlatmak hem de genel itibariyle aslında desteklemek anlamında ama şunu da unutmamakta fayda var. Şimdi burada biz enflasyon sürecinden bahsediyoruz. Özellikle açıklanacak enflasyon tarafındaki rakam da 5 Ekim itibariyle alacağımız enflasyon tarafındaki rakam da belirleyici olacak ve Brent petrol fiyatlarındaki buradaki yükseliş burada Merkez Bankası'nın üzerinde biraz daha en azından yapacağı buradaki faiz indirimi patikasını biraz daha daraltan gelişmeler arasında diyebiliriz. Bizim genel itibariyle Ekim ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi, Aralık ayında da 100 bas puanlık bir faiz indirimi beklentimiz var. Sene sonunda da %35 seviyesinde bir genel itibariyle faiz dengesinin bulunmasını bekliyoruz. Ancak Brent petrol fiyatlarındaki bu yükseliş özellikle Merkez Bankası'nın indirim sürecini zedeleyebilir ki küresel tarafta da zaten aslında yaşadığımız durum ve buradaki tahvil tarafındaki fiyatlamalar, dolar endeksindeki fiyatlamaları baz aldığımız zaman da değişen politikalar olabilir. Ancak burada diplomasiyle çözülmesi durumundaysa ABD ve İran arasındaki bu petrol tarafındaki sıkıntıların diplomasiyle çözülmesi durumunda burada Merkez Bankası'nın işi daha çok rahatlayacaktır. Ve bu anlamda daha geniş bir bantta faiz indirimi beklentisi söz konusu olabilir. Ama şu an mevcut durumda 100 bas puanlık bir faiz indirimi beklentimiz var.
3: Peki, şimdi global cepheye dönelim. Çünkü oradaki gelişmeler kritik. Özellikle tabii tamam. Bugün petrol fiyatlarında yine yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. 108 dolar seviyelerine kadar geldik bugün Brent petrolde. Çünkü İran'ın geçtiğimiz hafta bir plan üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ile Hürmüz'ü açmak için konuştuğu ifade edilmişti. Petrol fiyatlarında tamam. bir gevşeme görmüştük ama İran diyor ki hayır diyor, ben diyor açmayacağım diyor. Ve de Donald Trump da biz görüşmelere devam edeceğiz diyor. Fakat işte bu İran'ın açıklaması piyasalarda yukarı yönlü hareketi tetiklemiş durumda. Yöne sürdüğü şartları yumuşatmayacağım ben diyor açılması için İran. Şimdi tabii petrol fiyatlarının yükselişiyle birlikte de enflasyon kaygıları, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güçlü büyümeye ilişkin veriler derken faiz artışı beklentilerinin güçlendiği, tahvillerinde yukarı yönlü hareketinin arttığı bir şu anda haftaya başladık. Öncelikle petrol tarafına ilişkin beklentiler sizde nasıl?
4: Tabii burada küresel piyasalarda dediğiniz gibi petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki eğilim analiz unsuru olmaya aslında devam ediyor. Burada biraz önce bahsettiğiniz haber akışlarıyla birlikte Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma yönelik son teklifini reddediyor oluşu. Burada geçen haftanın sonunda bir iyimserlik vardı. Buradaki iyimserliğin tam tersine dönülmesine ve diplomatik çözüm beklentilerinin zayıflamasına yeniden ettiğini gösterdi. Bu tarafta biraz daha işten bozulduğunu aslında gördük diyebiliriz. Ancak bunun biraz daha dediğimiz gibi sürdürülebilir olup olmaması tarafında biz biraz daha aslında ayrışıyorduk. Burada her ne kadar bir yükseliş söz konusu olsa da burada önümüzdeki süreçte İran'ın teklifini reddettiğini açıklaması, anlaşma beklentilerinin zayıflayışı ve önümüzdeki süreçte özellikle İran'ın boğazının açılmasının şartlarının karşılanmasına tarafında bu haftada bir görüşme olacak mı olmayacak mı, görüşmelerin de devam etmesini aslında bekliyor. Evet, burada biraz daha İran tarafından spesifik anlamda zorlayıcı mesajlar gelse de aslında bu haftada görüşmelerin devam etmesi yönünde bir beklenti de var. Evet, biz yeniden burada 100 dolar seviyelerini görüyoruz Brent petrol fiyatlarında. Ancak buradaki 100 dolar üzerindeki fiyatlamanın kalıcı olup olmayacağı biraz daha kritik olacak. Burada anlaşmazlık devam edecek olursa 100 dolar aşıldığı bir fiyatlama yeniden söz konusu olabilir. Ancak burada diplomasiyle en azından görüşmelerin, mutabakatın bu anlamda sağlanıyor olması hem merkez bankalarının hem tahvil tarafındaki sıkışıklığın, yani risk iştahındaki bu baskıyı görece hafifletecektir. Ancak tabii ki burada dediğimiz gibi iyimserliğin yeniden güç kazanmasına ihtiyaç var.
3: Evet. Peki bu arada tabii o iyimserliğin evet güç kazanmasına ihtiyaç var, fakat mevcut tabloda da biraz tabii kolay olmayacak gibi görünüyor bu durum. Bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde malum Kasım'da seçimi bekliyoruz. Orada Trump yüksek yakıt fiyatlarıyla mücadele için Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklama seçeneğini halen çok ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi. Goldman Sachs diyor ki Amerika Birleşik Devletleri dizel ihracatını yasaklarsa fiyatlar %4 geriliyor diyebilir diyor. Fakat tabii orada içeride Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın elini zayıflatan bir unsur olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan faiz artış beklentileri malum Amerika Birleşik Devletleri'nde güçleniyor. Cleveland Fed Başkanı demiş ki kalıcı bir yüksek enflasyonun Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek fiyatları Amerikalıların normal kabul etmeye başlamasına yol açabileceğini söylemiş ve Fed'in de buna izin vermeyeceğini ifade etmiş. Ne bekleyelim Fed'den?
4: Başlıklarda yeni itibariyle enerji tarafındaki problem hem merkez bankalarının işini zorlaştıracak hem de buradaki seçim sürecine ilişkin algının bozulmasının etkisini gösterecek. Çünkü dediğiniz gibi seçim süreci var ve burada yeni itibariyle tüketicinin, yani halkın biraz daha refah seviyesinin arttı ve buradaki problemlerin biraz daha aslında, yani yüksek enflasyonu zaten istemeyen bir başkan ve bununla beraber de yüksek enflasyona ilişkin sürekli endişelerini aslında biz takip ediyoruz. Şimdi savaşın halen devam ediyor oluşu FED tarafının halen elini rahatlatmış değil ve buradaki problemin halen devam etmesi de gösteriyor. Şimdi Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinde kalıyor olması ve burada seçim sürecine artık giriliyor olması, önümüzdeki süreçte her ne kadar çözüm bu anlamda zaman zaman buradaki arz vesaire bu taraflarda hamleler görüyor olsak da, anlaşmalar görüyor olsak da, bunların kalıcı olması biraz daha zor. Burada enflasyon tarafındaki hem Fed yetkililerin açıklamalarını da biz bu şekilde okuyoruz. Enflasyon tarafındaki problem hallolmadığı sürece, yani enerji tarafındaki sorun devam ettiği sürece enflasyon tarafı baskılanmaya devam edecek ve bu da aslında küresel ekonomi anlamında risk iştahının baskılanması etkisini gösterecek. Her ne kadar biz burada yüksek tahvil faizleri, bu anlamda güçlenen doları takip ediyor olsak da bir taraftan da aslında bunun ne kadar sürdürülebilir olup olmadığı da tabii ki soru işaretlerinden bir tanesi diyebiliriz son dönemde. Biz

0: tarafından faiz artırımına devam edileceği yönde görüşümüz söz konusu. Genel piyasa beklentilerinin aslında paralel olarak, ancak Trump'ı mutlu etmeyecek de bir senaryo. Bu sebeple İran'la olan durumda biraz daha diplomasi tarafında iyimserliğin güç kazanması gerekiyor ki hem seçim tarafında eli kolaylaşıyor olsun, bu anlamda iyimserlik yönündeki beklentiler güç kazansın, hem de bu anlamda Fed'e belli oranda pas geçebilmesi için bir alan tanıdık.
1: Evet, peki Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii 10 yıllıkların geldiği nokta da bir hayli önemli. 4-5-20'yi aştık orada. Diğer taraftan 30 yıllıklarda da yine 2004'ten beri en yüksek seviyeler test ediliyor. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü bir durum da değil. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve tabii özellikle de Japonya'daki yükselişler dikkat çekici. Şimdi bu tahvillerin yükselişinde sizce ne etkin?
0: Şöyle, aslında bu tarafta hem bozulan iştah hem de bu tarafta aslında önümüzdeki sürece ilişkin belirsizlik etkin diyebiliriz. Yüksek faiz tarafı her ne kadar bu anlamda piyasayı baskılıyor olsa da, hükümet tarafı yüksek faiz istemiyor olsa da, genel itibariyle aslında buradaki tahvil faizlerindeki bir gerileme için biraz daha Fed'e ilişkin beklentilerin bu anlamda törpülenmesi, biraz daha iyimser beklentilerin oluşması lazım. Ancak enflasyon tarafı, enerji tarafındaki kriz devam ettiği sürece ABD 10 yıllık tarafında da aslında buradaki belirsizlikle beraber aslında burada yukarı yönlü ivmenin devam ettiği bir senaryo halen masada ve halen söz konusu. Evet, uzun süre sonra biz bu faiz, tahvil, 10 yıllık tahvil faizlerinin bu seviyelerde geldiğini, %5'in 5-24'ün hatta söz konusu olduğunu görüyoruz. Ancak yeniden %1'lik bir artış söz konusu. Ancak bununla beraber de son bir yılın her ne kadar zirvesi takip ediliyor olsa da, bu tarafta takip ettiğimiz gelişmeler arasında, diğer yandan da hali hazırda devam eden risk de var. Bu devam eden risk tahvil tarafını destekliyor, enflasyon tarafındaki baskıyı destekliyor. Bununla beraber de yükselen de bir dolar endeksi var. Dolar endeksinde de aslında geri çekilmelerde oldukça sınırlı olduğunu, biraz daha yukarı yönlü eğilmenin halen buradaki eğilimin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi tahvil tarafında bir düşüş görebilmemiz için Fed'e ilişkin beklentilerde değişime, enflasyon tarafına ve enerji fiyatlarıyla birlikte bu tarafın desteklenmesine ihtiyaç var.
1: Evet, şimdi tabii tahviller yükselince, Fed'in faiz artış beklentileri artınca altın geriliyor. Bugün de özellikle %3'ün üzerinde geri çekilme olduğunu görüyoruz. Gümüşteki geri çekilme daha da fazla tabii. Büyüme beklentileri bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde artıyor. Hani gümüşü de sanayiyle ilişkilendiriyorduk ama geri çekilmelerde orada %5'e yaklaştı. Ne dersiniz emtia tarafı için? Altınla başlayalım.
0: Tabii özellikle ons altında geçen hafta baktığımız zaman haftalık tarafta yine düşüş eğiliminde bir performansı izlemiştik. Ancak özellikle biraz önce konuştuğumuz gibi uzun vadeli tahvil faizleri ve dolar endeksinin bu taraftaki değer kazancı otomatikman haftanın ilk işlem gününde değerli metallerde de satış baskısını ön plana getirdi ve bu haftaya yeniden bu tarafta %1'in üzerinde %2'yi bulan kayıplarla aslında gördük ki gümüş tarafında işler biraz daha farklı, %5'i aştığını takip ediyoruz. Şimdi küresel tarafta yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini arttırıyor. Dediğimiz gibi bunlar artık birbirleriyle bağlantılı ve Fed'in Eylül ayı toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı sonrasında yılın geri kalanında yeniden ek faiz artış beklentileri, bu anlamda değerli metallerde halen satış baskısını arttırırken dolar endeksindeki yükseliş eğiliminde devam ediyor oluşu, buradaki geri çekilmelerin biraz daha sınırlı kalmaması da etkisini gösteriyor ve bu haftanın ilk işlem gününde yeniden biz aslında ons altın tarafında 4155 dolar seviyelerindeyiz ki bu tarafta özellikle son bir aylık düşüşüne baktığımız zaman son bir aylık tarafta yeniden %7'yi buldu buradaki düşüşler diyebilirim. Yıllık taraftaysa %13'lük bir düşüş söz konusu. Özür dilerim, bu gümüş tarafındaydı. Altın tarafında da %7'yi bulan bir 30 günlük tarafta bir düşüş vardı. %4'ü buldu bu tarafta yıllık taraftaki düşüş. Çünkü burada zaman zaman altın tarafında bir toparlanmanın da yaşandığını görüyorduk. Ancak buradaki bant hareketi gümüş tarafında biraz daha farklı. Gümüş tarafında yıllık tarafta %13 yeniden buldu buradaki kayıp. Evet, burada büyümeye ilişkin özellikle endüstri tarafında kullanılıyorsa birlikte büyümeye ilişkin tabii ki beklentiler bu anlamda tabii ki önemliydi. Ancak burada dolar endeksi ve özellikle değerli metallerdeki satış baskısında en önemli unsurlardan bir tanesi dolar endeksi, uzun vadeli tahvil faizlerindeki bu yükseliş. Otomatikman yılın geri kalanında dediğimiz gibi faiz, ek faiz arttırımına ilişkin beklentiler, özellikle bu tarafta Amerika, İran'ın buradaki barış planını reddediyor oluşu ve

0: fiyatlarının yükselişle beraber haftaya başlıyor oluşu bu tarafta da gümüş tarafında da yeniden risk iştahının bozulmasında önümüzdeki sürece ilişkin aslında belirsizlik ve risk iştahının baskılanmasıyla birlikte buradaki değer kayıplarını daha da geniş bir bantta yaşanması etkisini gösterdi. Burada bir toparlanmadan bahsedebilmek için dediğimiz gibi bu mutabakatla iyimserlikle aslında sonuçlanmasına ihtiyaç var. Olmadığı sürece değer kıymetli metaller tarafında dolar endeksindeki yükselişin devam ettiği sürece burada baskının yaşandığı bir performans görebiliriz ki yıllık tarafta baktığımız zaman dediğimiz gibi o tarafta %5'e yakın bir kayıp var, altın tarafında %15'e yakın da gümüş tarafında bir kayıp var zaten.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Betül Gedik. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seanslar diliyorum.
1: Efendim, kısa bir araya gidiyoruz yatırım günlüğünde. Birazdan birlikteyiz.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç-Polonya.
2: Vuruş defalarda gol.
1: Haydi ekran başına. İsveç-Polonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Şimdi Profesör Doktor Murat Aslan bizimle birlikte, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam teşekkür ederiz. Şimdi tabii global tarafa başlayalım. Baktığımız zaman orada hava bozuk. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen veriler özellikle güçlü büyümeye işaret ediyor. Diğer taraftan da faiz artış beklentilerinin yükseldiğini görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri tarafında önümüzdeki süreçte. Mesela bir örnek, JP Morgan Private Bank Küresel Yatırım Stratejisti Gupta diyor ki güçlü büyüme ve yükselen enerji fiyatları yatırımcıların yaklaşık 4 faiz arttırımı fiyatladığını görüyoruz. Sıradaki artırım da en erken Ekim'deki toplantıda gelecektir demiş. Petrol fiyatlarında tabii Hürmüz gerginliğinin artıyor olması, Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin hala sönümlenememiş olması da farklı bir risk unsuru. Hocam ne dersiniz genel görünüme dair olarak? Sanki riskler yılın sonuna doğru daha da arttı.
1: Evet, şu an mevcut ekonomik yönetim aynı sanki bir değirmendeki taşlar gibi, hem yukarıdan bir baskı var. Bunu yukarıdaki baskıyı uluslararası konjonktür diyelim, ülkenin kendi içindeki sorunları da değirmen taşının alt tarafı derseniz, değirmen taşının alt tarafı mesela esnek olsa üstten gelen basıncı birazcık daha hafifletebilirsiniz. Veya sizin ülkenizde bir takım sorunlar vardır ama uluslararası konjonktürde o değirmenin üst taşı diyelim, orası size yardımcı olur. Böylece biraz daha ekonomi politikasını yönetmeniz kolaylaşabilir. Şu an mevcut konjonktürde maalesef özellikle bu geçtiğimiz hafta yaşanan son kriziyle de beraber hem değirmenin üst taşı hem alt taşı hakikaten ekonomi yönetimini zorluyor. Siz de işaret ettiğiniz gibi, yani uluslararası konjonktürde, yani bu değirmenin üst tarafındaki taşıyla ilgili risklerde veya sorunlarda, tansiyonda ciddi sıkışmalar var. Aslında bu Haziran ayının başlarında başladı. Hatırlayacağınız gibi Japonya'da özellikle faizlerin çok uzun yıllardır negatif seviyelerde seyrederken yavaş yavaş Japonya'da faizlerin arttığını gördük. Bununla ilgili yaz aylarında Amerikan Hazine Bankası'yla Japonya arasında bir takım görüşmeler yapıldı ki bu Japonya'daki faizlerin belli bir düzeyde tutulması istendi. Çünkü Japonya'nın iç ekonomisinde faizlerin artması, Japon parasının yurt dışına akan paraların yavaş yavaş Japonya'ya dönmesi demek. Amerika gibi borçlu ülkeler, yurt dışından özellikle fona ihtiyacı olan ülkeler için bu tabii ki risk faktörü. Aslında bu dalga, Haziran'da başlayan bu dalga Amerika'yı da etkilemeye başladı ve bunun bugünlerde, hani özellikle uluslararası basında da, Türkiye'deki ekonomi basında da sık sık dile

0: getiriliyor. Amerika'nın uzun dönem tahvil faizlerinin 5.20'leri geçtiğimiz hafta bulmasıyla beraber uluslararası arenada bu faizleri yukarıya çıkması özellikle bizim gibi emerging marketlerden gelişmekte olan ülkelerde bir takım sorunlar yaratıyor. Hani bu uluslararası konjonktürdeki faizlerdeki artış sadece Amerika'yı ve Japonya'yı da sınırlı değil. Biz aynı benzer trendin Avrupa'da da olduğunu görüyoruz. Avrupa ekonomileri, Amerikan ekonomisinin giderek daha böyle resilient, yani böyle iş gücü piyasalarının beklenenden çok daha iyi çıkması, Amerikan ekonomisinin büyüme iştahının artması ile ilgili göstergeler bize bir sürü cepheden faizle ilgili yukarı yönlü hareketi işaret ediyor. Bizim gibi özellikle fon açığı olan, yani biz tarihsel perspektife baktığımızda ta 1820'li yıllardan itibaren Türkiye her zaman fon dengesi bakımından dışarıya ihtiyacı olan bir ülke. Dolayısıyla yurt dışındaki bu faizlerin yukarı yönlü hareket etmesi bizim gibi fon açığı olan ülkelerin dünyadaki finans piyasalarında alacağı miktarın azalması anlamına geliyor. Bu da Türkiye'deki ekonomi yönetimini sıkıştırıyor. Bizim biraz önce hani şey olarak bir benzetme açısından bu değirmenin üst taşının önemli diğer olumsuz bir faktörü de enerji piyasası. Bizim gibi enerjide yurt dışına ithalata bu kadar bağımlı olan ülke dikkate alındığında gerek doğalgaz gerek petrol fiyatlarındaki bu artış da yine ülke içindeki ekonomi yönetimini zorluyor. Nitekim 2026 yılının hemen başlarında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a saldırması ve bunu takip eden dönemde İran'ın kendi can havliyle Hürmüz Boğazı ile ilgili attığı adımların yarattığı enerji piyasalarındaki sıkıntı yılın başındaki 80 dolarlık petrol fiyatlarını 100 dolarlara çıkardı. Geçtiğimiz hafta tekrardan bu iki ülke arasındaki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kavganın biraz daha sertleşeceğine yönelik veya en azından bir orta yolun bulunması ile ilgili yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması sebebiyle bu sabah itibariyle Brent petrolün 106-107 dolarları gördüğünü gördük. Bizim gibi ülkelerde planlama yaparken mesela devlet 2026 ile ilgili öngörüsünü işte 80 dolara set ettiğinde, yani o civarda beklendiğinde bir beklenti ona göre hesaplama yaptığında siz ekonominizin, makro ekonomisinin, enflasyonun hepsinin bu varsayıma uygun hareket etmesini düşünüyorsunuz. Ama işte Türkiye gibi bu şekilde enerjiye bağlı ülkelerde petrol faturası 20 dolarlık, 25 dolarlık bir artış sizde inanılmaz. Her 10 dolarlık artış hemen hemen %1 büyümeye ve yaklaşık %4-5 gibi bir enflasyon bozulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla uluslararası konjonktür burada gerek ülke ekonomisinin yönetiminde, gerek enflasyonun kontrol altına alınmasıyla ilgili olarak ekonomi yönetiminin son derece zorladığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hazine Bakanımız da bir açıklama yaptı. Yani bu uluslararası konjonktürde özellikle enerji piyasalarıyla ilgili bizim programı hazırladığımızdaki varsayımlara paralel bir enerji fiyatıyla karşı karşıya kalsaydık muhtemelen bugün Türkiye'deki enflasyonun %31-32 bandında değil de bir 6-7 puan daha altına, yani %25'lere kadar falan yaklaştığını görürdük. Hakikaten bunun ben biraz psikolojik de olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen 12 aydır %31-32-33 bandına da bayağı dirençli bir hale gelen bir enflasyon var. Dolayısıyla bu dirençli enflasyon insanların beklentilerinin de bu şekilde dirençli olmasını sağlıyor. Bir %25'lere falan düşünseydi en azından psikolojik olarak insanların gelecekle ilgili beklentilerini biraz daha toparlamasını, biraz daha aşağı yönlü olmasını sağlardı. Nitekim geçtiğimiz günlerde insanların, toplumun farklı kesimlerinde işte uzmanların, iş adamlarının önümüzdeki 12 ayla ilgili enflasyon beklentisiyle ilgili ankette görüyoruz ki hane halkların hala enflasyonla ilgili %45 gibi çok yüksek bir beklentisi var. Dolayısıyla bu beklentiler yukarı yönlü olduğu sürece hakikaten siz Merkez Bankası olarak yüksek faiz politikası uygulayın, biraz kenar tutma politikası uygulasanız da bu beklentiler yukarı yönlü olduğu sürece bu programda başarılı olma biraz daha zorlaşacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Peki şimdi tabii tahvil tarafındaki yükselişlerde dünya açısından bir risk. Amerikan tahvillerinde işte 19 yılın zirvesi geldi bugün 10 yıllıklarda. Hocam şimdi biraz onu da anlatalım. Yani çünkü dünyanın en borçlu ülkesinden bahsediyoruz.

0: Bu tahvillerin tüm dünya genelinde yükselmesi ne anlama geliyor? Bir de tabii Japonya'da faiz artışlarının başlamasıyla birlikte fonların carry trade'leri çözmeye başladığı ve aynı zamanda da elindeki Amerikan tahvillerini ve diğer ülke tahvillerini de satmaya başladığı, ülkeye Japonya'ya geri dönmeye başladığı ifade ediliyor. Tabii bunları alt alta koyunca da dünya ekonomileri açısından bir risk teşkil ediyor durum. Sizce nedir en önemli risk şu anda önümüzdeki bu tahviller? Yerdeki yükselişte birlikte.
1: Şimdi yine bu dünyada bizim elimizde olmayan dışarıda gelişen olaylarda yani resmi ikiye ayırdık. Bir tanesi faizlerdeki, diğeri de enerji fiyatlarıyla ilgili. Biraz daha faizlere dönecek olursak ne olur? Şimdi bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en borçlu ülkesi. 32-33 trilyon dolarlık bir borç stokuna sahip. Bunun belli bir süresi, hemen hemen 2026 için yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir bunun rollover denilen çevrilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni bu sene 10 trilyon dolarlık borcu yeniden ne yapması lazım? Rekonfigüre edip bununla ilgili tekrar borçlanıp bunları faiz ve ana para ödemelerini yapması gerekiyor. Şimdi geçmişte siz %3,5'larda, 4'lerde borçlanan devlet tahvilleri de bunu yapmışsınız ama artık %7, %5'lerin üzerine çıkan tahvil faizleriyle sizin borç stokunuzun çevrilebilmesi için artık çok daha yüksek paralar vermeniz gerekiyor. Tabii bu resmin Amerika yönü, bu resmin bir de Türkiye'ye bakan yönü var. Bizim gibi gelişmekte olan emerging marketlerden, ülkelerde özellikle bizim fon sıkıntımız var. Genelde hani bir hoca olduğunuz için biraz daha finans perspektifinden değil basitleştirerek anlatacak olursak bizde ayağı yorgan olayına benzetmeye çalışacak olursak bizim yıllardır hep yorganla ayak arasında bir inconsistency, yani bir tutarsızlık var. Dolayısıyla biz bu yurt dışından bir şekilde fon ihtiyacımız doğuyor. Son bir yılda özellikle özel sektör firmalarının yurt dışından yabancı para cinsinden borç bulma ile ilgili çalışmalarını biliyoruz. Dolayısıyla bizim gibi fon açığı olan ülkelerde, Amerika gibi, Japonya gibi, Avrupa gibi ülkelerde faizleri yukarı yönlü hareket etmesi bizi de fon bulma konusunda hem fon miktarının azalması hem de yüksek maliyetlerle borçlanma sebebiyle bizim de elimizi kolumuzu bağlayacak veya bizim daha pahalıya borçlanmamıza neden olacak. Tabii ki bu da işte biraz önce söylediğimiz gibi ekonomi yönetiminin artık biraz daha işlerin zaten geçtiğimiz birkaç yılda zordu. Birazcık daha zorlanacağını, bu baskının biraz daha artacağını söyleyebiliriz. Bundan Türkiye gibi fon sıkıntısı çeken gelişmekte olan ülkeler sıkıntı duyacaklar. Bizim burada bir de şey var tabii ki, özellikle enflasyonu düşürmeyle ilgili bu dezenflasyon süreciyle hükümetimiz bu döviz kurlarını bir miktar olması gerekenin altında tutmak suretiyle yardımcı olmaya çalışıyordu. Tabii bu borçlanma faizlerinin yükselmesiyle beraber yurt dışından fon bulmanın giderek sıkıntılı olması sebebiyle bunu da bir süre daha bu politikanın en azından yürütülmesinin maliyetli olacağı, biraz daha zorlaşacağı zaten çok belirgin bir şekilde görülüyor. Nitekim dolar endeksine bakıyorsunuz, dolar endeksi de artık giderek yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. Dolayısıyla bunların hepsi risk faktörü Türkiye'nin ekonomi yönetimi bakımından.
0: Evet. Hocam şimdi bir taraftan da tabii içeriye gelirsek Türkiye tarafına faizleri konuşurken içeride de faiz indirimi ihtimalinden bahsediyoruz. Özellikle bu işte tasfiye konusu fonlarla ilgili gündem de daha öne çıkarmaya başladı faiz indirimini. Hocam süre kalmamış, son bir kısaca hemen ne beklersiniz diye alayım Merkez Bankası'ndan.
1: Evet. Yani hakikaten bir faiz indirimiyle ilgili kollarımızı çemliyoruz. Hadi yapacağız diyoruz ama işte ya dışarıdaki faktörler ya içerideki faktörler izin vermiyor. Hakikaten çok talihsiz bir gelişme oldu bu fon kriziyle ilgili. Biraz daha içeri toparlar gibi olduğumuz bir sürede bu istikrarsızlık, bu türbülans ister istemez yatırımcılara, birçok kesimin güvenle ilgili duygularını çok olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Bu dönemde tabii ki tasarruf sahipleri birazcık savrulacaklar, paralarını nereye koyacaklarını bilemeyecekler. Bu dönemde bu belirsizliğin bu kadar arttığı dönemde hakikaten gerek Merkez Bankası yönetimi gerek Hazine Yönetimi'nin biraz daha işini zorlaştığını söyleyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
7: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
8: Mutluluğun arkasında Atlas Pool var.

0: 2021'de 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. Karşınızda yılların hobisi
3: Vedat Bey.
2: Paytier Sanal Pusu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla

0: tüm kartlara taksit yapıyor.
1: Verelim diğer özellikleri.
2: Büyük rahatlık ihtiyar.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Artline artısı var.
2: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
3: Bu salı dinde orkide mısır yağı 469 lira. Yörsan tereyağı 389 lira.
4: Devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazan.

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: drink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a derin bir drink sat.
2: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
3: Rastgele güven kaptan.
4: Bol şans güven kaptan.
2: Dedemin neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
5: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Polestar'la birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar.

0: temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da A-Para'da.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Güncel piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Bu hafta da oldukça yoğun geçecek gibi. İçeride fon krizi gündemde kalmaya devam ediyor. Küresel kanattaysa piyasalar çok hareketli. Bir yandan altındaki baskı, öte yandan petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bu hafta Amerika kanadında açıklanacak olan iki veri. Gündem oldukça yoğun. Hiç vakit kaybetmeden günün manşetlerine bakarak başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamanın ayrıntısına baktığımızda yatırımcının haklarını, meşru haklarını gözetiyoruz, gözeteceğiz ifadesinde bulundu. Hafta sonu çok hareketli yatırım fonları noktasında geçti. Soruşturmanın aslına bakarsak bir hayli genişlediğini söyleyebiliriz. Birçok gözaltı haberi var. Diğer yandan bazı şirket yöneticilerin mal varlıklarına önce tedbir konuldu, sonra bu tedbirler kalktı. Piyasalara birazdan bakacağız. Bugün piyasalarda da kıpkırmızı bir görüntü var. Bu gelişmeler piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Bunu da ifade edelim. Sadece Bakan Şimşek'in açıklaması bu anlamda yoktu. SPK kanadında da tasfiye sürecine yönelik açıklamaları takip ettik. Geçtiğimiz günlerde 17 Eylül saat 13.30'a kadar olan taleplerin özellikle önümüzdeki süreçte verileceği yatırımcılara ifade ediliyordu. Şimdi baktığımızda SPK'nın yapmış olduğu duyuruda 16 Eylül saat 13.30'a kadar çekim talebi yapan yatırımcının bu tasarrufları verilecek. Ama bu takvimden sonraki çekim talepleri ise tasfiye sürecine kalacak değerlendirmeleri duyurusu yapıldı. Aslında 17 Eylül 13.30'a kadardı daha önceki tebliğde, bunun değiştiğini de görüyoruz. Bu arada risk priminin de 250 seviyesinin üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Son yaşanan gelişmeler kredi risk priminde de yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. 250 seviyelerin üzerindeki seviyeler kalıcı mı olacak yoksa aşağı yönlü hareket sürecek mi, takip edeceğiz. Küresel kanatta bir yapay zeka furyası var. Kontrolden çıkıyor mu, çıktı mı, çıkacak mı derken bazı noktalarda şimdi yapay zekaya yönelik bu kadar yatırımlara da gerek var mıydı? Ya bizim sonumuz olursa soruları da gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında buna yönelik gelişmeler var. Yapay zekaya önemli bir ölçüde yatırım yapılmıştı. Şimdi ise tartışma konusu diyebiliriz. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

Borsa İstanbul'dan itibariyle düşüşlerin boyutu %3'ü aşıyor. 12.492 gelinen nokta. 12.736 ve 12.492 bant aralığı bu şekilde. Şu an için test edilen seviye günün en düşük görülen seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Baskı devam edecek mi? Merak ediyoruz. Birçok fiyatta taban oluşumu var. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerde %9, %10'ları bulan değer kayıpları söz konusu.

0: Böyle olunca endekste de düşüşlerin boyutu %3'ü aşıyor. Sadece BIST yüzde değil, sektörlerin genelinde bu satışın olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi endeksinde %4.36'lık değer kaybı yaşanırken, gayrimenkul, teknoloji ve turizmde düşüşlerden nasibini alıyor. Bankacılık endeksinde ise kayıpsa %1.93 seviyesinde an itibarıyla ve gelinen nokta 15.954 olarak kayıtlara geçiyor. Topyekün bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Sektörel açıdan da bunu net bir şekilde görüyoruz. İnşaatta %4'lük bir düşüş var. Bilişimde %4'ün üzerinde satışı takip ederken sigortacılık endeksi de %5.16 geriliyor. Endekste fiyatı en çok artan ve en çok azalanlara bakalım. Artan 4 tane şirket var BIST 100'de. Migros yarım puan artıda. Grain Türk %1.38 yukarı yönlü hareket gösterirken MIA Teknoloji ve Efor Yatırım ilk 2 sırayı paylaşıyor. Efor Yatırım'da %6.25'lik yükseliş var. Fiyata en fazla geri çekilenlerde ise taban oluşumlarını göreceğiz. Rail Yatırım Holding %10 aşağıda. Margün Enerji, Kiler Holding, TAP Gayrimenkul, İzdemir Enerji. Bir de 100 şirketi verelim. Orada daha fazla şirketin taban olduğunu göreceğiz. İşte sadece 4 şirket artıda, kalan 96 şirkette ise geri çekilme var. CV Enerji taban oldu. Katılım Evim taban fiyatlama gösteriyor. Pasifik Güreşya, Kuyaş, Astor, Destek Finans, Patek, DAP Gayrimenkul, İz Enerji, Kiler Holding, Margün Enerji, Rail Yatırım Holding, Odin'de de yine taban fiyatlama var. Yine 10 adet şirketin üzerinde taban fiyatlama görüyoruz. Batı Söke'de %8'lik bir geri çekilme var. Reader'da yine %9.82'lik bir değer kaybı var. Pasifik GYO, Batı Çimento, Pahol, Turex, CVK Maden bu şirketler %9'un üzerinde değer kaybı yaşıyor. Soruşturma genişliyor. Birçok adım var. Tasfiye nasıl olacak? Paramızı alabilecek miyiz? Akıllarda da birçok soru var. Konuşacağız, değerlendireceğiz. GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Üzerinden 2 haftaya aşkın bir süre geçti. Bu sürecin başında da sizle konuşmuştuk. Şimdi o dönemden bu döneme yeni açıklamalar, yeni tedbirler, soruşturmanın akıbeti noktasında da yeni notlar görüyoruz. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirmek gerekir? Bu iş birkaç ayda çözülecek intibası veriyor mu bize, yoksa çok su kaldırır mı diyeceğiz bu konuyla alakalı?
1: İki tane ana nokta var. Yani öncelikle tabii geçmiş olsun diyerek tüm paydaşlara diyerek başlayalım. İki tane ana nokta var. Bir kere birincisi bu tasfiye sürecinin teknik anlamda yani fonlardaki varlıkların likitte edilmesi, satılması, nakde dönmesi ne kadar hızla gerçekleşecek? Bu biraz teknik kısıtları olan bir konu. Yani işte hisse senetlerindeki günlük fiyat marjlarından işte %10'luk taban limitlerinden tutun da oradaki diğer likit var varlıkların bir şekilde nakde dönebilmesi biraz daha teknik bir konu. Orada yani bir takım belki hızlandırmalar yapılabilir ama mevcut şartlarda bunun belli bir süreye yayılacağı yani hemen işte bugünden yarına toparlanmayacağı anlaşılıyor. İkinci konu daha da önemli olan konu bence asıl zaten su kaldıran konu da burada bu nakde dönme likide etme süreci sonlandıktan sonra ne şekilde bu şeylerin tanzim edileceği. Çünkü ilk fonların tasfiye sürecine ayrıldığı açıklandıktan sonraki durumla dün akşam itibariyle yani işte bu sabaha karşı erken saatlerinde gelen açıklamadaki durum arasında bazı farklar olduğu anlaşılıyor. Ayın 17'sinde 17 Eylül'de 1.30'dan önce verilen emirlerde fonlara alacaklı olarak varsayılacakken dün gelen açıklamada orada işte tefasta alım satıma kapatıldığı için fonlar 16'sına doğru o kesme zamanı öne çekilmiş durumda. Dolayısıyla ilk açıklamada yani fonlar tasfiyeye ayrıldıktan sonra yapılan SPK açıklamasında bu konuda bu maddede değişiklik yapılabiliyorsa diğer taraflarda da şartlara bağlı olarak zaruri değişiklikler yapılabileceği sonucu çıkabilir. Zaten en büyük tartışmada mesela orada çıkıyor. Fiyat açıklanmayan fonlar var. Emiri mesela ayın 16'sında 1.30'dan önce girilmiş. kabul edilmiş fonlar, ancak fiyat açıklamamış. Fon temeri de düştüğü için ve oradaki büyük ihtimalle

0: bu işlemleri gerçekleştiremediği için fiyat açıklanamayan fonlarda da 16'sından önce verilen emirler dahi tasfiye sürecinde olacaktır dendiği zaman bu o emirler fondan alacaklı mı oluyor, yoksa fonda pay sahibi işte en son her şey likit edildikten sonra payları orantısında dağıtıma mı tabi olacak? Bu gibi belirsizlikler var ve bunlar çok teknik hukuki sorular. Bu işin sadece şu ana kadar gelen açıklamalarla anlaşılmayan kısımları. Bir de bunların hepsinin üzerine etik diyebileceğim. Orada biraz da hani hakkaniyet duygusuyla alakalı insanların tepki vermesine sebep olan başlıklar da var. Orada da işte yani her ne kadar hukuki bir altyapısı benim bildiğim kadarıyla, yani hukukçu değiliz ama anlayabildiğim kadarıyla bir altyapısı olmasa da bu sadece ana paraları garanti edecek biçimde işte karlardan feragat edip daha çok insanın mağdur olmasını engelleyecek bir biçimde bir tanzim yapılabilir mi bilmiyorum ama bununla ilgili çok fazla çağrı var. Yani ana paraları garanti altına alıp işte karlardan feragat edip daha az insanı mağdur edecek biçimde, yani herkese ana parasını daha yüksek oranda geri verilmesi doğrultusunda bir takım çağrılar var. Bu yapılabilir mi, hukuken bu mümkün mü bilmiyoruz. Onunla ilgili yani geçmişte de o anlık hukukta yeri olmasa da bir takım sonradan düzenlemelerle yapılan uygulamalar olduğunu izledik farklı konularda. Dolayısıyla burada da belki öyle bir esneklik vardır, var mıdır yok mudur, onu izlememiz lazım. Burada iş tabii biraz daha SPK mevzuatından çıkıyor, biraz daha oradaki siyasi iradeyle alakalı oluyor veya ekonomi yönetim iradesiyle alakalı oluyor gibi, yani böyle pek çok soru var ama dediğim gibi yani sorunuzun cevabı hani bu ne kadar sürede çözülecek, bir işin teknik boyutu var, şu an fonlardaki işte mal varlıkları nakide likide dönme süreci var, o tamamen teknik bir süreç, yani piyasanın izin verdiği işte fiyat oluşumunun izin verdiği ölçüde o tamamlanacak ama atıyorum bu bir birim zaman sürecekse en az iki birim zaman sürecek veya iki birimlik su kaldıracak. Asıl daha önemli olan konu zararın nasıl tanzim edileceği ve bu işte yatırımcılara, fon yatırımcılarına ne ölçüde ödemeler yapılabileceği. Orada da dediğim gibi orada biraz karar mekanizması devreye giriyor. Tam şey değil. Yani hani teknik şeylerden, teknik kısıtlardan bağımsız olarak orada bir hukuki ve idari karar mekanizması devreye giriyor. Asıl konu da bence o. Yani o asıl tartılacak, su kalacak konu o diye düşünüyorum. Herkese kolay gelsin. Yani çok zor bir süreç. Beklemek daha da zordur. Ama dediğim gibi yani bu yani pek çok hani etik ahlaki boyutları olan bir konu olduğu için de yani ortada, çünkü bazı hisselerde manipülasyon yapıldığı anlaşılıyor. Hani manipülasyona hani denetiminden tutun da işte yaptırımlarına kadar pek çok farklı, yani burada işte hani fon katılımcılarının kazanması kaybetmesinin dışında sistemin işleyişiyle de ilgili bence önümüzdeki dönemde kalıcı etkileri olacak. Pek çok farklı konuda devrede olduğu için bu tartışma biraz daha uzun sürecek diye düşünüyorum.
1: Burada bir de fon içerisinde bulunan şirketlerde de taban fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. Yani evet. O tasfiye sürecindeki 7 portföy yönetim şirketi, 131 fon bakiyesi hangi noktaya gelecek? Tasarrufunu koyan yatırımcı tasarrufunun ne kadarını alabilecek? Koyduğu kadarını alabilecek mi, yoksa daha noksanıyla mı karşı karşıya kalacak? Bunun yanı sıra kimisi de diyor ki ya ben 1 lira koydum 5 lira olmuştu, niye 1 liraya razı olayım, ben bir yıldır oradaydım, böyle de bir kazancım vardı, şimdi o da gitti. Yani herkes evet. Kendi cephesinden bakıyor ve oldukça karışık bir noktaya geldi.
0: Evet. Dediğiniz gibi yani sizin hani iki bacaklı yine cevaplayayım. Sizin şu an az önce arkadaki sizin bulun stüdyodaki arkadaki ekranda da taban olan hisseler gözüküyor. Kıpkırmızı bir tablo var arkanızda. İşte %10 işte düşüp tabana oturmuş hisseler. Bir kere o fiyat marjının genişletilmesi bence bu süreci hızlandırır. Yani orada en azından bu hisselere dönük. Yani neticede bu bir piyasa düzenlemesidir. Yani bu iş hani değişmez bir kural kanun değil. Elbette ki o marj genişletilirse sağlıklı fiyat oluşumunu tesis etmek için hisse senetleri olağan dışı fiyatlara gitmesin diye konan o kural şu an olağan dışı fiyatlardaki hisse senetlerinin kendi gerçek değerini bulmasını yavaşlatıyor. Dolayısıyla bu döneme özel, bu hisselere özel, belli bir grup hisseye özel diyelim. O marjlar bence genişletilmesi piyasanın işleyişini daha sağlıklı kılar. En azından 2 hafta, 3 hafta, 1 ay sürecekse süreç, onu belki 1 haftaya indirmesine sebep olur. Gerçek fiyatın bulunması, İngilizce'de yani finans piyasasında price discovery denir buna. Olması gereken fiyatın keşfedilmesine, fiyat keşfine izin sağlar. Bu işin teknik tarafı. Burasının bence o fiyat adımlarının genişletilmesi, gevşetilmesi lazım. Yani esnekleştirilmesi lazım diye düşünüyorum. İkinci konu sizin belirttiğiniz için. Asıl önemli olan konu o zaten. Yani 1 lirayken hani fonu

0: 1 lira koyup şu an 5 liralık birikimi olan insanlar orada, evet ben böyle bir varlığım vardı, 2 gün önce benden 2-3 gün önce emir verenler aldı, ben niye alamıyorum diye bir serzenişte bulunuyor. Öte yandan yeni giren 10 lira koyan ve 10 lirasının tamamını kaybetme riski olan, emir vermediği için, çıkamadığı için insanlar da burada bir haksız kazanç durumu var. Hani haksız şekilde elde edilmiş kazançlar nasıl ki normal hukuki muameleye tabi tutulamaz, burada da bir süreçte, yani bir hukuk dışılık olduğu için, yani işte manipülasyon suç neticede, o zaman zaten benim hiç kaybetmiyor olmam gerekiyordu deniyor. Burada bir, bu bir, dediğim gibi, bu idari ve hukuki bir burada tercih, bir karar verilecek ve o karar tartışmalı olacak. Yani mutlaka kesin olarak bu işin sonunda mutsuz olan bir kesim olacak, mutlu olan bir kesim de olacak. Yani bundan kaçış yok. Dediğim gibi, yani bu olay özelinde bence hani salt bugünün şartlarındaki kuralların dikte ettiği koşulları değil de biraz daha işin adalet boyutunu dikkate alan bir uygulama daha sağlıklı olur görüşündeyim. En azından çünkü kaybedilen tutarlar, yani kardan, yani ana paranın garanti altına alınması pek çok tasarruf sahibi için o değerlenme kanunsuz şekilde, yani manipülasyon suç olduğu için manipülatif şekilde bunun gerçekleştiği ispatlanacak olursa, hani bu yönde bir hukuki yargı da arkasında buna destek sunacak olursa, belki en azından ana paraların garanti altına alınması daha sağlıklı, piyasada daha sağlıklı, daha tartışmaları dindirici olur diye düşünüyorum. Çünkü sadece konuya ise fonlar olarak da bakmıyorum. Yani orada bir para piyasası fonu da var. Hani insanların risk algısını veya finansal okuryazarlıklarıyla tam ölçememiş olabileceği bir enstrüman da var. Dolayısıyla bunun çok boyutlu olarak düşünülmesi ve genel olarak adalet duygusuna en az sarsacak biçimde karar alması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi, yani arkasındaki hukuki boyut, o tartışma çok daha farklı bir uzmanlık gerektiriyor. Onu da uzmanlardan dinlemek lazım. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Bir de şöyle bir şey var. Hep aslında bir yıllık, iki yıllık periyotta işte çok likit olmayan ya da küçük montanlı şirketlere yönelik uyarılar vardı. Evet. Bu düzenlemelerin mahiyetine baktığımızda, fon düzenlemeleri için konuşuyorum, neden ve kimin için yapıldığı da aşikar. Ama soruşturmanın kapsamı genişledikçe yüksek montanlı diye tabir edilen şirketler de bu noktada soruşturma kapsamına girdi ve bugün endekste ağırlığı yüksek olan bazı şirketlerde de ciddi bir geri çekilmeyi bu 10 günlük periyotta gördük. Hal böyle olunca yanda bekleyen bazı yatırımcı kitlesi de, evet ama ben sakıncalı diye tabir edilen likit olmayan şirketlerde değildim, herkesin rapor yazdığı şirketlerde yatırımımı gerçekleştirdim. Evet. Ve burada da arzu ettiğim noktada değilim şu an. İşte 300 liradan 200 liraya gelen BIST 30 hisseleri var. Yani evet, konunun ayrıntısına baktığımızda bir güven noktasında da problem oluşacak gibi. Ne dersiniz?
0: Çok haklısınız. Çok doğru, güzel bir noktaya değindiniz. Yani bu fon işiyle hiç alakası olmayan normal tekil, bireysel hisse yatırımcıları da sırf piyasanın geri kalanı düştüğü için o segmentte veya ona yakın hani piyasa değerinde veya işte BIST sıralamasında, pazar şeyde, piyasa değeri sıralamasında sırf o yakın bölgede olan hisseler etkileniyor diye bu işten çok zarar eden normal tekil, bireysel hisse yatırımcıları var. Bunların içerisinde kredili alımlarla işlem yapan, belki hani orada bir kaldıraçlı pozisyonu olan veya borçlanmış olan ve dolayısıyla zararı katlanarak artan bir kesim de var ve bu insanların şeyle hiç alakası yok. Yani fon yatırımcısı değiller, fonlarla işlem yapmamışlar, sadece kendileri hisse alıp satıyorlar ve bu işin yarattığı piyasa bozgunu diyeyim, herkesin pozisyonunu bozuyor maalesef. Yani bu işte böyle de bir gerçek var. O yüzden işte bu fiyat marjlarının en azından sıkıntılı hisselerdeki, yani fonlarla alakalı hisselerdeki fiyat marjlarının genişletilip bu şeyin, likidasyonun hızlı sonlanması bence herkesin lehine. Çünkü piyasa bir kendine taban bulup bir fiyat keşfedip oradan yukarı tepki verecekse de bunun hızlı olması lazım. Bunun böyle kalıcı, kemikleşmiş bir hali, bu sorunun sürümcemeden
1: orada marj sadece aşağı yönlü mü genişletilmesi gerekiyor peki?
0: Aşağı yukarı o ilgili fonların tasfiye etmesi gereken hisselerde bence çift yönlü şeyler, yani kaldırılması bile söz konusu olabilir. Yani neticede o kural niye var? Yani fiyat marjları niye var?

0: Atıyorum şimdi isim vermek istemiyorum ama sağlıklı bir işte BIST 30'daki bir hisse senedini düşünün. Yani işte bayrak taşıyıcı hava yolumuz mesela, atıyorum yani. Küresel piyasalarda bir bizim Türkiye'nin kontrolü dışında tamamen işte dünyadaki gelişmelerle alakalı bir piyasa oynaklı olsun. Amerika'daki borçlanma fonları atıyorum iflas ediyorsun. Hiç hani operasyonel işle, reel sektörle alakası olmayan bir konu. Orada mesela öyle bir gelişmenin buradaki hisse fiyatını gerçek dışı bir şekilde olumsuz etkilememesi için o fiyat marjları var. Yani hisse fiyatı olağanın dışına suni sebeplerle bozulmasın diye o bir koruma var. Şimdi şu anki durumda bu fonların portföyündeki hisselerde zaten suni gelişmelerin dışında fiyatlar oluşmuş. Herkesin malumu. Dolayısıyla bunun bu mevcut fiyat marjları normale inmesini, gerçekçi fiyatlara, sağlıklı olan fiyatları gerilemesini yavaşlatır bir halde. Dolayısıyla bence o hisselerde dediğiniz gibi aşağı yönlü veya yukarı yönlü de olabilir. Yani yukarı yönlü zaten çok etkili olmayacaktır bu şartlarda. Aşağı yönlü en azından o şeyin kaldırılması bu fiyat keşfinin daha hızlı oluşmasına sebep olur. Biz de bu konuyu geride bırakırız. Hızlıca bir likitasyon konusu çözülürse ondan sonra daha idari ve denetimle ilgili konulara odaklanırız. Oradaki daha farklı kararlara odaklanırız. Bu şeyin teknik olarak bence aradan çıkması lazım ki önümüze bakalım. O yüzden marjların genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Pandemi sonrasında burada yatırımcı sayısı çok hızlı artmıştı. Pandemi öncesinde 1 milyonların üzerini göremiyorken 6-7 milyon seviyesinin çok üzerini gördük hisse senedi piyasasında. Yatırım fonlarında da 6 milyonu bulan bir yatırımcı kesimi vardı. Şimdi burada tabelada önümüzdeki süreçte yine geçmişe döneriz görüntüsü var mı? Daha önce özellikle 1 milyonu aşmakta zorlanan bir piyasa vardı. Şimdi mutlaka kendisi fonda olmasa da akrabası, dostu, arkadaşı fonda yakalanan çevremizde arkadaşlarımız var. Yanı sıra biraz önce de konuştuğumuz gibi sadece fon değil, hisse senedi piyasasına da yatırımlarını yapıp ama böyle bir görüntüde sıkışan bir kesim de var. Bu yatırımcı psikolojisine ve faaliyetlerine önümüzdeki süreçte nasıl yansıyacaktır?
0: Ben çok ciddi bir şekilde güvenin erozyona uğradığını düşünüyorum. Zaten pandemi sonrası artan yatırımcı sayısında da biraz hani pandemi zamanında evlere kapanıldığında para harcama imkanlarının kısıtlanması ve orada özellikle o dönem uygulanan ekonomi politikalarıyla işte reel faizin çok eksiği olması, varlıkların değerleniyor olması, yani sadece işte hisse senetlerinde değil, konut, emlak, ikinci el arabalar vesaire gibi alanlarda da değerlemelerin çok hızlı artması beraberinde borsada da bir değer artış süreci getirmişti ve o dönem diğer tüm alanlardaki işlem adetlerinin, tüm varlık sınıflarındaki işlem hacimlerinin artması gibi borsada da bunun arttığını izlemiştik. Hem şey olarak yatırımcı sayısı, hesap sayısı olarak hem de günlük hacimlere olarak baktığımızda bunu izlemiştik. Ama orada bir tabii faktör daha vardı. Halka arz furyası vardı hatırlarsanız ve bütün halka arzlarda o kadar fazla talep oluyordu ki halka arz herhangi bir şirket halka arz edildiğinde fiyatı ondan sonra belli bir süre işte 15-20 iş günü ne kadarsa tavan gidiyordu. Ondan sonra bir noktada değerini buluyordu. Hatta o kadar fazla o dönem yapılan halka arzlarda bireysel yatırımcılardan o kadar fazla talep oluyordu ki herkesin talep ettiğine kıyasla çok küçük bir miktar hesabına aloke edilebiliyordu. Hatırlarsınız o yılları. Dolayısıyla böyle bir furyayı da biz yaşadık. Şimdi pandemiden bu yana hani sorunuz için daha o geniş zaman aralığında düşündüğümde böyle bunun gibi birkaç tane faktör. Yani işte paranın akacağı kendine bir yatırım alanı, her şey değerlendiği için yatırım alanı araması, halka arz furyasının işte çektiği talep, ondan sonra son dönemlerde bu işte yatırım fonlarındaki bu işte akıl almaz yükseliş diyelim. Yani bunların hepsi sürekli bir yatırımcı şeyini kendine çekti. Tamamı bunların sona erdi. Pandemi koşulları artık yok. Varlık fiyatları öyle genel yaygın bir biçimde değerlenmeye devam etmiyor tüm dünyada. Konut gibi işte özellikle konut gibi yani reel varlıklarda çok ciddi bir değer kaybı var. Türkiye üzerinde baktığımız zaman reel faiz çok yüksek. Faiz yüksek olduğu için varlıkta para bağlamanın kitlemenin bir anlamı getirisi kalmadı. Dolayısıyla bu taraf devreden çıkıyor. Halka arzlar eskisi gibi aynı hızda devam etmiyor. Hatta piyasanın geri kalanı olumsuz etkilediği için yani taze likiditeyi sürekli kendilerine çektiği için endeksin geri kalanı özellikle BIST 30, BIST 100 gibi yabancı yatırımcı açısından da önem arz eden taraflarda çok fazla bir fiyat hareketi oluşamadığını izliyoruz. Dolayısıyla bu taraf bence yavaşlıyor, geri çekiliyor.

0: diye düşünüyorum. Üstüne bu fonlar şimdi devreden çıkıyor ve çok ciddi bir güven kaybı yarattı. Yani hani hisse senedi piyasasına dair oluşan insanlar yavaş yavaş alışkanlık geliştirmeye başlarken, tam o hani şey otururken, hem yatırımcı sayısı artıyor hem ilgi artıyor borsaya. Bir anda bu zararlarla beraber şimdi herkesin aklında, yani piyasanın içinde olan olmayan, sektörde olan da işte ne bileyim, tırnak içinde hani Ayşe teyze, Ahmet amca diye tabir edilen sektörün içinde olmayan insanların da artık biraz tadı kaçtı. O güvensizlik duygusu da bence bir miktar ilgi çekecektir. Önümüzdeki dönemde çok fazla şey kalacağını düşünmüyorum. Yani vatandaş bence bunun, bu şeyin güvensizliğiyle biraz daha işte mevduat gibi sabit getirili taraflarda veya hani hisseye girecekse de sadece BIST 30 gibi daha hani güvenilir, tahtası daha derin olan, manipülasyon konu olmayacağı güveni olan hisselerde işte al tut bekle şeklinde çok işlem hacmi yapmadan bir portföy tercihi kuracaktır diye düşünüyorum. Belki altına bir miktar kayma olabilir. Yani dövizde çok beklemem ama bu gibi alanlarda, yani hisse senedi tarafındaki yatırımcı hem adet olarak hem hacim olarak bence olumsuz etkileneceğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Sadece tasfiye edilen, tasfiye sürecindeki fonların yatırımcısı değil, 455.758 yatırımcının dışında diğer faaliyette olan fonlardan da geçen hafta okuduğum bir veri, 55.000'in üzerinde çıkış vardı. Bu da yaklaşık 3 milyar dolar anlamına geliyordu. Bu hafta belki de bu rakam daha yüksektir. Genele yayılan bir panik, bir endişeden bahsedebilir miyiz? Yani evet, bulunduğum fonda herhangi bir sorun yok ama bugün sorun olmaması yarın olmayacağı anlamına gelmez. O halde ben burada olmamalıyım düşünce yapısına sahip bazı yatırımcıların olduğunu da görüyoruz.
0: Evet. Şöyle, yani ilk baştan bu fonlara kimler girdi bir onu düşünmek lazım. Fonları da kendi içinde ikiye ayırmak lazım. Para piyasası fonu ve daha riskli, yani hisse senedi fonları veya serbest fonlar gibi. Para piyasası fonunda olanlar zaten hani büyük, daha muteber kurumların, işte bankaların, ki devlet kamu bankaları da var içinde, onların portföy şirketlerinin yönettiği normal, yani TLRF uygun paralel günlük getiri sunan, işte 3 aşağı 5 yukarı ortalamayı tutturan para piyasası fonlarında, özellikle banka aracı kurumların portföy şirketlerini yönettiği para piyasası fonlarında çok ciddi bir etki olacağını sanmıyorum. Yani ufak böyle hani anlık etkiler olabilir ama neticede hala mevduatlı bir aylık affedersiniz, bir aylık bağlamak istemeyen ve likidite önem veren yatırımcı kitlesi için onlar iyi bir enstrüman. Hisse senetleri tarafında mutlaka bir kayıp olacaktır. Hisse senetleri tarafındaki kayıp da, ama oradan çıktıktan sonra, yani genele yaygın bir panik derken hani finansal istikrar riske sokacak falan bir gelişme ben beklemem. Mevduat bence burada bunun en büyük kazananı bu sürecin. Para piyasası fonundaki sınırlı azalışlarda, hisse senedi fonlarından çıkışlarda çok büyük ölçüde bence mevduatta kendine yer bulacaktır. Bankalar mevduat tarafında, yani fonlarda hani vatandaş fonlardan pay alıyor, ondan sonra repo'dan şeyden borçlanıyorlar, fonlardan borçlanıyorlar sistemi yerine doğrudan bankalarda tasarruf sahipleri arasında mevduat piyasasında bu varlıklar değerlenecektir diye düşünüyorum. Bankaların mevduat fiyatlamaları biraz hani rekabetçilikten kurtulabilir, bankaların lehine olabilir. Mevduata gitmek istemeyen, faiz kullanmak istemeyen yatırımcılar için de az önce dediğim gibi tekil hisse senetlerinde, yani işte büyük BIST 30'daki güvenilir bilinen şirketlerde derin tahtası olan, ne bileyim işte bankacılık endeksi gibi, havacılık endeksi gibi, buralarda herhalde onlar o para oraya park eder diye düşünüyorum. Hiç beklemediğim şeyi size söyleyeyim. Kesinlikle bu için döviz kurlarında bir dolarizasyon vesaire olarak etki yaratmasını hiç beklemiyorum. Çünkü günün sonunda hala rezervler yeterli, hala faizler yüksek, hala kredi notu, işte kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri, yabancı sermaye girişleri vesaire ve rezerv seviyesi hala yeterli. Dolayısıyla dolarizasyona kaymasını beklemem. Ondan sonra zaten gidebileceği çok da fazla bir yer yok. Ya tekil hisseler ya mevduat, belki bir miktar altın. Hani buralarda park eder. Çok da böyle genele yaygın bir risk iştahı, risk endişesi izlemeyiz diye düşünüyorum.
1: 6. ayda MSCI'dan uyarı gelmişti. Hemen akabinde FTSE'den, S&P'den de olumsuz, menfi değerlendirmeler görmüştük. Şimdi Kasım'da tekrar bir değerlendirmesi takvime göre MSCI'da olacak. Nasıl bir yaklaşım olabilir? Orta ve uzun vadede bu gelişmeler, bu düzenlemeler sonrasında yabancı yatırımcı ilgisinin daha yüksek seviyelerde olması olası mı peki?
0: Evet, bu gelişmeler sonrasında zaten o yönde, yani değerlendirmelerin yabancı yatırımcılar açısından bu fonların yarattığı tutarsız.

0: azından anomalilerin geride kalması ardından değerlendirmelerin olumluya döneceğine dair bir takım emareler bu yönde açıklamalar da var. Yani gözüme çarpan değerlendirmeler oldu. Dolayısıyla bu yani fonların yarattığı bu olağan dışı şişkinlik hak etmeyen hisselerde diyeyim normalin çok dışında yani kar oranlarıyla, cirolarla, nakit akış tablolarıyla çok orantısız aşırı değerlenmeler 50 kat, 60 kat, 100 kat çarpanlara kıyasla daha fazla değerlenmeler devreden çıkacağı için bu endeksin geri kalanında performans göstermesi gereken daha yüksek değerlemeyi hak eden ama para tamamen fonlara kaydığı için bu şeyden muaf kalan değerlenmesini sağlayamayan hisselerde daha sağlıklı bir fiyatlama süreci oluşmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla orada ben yabancı yatırımcıların ve bu uluslararası kurumların yani MSCI gibi veya kredi değerlendirme kuruluşları gibi denetleyici ve kredi notu belirleyen kurumların değerlendirmesini daha olumluya döneceğini düşünüyorum. MSCI açısından da tabii Türkiye'nin endekslerde yer almaya, Türk şirketlerinin endekslerde yer almaya devam etmesi önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcı ilgisi açısından da daha sağlıklı olacaktır. Zaten sağlıksızlık buradaydı. Yani işte enflasyonda bir gerileme süreci içerisindeyiz. Faizler indirilmeye başlandı. Türkiye baktığımız zaman ödemeler dengesi ile ilgili bir endişe yaşamıyor petrol fiyatlarına rağmen. Yani bu açılardan baktığımızda aslında burada daha fazla yabancı ilgisi olması gerekiyordu diye zaten biz de uzun zamandır bu yayınlarda da konuşuyorduk. Hem tahvile nispeten yine tahvil piyasasına girişlerin izlendiği haftaları gördük ama hisse senetleri hep bir ayak sürüyordu. Yeteri kadar endeksler yükselmiyordu. İşte onun sebepleri de ufak ufak hem halka arzlar yavaşlayıp hem bu fon konusu anomalileri devreden çıktıkça bence oradaki değerlendirmeler olumluya dönecektir diye düşünüyorum. Yani çok fazla bir şey endişem yok ama tabii orada güveni tesis etmek için bundan sonra nasıl yönetileceği de önemli. Yani tahmin ediyorum şimdi çok fazla tartışma var. Detayına da fazla girmek istemiyorum ama orada düzenleyici, denetleyici kurumların işte MKK ve SPK tarafındaki işte gelişmeler bundan sonra bunu nasıl ilerleyeceği. Belki bununla ilgili bu konu yüzünden bir ek düzenlemeler önümüzdeki evet. dönemde bunların tekrarlanmaması için söz konusu olabilir. Yani bunları izledikten sonra ben şeyin yani yabancı yatırımcı değerlendirmesinin olumlu olacağını düşünüyorum.
1: Hazır yabancı yatırımcı değerlendirmesi demişken Türkiye'nin risk primini de konuşalım mı? 5 yıllık CDS 250'nin üzerine geldi. Nasıl değerlendirmek gerekir? Düşük 200'lü seviyeleri gördük. Çok yüksek seviyelerden düşük 200'lü seviyelere geldik. Bizim gibi ülkelerin daha düşük seviyelerde ama risk primi son dönemde özellikle 1,5-2 yıllık periyotta hep oynak bir risk primine sahibiz. 300'lerin üzerine hızlı çıkan, olumlu gelişmeler sonrası gerileyen bir tablo var ama en düşük gördüğü seviyeden de son yıllar içerisinde biraz uzaklaştık. 250'lerin üzerine geldik. Nasıl okumak gerekir? 5 yıllık risk priminin geldiği yeri.
0: Evet, şimdi oradaki gelişmeler iki boyutlu. Bir, hani Türkiye'nin CDS'i risk primi yükselirken sadece bizim içerideki gelişmelerden etkilenmiyor. Küresel muadillerinde o dönemden nasıl hareket ettiğine bakmamız lazım. İçerideki gelişmeler de muhakkak ki yani dünyanın geri kalanına kıyasla bizim sermaye piyasalarındaki bu belirsizlikler arttıkça özellikle hisse senetleri tarafındaki gelişmeler arttıkça mutlaka orada bir etki yaratır ama hisse senetlerindeki oynaklıktan ziyade ben orada faizlerle ve biraz daha rezerv yönetimiyle ve dolarizasyonla ilgili gelişmelerin daha etkili olduğunu geçmişten zaten biliyoruz. Yani bugün hisse senedi piyasasında yaşananlara bakarak doğrudan işte CDS'deki yükseliş buna yoruluyordur diyemeyiz diye düşünüyorum. Ama arka planda çok daha önemli bir gelişme var. O da küresel tablo. Küresel tabloda da son iki haftada özellikle son bir haftada yani geçtiğimiz haftadan bu yana Amerikan faizlerinde ve küresel tüm uzun vadeli faizlerde gerçekten çok dikkat çeken olumsuz bir yükseliş var. Bunun da birden fazla sebebi var. İran savaşının tekrardan ısınması, Brent petrol fiyatı şu an ekranda 100 doların üzerinde varil fiyatı görüyorum. Crack spread diye belirtilen dizel marjı yani rafineri marjına baktığımız zaman o tarihi rekor seviyede. Dolayısıyla dizel fiyatı yani endüstride ve taşımacılıkta ara faaliyetlerde kullanılan maliyet çok ciddi biçimde artmış durumda. Hem varil fiyatı yüzün üstünde, hem rafineri marjı tarihi rekorda. Bu tüm dünyada üfe üzerinden ciddi bir enflasyon baskısı yaratılması anlamına geliyor. Bir de biz tabii içeride bu hisse senetleri gündemiyle uğraşırken geçen hafta

0: çok takip etmedik. Amerika'nın Avrupa'ya dizel ihracatını sonlandırması söz konusu. İçerideki akaryakıt fiyatlarını sınırlamak için yurt dışına bunu Avrupa'ya ihraç etmeyelim gibi bir Başkan Trump'ın fikri var. Bu da çok fazla tartışma kaldırıyor. Onun küresel enflasyonu tetikleyip Amerika'ya ithalat fiyatları üzerinden geri döneceğine dair pek çok çağrı var bu yapılmasın diye. Orada bir belirsizlik var. Dolayısıyla orası devam ediyor. Yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüyle ilgili hem maliyeti hem finansman ihtiyacı hem de geri dönüşüyle ilgili çok fazla soru işareti var. Orada bir oynaklık izleniyor ve bu doğrudan Amerikan tahvil faizlerine yansıyor. Bir de bunların hepsinin üzerine açıklanan Amerikan verileri tüm bu gelişmelere rağmen çok dayanıklı geldi. Önce istihdam, ardından perakende satışlar, evet, dayanıklı tüketim malları gibi baktığımız zaman ya bunların hepsi küresel faizleri yükseltiyor. Bunun yükselmesi riskli olduğu için bizim CDS primimiz de yükseliyor. Yani sadece bizim içerideki Türkiye ile ilgili faktörler değil, dünyadaki gelişmeler de maalesef olumsuz olduğu için bizim CDS primimizi olumsuz etkiliyor. Yani bunlara şey olmamız lazım, hazırlıklı olmamız lazım. Çok fazla ben henüz ciddi bir bozulma görmüyorum Türkiye özelinde. Böyle evet, endişem yok. Bizim ama şu gündemi hızlı çözüp sonra enflasyon mücadelemize odaklanmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii biz birkaç haftadır içeriye yoğunlaştığımız için küresel kanatta yaşanan gelişmeleri göz ardı edebiliyoruz. Yatırımcı, evet, küresel kanatta yaşanan bu gelişmeleri de göz ardı etmemeli. Sizin bahsettiğiniz birçok husus var ki bu içeriye de sirayet ediyor. Önümüzdeki süreçte tabloyu incelemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evren Kırıkoğlu bizlere eşlik etti. Piyasalarda öne çıkan başlıkları masaya yatırdık. Piyasaları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arda Coşar bizlere eşlik edecek. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuşacağız. Merhaba, hoş geldin Zeynep.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Birçok açıklama var. SPK'dan adımları da takip ediyoruz. Hala tasfiye süreci başlamış değil. Son gelen duyuruya göre burada belli takvimlere yer verdi SPK. 16 Eylül saat 13.30'a kadar olan işlemlerin kabul edildiği, sonrasında yapılan işlemlerin ise tasfiye sürecine kalacağı vurgulandı. Nasıl değerlendirmek gerekir ilk günden bugüne gelinen noktayı?
1: İlk günden bugüne gelinen nokta, şöyle söyleyeyim, bu süreçte bir fonların temerrüde düşmesiyle beraber başlamıştı ama ondan önce de konuşuluyordu. Daha sonra SPK hızlı bir kararla problem yaşayan fonların karantina altına aldı, yani onun da tasfiye sürecine gideceğini belirtti. Bununla beraber soruşturmalar vesaire devam etti. Bundan sonraki süreç bir yandan konuyla alakalı fonlarla ve fondan işlem yaptığı hisselerle alakalı bir yandan soruşturmalar devam ederken, diğer yandan da muhtemelen bir tasfiye planı, bir takvim oluşturulup kısa süre içerisinde tasfiye başlanması ve kalan miktarın belli paylar oranında yatırımcıya ödenmesi şeklinde devam edecektir diye düşünüyorum. Muhtemelen böyle gözüküyor. Bununla beraber tabi bu durumun, fon probleminin diğer işte finansal sektöre veya reel sektöre yansımaması için, ekstra olumsuzluk yaratmaması için yine bankalara likidite

0: desteği verilmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bu süreç bu şekilde atlatılma yoluna gidecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi edinilen bilgilere göre bu hafta sonu bazı gazetelerde de haber ajanslarında da yer aldı. Tasarrufu 1 milyon TL'nin altında olanlar ödeme noktasında hızlanacak. İkinci toplantının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşeceği ifade ediliyor. Ama 1 milyon ve üzeri tasarrufu olanlar noktasında da herhangi bir not bu bilgiler arasında yok. Bu ayrışma nasıl değerlendirilir, nasıl bakılır? Netice itibarıyla 1 milyonun üzerinde artı 1 TL'si olan, şayet böyle bir tasfiye süreci uygulanacaksa benim başım kel mi şeklinde de yaklaşabilir. Teorideki tasfiye süreçleriyle şu an yaşanan olaydaki tasfiye süreci arasında mutlaka farklar vardır. Bu konuyu da değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Şöyle, aslında burada mağdur olduğunu bildiğimiz 455 bin yatırımcının çoğu sayısal olarak küçük yatırımcı nezdinde, yani kişi sayısı olarak 1 milyon ve aşağıda meblağı olan, varlığı olan yatırımcı sayısı sayısal olarak fazla. Bir de diğer yandan da hani acil ihtiyacı paraya ihtiyacı olan insanlar mağdur olmasın, acil ihtiyacı olan kişiler mağdur olmasın düşüncesiyle bu yola girebileceklerini düşünüyorum. Yani birincisi, yani yatırım için değil de günlük harcamaları etkilenmesi insanların, diye 1 milyon limit koyup onlara erken tasfiyeye gidebilirler. Bir de sayının çoğunluğundan dolayı, yani miktarsal değil ama sayısal olarak yatırımcının birçoğu bu fonda mağdur olan küçük yatırımcı. Bunların mağduriyetini kısmen de olsa daha çabuk gidermek için böyle bir yola gidebilirler mi? Evet, gidebilirler. Bu kesin değil tabii ki. Bu sadece konuşuluyor şu an piyasada. Ama bir yandan da dediğiniz gibi işte 900 bin lirası olan parasını alacak da 1 milyon 100 bin lirası alamayacak. Bu da çok olumlu bir durum değil. Bunun için orta bir yol bulunur diye tahmin ediyorum. Ama en sağlıklısı tasfiye süreci bittikten sonra dağıtımı yapmak diye düşünüyorum. Hem hesaplama açısından kolay olur, hem de adalet açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama tabii bir yandan da öteki de önemli. Yani insanların acil para ihtiyacı olabilir, küçük yatırımcının. Bunu gidermek amacıyla erken tasfiyeye gidebilirler. 1 milyon lira aşağısı olan yatırımcıların.
1: Serbest fonlara girme koşulları arasında minimum 10 milyon TL ve üzeri tasarrufu yatırımcının olması gerekiyor değil mi?
0: Eskiden 1 milyondu yakın zamana kadar. Bu kanun profesyonel yatırımcı kuralı çıktı işte 2014 müydü 13 müydü, 1 milyon uzun bir süre 1 milyon olarak devam etti. Enflasyon yükseldi, dolar yükseldi, yıllar boyunca gitti. Artık 1 milyon artık bir araba bile almıyor. O seviyeye geldi. Daha sonra işte bunu 1 milyondan 10 milyona revize edildi. Geç kalındı mı kalındı. Doğru mu doğru, ama geç bir karar olduğunu değerlendiriyorum.
1: Şimdi hep hem yayınlarda hem gazetelerin ekonomi köşelerinde hem de uzmanların kendi sosyal medya mecralarında para piyasası fonlarının ne kadar likit olduğu, ne kadar güvenilir olduğu anlatıldı. Ama burada tasfiye sürecinde para piyasası fonlarından da bazılarının olduğunu görüyoruz. Bir de bu anlatış sürecinde sanki para piyasası fonunun hiç riski yok, sıfır risk algısı da vurgulanmıştı, ama bir bile olsa belli başlı ufak tefek de denilse bir riskin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda likitti diye ben satın alacağım evin tasarrufunu oraya koydum, araba alacaktım, paramı oraya koydum, İki gün sonra çekmek kaydesiyle diyenlerin de bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Haliyle serzenişler de bu anlamda büyük.
0: Yani şimdi birden 7'ye kadar risk ölçütü var. Bunun bir olanları en güvenli, iki olanları biraz daha az güvenli diye düşünülüyor. Şimdi teorik olarak hiçbir ürün risksiz değildir. İster para piyasası fonu olsun, isterse mevduat olsun. Yani ben paramı kesinlikle alacağım diye bir ürün, bir finansal ürün yok. Dünyada devletlerin bile batıp para ödemediğini gördük. Mesela yakın bir zaman Yunanistan, örnek veriyorum. Dolayısıyla her zaman az da olsa bir risk vardır. Ama buradaki problem Para piyasası fonlarla alakalı bu

0: para piyasası fonlarının paydopa yapması. Şimdi bakıyorsunuz mesela normal işte para piyasası fonlarına bakıyorsunuz bundan belli bir süre önce %40 civarı getiriyor repoya yakın getiriyor. Bazıları getirmiş %70. Peki bu ne yapmış? Paydopa. Yani hisse fonlarına borç veriyor. Teminat olarak devlet iş borçlanması senedi değil, hisse senedi alıyor. Ama aldığı hisse senetleri zaten bu fonlar tarafından şişirilmiş olan small cap veya middle cap kağıtlar. Yani şu ortamda para yapmayan kağıtlar. Dolayısıyla o oranda bir zarar bu para piyasası fonlarında oluştu ve tasfiyeye girdi. Böyle düşünebiliriz. Yani insanlar kızıyor, girmemesi lazım. En likit ürün, en güvenli yere yatırım yapıyor. Ama işte pay depo tarafında işlem yapan para piyasası fonları ellerindeki teminatlar da bu şişirilmiş hisseler oldukları için kayıplara uğradı. Böyle bir durum oldu. Bununla ilgili bir düzenleme gelmesi lazım. Bence var zaten de en azından sıkılaştırılması lazım. Ve yatırımcıların da buna dikkat etmesi lazım. Yani pay depo yapıyorsunuz da mesela nereye yapıyorsunuz? Hangi şirkete yapıyorsunuz? Bunun derecesi 1 mi 2 mi gibi ayrımlara gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Para piyasası fonu son zamanların en gözde yatırım araçlarından bir tanesi oldu. Mevduatta fazla getiriyor veya mevduat ayar civarı getiriyor ve gün içerisinde paranızı çekebiliyorsunuz ihtiyaç olduğu zaman. Esnafların mesela çok başvurduğu bir üründü. Maalesef böyle bir durum yaşandı ama bu azınlık bir durum. Yani para piyasası fonlarının çoğunda hiçbir sorun yaşanmadı. Banka fonlarına ve benzeri.
1: Bundan sonraki süreçte yatırım fonlarına güven eskisi gibi olabilecek mi peki? Zaten son birkaç yılda buranın nasıl bir platform olduğu sıklıkla anlatılmıştı ve mevduata gideceğinize para piyasası fonuna gelin, dolar alacağınıza para piyasası fonuna gelin, altında paranız bekleyeceğine para piyasası fonu çok likit, neden değerlendirmeyi düşünmezsiniz tarzı uzmanların anlatımları vardı. Aynı derecede o güven sürecek mi peki?
0: Yani aslında uzmanların o değerlendirmeleri doğru. Hala fonlar güvenilir araçlar. Ama hangi fon veya hangi şirketin fonu, hangi bankanın fonu bunun ayrımına gitmek lazım. Geçmiş dönem getirilerine baktığınız zaman benchmark getirisine uygun bir getirisi mi var? Mesela BIST 100 fonuysa BIST 100'e benzer bir getiri. Biraz aşağısı, biraz yukarısı ama BIST 100'e benzer bir getiri olması lazım. Altın keza aynı şekilde veya petrol fonu aynı şekilde böyle olması lazım. Eğer çok uçuk kaçık benchmarkından çok uçuk kaçık getiriler varsa pozitif veya negatif anlamda ondan şüphe etmek lazım. İkincisi fon çeşitlendirmeye de gidilebilir. Tefastan istendiği zaman da fon alınabiliyor biliyorsunuz. Şu an problem var normal şartlar altında öyle. Çeşitlendirebilirler fonları. Şimdi evet bir miktar güvensizlik yaratacak mı? Yaratacak. Ama ben büyük şirketlerin, aracı kurumların, bankaların fonlarında bir problem olacağını düşünmüyorum. Şu an kısa vadeli bir güvensizlik olabilir. Ama orta ve uzun vadede yine fonlar işlemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Kısa vadeli çıkışlar olabilir. Bunu da görüyoruz zaten.
1: Aslında çok güzel bir noktaya konuyu getirdiniz. Küçük montanlı small cap diye tabir edilen yatırımcılar da hep uyarılmıştı. Sizin gibi değerli isimler aslında bu tarafa dikkati tüm yayınlarda çekmişti ama bugün bu düzenlemeler ve soruşturma kapsamının genişletilmesi sonrası BIST 30 diye tabir ettiğimiz ve içerisinde bulunan yüksek montanlı şirketlerde de çok önemli aşağı yönlü hareketlerin olduğunu görüyoruz. Haliyle yatırımcı ben bu ülkenin değerine yatırım yaptım. İşte 350 liradan nasıl 250 liraya gelir? Ya da bu kanattaki satışı anlıyorum, bu düzenlemeyi anlıyorum ama işte BIST 30 hisseleri niye bu kadar volatil? Bankalar neden bu kadar bu gelişmelere tepki gösteriyor? Serzenişinde de bulunuyor, bunu anlamaya da çalışıyor. Bu piyasamızın sığ oluşundan mı kaynaklanıyor?
0: Ya bunun da payı var. Bunun 3 tane büyük sebebi var bence. Bir tanesi panik. Yani o sattı, o sattı, o da satıyor. Yani panik bilirsiniz yayılır. Sadece borsa veya finans sektörü için demeyeyim. Her yerde bir panik başlarsa panik yayılmaya başlar. Ne zaman kamu otoritesi müdahale eder ve paniği durdurur ayrı konu. Ama panik normal şartlar altında yayılan bir durumdur. İkinci durum likidite. Şu an bu fonlar, bu fonların uhdesindeki hisse senetleri veya bunlarla alakalı

0: hizmetlerine bir yayılma olur mu endişesi de yine satış getiren faktörlerden biri. Ama en önemlisi az önce söylediğim gibi bir panik. İkincisi likidite ihtiyacı şu anda borsanın genel satışları yayıyor. Ama şöyle bir fark var. Bu fonlarla ilgili olan small cap veya middle cap kağıtların durumu belirsiz. Ama bunlarla alakası olmayan düzgün kağıtların, düzgün hisselerin de belli bir süre sonra durulup tekrardan eski değerlerine geleceğini düşünüyorum. Bir miktar vakit kaybettirdiler ama para kaybetme durumu bu hisselerde fazla olmaz. Asıl problem yani artık gidip gelmeyecek durum daha çok bu fonların muhtelerinde bulunan small cap veya middle cap hisse senetleri. Problemler burada. Diğer taraf şu anda bir volatilite var ama atlatılacaktır diye söyleyebilirim.
1: Bu koşullar aracı kurum çalışanlarının değerlendirmeleri noktasında da bence eli bayağı zorlaştırıyor. Sene içerisinde ortaya konulan değerlendirmeler, bir önceki sene sonunda önümüzdeki seneye yönelik ortaya konulan strateji raporlarında netice itibariyle bu tarz yaşanan gelişmeler tahmin edilemez noktada. Hal böyle olunca model portföylere konulan hisselerde de hareketlerin ne kadar BIST 30 da olsa BIST 50 de olsa sert olduğu görülüyor ve bu da belki de sene başında ortaya konulan hedeflerin yakalanmaması noktasında da önemli bir husus olarak kayıtlara geçiyor. Yani 17.000'den 18.000'den 20.000'den 15.000'den bahsediyorduk. Bugün 12.400'deyiz. Burada kalacak mı onu da bilmiyoruz. Öyle şirketler var ki hemen hemen tüm aracı kurumların model portföyünde yer alıyor. Onlar dahi sizin de ifade ettiğiniz gibi panik satışlardan ötürü %30-%40 düşüyor. Bu biraz eli de zorlaştırıyor.
0: Yani aracı kurumların sene başında koyduğu hedefler tutmadı. Sene sonunda veya tutacak gibi gözükmüyor. İşte 16.000'den 17.000'den konuşuluyordu. Muhafazakarları bile 15.000 üzerindeydi. Ama bakarsanız mantıklı bir hesaptı. Bu neye göre hesaplanır? Şirketlerin gelecek dönemdeki takışlarını, karlarını hesaplayarak şirketlerden bir hedef fiyat belirlenir. Bu hedef fiyatları şirket giderse BIST 100 endeksi nereye gelir? Matematiksel bir hesaptır ve bu aşağı yukarı mantıklıdır. Ama şimdi beklenmeyen de bir sürü şey oldu. Enflasyon süreci uzadı. Faiz, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ötelendikçe ötelendi. Bununla beraber işte yurt dışında jeopolitik riskler, savaş, Şubat ayında savaş çıktı ve bir türlü bitmedi. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam etti. Bir takım tabii siyasi gelişmeler de oldu. Bir de en sonunda bu fon olayı patlak verdi. Bu da tabii ki doğal olarak Borsa İstanbul'u negatif olarak etkiledi. Yani şimdi biz sene içerisinde 15.200'ü gördük. Eğer olumsuzluklar olmasaydı evet. 16.000'ler 17.000'lerde görülebilirdi. Çok acayip bir fark yok arada zaten. Ama bu anlattığımız durumlar hem yurt dışı hem yurt içi kaynaklı evet. Faktörler işte Borsa İstanbul'u negatif olarak etkiledi. Böyle söyleyebilirim.
1: Arda Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Efendim piyasalarda olan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bu bölümümüze nokta koyalım. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM'yi taktı yapma.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara. Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Biz bugün nereye gidecektik ya?
8: Spora.
7: Değil.
8: Çocuğun kursu.
7: Değil ya.

0: Değil babacığım.
1: Buldum. Petrol ofisi.
2: Petrol ofisi kampanyası.
3: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
4: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
5: pozitif puan hediye.
6: Detaylar petrolofisi.com.

0: mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde Tring sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Tring sat.
3: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup

fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Gösterge faiz. Vadesine 2 yıl kalmış olan, alım satım hacmi olarak piyasada en çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasada oluşan faizine verilen addır. Bu faiz pek çok işlem için referans olarak alındığı için adına gösterge faiz ya da gösterge tahvil faizi denir.

0: işim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Artline artisi var.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Hayleri aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.

0: geçiş töreni Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi kesiyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
1: Otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
0: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesiyor. Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç Polonya.
2: Vuruş topağlarda gol.
1: Haydi ekran başına. İsveç Polonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

paranın yönüyle karşınızdayız. Paraya yön veren gelişmeleri aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşecek. Toplantının ana gündem maddesi Birleşmiş Milletler toplantısında öne çıkan hususlar ve fon soruşturmasına gelinen nokta. Birazdan ayrıntılar için kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz ve ayrıntıları dinleyeceğiz. Bu arada fon soruşturması demişken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hususla alakalı sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve likidite tedbirlerinin süreceğinin altını çizdi. Bakan Şimşek sürece yönelik değerlendirmede bulundu. Merkez Bankası ihracat yapana destek olacak, üretim yapana destek olacak. Nasıl bir destek bu? Özellikle yurt dışından kazanılan dövizler Türk lirasına belli bir noktada geçirildiği takdirde finansman destekleri de bu şirketlere sağlanacak. Düzenleme 1 Ekim'den itibaren başlayacak ve artık 1 Ekim demişken Eşel Mobil sisteminde sona doğru ilerliyoruz. Peki bu takvim uzayacak mı? Çünkü petrolde 107 dolar seviyelerini vadeli de görüyoruz. Spot'ta 100 dolar bandını takip ediyoruz. Hükümet Eşel Mobil sistemini devreye almıştı ve vatandaşın üzerindeki o zam yükünü %75 oranında azaltmıştı. Şimdi gözümüz bu konuyla alakalı yeni bir adım gelecek mi gelmeyecek mi bu hususta. Özellikle geçen hafta Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler için pay geri alımı üst sınırı kaldırılmıştı. Burada 57 şirketin kendi hisselerini geri almak adına harekete geçtiğini görüyoruz. Benim şirketim bu denli düşük seviyeleri hak etmiyor diyen şirket yöneticileri ve sahipleri pay geri alımları şirketleri adına açıklıyorlar. Son başlığımız enerjiye yönelik. Havalar soğuyor, petrol fiyatları yüksek, arz noktasında bazı hususlar savaştan ötürü var, gaz fiyatları oynak, Avrupa'da depolar boş denilebilecek düzeyde. Peki Avrupa nasıl ısınacak? LNG noktasında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlılığını ya da bağımlılığını azaltmak adına yeni yollar Avrupa ülkeleri arıyor. O yollardan biri de Norveç olarak kayıtlara geçiyor. Başlıklar böyle. Peki piyasalarda tablo ne anlatıyor? Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. An itibarıyla 12.485 gelinen nokta, %3.21 değer kaybı var. Günün en düşük görülen seviyesi 12.460 olarak kayıtlara geçti. Sektörel anlamda da geri çekilmelerin boyutu bir hayli fazla. Genele yayılan bir düşüş var. Bankacılık endeksi 15.902 puan seviyesinde. Sanayi endeksinde %4.5'luk değer kaybı var. Turizm, teknoloji, gayrimenkul, spor endeksinde de geri çekilmeler bir hayli fazla. Topyekün bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Sigortacılık endeksi %5.3 düşüyor. Kimya geri çekiliyor. İnşaat, bilişim, madencilik ve gıdada da kayıpların boyutu bir hayli fazla. Fiyatı en fazla artan ve fiyatı en fazla geri çekilen şirketlere bakalım. Sadece 4 şirket yeşil. 96 şirket BIST 100'de düşüş gösteriyor. Öyle ki Migros, GrainTürk, MIA Teknoloji ve Efor Yatırım artı yönde hareket gösteren şirketler arasında. 10 civarında da BIST 100'de işlem gören şirket taban fiyatlama gösteriyor. 5'ini ekrana taşıyoruz. Ral Yatırım Holding, Margün Enerji, DAP Gayrimenkul, Kiler Holding ve İzdemir.

0: Gözümüz fon tasfiye sürecinde yeni gelmesi beklenen açıklamalarda ve soruşturmanın kapsamında. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 haftadan sonra kabine toplantısı bugün gerçekleşecek ve bu toplantıda da fon soruşturmasının konuşulması bekleniyor. Peki başka hangi başlıklar konuşulacak? Kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdiği ayrıntılar için bizi bekliyor. Arzu, seni dinliyoruz.
1: Uğur, kolay gelsin. Öncelikle kabine yeni haftanın ilk gününde bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik başlıklarla toplanmış olacak. Peki neler konuşulacak kabinede? Özellikle hemen detaylandıracak olursak bu toplantıda hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonuçları olacak. Özellikle Başkan Erdoğan BM marşında birçok devlet başkanı ve liderle bir araya gelmişti, hatırlatmak gerekir. İşte tüm bu görüşmelerin detayları bugün de kabine toplantısında detaylı bir şekilde işlenmiş olacak. Yine aslında terörsüz Türkiye süreci elbette bu konuda oldukça önemli bir yere sahip. Kabine toplantısında bu konuda detaylı bir şekilde işlenmiş olacağını ifade edelim. Yine çerçeve yasanın uygulanabilmesi için aslında örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının tespit ve teyidi de aralıksız olarak devam ediyor. Bunu da biliyoruz. Elbette bugün hem kabine toplantısında aslında hem de yeni haftada yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da tüm bu konuların detaylı bir şekilde işlenmiş olacağını ifade edelim ve hiç kuşkusuz kamuoyunda da özellikle fon krizi olarak anılan ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma konusu bu konuda elbette masadaki başlıklardan bir tanesi olacak. Şu an için baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken aslında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılarına ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı halinde olduğunu biliyoruz. Özellikle çok sayıda toplantı gerçekleştirilmişti ve özellikle bugün sabah saatlerinde bu konuyla ilgili Mehmet Şimşek de bir açıklama yapmıştı. Hemen kısa bir şekilde ona da değinecek olursak, özellikle piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Yine Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz açıklamasını görüyoruz. Elbette bu sebeple bugün aslında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kabine toplantısında yapmasını beklediğimiz sunumunda oldukça önemli bir yere sahip olduğunda ifade edelim. Son olarak özellikle dış politika başlığında da elbette çok sayıda başlık var. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması görüşmesi çerçevesindeki Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları ve bununla birlikte Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestliğinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durumunda masada olacağını ifade edelim. Bu kapsamda özetle baktığımızda bugün gerçekleşecek kabine toplantısında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. Genel Kurulu'nun sonuçları ve terörsüz Türkiye süreciyle birlikte elbette fon krizi masada olacak ve Başkan Erdoğan'ın da ilerleyen dakikalarda bu konulara ilişkin açıklamalarda bulunmasını beklediğimizi ifade ederek sözü tekrar sana bırakalım. Uğur.
0: Arzu Fidan verdi, aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Fon soruşturmasıyla ilgili hangi adımlar gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda kabine toplantısı sonrasında hangi mesajları verecek? Merak ediyoruz. Bir yandan SPK'dan yeni adımlar var. Bir yandan Bakan Şimşek'in ifadeleri, Arzu Fidan verdi de bahsetti. Öte yandan yatırımcı bu tasfiye sürecinin ne zaman başlayacağını ve tasarruflarına ne zaman ulaşacağını merak ediyor. Değerlendireceğiz. Bizlere Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? SPK'dan özellikle 16 Eylül 13.30'a kadar verilen taleplerin yerine getirileceği ama sonrasındaki emirlerin ise tasfiye sürecine kalacağına yönelik bir duyuru geldi. Nasıl okumak gerekir? İlk günden bugüne hem soruşturmanın hızı, hem düzenlemenin hızı, hem geldiğimiz nokta nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Kararın çıkış noktası temerrüdün oluşumu, yani artık ödenemeyecek, fonun karşılığını ödenemeyecek hale geldiği an. O sebeple hani böyle bir karar

0: bakıldığı zaman bu açıdan makul gibi duruyor. Ama tabii o arada emri iletilmiş, kabul edilmiş görünen muhakkak ki yatırımcıların da tepkisi olmuştur, olacaktır. Ama şimdi burada kacık olmuş fonların tasfiyesini konuşuyoruz. Özellikle Pusula ve Terra tarafındakiler. Diğer fonlar sanki daha böyle kolay tasfiye edilebilirmiş gibi duruyor içeriklerine bakıldığında. Tabii en büyük yatırımcı da bu iki grubun fonlarında. Muhakkak ki herkesi çok memnun edecek bir çözüm için uğraşılıyordur. Ama tabii ki memnuniyetsizlikler de olacak. Umarım hani buradaki tasfiye sürecinde tez zamanda başta para piyasası fonu yatırımcıları olmak üzere diğer yatırımcılar da arzu ettikleri sonuca ulaşır. Çünkü herkes bir para yatırdı, yatırım yaptı. O parasını geri almak ister. Burada tabii riskler var. Şimdi fonlar da kendi içinde riskler ihtiva ediyor. O risklerin en yoğun olduğu fon tarafı da hisse yoğun fonlar. Ve o hisse yoğun fonların da o an içinde bakıldığında içindeki hisseler de belli. Yani yatırımcılar eminim bir fon alıyorken içeriğine de bakıyordur. Daha büyük sürpriz daha çok para piyasası fonlarında oluştu burada. Oradaki sürprizi yaratan da zaten hisse yoğun fonların içindeki hisselerle para piyasası fonlarına repo ters repo işlemi yapıp oradan nakit temin ederek karşı taraf için alacak kendileri için borç oluşturmaları. Sonrasında da işlemler yapılamaz hale geldiğinde yani borcu geriye ödeyemediklerinde para piyasası fonunun bunu tahsil etmek için zaten borcun ödenememe sebebi olan o hisselerin satılamıyor olması durumunda yine teminat olarak o hisseler o fonda kaldığı için satamıyor olması işi kilitlemiş durumda. Görüntü o. Tabii şimdi süreçte de daha henüz tasfiye başlamadı. O fonların içerisinde artık ne hisseler olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor, yatırımcı da biliyor. O hisse senetleri bırakınız o günden beri olmasını, bazıları neredeyse kesintisiz 20 gündür hatta bir aya yakın süredir taban yani alıcısız fiyattan işlem görüyor. Onda birine düşmüş hisseyi konuşuyoruz. Burada bu tasfiye aşamasında özellikle hisse tarafının tasfiyesi nasıl yapılacak şu anda onu bilmiyoruz. Göreceğiz, öğreneceğiz. Nihayetinde eğer bu piyasada gerçekleşecekse piyasadaki aktüel fiyat, reel fiyat böyle bir şey ifade ediyor. Açıkçası zaman içinde yeni açıklamalar, tasfiyenin şekline dair açıklamalarla bu da netleşir diye düşünüyorum.
1: Şimdi özellikle bu yaşanan gelişmeler sonrasında bazı yatırımcı kitlesi küçük montanlı şirketlerde olmayı belki de kendi tercih etti ama sizin gibi kıymetli isimler de uzun süredir uyarılarda bulunuyordu. Buraya kadar aslında bir sorun yok. Ama şunu görüyoruz. Bu düzenleme sonrası soruşturmanın kapsamının genişlemesi ve derinleşmesiyle birlikte BIST 30'da yer alan bazı şirketlerde de ciddi değer kayıpları söz konusu oldu. Hal böyle olunca da bu kanatta yatırım yapan yatırımcı da ya ben altı sağlam, bir dayanağı olan, bir hikayesi olan, borsanın değerli güzide şirketlerine yatırım yaptım ama yine %30, %40 değer kaybıyla karşı karşıyayım şeklindeki değerlendirmeleriyle de gündeme geliyor. Bugün baktığımızda BIST 30 içerisinde bazı şirketler de bu soruşturmayla adı anılıyor ve son 10 günlük periyotta onlarda da ciddi kayıplar var. Nasıl okumak gerekir?
0: Şimdi o şirketlerin faaliyetinde bir şey yok. Bilançoya baktığınızda oldukça iyi, gelir tablolarına baktığınızda da oldukça iyi ama çok belli ki bu fon hadisesinde fona bulaşma, fonun onlara bulaşması ya da onların fona bulaşması hikayesi olmuş. Belli ki burada tedbir kararları önce okuduk, sayı belli bir sayı, tüzel kişilik gerçek kişi derken sonra kişiler için devam, tüzel kişilikler için şimdilik bu tedbir uygulanmayacak, takipte olacaklar kararı. Tabii bütün bu işlerde bir takım havadisler sonradan geldiği için yorumlar da havada uçuşuyor. Ama her halükarda tabii ki piyasamız da bundan etkilendi. Şimdi fonda parası olanlar parasının akıbeti

0: için peşindeyken bir taraftan da o sıkışan para sebebiyle borsada oluşan bazı mecburi satışlar aslında ilk satışı tetikledi. Ama ondan sonra biz gördük ki bu sadece fonun içeriğinde bulunan hisse senetlerinin fonun içinde olması hikayesi değil. O fonun içerisindeki hisse senetleri hep hareketli olduğu için, çünkü bu fonlar bunu manipüle ediyordu. Şimdi nerede hareket var orada bereket var mantığıyla hareket eden borsamızda çok kısa vadeli hareket eden bir sürü de pozisyon sahibi oldu. Yatırımcı demeyeceğim, oyuncu diyelim biz ona. Şimdi bunların çoğu da bunlara yakalandı. Şimdi o hisseleri sadece fon satamıyor değil, daha henüz onlar tasfiyeye bile başlamadı. Bu kadar satış nereden geliyor? Sebebi ona yatırım yapmış olanlar. Yani her gün krediye yakalandılarsa bunları satmak zorundalar tasfiye için. Satabiliyorlar mı? Hayır. Onu satamayınca ne yapıyorlar? Başka teminatları varsa onun satışına geçiyorlar. Orada da o teminatlar eğer IMKB30'daki kıymetli hisselerse onlara da satış geliyor. Onu da geçtim. Bu fon hikayesinden sonra insanlar haliyle tereddüt içindekiler, evet bazen paranoya doluşuyor. Hiç olmayacak fonlardaki paylarını satmaya kalkıştılar ki satabiliyorlar. Çünkü o fonlarda sorun yok ki. O paylar tabii ki paraya dönüyorken onların içinde bu saydığımız türden çok iyi şirketler var. İşte onlar satışa uğruyor. O satışta şu gördüğünüz düşüşe sebebiyet veriyor. Onlarda da muhakkak ki durulur. Çünkü onlar likit hisseler. Kimse almazsa neticede varlık fonu alıyor, bireysel emeklilik fonları alıyor ki bireysel emeklilik fonlarında bile insanlar bazılarında satıcı görüyoruz onu. Bu bir türbülans ve haliyle bunu gören ve anlamlandıramayan, bizim piyasa konusunda çok da tabii ki profesyonel olamayacak yatırımcı, ki profesyonel olmalarını beklemiyoruz insanların, her şeyi bilmeleri mümkün değil. Onların özellikle bu yatırımı yaparken çıkış noktaları şu an hasar görmüş durumda. Onun için o satışlar da geliyor. Hani iş keşke onların tasfiyesi hikayesiyle kalsa, ki dedim ya daha o başlamadı bile. O nedenle de topyekün piyasamızı etkileyen bir süreç yaşıyoruz herhalde. Tarihte birkaç kez yaşadık da böyle bir şey yaşamadık, onu söyleyebilirim. Çünkü borsa tarihi dediğiniz şey 86'da başladı. Ben 86'dan beri bu işi yapıyorum. 94'ü gördüm, 2001'i gördüm, 97 uzak doğu krizini gördüm. 2008 Lehman krizini gördük. 2013 yılını yaşadık. 2016'da darbe girişimi yaşadık. 2020 pandemi. Ama ilk defa böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Bir ürün topluluğu içinde abuse edilen, yani kötüye kullanılan, bir grubun kötüye kullandığı bir ürün grubunun borsamızda topyekun yarattığı bir depreme şahit oluyoruz. Şu yaşadığımız 6 Şubat depremindeki düşüşe eşdeğer bir düşüş haline geliyor. Burada 1000 puan daha düşersek neredeyse deprem etkisi kadar büyük bir etki görüyor olacağız. Fonda kaybedilen parayı herkes yazıyor çiziyor ama piyasanın eridiği noktadan bakıldığında, yani varlık değeri olarak borsadaki toplam kayba bakıldığında, herhalde o fondaki kaybın değerini ikiye katlamışızdır diye düşünüyorum şu ana kadar. Kısa vadede de çok bir düzelme ihtimali de şu an yok. Çünkü bu pozisyonlar bir şekilde konsolide olana kadar bu devam eder. Bir tarafta alıcı da elini ayağını çekiyor. Almak isteyen de almaktan vazgeçiyor. Diyor ki dur bir bakalım, öyle olur genelde. Hal böyle olunca da evet, sürpriz bir alıcı piyasaya gelene kadar bu varlık fonu değil bence sürpriz alıcı. O olursa yabancı tarafından olur. Ama onu da çok fazla gördüğümüz söyleyemeyeceğiz bu aşamada. Eminim onlar da şu an izle ve gör takip ediyorlar. Bu türbülans bir müddet daha bizi böyle oyalayacak. Can sıkıyor tabii. Canım sıkılmaya devam edecek.
1: 74-75 milyar liralık bir hacim var. 2,5 saat kaldı piyasanın kapanmasına. Sizin de ifade ettiğiniz gibi alıcı noksanlığı var tabloda. Peki hisse senedi piyasasında birazdan yine detaylandırırız ama şunu da merak ediyorum. Kapatılan bu fonların dışında hali hazırda bir sürü fon var. 2000 tane civarında portföy yönetim şirketlerinin ve bu fonların içerisinde yüksek montanlı diye tabir ettiğimiz şirketler de var. Başka enstrümanlar da var. Bu biraz önce konuştuğumuz sektörlerin, şirketlerin değer kaybı yaşaması o fonlarda da arzu edilen getirilerden uzaklaşma anlamını taşıyacak mıdır? Bu da yatırımcı kaybına sebebiyet verir mi?

0: Yaşayacak tabii. Zaten zincirleme oluyor bu. Onu anlatmaya çalıştım. Yani bir müddet sonra o fonlar da doğru yönetildikleri halde buradaki düşüşten performans olarak tabii ki nasibini alacak. O reaksiyonu zaten şu an gevşiyorsak görüyoruz da burada. Orada da muhakkak ki fonlarda bozum talepleri geliyordur. Ama tabii bir noktada fonda özellikle riskli yatırım yapan, yani hisse ağırlıklı fon seçenler, eğer o fonun içeriğini biliyorsa herkes de burada satacak diye bir durum yok. Çünkü çok belli ki bu türbülans bittikten sonraki yükseliş sert olacak. Hep öyle olmuştur, onu da söyleyeyim de. Hani geçmişi yaşamayanlara buradan örnek olsun. Tabii parası olana fırsat olacak bu. Yine burada hisseyi alan ya da o fonları alan para kazanacak. Çünkü o fonlar bitmeyecek. Şimdi herkesin kafasında şöyle bir şey varsa, ya fonların da hepsi, hayır öyle bir şey yok. Ne güzel söylediniz, 2000 tane fon var. Burada 2 tane grubun fonları menşeili bir hadise yaşıyoruz. Biz saysanız 131 fon deniyor ama o iki grubu düştüğünüzde diğer fonlara şöyle bir bakarsanız içeriğine, onların tasfiyesi kolay gibi geliyor bana. Hani bir borsa profesyoneli, bir piyasa profesyoneli olarak. Burada asıl sorun Tera ve Pusula fonları. Birbirine geçişmiş halde birbirlerinin iştiraki olan hisseleri taşımışlar. Aslında birbirlerini aşağı itmişler, öyle söyleyeyim. Her halükarda burada diğer fonlarla ilgili tereddütte olanlar psikolojik olarak kendilerince haklı olabilir ama öbür tarafta herhangi bir sorun yok ki. Zaten piyasanın toplam büyüklüğü içinde yetkililer de bunu izah ediyor, açıklıyor. Çok aslında küçük bir rakamı konuşuyoruz. Etkisi büyük ama, çünkü neden? Son dönemde, sadece son bir ayda 130 bin kişi bir tane fona giriş yapmış. Şaka gibi yani, 130 bin kişi. Diğer fonlar böyle bir talep almıyordur bile. Bazen bizim, biz de fon yöneticisi taraftayız, fonlarımızı soruyorlar. Biz zaman içinde küçüldük. Niye? Bizim getirimizi kimse beğenmiyordu ki. Hatta şöyle suçlanıyorduk: ne kadar beceriksizsiniz. Çünkü biz fonlarımızı Türkiye'nin, bu biraz evvel söylediğiniz güzide şirketlerine raporlar yazıyoruz biz.
1: %3,5, hani %4'ler beğenilmiyordu değil mi?
0: Beğenilmiyordu tabii. İşte diyorum ya, beceriksizlikle suçlanıyordu. Şimdi bakıyoruz, hani becerikli tarafa bakıyoruz. Şimdi herkes oradaki varlığını alma telaşı ve savaşında. Çoğu fon bu durumdaydı. Sadece biz değil, bir sürü fon. Çünkü var olan durumda kitap ne yazıyorsa ona göre bu işi yaptığınız takdirde, son 3 yıla bakıldığında özellikle ise yoğun fonlarda, zaten o getirileri aşma şansınız yok ki. Arbitraj fonlar dahil bu. Orada bir gariplik var idi. İşte onunla şimdi oturduk, herkes bununla ilgili zaten yaşanmışı hikaye haline getiriyor. Yani garip olan taraf, orada bu Ponzi oluşurken, sürekli birbirini beslerken, bunun devamlılığının uzunca bir süre sağlanmış olması. Çünkü aslında yapılan edilen şey, eminim ki kontrollerde çok rahat görülebilecek olandı. Ama bu artık yaşandı, bitti. Bundan sonrası şu var: burada büyük kocaman bir piyasa var ve Türkiye ekonomisi için de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü rahmetli Naslı Aya'nın bir lafı vardı: Türkiye sermaye piyasaları üzerinden yükselecekler. Ben hala o lafın arkasındayım. O önemli bir mesaj. Onun da hataları olmuştur, ayrı, ama bu hala geçerli. Sermaye piyasaları çok önemli. Şu anda da yetkililerin doğruları yapma gayreti içinde olduklarını görüyorum. Tabii ki bu sancılı olacak. Bir şeyler olacak. Burada da negatif etkileri de olacak. Ama az evvel de söyledim, bu konsolidasyon bittiğinde bunun tersi hareketler de muhakkak olacak. O zaman zaten Allah ömür verirse sizinle yine yayın yapıyor olur, konuşuruz.
1: O zamanı da kestirmek yatırımcı açısından biraz zor. Bu tasfiye süreci siz de bahsettiniz. Henüz tasfiyeden de bahsedemiyoruz. Sadece çerçeveyi çizmeye çalışıyoruz. Yetkililerden de bu denli zaten mesajlar geliyor. Net bir açıklama da yok. O zaman hiç maliyetlenmemiş yatırımcı biraz daha kenarda bu sürecin gidişatını mı takip etmeli? Nasıl hareket etmeli?
0: Tabii ki, çünkü şimdi şöyle, en dibi bulamazsınız ya da şunu yapması gerekiyor: büyük geri çekilmelerde kademeli alım en güzelidir. Birinci tranş en küçüktür, yani 100 biriminiz varsa 20'siyle başlarsınız. İkinci tranş için acele etmezsiniz. Hala düşüş devam ediyorsa %30, yani %50'yi tamamlarsınız. En son

0: zaten düşüş devam ediyorsa artık o abartıdır. Orada da tamamını alır. Ondan sonraki düşüşün devam etmesi önemli değil. Bir yerde o durulacak ya, durulduğu noktadaki dönüşü beklersiniz. Çünkü oturup da en dibi ya da en tepeyi bulmak mümkün değil. Kar ettiğinizde kar cebe yakışır. İş hisseyi almaya geldiğinde de tabii ki herkes ister ki çok büyük iskonto olsun. Ama onun makul bir anı var, seviyesi var. Dönüş olduğu zaman da bu sefer şöyle oluyor çok aşırı düşüşlerde. Birkaç gün boyunca siz satıcı bulamıyorsunuz. Kimse satmıyor bu sefer de. O sebeple de cebinde parası olup da burada bunu fırsat görecek olanın kademeli alım yapması en güzel olanıdır.
1: Şu an bütün parametreler değişti ama, değil mi? Yani Merkez Bankası diyorduk, petrol fiyatları diyorduk. Tamamen içeride yatırımcının gözü kulağı bu fon gelişmesinde ve bu tasfiye sürecinde.
0: Tabii yani şimdi parametre falan kalmadı. Dışarıya da bakmıyoruz. Aslında hep konuştuğumuz şey Amerika'yı konuşuyorduk. Bakmıyoruz. Halbuki rekorlar kırılıyor. Ne tarafta rekor kırılıyor? 30 yıllık, 20 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık bonoların verimleri 1994-96 yılına gitmeye başladı. Bu hoş bir şey değil. Bu kötü bir şey Amerika için. Bozucu etki yaratır. Şimdi parayla idare edersiniz bir cepten bir cebe ama bu haliyle kalıcı etki yaratırsanız burada özellikle borçlanma tarafında neredeyse 6 aydır daha çok konuşulan ama pandemiden beri konuşulan şey gerçekleşmeye başlar. Yani borç çevrilemeyecek noktaya gelebilir. Hoş, Amerika için böyle bir şey olmaz. Parayı basar, daha çok emisyon yaratır, yine o borcu çevirir. Ama Amerikan dolarının hakim para tüviyeti gerçekten tehlikeye girer. Çünkü bas paraları nereye kadar? Yani para basıp dünyada her şeyi satın alabilecek bir düzen kurmuşsun. Dünya buna razı olduğu için. Ama bir yerde o paranın riski yükselmeye, artmaya başladığında bu iş değişir. Biz bunları konuşmuyoruz bile şu an. Çünkü bu da sonraya bırakılmış bir şey. Bizim için şu an en önemli şey şu yaşadığımız fon krizi. Şu anda %3.2 aşağıdayız. Bunun içinde ne Amerika var, ne Avrupa var, ne bizim ödemeler dengemiz var, ne kur seviyemiz, ne bonomuzun geldiği seviye. Hiçbiriyle alakalı değiliz. Şimdi şu fon tasfiyesi ve fon krizi hikayesi bitip de buradaki işlemler, bu türbülans yaratan işlemler sona erene kadar da bunun içinde olacağız, öyle görünüyor.
1: Şimdi özellikle endeksteki geri çekilme hızlanırsa burada aşağı yönlü hangi seviyeler önemli olacak? Böyle bir piyasada bu seviyeleri de belirtmek oldukça zor ama neresi dur noktamız olabilir?
0: Bu teknikte çok zor değil. Bir tanesi 11.800, daha önce aşamadığımız seviye. Burada eğer bu haliyle düşmeye devam edersek zaten 600 puan kaybetmek işten bile değil. Bir sonraki seviyede 11.200 olur. Oralara gittiğinde daha aşağıları muhakkak konuşulur. Gidersek eğer, ama bence makul seviyeler oralar olacak. Çünkü bizi 2023 yılındaki seçim sonrası yaptığımız zirveye götürecek noktalar onlar. 11.200'ü o zaman görmüştük. Sonra uzunca bir süre onu aşmaya uğraştık. Neredeyse 4 yıl önceye, çünkü artık 2026'nın da sonuna geldik. 4 yıl önceye gitmek demek. O seviyelerde de tabii ki eğer görülürse muhakkak ki biz dibi bulmuş oluruz. Ha, dip testinde çoğunlukla böyle ortamlarda daha aşağısı da hep deneniyor. Hep daha aşağısı konuşuluyor. Öyledir bu. Ama dediğim gibi bence bu işin dibini düşünüyorsak makul seviyeler bu teknik açıdan bakışta bu söylediğim noktalar olur diye düşünüyorum.
1: Bu gelişmeleri yabancı açısından nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü özellikle sene ortasından itibaren başlayan olumsuz yorumlar S&P'den, FTSE'den ve MSCI'den gelmişti. Şimdi Kasım'da bir MSCI değerlendirmesi daha göreceğiz. Orta ve uzun vade noktasında buraya yabancı akışında biraz daha görüntü müspet olabilir mi?
0: Bence olur. Zaten onlar için bir avantaj. Şu an fiyatlar çok yakın geri geliyor. Bir taraftan da arzu ettikleri şeylerin çoğu karşılanmış durumda. Biz tabii bunu karşılarken işte bu fon krizi tarafını yaşıyoruz şu an. Ama zaten oradaki en önemli anekdotları endeksin yapay bir şekilde manipüle ediliyor olmasıydı. destek finans factoring dediğimiz hisse oydu şirket. E şimdi 1 Ekim'de o da çıkıyor, gidiyor. Ve endeksin içine de Türk Altın dahil oluyor. Böyle olunca özellikle 30 endeks tarafında volatilitenin daha dar bir alanda seyrettiğini görürüz biz hadiselerle şekillenirken. Bu 1 Ekim'den sonra daha çok göreceğimiz bir şey. O vakte kadar zaten şurada çok az bir gün sayısı kaldı. Bu dediğim seviyelere gelirsek o endeks değişikliği endekste toparlayacaktır. Bir de bu noktaya temas etmek lazım. Böyle bir durum yabancı için pek çok talebinin karşılanması manası taşıyacaktır. Daha fazlası bence başka ülkelerde alamadıkları, bizde almaya çalışacakları şey olur. Şu anda biz dedim ya kendi içimize konsolide oluyoruz. Bunca yıldır bu işi yapan biri olarak bu kadar çok market maker, piyasa yapıcı ya da manipülatör adına ne derseniz deyin. Manipüle edilen hisse senedi sayısı ben görmedim. Bu sadece bu fonların hisseleriyle alakalı, bir sürü hisse gördük böyle. Ama çok ilginç bir şekilde o hisseler de şimdi çoğu onda bir fiyatına da gelmiş durumda. Muhtemelen
1: evet.
0: Buradaki geri çekilmeler yabancının da pozisyon alması için onlara fırsat olacak.
1: Mehmet Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. İyi seanslar diliyoruz. Mehmet Aşçıoğlu bizlere eşlik etti. Piyasalarda gelinen noktayı, düzenlemeleri ve etkilerini konuştuk. Bu başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 30 dakika sonra kabine toplantısı 3 hafta aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayacak. Ve kabinede de yine ana gündem maddeleri arasında fon soruşturması, fon krizi var. Kabine sonrasında bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktayla alakalı bir açıklama yapacak mı? Ya da hangi adımların atılacağına yönelik bir mesaj verecek mi merak ediyoruz. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'la gelinen noktayı konuşmayı sürdüreceğiz. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Topyekün bir satış var endekste. Son tedbir kararları, son SPK adımı ve soruşturma kapsamının genişletilmesi borsadaki şirketlerin görüntüsüne de baskı olarak sirayet ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? BIST 100'de sadece 4 şirket bu seansta, bu saat diliminde artı da 96 şirkette değer kayıpları var.
2: Tabii aslında ilk hatırlarsınız bu gelişmeler olduğunda ilk Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştı ve orada alınan kararlarla birlikte ya da verilen sinyallerle birlikte ilk başta piyasa dengeli gitmişti. Yani her şeye rağmen piyasada topyekün bir satış olmamıştı ama özellikle malum hisselerdeki hareketler sert bir şekilde görülmüştü. Şu aşamada ne noktadayız derseniz, tabii hafta sonu bazı tedbirler alındığı gördük. İlk önce bir açıklamaya göre şirketler, tüzel kişilikler artı fonlar artı kişilere bazı tedbirler, mal dondurma kararları gelmişti. Daha sonra 2-3 saat sonra bu kararda bir değişiklik oldu ve şirketler üzerindeki kalktı ama kişiler üzerindeki tedbirler devam etti. Onun dışında tabii soruşturmalar da devam ediyor. Derinleşen bir soruşturma var. Birçok alanda soruşturma var. Bu sabah gelirken tabii biraz bu tedbir kararlarının da biraz verdiği rahatsızlıkla güne başladık. Orada yine tabii daha önce üzerine çok büyük köpük olan hisselerde satışlar geldi. Buna ek olarak yine ismi geçen bu özellikle tedbirlerle ilgili ismi geçen İMKB'nin büyük şirketlerinde işte Astor, Türk Sigorta gibi şirketlerde bunlarda da bir baskı oluştu ve piyasanın geneline sirayet etti bu. Şimdi geldiğimiz noktada neye bakacağız? Öncelikle o üzerinde bayağı köpük oluşan hisselerdeki düşüşler devam edecek. Yani fonlarla ilintili. Bu kaçınılmaz gibi görünüyor. Öte yandan yine daha önce Ekonomi Bakanı, Hazine Bakanı Şimşek'in açıklamalarında biraz daha bulaşma riskini daha düşük gördüğümüz ifade edilmişti. Ben de o fikirdeyim. Şu anda belli fonlarda ve belli hisselerde problem var. Bu bir şekilde tabii tasfiye süreci falan kolay süreç değil. Ama bunlar yönetilebilir bir noktada. Bugünkü kabine toplantısında da

bazı şeyler konuşulacaktır. Yarın da sanırım yine bu fonlarla ilgili görüşmeler olacak ve bir yola doğru girecek. Yani bugünkü genel tepkiyi, hisseler üzerinde genel tepkiyi biraz bu süreci sindirmeye bağlıyorum. Yani çünkü hala tam bir sonuç olmaması, ekstra bazı şirketlerin isminin telaffuz edilmesi genel havayı bozdu. Tabii aynı anda yurt dışındaki gelişmeler de çok parlak olmadı. Petrol fiyatları yüksek. Öte yandan Amerika faizlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani birkaç şey birleşince bugün böyle bir eksi olarak günü geçirdik diyelim. Tabii işlem hacimleri de düşüyor. Bu da belli sebeplerden dolayı. Ama önümüzdeki dönem için şunu söyleyebilirim. İyi mesaj şu olabilir. Bu soruşturmalar şeffaf bir şekilde yapıldığı takdirde piyasamızda gerçekten değişim olacaktır. Şu anda tabii birçok kayıp da söz konusu, üzücü gelişmeler de var. Ama unutmayalım ki daha önceki yıllarda oluşan rasyonel olmayan fiyatlamalar, yani gördüğümüz çok olağanüstü getiriler, bunların aslında bir bedel ödeme dönemi ne yazık ki. Burada tabii bazıları daha fazla bedel ödeyecek, bazıları daha az. Ama tabii piyasalara güven açısından önemli testlerden geçiyoruz. Ama yine iyi haber şu, bundan sonraki süreçte piyasada daha temele dayalı, daha tartılarak alım satımlar olacaktır. Özellikle hisselerde arz talebin belirlenmesi piyasa koşullarıyla oluşacaktır. Yani biraz böyle son dönemde biraz artık şey kaçmıştı, denge kaçmıştı. Gerçekten İMKB 30'da bile çok enteresan değerlemeler görüyorduk. Çok daha küçük boyutta olup da çok inanılmaz derecede yükselen işte destek faktörün ki buna örnek böyle hisseleri görüyorduk. Şimdi karar alındı ve geçen haftanın önemli kararlarından biri endeks değişiklikleriydi. 1 Ekim itibariyle de devreye girecek. Örneğin mesela destek faktörü sadece 30'dan çıkmadı, 50'den, 100'den ve Yıldız Pazar'dan çıktı. Yani bu atılan adımların hepsi aslında şu anda tabii ki tatsız gelen bir adım gibi görünebilir ya da piyasalar şu anda rahatsızlık duyuyor olabilir ama şimdi geriye dönük baktığımızda son 3-4 yılı hatta değerlendirdiğimizde sanki burada bir şeffaflaşma, piyasaya güven artırıcı önlemler serisi olarak düşünüyoruz. Bu süreci tabii takip ediyor olacağız. Bunun işte politik tarafı ya da medya, popülist tarafı, popülasyon yani nüfuzu etkileyecek noktaları tabii ki var. Ama burada sağduyulu şekilde beklemek lazım. Kurumların doğru karar alacağını beklemek lazım. Zaman zaman tabii eleştirilir bu kadar gecikmiş olabilir mi diye. Fakat bazen süreçlerin belli sebepleri olabilir. Şu anda doğru tarafa gidiyor muyuz? Bu süreçler sadece kısa vadeli mi bir değişim gibi algılanacak yoksa gerçekten ana problemlerin arkasındaki sebepler araştırılıp tamamen temiz, daha temiz bir piyasaya mı gideceğiz? Bunu da bizler de merak ediyoruz nasıl bir yol izleyince ama şu an için biz genele yayılacak bir sıkıntı olarak görmüyoruz ekonomiye sınırlı bir alanda etkisi olan bir konu ama piyasaların yerli ve yabancı yatırımcı açısından psikolojisini oldukça olumsuz etkileyen bir konu olduğunu, hatta temel bakışı ciddi anlamda artık sorgular hale geldiğimiz bir süreç olduğu için bu süreçten tatsız bir dönemden geçsek de sermaye piyasaları açısından daha verimli, daha iyi şeylerle çıkma ihtimalimiz var. Tabii ki ilk etapta bu fonların oluşturduğu yaralardan kurtulmak gerekecek. Bu süreçte herhalde yine bir önümüzdeki 2-3 ayda daha yoğun şekilde devam edecek. Ondan sonra yolumuzu buluyor olacağız. MSCI değerlendirmesi gelecek. Oralarda da artık yani daha uyumlu hareket ettiğimizi düşünüyorum şu anda piyasalar için. O soru işaretleri de ortadan kalkıyor. Değere bakan yerli ve yabancı yatırımcı tarafından da birçok şirketin değerleri cazip noktada. Biz bunları anlatırken hep zaten belli şirketlerde çok köpük var, belli şirketler çok ucuz diyorduk. O nedenle bu belli hisselerin dışındaki temeli sağlam hisselerde şu andaki görünen düşüşlerin de biz alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. Yani zor gibi görünen günler ardından
olmadan

0: daha iyi günler bizi bekliyor olabilir. Sadece bu süreç iyi yönetilip kamuoyundaki oluşan soru işaretlerine cevap verilir ve daha etkin bir piyasa haline geliriz. Bunu epeydir beklediğimiz bir durumdu. Şimdi bu süreci atlatmak için gerekli adımları göreceğiz. Burada dezenformasyon altında kaybolmamak gerekiyor tabii. Bu dönemlerde çok tatsız dönemler olduğu için haber akışı da önemli. Bu süreç iyi yönetilirse gerçekten sermaye piyasası açısından bir kurtuluş, iyiye gitme olacak Uğur Bey.
1: Cemal Bey çok haklısınız. Ekonomi yönetimi de bunun genele yayılmadığı kanaatinde ve atılan adımları da ifade ediyor. Ancak soruşturmanın kapsamı genişledikçe BIST 30 şirketleri içerisinde yer alan bazı şirketlerin adı da geçiyor ve piyasaya baktığımızda genele yayılan bir fiyatlamanın olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Öyle ki bu yüksek montanlı şirketlerin bazısında taban fiyatlama söz konusu oluyor. Hal böyle olunca da yatırımcı çok kısa süre içerisinde ben Türkiye'nin değerlerine yatırım yaptım, BIST 30 şirketlerine paramı emanet ettim ama buna rağmen %30, %40 değer kaybıyla karşı karşıya kaldım şeklinde serzenişte de bulunuyor. Nasıl okumak gerekir bu şirketler noktasında da süreci?
0: Şöyle, şimdi tabii bugüne özgü böyle bir durum var dediğiniz gibi, işte Astor, Türk Sigorta gibi borsanın büyük şirketleri, kendi sektörlerinde önemli yer olan şirketlerle ilgili bir tedbir kararı gibi bir şey çıktı. Daha dediğim gibi daha sonra bu kaldırıldı ama ana ortaklara bazı şeyler koyuldu. Tabii Türk Sigorta Varlık Fonu'nun bir varlığı. Yani ve Türkiye'nin aslında önemli bir değeri. Ben buradakileri biraz geçici görüyorum buradaki değişimler. Çünkü bu hisselerin üzerinde köpük var mı? Köpük yok. Ama mesela Astor inanılan bir şirket. Bizim görüşümüze göre birçok olumlu piyasayı fiyatı değeri içerisinde içeriyor bu arada. Bir miktar normal şartlarda böyle taban yapmasını beklemezsiniz ama geri çekilmeler olabilir diye düşündüğümüz bir hisse. Ama tabii burada bir olayla ilintilenip bir baskı oluşmasını biz geçici olarak görüyoruz. Yani bu durum devam ettiği noktada nasıl bir ilişki bulacağı. Çünkü şu anda kafada birçok soru işareti ortada oluyor ve şirketin ana temel durumu unutuluyor. O nedenle buradakini şey gibi algılamayalım. O bazı hisselerde biraz daha hisse fiyatı temel dayanağı olmadan olanlardan karıştırmamak lazım. Bu tip temeli kuvvetli olan şirketlerde hiç bu konularla ilgisi olmayanlardan ucuz kalanlar birinci tercih olmalı.
1: Biraz yatırımcı panik olarak mi yapıyor Cemal Bey? Çünkü hani sadece bu adı geçen sizin bahsettiğiniz şirketler değil. Mesela bankalarda da %3'leri bulan değer kayıp var. Bugüne özel ifade etmeye çalışmıyorum. Hani son 10 günlük periyotta borsada alakasız şirketlerde de ciddi geri çekilmeler yaşandı. Burada bir panik satışı olarak mı yorumlamak gerekir? Bir de piyasamız sığ ve o yüzden mi biz bu satışları görüyoruz?
0: Sığ tarafı var Uğur Bey. Likidite sıkıntısı oluşuyor tabii böyle duran. O da sebep oluyor. Ya da böyle durumlarda insanlar paralarını alamayacağı düşündüğü nokta tetikleyen bazı etkiler oluyor. Yani sermaye piyasalarından işte mevduata kaçış olabiliyor. Biraz böyle korku diyelim. Yani burada bir panikle korku arası. Korkuyu biz aslında ilk gün yaşadık. Ama çok yerinde bir tedbirle burada bir müdahale oldu sözlü olarak. Şimdi de bu noktada dediğiniz gibi biraz panik etkisi var. Evet, bankaları da tetikleyen bir şey var. Bunun için bence bu akşamki verilecek mesajlar artı yarın verilecek mesajlar önemli. Çünkü orada hükümet yetkilileri söyledi. Dedi ki bu sınırlı kalacak şeklinde önlemleri alıyoruz şeklinde yaklaşım oldu. Dediğim gibi bugünlerde biraz dış faktörlerde negatif etkili için bir domino etkisi oldu. Birkaç etkisi birlikte oldu. Burada tabii istikrarın bozulacağı riski düşünürsek tabii ki böyle günlerde bu biraz algılanıyor. Böyle fazla yansımış oluyor. O yüzden ben bunu biraz panikle korku etkisi olarak görüyorum. İşte böyle zamanlarda yine bu temeline inandığınız şirketlerde pozisyon almak ya da pozisyonunuzu korumak önemli. Çünkü bazen temelde bir şey olmasa bile likidite koşullarından dolayı iyi şirketlerin hisselerine satış geldiğini görüyoruz. Bunu 2008'de de yaşadık. Yani bir şirketin hiç olmayacak değerlerde gördük. Ana sebebi de o anda bazılarının çıkmak zorunda olmasıydı. O nedenle bu bir haftalık hareketler içerisinde Uğur Bey biraz da ona bağlıyorum. Ama çok uzun sürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha da paniği tetikleyecek bir noktaya gelebilir. Eğer burada bir denge

0: mi olmasa ki bence açıklamalarla birlikte bundan sonraki süreçte tabi burada bir bedel söz konusu, para piyasaları fonlarına kadar girmiş bir durum var. Çok kolay bir proses değil ama hala ben yönetilebilir olacağını düşünüyorum ve şu günde yaşadığımız korkunun bile önümüzdeki dönemde çok olağanüstü bir negatiflikle karşılaşmazsak ki hafta sonu o hissiyat oluştu biraz şirketlerle ilgili. Evet. Yani buraya kadar mı uzanıyor diye. O yüzden büyük bir iyi bir yönetim yapılırsa buradan sanki buralardan toparlanma noktalarına çok daha yakınız diye düşünüyorum.
1: Pay geri alımları bekler misiniz peki bu bahsettiğimiz şirketlerden? Çünkü geçen hafta pay geri alımlarında da üst sınır kaldırılmıştı.
0: Bu önemli bir şey olacak bence. Burada şirketlerin böyle bir şeye teşebbüsü. Tabii irili ufaklı şirketler de var ama belirli sayıda. Burada üç şey tetikleyebilir. Birincisi işte bankalarda da aslında BDDK ve bazı rahatlatmalar getirdi. Bir şekilde sermaye yeterlik rasyosu açısından etki yaratmayacak şekilde geri alımı teşvik etti. Öte yandan işte SPK'nın kararları var. Burası aslında Türkiye'deki şirketler yani kaliteli değer üretiyorum diyen şirketlerin ortaklarının da iyi düşünmesi gereken dönem ve bence geri alım önemli bir durum olacak. Ben normalde bu arada geri alımda şirketin almasındansa yerli ve yabancı yatırımcının almasını tercih ederim ki bunu geçmişte garantide de gördük. Yani bir anda garantinin halka açıklığı azaldı. Çok değerli bir asetti. Çok düşük bir fiyatlardan geri aldı. Ama ne oldu? Bizim sermaye piyasamızda çok da faydası olmadı. Şu anda da şöyle düşünüyorum. Geri alımla şirketler özellikle küçük yatırımcı yanında olduğunun sinyalini vermeleri gerekiyor. Yani burada topyekun almak olmasa da en azından şunu hissettirmeli. Paniğe kapılacak ve en olmadık yerden satış yapacak küçük yatırımcıları korumak adına biz büyük ortak olarak buradayız, şirketimizin yanındayız ve bu koşullarda, içinde bulunduğunuz durumlarda bizim alakamız yok. Biz burada bir duruşumuz var diyerek bir destek, gerçekten desteği göstermeleri gerekiyor. Bu tabii için değil, yani böyle öylesine yapılacak bir şey değil ama bugünlerdeki şirketlerin duruşları bence belirleyici olacak. Oralara yakın noktadayız. Çünkü birçok hisse tarih olarak sizlerle katıldığımız yayınlarda da bunu söyledik. Tarihi düşük seviyelerde. Ben böyle gelişmeler bekliyorum. Bunlar da önemli mesaj olacak piyasaya diye
1: düşünüyorum. Paniği azaltma noktasında o zaman iyi olabilir değil mi? Mesela isim vermeyeceğim ama son dönemde halka arz oluş şekliyle gündem olan bir tane şirket çıktı, geri alım açıkladı. O andan itibaren de daha müspet yeşil bir görüntü çizmeye başladı. En azından o pay geri alımı şirket adına yapılmış, şirket tarafından yapılan hareket, ya ben bu şirkete güveniyoruz, bu şirketin ederi bu değildir, siz de güvenin mesajı. Ve bu da yatırımcı kanadında da o paniği yavaşlatma, paniği ortadan kaldırma noktasında etkili olacaktır.
0: Evet, aynen. Yoksa piyasada bir dalga oluştuğu zaman ne oluyor? Herkes bir çekiliyor ya. Burada gibi düşünelim. Bir anda herkes satıcı noktasında olduğu zaman ya da piyasada bir problem olduğu zaman en iyi varlıklar bile olurunun altında bir değere geliyor. Yani siz o değeri normal şartlarda, o fiyatlarda satmayacağınız bir malı böyle durumlarda paniğe kapılabiliyorsunuz. İşte burada gerçekten de burada bir fırsatçılık değil, şöyle olması gerek. Yani burada biz bakın, bizim bireysel yatırımcı ya da küçük yatırımcımızın yanındayız. Bu kadar düşmesine biz istemeyiz, şirketimiz burada değil. Bir hatırlatma. Diğer türlü serbest bırakabilirsiniz, hiç dokunmazsınız, ne olur yine dipten bir yerden döner piyasa dinamiklerinde ama orada birçok dayan

0: Şirketlerin 18 milyar dolar olan destek faktörün şu anda 88 milyar, bir hafta sonra da nereye gideceği belli değil. Hı hı. Şimdi o dayanaklı olan portföylerde gerçekten ciddi değer kayıpları olacak ve karşılığını olacak. İşte bu soruşturmalardan ne çıkacak, bunlara bağlı. Ama ben burada tabii ki bu soruşturmaların yani 3 ay 6 ay uzun süre sürmesini beklemem. Yani 6 ayda bu işi çözme eğiliminde olacaklardır ama en azından haber akışı yani pansuman mı diyeyim ya da ameliyatın ne boyutta olduğu konusunda evet. En azından Ekim ya da Kasım, en geç bence Kasım sonuna kadar bir fikrimiz olacaktır diye düşünüyorum. Burada da bununla ilişkin güven artarsa, ki bu en önemli güven günlerinden yerindeyiz bugün. Bu arada bugün ve yarın yapılacak açıklamalar piyasadaki ruh halini düzeltecek ve bu ameliyata evet. odaklanacaktır. Ama önümüzdeki iki ay içerisinde ben sizin sorunuza cevabımızı alacağımızı düşünüyorum.
1: Süreci takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ olun. İyi seanslar diliyoruz. Cemal Demirtaş bizlere eşlik etti. Piyasalarda gelinen noktayı değerlendirdik. Bu bölümümüze nokta koyalım. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: İştahışlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir en kalp genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Biz bugün nereye gidecektik ya?
6: Spora.
5: Değil.
6: Çocuğun kursu.
5: Değil ya.
6: Maça.
5: Değil babacığım.
6: Buldum.
7: Petrol ofisi kampanyası.
5: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
8: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
5: pozitif puan hediye.
4: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
14: Günden böyle. Otobit'te.
15: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
16: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
17: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
18: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
19: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Artline artısı var.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
4: Macera aramıyorum ki. Değerinde Tring sattım.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde Tring sat.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni alışverişler.

0: dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
1: Rastgele Güven Kaptan.
2: Bol şans Güven Kaptan.
0: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
3: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
4: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi.

0: Piyasa notları başlıyor. Piyasaya damga vuran fon gelişmelerini konuşacağız. Kriz büyüyor. Soruşturmanın kapsamı genişliyor. Gözümüz bir yandan da Ankara'da kabine toplantısında olacak. Bu saat itibarıyla saatler 16'yı gösterdiğinde başlayacaktı. Kabine toplantısı da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısında Bakan Şimşek'in kabine üyelerine sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek ve fon düzenlemesinde, fon soruşturmasında gelinen noktaya yönelik bir değerlendirme yapacak mı merak ediyoruz. Gelinen noktayı, piyasaları, tasfiye sürecini ve olası senaryoları A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan'a soracağım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur, sağ olasın.
0: Geçtiğimiz günlerden bugüne gelinen nokta ne anlatıyor? Birçok düzenleme var, açıklama var. Soruşturmanın kapsamı genişledi. Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren piyasada yeşillenen bir görüntü vardı. Acaba yavaş yavaş bu işin etkisi bitiyor mu derken hafta sonu çok hareketli geçti. Bugün BIST yüzde işlem gören 97 şirket eksi, birçoğu taban. Fiyatlamalara yine temas ederiz ama özellikle etkileri, açıklamaları ve olası senaryoları dediğimiz noktada süreci nasıl görüyorsunuz?
1: Evet, maalesef geldiğimiz noktayı burası özetliyor zaten. Şu tabloya bakan herkes geldiğimiz yerin çok iyi bir yer olmadığını çok kolay bir şekilde anlıyordur herhalde. Yani başka bir şey söylemeye gerek yok. Yani biz 455 bin fon mağduru diyorduk. Üzerine milyonları ekledik. Yani şu an herkes mağdur. Bu sermaye piyasalarının içinde olan, etrafta olan vesaire, işi olan, gücü olan herkes mağdur konumuna geldi. Yani bir şeyler yanlış gidiyor. Yani ben bunu daha önce, bu olaylar ilk çıktığında şu cümleyi kullanmıştım. Usul esasa mukaddemdir. Yani usul esastan önce gelir. Yani bu anlatılan hukukta, bu yargı süreçlerinde vesaire ilk ilkelerden biridir. Yani usul eğer yanlışsa esasa geçilmez. Bizde esas var, usul yok demiştim o dönem ve geldiğimiz noktada da gidişat o. Yani ben geçen haftaki yayında, sende yayında şunu söylemiştim. Yani bu ateşi düşürecek bazı önlemler alınması lazım. Evet, yani suçlular kenarda tutulsun, kimseye bir şey olmasın demiyorum ama bunun bir zaman planlaması, bir öncelik planlaması, mağduriyet sayısının azaltılması yönüne atılabilecek bazı adımların öne çekilmesi ve toplumdaki kaos algısının ortadan kaldırılması gerekir demiştim. Ve maalesef gün geçtikçe kaos daha da artıyor. Yani belirsizlik daha da artıyor ve bir paniğe dönüşmeye başladı. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani evde yangın çıkmış, mutfak yanıyor. Şimdi mutfak yanarken ne yapman lazım senin ilk etapta? Gidip mutfağı söndürmen lazım, değil mi? Ateşi söndürmen lazım. Ama şimdi o evde yaşamak zorunda olan ev aynı halkı olarak, ya mutfak yanıyor ama evin geri kalanı da zaten eskimişti. Bu evin komple bir tadilata ihtiyacı vardı. Mutfak da yanarsa yansın, hatta oradan da ateşi al, öbür taraflara sıçrat, tüm odaları ateşe ver. Yani bu olmamalıydı. Yani asıl gidişatta bu olmaması gerekiyordu. Yani öncelik mutfağı söndürmek. Mutfağı söndürürsün. Daha sonra mutfağı kullanılır hale getirirsin. Çünkü o evde yaşamaya devam edeceksen eğer, ilk ihtiyaçlarını oradan gidermenin de iyi yolu orası. Mutfağı kullanılabilir hale getirirsin. Ve zaman içerisinde de diğer odalarda ne tadilat yapacaksan bunu yaparsın. Yani bir anda mutfak yanarken evin tadilat planını gündeme getirmek, tüm sistemi yeniden yıkıp yeniden inşa etmek ciddi problem oluşturuyor.
0: Yani şimdi, piyasalar ateşe mi veriliyor?
1: Kesinlikle şu an piyasalar ciddi manada panik atmosferinde. Yani bunu, şu tabloyu bir daha aç göster.
0: Verelim yani, şirketi görelim tekrar.
1: Piyasada panik yok. Genele yayılan bir risk yok. Sistemik bir risk yok. Bunu demiş olmanın hiçbir manası yok.
0: 95 i̇şte şirkette düşüş var şu an.
1: Tablo
0: 5
1: burada.
0: Şirket artında yani, bir tanesi yatır.
1: Tablo burada. Buna panik yok diyemezsin. Genel etkilemiyor. Sistemik bir risk yok diyemezsin. Yani sistemik olması için ne olması gerekiyor? Yani şimdi dediğim nokta o. Şimdi mutfak yanıyor. Evet, evin diğer odaların hepsinin tadilata ihtiyacı var. Yani evin baştan aşağı elden geçirilmesi gerekiyor. Bunu gördük. Yani bu ev bu şekliyle daha uzun süre içerisindeki oturanları barındıramayacak. Yani bu evin tamamen tadilat görmesi gerekiyor. Ama bugünün konusu bu değil. Bugünün konusu mutfaktaki ateşi söndürmek, yangını söndürmek. Şimdi diğer odalara sıçrıyor. Bu hani bulaşıcılık dediğimiz döngü var ya. Şimdi alt kattaki tedirgin. yangın benim evime de sıçrayacak mı? Üst kattaki tedirgin. Acaba bana da sıçrar mı? Bunlar zaten böyle tir tir titriyorlar. Yani herkes şu anda bu modda. Onun üstündeki de dumandan etkilenmiş durumda. Evin içinde duramıyor. Kaçacak yer arıyor. Yani herkes dışarı kaçma modunda. Yani bu en kötü senaryo. Bu dışarı kaçmanın finansal sistemdeki adını da biliyorsun. Yani kayıt dışına çıkma, işte farklı yatırım enstrümanlarına yönelme vesaire. Yani bizim bunu bir zaman silsilesi içinde, hani bir usul belirlememiz gerekiyor ve ilk etapta mutfaktaki yangını söndürmemiz gerekiyor. O yangını söndürdükten sonra otur bir durum değerlendirmesi yap. Eğer o yangın sönmeden bu evin tadilat işleri vesaire hepsi bir araya gelecek olursa, bunun sonucunda olayla hiç ilgisi olmayan işte ustası, malzemecisi vesaire zarar görür. Çünkü bu sefer ev sahibi onu ödeyebilecek kabiliyeti kalacak mı kalmayacak mı o da belli değil. Yani mağduriyet dışarıda taşınmış olacak. Yani o açıdan bir şekilde sakinleştirici adımlar görmemiz lazım. Yani hafta sonu yaşananlar neydi Allah aşkına? Yani gece herkes bir liste geliyor, bir liste gidiyor. Sabah oldu, hala neyin ne olduğunu anlayamadık. Hani gün ortası geldi, hala ne kadar anladığımız konusunda da emin değilim.
0: Kafalar çok karıştı. Yani önce tedbirler geldi, sonra tedbirler kalktı.
1: Kaldırıldı. Sonra yok işte tüzelde kaldı, bireyde kalktı. Yok işte tüzellerin hesaplarında bloke devam ediyor, etmiyor vesaire. Yani bir iletişim sorunu var, bir koordinasyon sorunu var. Yani bunu görmek lazım. Ben geçen hafta çok net söyledim. Yani burada artık hani Cumhurbaşkanı'nın iradesini en tepede görmesi lazım. Kamuoyda bir yatışka sakinleme görmesi adına, bir koordinasyonu görme adına bu tarafta bunu görmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü olmuyor. Yani daha iyiye gittiğimiz hiçbir gün olmadı. Bir cuma günü biraz böyle acaba piyasa rahatlayacak mı, farklı adımlar gelecek mi vesaire dedik. Hafta sonu da onun fazlasıyla geri aldık ve geldiğimiz noktada durum bu. Şimdi birçok şirketin adı geçiyor, birçok kurumun adı geçiyor. İşte içindeki o fonların yatırımcıların adları geçiyor. Ben bunlar sorgulanmasın demiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Yani burada devasa fabrikalar, tesisler olan insanların bir gecede fabrikayı, tesisi kaçırma imkanı yok. Yani zamana yayılır, incelenir. Varsa bir kusurları bu bulunur ve tespit edilir ve cezalandırılır. Öbürü hani daha likit şeyleri, para kaçırma durumu olanlar. Yani şimdi yurt dışına bir 10 bin dolar, 10 bin sterlin, 10 bin pound göndermeye çalış. Yani euro, dolar bir şey göndermeye çalış. Bir sürü masak şeyinden geçiyor. Yani bu işler o kadar kolay da değil. Yani kontrol silsilesi halinde olduğunda. Ama şu an muazzam bir kargaşa görüntüsü var. Koordinasyonsuzluk korusu var. Birinin aldığını biri kaldırıyor. Öbürü hayır almadım diyor. Öbürü başka bir şey diyor. Piyasa ne olduğunu anlamıyor. Yani bu koordinasyonsuzluğun bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Ve bunun yangının diğer odalara, diğer katlara sıçramaması öncelik olması gerekiyor. Ben diğer odalarda tadilat yapılmasın demiyorum. Evet, tüm evin tadilattan geçmesi
0: bence
1: gerekiyor.
0: Bence benzetmeniz, örneklendirmeniz çok kıymetli, ama diğer katlara sıçramasını bırakın, yangın diğer binaya sıçramak üzere.
1: Aynen o moddayız. Yani şu an geldiğimiz nokta tam orası. Ben daha işi biraz daha kibarlaştırıyorum ama yani üst kattaki, alt kattaki zaten evi terk etti. Yani dedi ki bu yangın benim evime de sıçracak. Onun üstündekiler dumandan etkilendi, kaçtı. Yani şu an binayı boşaltma modunda insanlar. Yani bir mutfakta çıkan yangına zamanında hızlı bir şekilde müdahale etmemek bu tarafa gitti. Bazen hani Uğur, bu işi tali yollara çekmek, böyle detaylandırmak, daha kompleks, karışık hale getirmeye çalışmak insanların gerçek algısını da bozuyor. Şimdi ortada bir gerçeklik var, bir hakikat var. Bu hakikat nedir? İçi boşaltılan fonlar ve buradan oluşan mağdurlar. Ama şu an biz orayı unuttuk. Yani sistem gidecek korkusuyla o kadar karışık hale getirildi ki biz ana konuyu konuşmuyoruz en başından beri. Yani o 131 fonun bir anda ortaya girmesi, işte 7 kurumun bundan etkilenmesinden başlayarak ve devamındaki gelen silsile hareketlere baktığımızda biz 5-10 tane fonun sorumluluğunu, yükümlülüğünü köpürterek, dağıtarak diğer alanlara, hepsini bir araya katarak, yani tali yollara girerek, olayı karmaşıklaştırarak, kompleksleştirerek işin özünden uzaklaştık. Ve bu işin özünden uzaklaştırma süreci muazzam mağduriyet biriktiriyor. Yani şimdi şu taban olan şirketlerden ya da işte çok sert düşen şirketlerin birçoğunun vadelisi de var.
0: Şöyle diyebilir miyiz? Mağdur sayısı 455.758'in çok çok üzerine çıktı.

0: çarp 4 ile 5 ile. Yani şu an durumu. Yani şu an durumu. Sadece buradakiler bir kısmı parasının işte alabileceğini düşünüyor, bir kısmını hisse senedinde vesairede. Ama şunu söyleyeyim, bugün vadeli işlemlerde işlem yapan ve bu şirketlerde long pozisyonlarda kalan birçok yatırımcının da bugün parası bitmek üzere. Ana parasının çok büyük bir kısmını kaybettiler. Çünkü 7-8 kaldıraç var ortalama. %10 düşmesi demek parasının %70'ini 80'ini kaybetmesi demek. Yarın da düşüş olursa bu adamlar ana parasını kaybedecek, eksiye geçecekler. Şimdi biz buradan
1: borçlanacaklar.
0: Tabii kurumlara borçlanacaklar. Viyop'ta oluşan zararı yatırımcı temin etmek zorunda. FX'teki gibi değil. FX'te eğer bir zarar oluşursa onu kurum üstlenmek zorunda. Ama Viyop'ta öyle değil. Bu yatırımcılar kurumlara borçlu hale gelecekler. Buradaki short pozisyon olanlar, long pozisyon olanlar, yani yükseliş yönünde pozisyon almış olanlar.
1: Yani bu sizin anlattığınız iş fon tasfiyesinden, yatırım fonlarından çıktı, başka bir boyuta tabii doğru ilerliyor.
0: Şimdi yatırım fonlarında tasfiyeye giden fonlardan zarar 455 bin dedi. Tasfiyeye gitmemiş ama ne olduğu belli olmayan, hala açılmamış fonlar var. Ciddi bir mağduriyetler, insanlar parasının hepsini kaybetmiş gibi görüyor kendini. Onlar var. Onları ekle. Üstüne o işte fonların tasfiyesine sebebiyet olan afaki fiyatlara çıkmış hisse senetlerinde çakılı kalanlar var. Yani ana paraların çok büyük bir kısmını kaybettiler. Daha da kaybedecekler muhtemelen. Üstüne bu dalga esnasında acaba cuma günü güzel şeyler de oluyor, ortam biraz yatışacak mı deyip vadeli piyasalarda piyasaya güvenip long pozisyon alanlar paralarının büyük bir kısmını kaybettiler. Yani bunlar kaybettikçe diğer fonlarda, diğer kurumlarda parası olanlar da tedirgin olmaya başladılar. Acaba sırada bana gelir mi? Şimdi yatırımcı diyor ki şu hisse kapatıldı, şu hisseye sahibine tedbir geldi, şu hisseye şu geldi. Şuna gelmeyeceğinin, şuna gelmeyeceğinin bir garantisi var mı? Tüm piyasa zan altında şu anda. Nereden bilsin yatırımcı bunların ne olduğunu, ne bittiğini vesaire? Yani biz piyasanın içindeyiz, biz bilmiyoruz. Yani sektör, yatırımcının bunu bilme ihtimali var mı? Yok. Yani o zaman dediğim gibi bunu bir zamana yayma, bir süreç oluşturma gerekiyor. Yani elbette sorumlulardan maliyetler son kuruşuna kadar alınsın. Yani bu Türkiye'nin uluslararası itibarını yerle yeksan edenler kimlerse, içeride yatırımcı bu mağduriyeti oluşturan kimlerse, hani piyasadaki kabadağılı kullanacağım ama hani çorabına kadar alsınlar. Ben başka bir kelime söylemeyeyim ama çorabına kadar alsınlar. Bu problem değil. Ama bunu bir usule oturtmak lazım. Bir zamana yaymak lazım. Bir sürece yaymak lazım. Şu olaylar bile bir günde olmadı Uğur. Yaparlarken bile 4 yılda yaptılar bunu. O fonların kuruluşları, TEFAS'a açık olmadan önceki dönem, TEFAS'a açılması, sonraki süreçler vesaire. Şimdi 4 yılda yaktığını bir günde söndüremiyorsun. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle bir zamana yayma, bir ortamı sakinleştirme yönünde adımlar atılması lazım. Elbette sorumlulara hesap vermesi lazım. Bu işi başlatanlar, denetim eksikliği olanlar, süreçte payı olanlar vesaire vesaire. Evet, bu bir mağduriyetin bir tarafından tutanlar. Ben geçen yayında söyledim. Bu masada olup bu masadan yemek yiyip kaçanlar, yani son gelen hesabın bırakılması da hata demiştim. Yani bu süreçten kim faydalandıysa hepsinden bu faydalandıkları tutar geri alınıp buradaki mağduriyeti gidermek için kullanmalı. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi şu aşamada hani yangına körükle gitmemek, o yangını diğer odalara, diğer katlara sıçratmamak lazım. Bunun konusunda bir hassasiyet olması gerektiği kanaatindeyim. Yani dün akşam yaşananlar tabiri caizse hani yani artık bir şey de kullanmayayım, tabir de kullanmayayım ama akıl tutulması yaşadık biz. Yani dün geceki panik, sabahki panik, şu an piyasada yaşanan panik. Yani bunlar yaşatılmadan da bu süreçler atlatılabilirdi. Yani bu hassasiyetinin, piyasa hassasiyetinin gözetilmesi lazım. Elbette hukuku bilenler piyasayı bilmiyor olabilirler. Piyasayı bilenler hukuku tam anlamıyla bilmiyor olabilirler. Ama bu ikisinin koordine olmasını engelleyecek bir tablo değil. Yani istişarede hayat vardır. Yani istişare çok önemli. Hı hı. Bir araya gelmek, ortak akla sahip çıkmak, ortak akılla karar almak çok önemli. Yani kurumun biri karar alırken öbürünün konudan haberinin olmaması, o bir karar alırken öbürünün bunu uygulamıyorum demesi vesairesi, bu şu anki normlar içerisinde ülkeye verilebilecek en büyük hasar bence.
1: Şimdi bu sürecin başında müsebbipleri 3 aşağı 5 yukarı piyasa nezdinde biliniyordu ve konuşuyorduk da. Öncesinde de konuştuk, süreç esnasında da masaya yatırdık. Ama hafta sonu yaşanan gelişmeler sermaye piyasalarında olan yatırımcı nezdinde ben bu bahsedilen şirketlere yatırım yapmadım. Ben bu dile getirilen fonlarda değilim. Ama buna rağmen benim yaptığım yatırım yaptığım şirketlere de bir şey olabilir mi korkusunu beraberinde getirdi. Çünkü listede öyle isimler vardı ki ilk etapta tedbir geldi mal varlıklarına. Akabinde aradan çok bir zaman geçmeden SPK'nın sanıyorum uyarısı ya da bir mektubu ve değişen bir karar. Yani bu da piyasanın geneline yayılan panik satışını beraberinde getiriyor.
0: Tabii canım, bugün atlattık, yarın ne olacak? Şimdi yatırımcı onu düşünüyor. Bugün atlattık. Yarın ne olacağını, bu gece ne olacağını bir garantisi var mı? Yok. Yani dediğim gibi her an her şey olabilir. Yani şu an gidişat onu gösteriyor. Dediğim gibi hukuku bilenlerin piyasayı bilmesi, piyasayı bilenlerin hukuku bilmesi belki tam anlamıyla belki ikisi farklı gibi gözüküyor ama bu süreçte ikisi ortak. Aynı yerdeler. Yani bir karar alınacaksa bu kararın bir koordinasyon merkezinden geçmesi gerekiyor. Ve ben en başından beri söylüyorum. Bunun için de bu sistemin başına çok güçlü bir irade gerekiyor. Bu irade Sayın Cumhurbaşkanı. Ben bunu bu olaylar patlamadan önce de söylemiştim. Yani bu irade çok tepeden gelmesi gerekiyor. Yani ya komple meclisin bir iradesi, araştırma komisyonu mu olur, süreç komisyonu mu olur? Ama onun da üzerinde bir irade gerekiyor buraya. Yani çok net belli bu. Yani bu olmadığı takdirde biz buna benzer yol kazalarını görebiliriz. Ve her yol kazası binlerce insanı gidiyor. Yani şu borsada değer kaybı katrilyonlara ulaştı. Hani biz fon tarafını konuşuyorduk. İşte fonda şu kadar mağdur var, şu kadar tutar diye. Şu piyasada değer kaybı erimesi fon mağduriyetlerinin önüne geçti. Yani bu olmamalıydı. Yani dediğim gibi süreç zamana bırakılabilirdi. Çeşitli adımlar atılabilirdi. Şahıslar ve tüzel kişilikler birbirinden en başından beri ayrıştırılabilirdi. Özellikle halka açık şirketler üzerinde yani bir değerlendirme yaparken, bir açıklama yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani halka açık şirketin hissedarı ya da patronu, söz sahibi olan yöneticisi vesairesi evet incelenebilir. Halka açık şirket de incelenebilir ama bu ulu orta olmaması gerekiyor. Yani çünkü burada milyonlar var. Fon yatırımcısından daha fazla insan bugün buradaki sadece belki birkaç hisseden dolayı zarar gördüler. Yani ve görmeye devam edecekler muhtemelen şu gidişatta. Yani o açıdan biraz daha tansiyonu düşürmek lazım. Hani biraz hani mutedil olmak gerekiyor. Soğukkanlı olmak gerekiyor burada. Yani biraz özellikle işin başındakilerin o soğukkanlılığını koruması gerekiyor. Panik havasında onu da çözeyim, bunu da çözeyim. İşte mutfak yanıyor, banyoyu da kırdırayım, tuvaleti de kırdırayım, evet. Yatak odasına bu tasarımı yaptırayım. Bunu dememesi lazım.
1: Siz şunu diyorsunuz değil mi? Ya denetlensin, denetlenmesin değil. Canım, soruşturulsun, sonuna soruşturulmasın kadar. Değil. Ama usulüne göre,
0: tabii bir
1: yöntemi
0: usul
1: ona
0: lazım.
1: Göre aynen. Kullanılmalı.
0: Kesinlikle. Yani ben hani söylemekten maruz görmüyorum. Ben bazı şeyleri defalarca söylüyorum. Çünkü defalarca söylediğimiz halde algılanılmıyor. Çünkü hani bazı hikayeleri sen de söylüyordun abi kaçıncı kez anlatışın diye ama anlatmak gerekiyormuş demek ki.
1: Evet.
0: Daha keşke daha fazla anlatsaydık. Ve bugün de aynı şeyi defalarca söyleyeceğim. Bu yayında da belki 15 kez söyleyeceğim, 20 kez söyleyeceğim. Usul esasa mukaddemdir. Yani usul esastan önce gelir. Bizim usul üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yani bu konu öncelikli konumuz. Usulü bir belirleyelim. Nasıl bir yolu izleyeceğimizi, kimin koordinasyonunda nasıl bir yolu izleyeceğimizi belirleyelim. Sonra bu işlere gidelim. Bak geçen haftadan beri söylüyoruz mesela. Hafta sonu gördük ki usul hala yok. Yani kurumlar bağımsız hareket ediyor. Yani burayı bir koordine edecek bir iradeye ihtiyaç var. Bu çok net gözüküyor. Gerekirse bana kalırsa piyasa profesyonellerinden de destek alınmalı. Yani bu da çok net ortaya çıkıyor.
1: Çünkü nasıl olabilir?
0: Şöyle yani bir hakem heyeti gibi piyasada bu ülkede çok yetkin insanlar var. Yani bu işe de gönül verip işinden gücünden de biraz ara verip bu işe destek olabilecek insanlardan bir heyet oluşturulabilir. Yani sürecin işleyişi açısından neler yapılabilir diye. Bu sürecin dışındaki insanlardan seçilerek bir ortak akıl oluşturulabilir. Yani belki o tarafta bir yol izleyebilir. Bir mesela bu alanda hani belli kurumlarımız da var. Yani bu kurumlar ön ayak olabilir. Yani bu süreci biraz daha dediğim gibi yönetilmesi konusunda bir istişare heyeti de oluşturulmasında ben fayda olduğu kanaatindeyim. Yani şu ana kadar oluşturuldu mu bilmiyorum. Oluşturulduysa da bizim haberimiz yok ya da etkisi yok. Yani bu tarafta da bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü piyasanın biz hep şey diyoruz ya otoriteyle piyasa aktörleri aslında aynı masada gibi gözüküyor ama değiller. Yani biri farklı masada, biri diğer masada. Yani iki ayrı masa var. Yani evet, bu masayla o masa birleşiyor. İşte piyasasıyla, otoritesi

0: Denetleyicisiyle bir piyasa oluşturuyor ama herkesin masası farklı. Herkes herkesin masasını tam olarak algılayamayabiliyor. Yani o açıdan süreçleri kolaylaştıracak, anlayabilecek, karşı tarafa bu durumu aktarabilecek bu tarz şeyler oluşturulmasına da ben fayda olduğu kanaatindeyim. Ama işin özü, ez cümle, yani bu konuyla ilgili şunu söyleyeceğim. En başta söylediğim konu, yangının mutfağın dışına çıkmasına şu aşamada izin verilmemesi gerekiyor. Diğer odalarda da tadilat yapma zamanı bugün değil. Yani onu zamanında yapacaktık ya da zamanı geldiğinde yapacağız. Bugün o zaman değil. Yani ya zamanında yapacaktık, bu çok uyardık, ya da zamanı geldiğinde yapacağız. Bugün o gün değil. Bugün o gün değil.
1: Ne zaman? Yani, zamanı?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi önce mutfaktaki yangını bir söndürelim. Mutfağı kullanılabilir hale
1: getirelim.
0: Yani getirelim.
1: Şu fon tasfiyesini
0: aynen,
1: önce tamamlamak lazım.
0: Fon tasfiyesini
1: lazım.
0: Bir düzenlemek lazım. Fonda esas sorumluların tespiti vesaire sürecinin oluşturulması lazım. Bu esnada fon tasfiyesini uzatmamak adına dediğim gibi bir fon mekanizması oluşturup o mekanizmanın ilk etapta bir kredilendirilmesi lazım. Geçtiğimiz hafta anlattım yani bazı süreçleri. Yani bu fondan faydalanıcı, yani bu süreç aslında bir eğer hukuki süreçse, kriminal süreçse, bu süreçten kazanılan paralar da kriminale girer. Yani o nedenle geriye dönüp tahsil edilebilecek tutarlar belli olup, buna resmi kurumlar da dahil, yani sadece bu fonda aldım sattım para kazandım değil, bu fonun gerçek faydalanıcıların tespiti, bu fonun inşa edilmesi gerektiği sürecinde içinde olanlar, bu fonun oluşması sürecinde denetim eksikliği evet. vesaire olanlar. Yani bahsettim. Hani birçok alan var. Yani elbette kriminal olanlardan ilk etapta tahsil etmenin yolu aranmalı. Bu Adalet Bakanlığı bunu sağlayacaktır diyorum. Yani o taraf yapılmalı ama onun öncesinde de o fona ilk etapta bir hareket sağlayacak, hareket kabiliyeti sağlayacak evet. bir kaynak oluşturma konusunda da kamu kuruluşlarının biraz daha aktif olması gerekiyor.
1: Şimdi 4 yılda olan bir gelişmeydi dediniz. Bir günde tasarlanması, nihai neticeye kavuşması mümkün değil dediniz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in kendisine röportajda sorulan soru, bu süreci ne kadar süre takip ediyorsunuz, ne kadardır böyle bir nokta vardı diye soruldu. 2 yıldır takip ettiklerinin altını çizdi. Diyelim ki 2 sene, 3 sene önce böyle bir fon içerisinden 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 getiri elde eden yatırımcı bugün geriye dönük tespit edilebilir mi?
0: Edilebilir, çok rahat.
1: Ve nasıl olur?
0: Çok rahat tespit edilebilir. Bu işlemlerin hepsi kayıt dışı işlemler olur. Yani sermaye piyasalarımızda kayıt dışı işlem yapılmıyor ve bunları saklama yükümlülükleri de var. Hem aracı kurumların, hem portföy yönetim şirketlerinin, hem SPK'nın, Takas Bank'ın, MKK'nın, artık Borsa İstanbul'un kim varsa herkeste bunlar kayıtlı. Kimin ne kazandığı hepsi biliniyor. Hepsi biliniyor. Yani son kuruşuna kadar, yani bunları ortaya koyarsın. Hani belli rakamları belirlersin vesairesini yaparsın. Bunların hepsini tespit edebilirsin. Bu zor bir iş değil. Yani bu dokümantasyonu sağlama kaydı diyelim 3 gün 5 gün sürdü. Yani bunu sağlayabilirsin. Giren belli, çıkan belli. Sicil bazında işlemler var. Yani geçmişte olsa belki biraz daha kompleks yapı diyeceğim. Yani TC kimlik numarası üzerinden orada hesap, burada hesap, farklı siciller. Hayır, bir tane sicil var. Bir kişinin bir sicili var ve tüm kurumlardaki hesaplar o sicil üzerinden dönüyor. Yani o sicil numarası üzerinden kim, ne zaman, ne kadar almış, ne kadar çıkmış, çıkış eksi giriş, bu adamın karı. Yani bu çok rahat hesaplanabilecek işlemler. Yani bunlar tespit edilebilir çok rahat.
1: O zaman o getirileri elde eden yatırımcı pure pak mı? Kenarda
0: değil.
1: Parasını aldı, kenara mı çekildi?
0: Değil. Yani şimdi
1: sonuçta getiri arayışında olan bir yatırımcı kitlesi var. Belli bir süre bu fonların yüksek getiri elde ettiğini gördü. Ya ben de biraz derman bulurum, belki sıkıntımı çözerim diye girdi. Kabak bu yatırımcının başına mı patladı?
0: Tabii yani, ben diyorum ya, herkes o masadan yemek yedi. Yemek yiyen kalktı gitti, kalktı gitti, kalktı gitti. En son durumdan hiç haberi olmayan, hani geçen yayında da söyledim, aflarına sığınarak söylüyorum o kesimin. Hani Anadolu tabirle zurnanın son deliği dedikleri ya da zincirin son halkası dedikleri kesim gariban en son olaydan habersiz geldi, oturdu masaya. Ondan önce 2 yıldır 4 yıldır yemek yiyenlerin tüm hesabını onlara ödetmeye çalışıyoruz. Yani durum bundan ibaret. Yani en sonuncular geldi. Yani bu artık hiç inanmaması gereken, artık böyle olaydan hiç haberi olmayan ama herkes öyle paralar kazandı ki bak girmeyerek siz saflık yaptınız modunda. Bir de son dönemde köpürtülen hikayelerle, ya buraya bir şey olmaz algısıyla, yani herkes buraya geldi. Herkes buraya geldi.

0: Son girenler dediğim gibi masadaki son yemek yemeye, kalanları yemeye gelenler. Ama ondan önce 4 yıl boyunca o masanın hesabı birikmiş, birikmiş, birikmiş. Son gelenlere tüm hesap senin, sen bunu öde diyoruz. Yani bu hakkaniyet değil. Ben bunu geçen yayında da söyledim. Hı hı. Yani geçen hafta Perşembe günkü yayında uzun uzun da konuşmuştuk bunu. Yani bunlar tek tek izah etmiştim. Bu masadan yemek yiyenler kimse bedeline de katlanmak zorunda. Çünkü biz bu süreci bir artık piyasa dolandırıcılığı olarak adlandırıyoruz. Hani henüz daha hukuki bir şey yok. Yani tecil etmiş bir şey yok, ceza yok. Ama şu anki tabiriyle bu bir piyasa dolandırıcılığı. O zaman piyasa dolandırıcılığının içerisinde buraya su taşıyanlar da bir nebze de buranın mesuliyetine katlanmak zorunda.
1: Bunu söylemenize herhangi bir beis yok. Adalet Bakanı da vatandaşımızın cebindeki paraya göz dikenle mücadele edeceğiz.
0: Aynen. Şimdi şu da karıştırılmamalı. Yani dedi. Bakın geriye dönük herkesin aldığı, sattığı, parasını ördüğünü vesaire, bu da mümkün değil. Şimdi Ahmet girmiş, almış, 1 milyon yatırmış, 1 milyon 500 bin lira yapmış, çıkmış. Şimdi sen bu adama şey diyebilir misin? Sen de bu değirmene su taşıdın, o 500 bini ver. Bunun ölçüsü bu da değil. Masada illaki hesap kalacak. Yani sen geriye dönük ne kadar alırsan al. Şimdi bu işi yapanlar, bu işin yapılması sürecinde bir komisyon ödediler vesaire. Hani en basit şeylerden gidiyorum. Reklam yaptılar, tanıtım yaptılar, ona para verdiler, buna para verdiler. Bir sürü paralar dağıtıldı zaten. Buradan kazanılan paranın bir kısmı harcandı. Zaten bundan sonra kalan hepsini toplasan masanın hesabı etmiyor. Masada açık var. Her türlü açık çıkacak. Bu açığı en asgariye nasıl indirebiliriz ve nereden tamamlayabiliriz? Yani mesele o. Yani o süreci bir iyi bir organize etmek lazım. Ama dediğim gibi bir taraftan da eğer bu masa çalışsın, burada hala yemek yenmeye devam edilsin, bu dükkan kapanmasın diyorsak, o zaman buranın yan faydalanıcıları da belki kısmen bunun içine girecek. Yani yasal olarak elde ettiği düşünülen, işte biraz önce dedim ya, stopaj gelir, yasal mı yasal, işte port yönetim şirketlerinin aracı kurumların elde ettiği fon yönetim ücretleri yasal mıydı? Yasaldı. İşte ya da komisyonlar yasal mıydı? Borsa İstanbul'un, Takas Bank'ın vesaire yasal mıydı? Yasaldı. Ama bunlar da kimse kusura bakmasın, ben geçen yayında söyledim, bu sene birçok kurum için bu sene kar yılı değil ar yılı olmalı diye. Yani o arın bedelini de ödemek zorunda bu kurumlarda. Yani hepsi masada son kalan garibana yüklenmemeli. Yani burada bir zarar oluşacak. Ben fon, orada alım yapanlar da pürüpak demiyorum. Hepsi pürüpak değil, yani son alanlar da değil. Çünkü bir fırsatçılık algısı, bir düşüncesi hepimizde vardı. Bak biz geçmişte de çok bu tarz işlerde dolandırıldık. Şimdi Çiftlik Bank'ta mağdurlar vardı. Yasal olmayan bir sistem. Yani organize bir piyasa değil, devletin denetlediği bir yer değil. Orada vatandaş bunun ceremesini çekti. Hatta döndüler. Bakın burada yatırımcılar belki şunu da dikkat etmesi lazım. Yarın bir gün bunun da dolandırıcılığı çıkar. Buna da tamah etmesinler. Çiftlik Bank'ta dolandıranları bir de sizin dolandırıldığınız parayı tahsil edeceğiz diye avukatlık vesaire ücretiyle dolandıranlar oldu. Şimdi de bakın burası...
1: O da başka bir boyut, dolandırıcılığın.
0: Özellikle bunu söyleyeyim. Bu çıkacaktır. Yani yatırımcı buna mutlaka dikkat etsin. Burası organize bir piyasa. Her şey kayıt altında. Devlet bir sistem uygulayacaksa o sistemin dahilinde size bunu verecek. Yarın bir gün işte buradan çıkıp da sizin paranızı öncelikli tahsil ettireceğiz.
1: İtibar
0: biz
1: etmesinler.
0: Şey yapacağız vesaire. Bunlara da itibar etmesinler. Çünkü bir de oraya para kaptırmasınlar. Çünkü geçmişte Çiftlik Bank'ta onda bunda bu tarz olayları da gördük. Yani dolandırılanlar bir kez daha dolandırıldı. Paranızı alacağız vaadiyle. Yani burada süreci izlesinler. Resmi kurumların açıklamalarını izlesinler. Çünkü bu da olacak. Yani Türk aklı buna çalışıyor. Yani burada yön göstermek gibi olmayayım ama olacak bunlar. Yani olmadan uyarısını yapalım. Yani bu bir yasal süreç. Buradaki tasfiye sürecini devlet yönetecek. Yani şu anda görünen. Ve neticesinde bir hak mağduriyeti olacak mı olmayacak mı, buna karar verecekler otoriteler. Hı hı. Yani birilerini araya koymak ve senin paranı kurtarırım vesaire, sana öncelik sağlarım. Bu tarz şeylere şimdiden söylüyorum, tamah etmesinler. Yani burada da bir dolandırıcılık silsilesi başlayabilir. Hı hı. Bunu da biz önden uyaralım. Şimdi bazen üzerimize vazife olmayan işlere giriyor gibi konuşuyoruz. Yani bunları şey yapıyoruz ama ben hep başından beri söylüyorum. Ben 20 yılı geçkin bir süredir, yani 20 yıldır öncesi de sayarsan hani şey olarak 20 yıldan fazladır bu piyasanın içindeyim. Ben yıllardır ekmeğimi bu piyasadan kazandım ve kafamı kuma gömüp olanlara seyirci kalamıyorum. Yani bu benim vicdani sorumluluğum. Ben bunu daha önce de söyledim. Ama bana çok fazla şey de gönderen var. Ya biz sana ne? Niye karışıyorsun? Hatta hikaye atanlar var, fıkra atanlar var. Yani bu tarz şeyleri de görüyoruz. Yani ama olmuyor yani Uğur. Birilerinin de bunu söylemesi lazım. Bugün bakıyorum bu süreç içerisinde hiçbir şey söylemeyen, şu anda da hiçbir şey söylemeyen, sadece derdi bulanık suda avlanmak, yatırımcıyı ben nasıl alabilirim? Yatırımcı sana da gelmeyecek abi. Yatırımcı kalmadı. Kalmıyor. Yani buradan faydalanmanın yolu bu değil. Yani hiçbir şey söyleme ama işte bana gelin, bana gelin diye oradan şey aç, reklam kampanyaları düzenle, işte vesaire yap, vesaire yap.
1: Bu hiçbir da şey demeyip böyle dönemde demiştik diyen de var.
0: Aynen.
1: Yatırımcı onu da ayırt etsin.
0: Etik konusuna dikkat etmek lazım. Etik ve ahlak herkese lazım. Yani yanlışlar olabilir, bilmeden bir yanlışın içine katılabilirsin, bir şeyler olabilir, bunun cezası olabilir vesaire olabilir. Ama bulanık suda avlanmaya çalışmak özellikle sektör paydaşları arasında bence çok etik dışı ve çok hamlık. Yani çiğlik. Buna da dikkat etmek lazım. Yani bu tarz şeylerde dikkatli olmak lazım. Zamanında söyledik, uyardık. Uyardık diye linçledik. Şimdi başka şeyler söylüyoruz. Yine evet. Farklı şeyler var. Hani bir hikaye var. Ben o hikayeyi hani dinleyince bana da atan arkadaşlar vardı. Onu da anlatayım izninle. Oradaki duruma düşmek istemiyorum ama vicdanım da el vermiyor. O hikaye de şu. Adam birinin çok sevdiği bir atı var. Bir gün hastalanıyor. Yani çiftliği var. Onu da götürüyor veterinere. Diğer hasta hayvanlarının yanına koyuyor. İşte veteriner ilgilenmeye başlıyor. Adam veterinerle konuşurken veteriner diyor ki işte ya diyor bir hareketlenme göremezsek bugün atı diyor uyutmak zorundayız yani tabiri caizse. Böyle bir süreç var diyor. Bunu duyan koyun koşa koşa ata gidiyor ve diyor ki eğer diyor bugün bir hareketlenme olmazsa sende seni uyutacaklar. At onun üzerine bir can havliyle kalkıyor. Adam çok şükür atım kurtuldu diye koyunu kurban ediyor. Şimdi hani diyorlar ki işin olmayana karışırsan kurban sen olursun ama kusura bakmasınlar yani 20 yıllık yediğimiz ekmeği de inkar edecek değiliz. Yani burada da doğru bildiğimizi söylemek zorundayız. Kimseyle derdimiz yok. Yani mesele şu olsun, burada yatırımcı mağdur olmasın. Ben daha önce de söyledim, asıl olan yatırımcı. Yani attığımız her kararda yatırımcıyı gözeterek bir adım atmamız lazım. Yani mağduriyeti nasıl azaltabiliriz? Yani sorumlulardan sonuna kadar evet alınacaklar tahsil edilsin ama bizim hızla şu mağduriyet sayfasını tersine döndürecek adımlar atmamız lazım. Bunun için de dediğim gibi ciddi bir koordinasyon ve evet, güçlü bir irade gerekiyor gördüğünüz
1: gibi. Şimdi kadar. Üzeyir abi siz haftalardır hatta aylardır belki de birkaç yıldır bulanık su hikayesi anlattınız. Ben de sizin biraz önce ifadenizde olduğu gibi ya abi bunu kaç defa anlattın artık sıkıldı insanlar dedim. İyi de yapmışsınız. İyi ki de bizi dinlememişsiniz ve çok defa anlatmışsınız ama şimdi açılışta dediniz ki bu tablo her şeyi özetliyor. Bunu gören kişi zaten başka bir şey demeye gerek yok. Su bulanıktı. O bulanıklıktan kurtarmak gerektiğini ifade etmiştiniz ama son atılan adımlar o suyu daha bulanık hale mi getirdi?
0: Yani öyle. Ben hatta geçen yerde söyleyeyim, Instagram'da bir takipçim paylaşmış. Bu usulü nedir? Suyu bulandıran biri varsa içeri girersin, onu alırsın ve daha sonra onun tekrar suya girmemesi için suyun etrafına bir bent çekersin belli bir aşamada. Hatta o zaman demiştim ki bu bendi kısa çekersen sağından solundan finansal mühendislikle yine o suyun içine girerler, o suyu bulandırırlar. Hı hı. Yani o suyu bulandıranların bir daha suya girmemesini sağlayacak cezai yaptırımlar ve önlemlerin de alınması lazım. Tablo buydu. Bir şey takipçim işte Instagram'dan yazmış. Abi sen adamı sudan çıkarın dedin, adamın üstüne atom bombası attılar diye. Yani bu biraz ağır oldu. Yani evet bazılarının üstüne atom bombası atılmalıydı, o ayrı bir konu ama suyun içine atılmamalıydı. Yani piyasanın içine bu şekilde atılmamalıydı. Şu anki tablomuz bu. Çok ağır girdik. Yani daha yumuşak bir geçişle yine sorumluları sonuna kadar cezalandırarak bu süreci yönetebilir miydik? Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Yani ben dediğim gibi usul esastan önce gelir. Bir kez daha söyleyeceğim. Usul esasa mukaddemdir. 50 kez daha olsa söyleyeceğim. Usul konusu çok önemli. Yani usul konusunda bence gidişatta yanlış var. Esası tartışmıyorum. Evet. Ben en başından beri de savunduğum şeylerdi. Yani otoriteye de bu konuda sonuna kadar saygım var. Bu işi temiz bir şekilde layıkıyla yapanlar ve yapmaya devam edenler konusunda. Esas konusunda hiçbir şeye girmedim farkındaysan Uğur. Hı hı. Demedim ki şu yapılan işte yapılmasın hiçbir zaman. Buna dokunulmasın, bu yapılmasın vesaire. Sonuna kadar. Ama bunun bir usulü ve bir zamana yayılması. Yani en büyük sorunumuz orası. Mutfakta yangın varken evin geri kalanında tadilat olmaz. Önce mutfaktaki bir yangını söndürelim. Duruma bir bakalım. Sonrasında o evin tadilattan geçmesi gerekiyor. Bunu herkes biliyor. Yani evet. Tüm piyasa gördü. Yani aylardır, yıllardır da herkes söylüyordu. Birçok kişi söylüyordu daha doğrusu. Ama burada ben hani

0: Dediğim gibi sektörümüze de iş düşüyor. Yani sektörümüzün de hani böyle hani kafayı kuma gömüp olaylar bir geçsin bakarız dememesi gerekiyor. Yarın olay geçtiğinde hani bu yatırımcılara söyleyecek bir ya da yüzüne bakacak bir yüzünüzün kalması gerekiyor. O nedenle konuşmamız lazım. Bence konuşmaktan çekinmemek lazım. Evet. Ama dediğim gibi suyu da bulandırmamak lazım ve konuşurken de şunu yapmamak lazım Uğur. Bazen onu da görüyorum. Enkazın üstünde tepinmemek lazım. Enkazın altında canlar var. Yani empati kurmak lazım o enkazın altında kalanlarla, etkilenenlerle. Yani o enkazın üstünde tepinmek, ben demiştim bak bu oldu, ben bunu aylarda söyledim, iyi oldu vesaire. Bu değil abi. Yani oradaki de can, oradaki de insan. Kimi çocuğunun okul parasını yatırdı, kimi hastane parasını yatırdı, kimi ev alma umuduyla orada para biriktiriyordu, kimi geçinemiyorum bari 3 kuruş da buradan gelsin, bak getirisi de iyi, fena değildi, oraya koydu. Yani buraya para koyanların hepsini dolandırıcı, kumarbaz işte
1: vesaire. En önemli de o son söylediğiniz başlıktı bence.
0: Yani bu çok önemli. Yani şu an bakıyorum hani herkes ilk başta bu olay başlayınca şeye döndü. Yani iyi oldu koymasalardı. Risk aldılar sonuçlarına katlasınlar. Ben o gün de söylemiştim. Risk almakla dolandırılmak aynı şey değil diye. Bugün bir kez daha söyleyeceğim onu. Yani gerçekten burada enkazın altında kalan mağdur olan insanlar var. Bu mağduriyetten dolayı etkilenen piyasa emekçileri var. Hı hı. Yani bu sektör de kalmayacak. Söyleyeyim mi? Yani gidişat çok...
1: Herkese yansıyacak.
0: Yansıyacak. Sektör de hani böyle dediğim gibi bulanık suda avlanmaya çalışan, bak hadi orada yok, gel bana gel, gel bana gel. Gelmeyecek abi, sana da gelmiyor. Gelmeyecek de. Yani öğreniyoruz da kime ne gittiğini, ne geldiğini ya da görüyoruz da şeyleri. Sana da gelmeyecek. Yani bu işin sonucu sektör içinde ciddi manada sıkıntı. Yani bugün dediğim gibi kenara pusuya yatan işte şeyler değil. Yani amaç bu değil. Dediğim gibi şu an önceliğimiz asıl olan yatırımcı. Bir yatırımcının sorunu bir çözelim. Sonra bu sektörün sorunu da çözmek lazım. Kurumları da belki bir tadilattan geçirmek lazım. Hem işte bu tarafın hem öbür tarafın, ama öncelikli olan şu, evet, yangını bir söndürelim. Yani alt kat üst kat dumanına zehirlenmesin. Ateş üst kata alt kata gitmesin. Öncelik mutfaktaki yangını söndürülmesin.
1: Evet.
0: Biz orayı söndürmeden diğer konulara giriyoruz. O da dediğim gibi alevleri daha da arttırıyor maalesef.
1: Şimdi kabine toplantısı yapılıyor. Belki de 1-2 saat içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını göreceğiz. Güçlü bir irade olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu süreç yürütülmeli dediniz. Hafta sonu bir toplantı yapıldı Dolmabahçe'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu toplantının ikincisinin salı günü yapılacağına yönelik bilgiler var. Ve yine yapılan açıklamalarda kim olursa olsun hesabını verecek noktasında önemli mesajlar görüyoruz. Özellikle hangi yatırımcının tasfiye sürecinde öncelikli olacağı, tasfiye sürecinin nasıl olacağı, bu hususlarla alakalı bu hafta içerisinde net gelişmeler bekler misiniz? Çünkü evet, İş Bankası ve Ziraat Bankası bu süreçte önemli bir rol üstlenecek, ama bu 131 fonun tasfiyesi tam anlamıyla nasıl olacak? Bununla alakalı da bir malumat yok.
0: Yok yani, çünkü şu an konuşanların bir kısmı genel hukuk kurallarıyla konuşuyor, ama hani genel hukuk kurallarıyla çözülebilecek bir süreç değil. Yani baştan bunu kabul etmek lazım. Yani şu ana kadarki mevcut hukuk normlarıyla ve hukuk kurallarıyla bu tasfiye sürecini yürütmeye çalıştığında milyonlar ya da yüz binler mağdur olur. Yani çok net. Yani bu mevcut hukuk normlarıyla ve kurallarıyla çözülebilecek bir süreç değil. Ben yine Perşembe günü atıfta bulunacağım. O gün de söyledim. Şu anda olağanüstü koşullar var. Olağanüstü koşullar da olağanüstü tedbirler gerektirir. Yani bu olağanüstü tedbirleri bir şekilde hizaya sokmak lazım. Yani çünkü insanlar bekledikçe geriliyor. Gerildikçe daha büyük yanlışlar yapıyor. O yanlışların önüne geçmek de lazım. Yani hani diyoruz ya, gecikmiş adalet adalet değildir. Ben 6 yıl sonra paramı alacak olmanın bir manası yok. Yani 6 yıl boyunca o stresi yaşamak birçok insanın hayat kalitesini, sağlığını vesairesini bozacak. Bozmuyor mu? Yani insanlar sağlığından oluyor, psikolojisi bozuluyor, uyuyamıyor. Yani ben şu an çevremde kimle konuşsam, hani sektörde işin içinde olan olmayan vesaire, hani bildiğimiz kadarıyla herkes de ya sol gözüm seyiriyor nedendir, işte solu tutamadım ama sol gözüm seyiriyor nedendir, işte stresten, sıkıntıdan. Bunun birçoğunun sebebi bu. Yani bu bak ben sana şunu söyleyeyim, bu sektördeki birçok insanda benzer durum var. Sol gözlerine dikkat etsinler. Yani bu genel bir tablo. Sıkıntıdan, stresten, yorgunluktan, uykusuzluktan, yani ne olacağını bilmemekten, para kaybedenlerde vesaire hani durumlar var. Yani bunun hepsini görüyoruz. Yani şimdi hani doktor değilim ama bakınca teşhisi koyabiliyorum.
1: Gözlerini anlıyorum diyorsunuz. Gözlerini
0: anlıyorum. Yani bu diyorum stresten, sıkıntıdan, yorgunluktan kaynaklı. Yani hepimizde var. Herkeste var. Şimdi ben sektör içerisinde çalışan biriyim. Hani görev olarak da hani üst yönetim diyebileceğim bir noktadayım. Ya ben gelişmeleri sosyal medyadan takip ediyorum. Eşten, dosttan bilgi almaya çalışıyorum. Yani bu da sıkıntı. Yani başkaları nereden alıyor bilgiyi onu da bilmiyorum. Onlar da muhtemelen sosyal medyaya gömülüyor. Ben sosyal medyayı analiz edebilecek mesleki tecrübem var. Bilgim de var. Hani finansal okuryazarlığım da var. Kime bakmam, kime bakmamam gerektiğini de biliyorum. Ciddiye almam gereken, almamam gerekenler vesaire hepsini biliyorum. Yani biliyorum demeyeyim, ben de paniğe sevk eden ya da çok aşırı mutluluğa sevk edenler oluyor. Benim de yanıldığım oluyor bazılarına güvenmekle. Ama hani bu mesleki yeterli olmayan, finansal okuryazarlığı olmayan insanlar sosyal medyaya baktığında dehşet içinde kalıyor. Yani oranın da bir çeki düzeni. Evet, birçok hesap kapatıldı. Yani ben bu süreçte, bu süreçlerin geldiğini uyardığım zamanlarda bana sosyal medyadan saldıranlar, öncülük edenler, onun trolleri vesaire isterken şimdi bakıyorsun hepsinin hesabı kapandı, hepsi ortadan kayboldu. Bunlar da bedel ödemeli. Bunlar da bedel ödemeli. Bu sosyal medyada ortalığı köpürten, insanlara böyle hani insanları böyle üstüne salan ya da troll hesapları kullanan birçok hesap vardı. Kapatıp gitmekle bu iş çözülmemeli. Yani bunların da hesapları sorulmalı. Nitekim birçoğunun hesabı kapatıldı da takipler de devam ediliyordur muhtemelen ama orada da bu işin bacağı var. Yani bana da geldi. Ben bir hafta 10 gün önce bu konularda uyarıyorum diye linç yiyordum. Yani sağlam bir şekilde her açtığımda bir sürü şey giriyordu. Benim eşim, çocuğum, işte ailem vesaire buraları görüp ya bırak artık bu sektörü, çalışma diyor. Yani bu noktaya gelmiştik. İnsanlar sana beddua diyor vesaire. Sanki her şeyin sorumlusu benmişim.
1: Tabii siz uyardığınızda ben çok net hatırlıyorum. Şöyle yorumlar da vardı. Sen mi veriyorsun aylık %8, %10, %20 getiriyi? İşte sizin kurumun ya da işte diğer aracı kurumların yaptığı model portföyleri de biliyoruz. İşte çok affedersiniz, hani tırnak içerisinde öyle bir söylem vardı diye. Biraz önce bugün yaptığım yayınlarda Mehmet Aşçıoğlu da dile getirdi. Hepiniz beceriksizsiniz, bunu becerenleri kıskanıyorsunuz. Bu tarz yorumlar hep gördük, okuduk.
0: Aynen. Ve sadece onunla kalsa hani derim ki eleştiridir, amenna. Yani bunun içinde hakareti, bedduası, işte organize bir şekilde saldırısı, neler gördük. Yani ve insanları bu şekilde susturdular. Yani bu bir kesim. Ama bu kesimle bu mağdur olan kesim de aynı kesim değil. Ben olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bir kesim gerçekten bu işin uşaklığını yapan, hani borazoncılığını yapan bir kesim vardı. O kesimle bu mağdur olan kesim aynı kefeye koymuyorum. Ben demiyorum ki bugün mağdur olanlar bana dün saldırdınız. İnan dün saldıranla bugün mağdur olanların hani örtüşme alanı, hani genel geometride iki küme vardır, kesişme alanı deriz. Kesişme alanı belki %1'dir. Yani o saldıranlar da çoğunlukla art niyetli olan ve bu işin değirmenine su taşıyanlar ya da onların trolleriydi. Bir anda kesildiler Uğur. Bir anda kesildiler çat diye. Yani ve sonrasında bu sefer farklı şeyler görmeye başladık. Yani o açıdan ben onları da onlardı demek istemiyorum. Dün bana sövüyordunuz, bugün oh olsun size diyemiyorum. Çünkü bugün o mağdur olanlar o günkü saldıranlar da değildi. Çok eminim. Yani dediğim gibi kesişme kümesi çok sınırlıdır. Yani oradaki kişilerle buradakiler, oradaki kişilerin gerçek olup olmadığı bile belki tartışma konusu olabilir ama böyle bir sistemin içerisinde kaldık. Ama el neticede geldik buraya. Yani bugün geçmişi konuşmanda ben söylemiştim, bak oldu işte şu oldu bu oldu vesaire. Ben hani bu tarz şeylere alışkınım, evet. Altından dolayı da çok öyle linç edeyim için. Ama şimdi burası farklı bir konu. Yani burada yanılıp yanılmama, haklı çıkıp çıkmama meselesini geçtik. Burada bir tane haklı olan var, mağduriyet yaşayan vatandaşlar. Bu mağduriyet yaşayan vatandaşların da bir kısmının maalesef hani hakları belki korunabilir, belki bir şeyler yapılabilir ama tüm piyasada mağdur olanların hakkını koruyabilecek bir sistem yok. Maalesef üzülerek söylüyorum. Yani 5 lira etmeyecek şirketi 5.000 liradan alan birinin mağduriyetini bu piyasa kaldıramaz. Ne yapalım? 5.000 liradan aldığım parayı mı versin piyasa? Ben bunu söylediğim zaman da eleştiriliyorum ama bu bireysel ehliyetle yapılan kazalarda o bireysel ehliyet biraz daha sorumluluk ön plana çıkacak ama kurumsal hüviyetle, hani daha önce de örnek vermiştim, toplu taşımayla, uçak

0: uçakla, trenle, otobüsle gidiyorsan o zaman oradaki sorumluları aramak lazım. Oradaki mağduriyet ayrı bir yerde aramak lazım. Yani maalesef keşke gönül ister ki herkesin mağduriyeti giderilsin. Şimdi ben mesela bunu söyledim. Hani birileri yazmış. Ben de Viyop'ta long kalmıştım. Piyasa düştü, short gitti. Ben de buradan paramı kaybettim. Devlet benim de paramı versin. Hayır, o kişisel ehliyetle almış bir karar. Piyasada her an her şey olabilir. Deprem de olabilirdi, sel de olabilirdi. Başka bir şey de olabilirdi. Yani o olaylar bireysel bazda olabilir ama hani o olaylardan yine hisse fonu sahibi de etkilenebilir. O da amenna. Ama dediğim gibi risk almakla dolandırılmanın farkı. Risk aldım, piyasa kaç düştü? Örneğin Borsa İstanbul yüzde kaç değer kaybetti bu süreçte? %15 mi kaybetti? Sen paranın %20'sini kaybetti. %25'ini kaybetti. 30'unu kaybetti. Ama ya aldığın şeyin arkasında olmadığını görmek ayrı bir olay. Fon dünyasında bu ayrı bir olay. Yani orada başka bir şey var demek. O dolandırılmak. Yani bu ikisini birbirinden çok ciddi bir şekilde ayırt edebilmek lazım.
1: Bir sektörleri de buraya verelim mi? Piyasaya bir alım mı geliyor? 8 tane şirket artıya geçti. Vakıfbank falan yatay görmeye başladım. Bankacılık endeksi ilk sayfayı verelim arkadaşlar. Biraz daha eksilerin boyutu durulmuş gibi.
0: Çok 2.70'te eksi bir ara baktığında şu anda 2.40 olmuş. Yani.
1: 0.8 banka. Bir de toplu bankaları verelim. Bankalarda belki
0: hatta
1: de artıya geçenler var.
0: Daha fazla görmüştük.
1: Evet. Halk Bankası artıya geçti yarım puan düzeninde. Vakıfbank tüm kayıplarını sildi şu an için. Hiç sınırlı hareket ediyor. Akbank 70 liranın üzerine çıktı. Garanti Bankası 0.4 düşüyor. Yapı Kredi 0.50. Burada da bankacılık endekse de %2.5'ları bulan bir değer kaybı
0: evet,
1: vardı.
0: Endekse totalde %1'den fazla bir dip seviyesine göre bir tepki gelmiş. Bir haber var mı bilmiyorum ama ama dediğim gibi şey değil. Yani yeterli değil. Yani neticede bir açıklama var mı bilmiyorum. Ya da bir alım dalgası mı görüyoruz onu da bilmiyorum. Yani bugün baktığımda hani kamu tarafından çok büyük bir alım da gözükmüyor.
1: Siz ona bakın o zaman, bir es verelim. Bir küresel piyasalar için Philip Capital'e gideceğiz. Araştırma analisti Ahmet Emir Kavuk bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Küresel kanatta yaşanan gelişmeleri özetlemenizi rica edeceğim.
2: Merhaba, hoş buldum. Tabii hemen başlayalım. Aslında bütün küresel etkiyi oluşturan olay hafta sonu Trump'ın, Amerika Başkanı Trump'ın Hürmüz'ün açılma talebinin reddedilmesi üzerine gerçekleşti. Bundan dolayı aslında Brent petrolde bir yükseliş gördük. Gün içinde %3'lere kadar gerçekleşen yükseliş şu an biraz daha toparlanmış durumda. Yaklaşık bir saat önce gelen haberle iki ülkenin arabulucularının bugün veya yarın görüşmesi haberi çıkması üzerine biraz daha toparlanma gördük. Brent ancak hala da $100 üzerinde. Tabi Brent bizim için ne kadar önemliyse aslında burada rafineri marjları da çok önemli. Savaştan önce rafineri marjları $15 seviyelerinde seyrederken savaşla birlikte $75'lara kadar yükselmişti. Şu an ise $68-69 bantlarında. Tabi bu rafineri marjının önemi ne bizim için dersek, Brent ham Brent petrolün işlenmesinden sonra dizel gibi jet yakıtı gibi ürünlerin üretilmesindeki masraf olarak söyleyebiliriz. Tabii bu rafineri marjı da ne kadar yüksek olursa aslında uzun vadeli o kadar enflasyon baskısı oluşturabilir. Bu hareketlerden dolayı Amerika 10 yıllık tahvil getirilerinde ise 5.22-5.23 seviyelerine kadar bir yükseliş gördük. Yaklaşık bir 19 yıllık aranın en yüksek seviyeleri olarak söyleyebiliriz. Bundan dolayı aslında Ekim ayındaki faiz artış ihtimali de %68 oranından fiyatlanıyor. Şöyle bir durum var. ABD'deki enflasyonun aslında taleple birlikte gelmesi, büyümeyle birlikte gelmesi aslında Fed'in gözünü korkutan kısım bu taraf. Çünkü talebin düşmemesi bu enflasyonun daha uzun vadeli olabileceği problemlerini de kendisiyle birlikte getiriyor. Bundan dolayı da aslında FED üyeleri faiz arttırımı sinyali gibi konuşmalar veriyorlar. Bundan çekinmediklerinin sinyalini veriyorlar ki Ekim ayında faiz arttırımı da bekleniyor. Avrupa tarafında ise arz şoku biraz daha enerjiyle bağlantılı. Avrupa'da güçlü bir büyüme yok. Bundan dolayı enerji fiyatlarındaki düşüş aslında Avrupa'yı ABD'den daha iyi etkileyebilir, daha rahatlatabilir.

0: görme 4000 doları görebiliriz. Gümüşte ise 60 dolar seviyeleri bir çok uzak evet. gözükmemekte olarak kısaca özetleyebilirim.
1: Ahmet Emir Kavuk bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Bültenimizi tamamlamadan önce Hüseyin abi, bir dakikadan az bir sürem var. Birkaç cümleyle tamamlamanı rica edeceğim.
2: Yani bir empati, iki sağduyu, üç koordinasyon ve soğukkanlılık. Yani şu süreçte ihtiyaç duyduğumuz en temelde ilk aklıma gelen dört özellik. Yani bunları kaybetmemek lazım. Yani hepimiz insanız. Hatalar yapabiliriz, işler yapabiliriz ama hani bu enkazın üstünde tepinmek doğru bir yaklaşım değil. Şu an çözümün bir parçası olmak için söyleyecek söz olanlar varsa söylesinler. Ama dediğim gibi enkazın üstünde tepinmenin zamanı bugün değil. Yani en azından şu süreci bir atlatıp ortamın bir sakinleşmesi konusunda atılacak her türlü adıma destek olmak gerekir diye düşünüyorum. Sonrasında çok tartışılacak, çok konuşulacak konu var. Onu biraz sonraya bırakmakta fayda var. Yani dediğim gibi bugün enkazın üstünde tepinmenin evet. kimseye faydası yok şu aşamada.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın
1: hocam. Sağ olun. 16.25 itibariyle kabine toplantısı da başladı. Gözümüz kabine toplantısından çıkacak olan neticelerde diyelim ve nokta koyalım. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taklidi yapmak ne?

0: Beşiktaşlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Karşınızda yılların kobisi Fahri. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Bu salı binde Pınar tam yağlı taze kaşar peyniri 299 lira. Yörsan %3

sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Ankara'da.
1: Deregülasyon. Devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılmasına deregülasyon denir. Deregülasyonu savunanların tezi, daha az sayıda, daha basit hukuki düzenlemelerin üretimde verimliliği artıracağı, hizmet veya ürün kalitesini artırıp fiyatını düşüreceği görüşüne dayanır.

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
1: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
2: Otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
1: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...

0: Kulüpler Ligi coşkusu hız kesti.
1: Koşmalarda gol!
0: Kulüpler Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç Bologna.
1: Vuruş defalarda gol!
0: Haydi ekran başına. İsveç Bologna Kulüpler Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Parada.

0: Efendim Bize Sorun programından hepinize merhaba. Bugün birlikte olacağız. Bir saat boyunca yaklaşık, daha doğrusu 40 dakika boyunca yaklaşık. Ve de Faruk Erdem'le birlikte sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bize sorun@apara.com.tr adresine bekliyoruz efendim. Hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş
0: sevgili
1: bulduk.
0: Faruk Erdem. Ve de hemen ilk konumuzla başlayalım.

0: Alalım iş hayatındaki yeni çalışma modelleri.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bu özellikle pandemiden sonra gündeme geldi. Bu iş hayatındaki Doğru. yeni modeller ve hani daha önce hiç alışmadığımız formatlara artık hani hayatımıza normalleşmeye başladı. İşte hibrittir, evden çalışmadır, işte esnek çalışma dediğimiz formatlar. Şimdi burada hani esnek çalışma tarafıyla başlayalım. Neler göreceğiz önümüzdeki dönemde?
1: Aslında baktığın zaman pandemiyle birlikte uzaktan çalışma hayatımıza girdi. Ama bir bakıyorsun ki dünya değişiyor. Çalışma modelleri değişiyor, ofisler değişiyor, iş hayatı değişiyor. Dolayısıyla çalışma hayatının da buna entegre olması lazım. Dolayısıyla uzun zamandır orta vadeli programda bu yönde maddeler yer alıyordu ve planlar da yapılıyordu. Yani bu çalışma modellerinin değişmesi anlamında. Uzaktan çalışma evet pandemiyle hayatımıza girdi ama hala biliyorsun büyük organizasyonlarda hala devam ediyor. Baktığın evet. zaman verimliliğin arttığını görüyorsun, maliyetlerin düştüğünü görüyorsun ama her sektörde de olacak iş değil. Ama belli sektörlerde bu uygulanıyor ve önümüzdeki dönemde de yeni bir çalışma modeli olarak hayatımıza girecek öyle gözüküyor. Ama şimdi asıl bizdeki sorun şuydu. Evet uzaktan çalıştık, esnek çalıştık pandemiyle birlikte olağanüstü bir dönemdi. Ama bunun yasal altyapısı yoktu.
0: Doğru.
1: Yani uzaktan çalışıyorsun evde, işte sabah 9'da başlıyorsun, 18'de bitiyor. Saat 19'da gelen e-maile cevap verecek misin, vermeyecek misin? Cevap verdiğin zaman bu senin için bir mesai mi, fazla çalışma mı? Bütün bunların aslında bütün hani küçük detaylar gibi görünüyor ama büyük bir sorun oluşturdu aslında. Dolayısıyla yasal altyapısının oluşturulması lazımdı. Yasal altyapısı oluşturuluyor şimdi. Yani iş kanunu uzaktan çalışanların da ofiste çalışanlarla aynı özlük hakları da sahip olduklarını belirten maddeler giriyor. Esnek çalışma ise bu yeni hayatımıza giriyor aslında. Onunla başlayalım dedin. O önemli. Niye? Çünkü bizim neslin, belki hani senin neslinin de alıştığı bir şey var. 9'da başlarız, 6'da 7'de biter.
0: Evet, aynen.
1: Evet.
0: Bir saat o, öğle arası.
1: Evet. O yok artık. Şimdi yeni nesil özellikle bunu istemiyor. Yani daha esnek çalışmak istiyor. Ama sadece yeni nesil istiyor diye değil, iş hayatı da bunu gerektiriyor. Aile hayatı bunu gerektiriyor. Biz kadınların daha çok çalışma hayatında yer almalarını istiyorsak, bu modellere geçmek durumundayız. Esnek çalışma şu. Aslında bizim haftalık 45 saat çalışma süremiz var eğer cumartesi günde çalışıyorsak. Cumartesi pazar çalışmıyorsak 40 saat süremiz var. Bu 40 saati doldurduğumuz sürece saat kaçta başladığımızla kaçta bitirdiğimizin bir önemi kalmayacak. Esnek çalışma bu. Sen işte çocuğun var, sabah okula götürmek istiyorsun. Diyorsun ki ben 11'de başlayayım. İşte ne bileyim geç çıkayım. Ya da ben 7'de başlayayım, erken çıkayım gibi. Aslında iş yeriyle anlaşarak yapılabilecek böyle esnek çalışma modelleri hayatımıza girecek. Orta vadeli programda yer alan bunun bir mecburiyet şeklinde değil ama bu yönle çalışan şirketlere, işletmelere çeşitli teşvikler ve destekler verileceği de orada belirtiliyor. Şimdi uzaktan çalışmanın şartları az çok söyledim. Yani mesela evde diyelim ki küçük bir kaza geçirdiniz. Yani laptopla çalışırken düştü laptop, kırıldı. Bunu kim karşılayacak?
0: Evet.
1: Bu bir iş kazası mı? Gibi detaylar artık yasal yapıya girecek. Bunun bir altyapısı oluşturulacak. Yasal düzenleme yapılacak. Yeni yönetmelikler geliyor. Hibritte ise buradan sırayla gidiyorum
0: tamam.
1: sorulara. Hibritte ise şu. Uzaktan çalışırım ama bazı günler uzaktan çalışırım, bazı günler ofise gelirim. Hı hı. Şimdi yönetmeliğin 9. maddesinde bir değişiklik yaptılar. Bu da yasaya ya da düzenlemeye girdi diyelim. Artık isteyen, yani daha doğrusu tabii ki anlaşarak, isteyen 2 gün uzaktan çalışacak, 3 gün evden çalışacak, 3 gün buradan çalışacak gibi böyle bir hibrit çalışma modeli. Hatta şu anda pandemiden sonra birçok şirkette bu uygulanıyor. Yani 2
0: evet.
1: Gün evden çalışıyorlar, 3 gün ofise geliyorlar. Hem ofis maliyetleri aşağı çekiliyor hem de belki de çalışanların verimliliği artıyor. Ha başka görüşler de var. Hani ben evdeyken daha çok çalışıyorum diyen görüşler de var. Bununla ilgili pilot uygulamalar da yapılıyor. Yani Avrupa'da belki biz ileride şunu da konuşacağız Melis. Ya işte 3 gün çalışalım 4 gün izin yapalım. Bunun
0: evet.
1: da çalışması yapılıyor. Birçok Avrupa ülkesinde verimliliğin ve maliyetlerin arttığını, verimliliğin düştüğünü.
0: Onu ben geçmişte çalıştığım bir yerde aynen böyle bir model. model vardı.

0: uluslararası bir televizyon kuruluşunda böyle çalışıyorduk. Bir hafta 4, bir hafta 3 gün.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani, ama süre tamamlanıyordu. Yani hani haftalık ne kadar çalışmamız gerekiyorsa uzun kalarak işte o süre boyunca. Altıda değil mesela 8'de çıkılıyordu. Fakat işte o sistem yürüyordu.
1: Ama verimliliği de artırıyordu.
0: Evet, artırıyordu kesinlikle.
1: Şimdi işte Belçika'da, kuzey ülkelerinde bu denendi. Ciddi verimlilik artışları oldu ama bu artık bir bilimsel çalışma. Yani kimse heveslenmesin yarın 3 gün çalışıp 4 gün izin yapacağız diye. Ama bu modeller şu anda ihtiyaç var ve bu modellere geçmek zorundayız biz de çalışma sistemi olarak. Çünkü dediğim gibi dünya değişiyor, anlayışlar değişiyor, ofisler değişiyor. Artık böyle koca koca ofisler yerine işte internette ofisler kuruluyor. Yeni modeller kimleri kapsıyor? Şimdilik özel sektörü kapsıyor ve kamudaki işçileri kapsıyor. Memurlar açısından biraz daha zaman var gibi görünüyor. Hı hı. Zaten şöyle düşün, hani bir polis memurunun ya da bir hemşirenin uzaktan çalışması diye bir şey söz konusu olmayacak. Ama doğru. Bilişim alanında çalışan bir memurun evden çalışması mümkün olacak gibi. Bu esnek çalışma da kamuda zaten tartışılıyor. O da belli bir süre sonra ben bunun kamuda da yaygınlaşacağını düşünüyorum.
0: Evet, peki. Şimdi burada hani özellikle şu konu atlanmamalı, şuna dikkat edilmeli dediğiniz ne var kritik
1: yani
0: olarak?
1: Yani şöyle, burada aslında bu teşvik meselesinin biraz daha detayları belli olsun. İşte şu anda mesela bizim dezavantajlı kesimler dediğimiz kadınlar, engelliler, gençler gibi kesimlerden çalışan, eleman alan şirketlere ciddi teşvikler var. Belki işte esnek çalışma modeline uymuş bir şirketin sosyal güvenlik kurumu primlerinin bir kısmını mesela devlet karşılayabilir. Hani bunu ben tahmini olarak söylüyorum. Ama böyle teşvikler geldiği zaman bu iş biraz daha yaygınlaşacak gibi. Ama burada dediğim gibi az önce küçük detaylardan bahsettim. Yani evdeki bir küçük kazadan bahsettim ya da evdeki internet maliyetinden bahsettim gibi küçük detaylarında mutlaka uzaktan çalışacak arkadaşların dikkat etmesi gereken en önemli şey bu küçük detayların sözleşmeye yazılmış olması. Yani sözleşmede mutlaka bunlar olmalı. Sonra ileride siz evdeki internetin parasını isteyebilirsiniz. İşletmede der ki bu sözleşmende yoktu.
0: Doğru. Evet. Peki bu modelleri hani en iyi uygulayanlar nereleri olarak öne çıkıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii çok yaygınlaştı bu konu.
1: Orada var. İngiltere gibi ülkelerde var.
0: Kuzey Avrupa'da
1: var. Dolayısıyla hani böyle bizde mesela parça başı işlediğimiz şey azdır. Evet. Mesela bu ülkelerde parça başı gidersiniz, 3 saat çalışırsınız, o 3 saatin parasını alır ve evinize dönersiniz. Ama bizde biraz daha aidiyet daha fazla şirketlere. Ama burada en önemli şey, değişikliklerden birisi ben orta vadeli programda rastladığım, biz hep anne anne anne diyorduk. Şimdi o anne kavramının yerine baba da geldi, aile kavramı geldi. Artık ailenin bütünlüğü, ailenin işleyişinin korunması gibi kavramlar var. Sadece anneye değil babaya da izinler çıkacak.
0: Peki o zaman şimdi dönelim vatandaşlık maaşı konusuna. Yani
1: bu çok önemli aslında. Evet. Çok da konuşuluyor. Adı vatandaşlık maaşı değil ama anlaşılsın diye. Şimdi kamuoyunda böyle biliniyor. Adı şu aslında, gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Bu geçtiğimiz yıl gündeme geldi biliyorsun. Belli miktarda geliri olan hanelere, kişi aslında vatandaşlara değil, hanelere uygulanacak bir sistem. Diyelim ki bir rakam belirleyecek hükümet. Bu asgari ücret olsun. Yani bugünkü işte brüt asgari ücret 30 bin 30 lira olsun. Şu anda o haneye 30 bin liradan daha az bir para giriyorsa kalan kısmı İşte gelir tamamlayıcı destek olarak o haneye ödenecek. Bu, şimdi ben asgari ücret dedim ama onu mesela 50 bin lira olarak da belirleyebilir, 40 bin lira olarak da belirleyebilir. Hükümet bunu belirleyecek ve bu destek maddi destek olarak ailelere ödenecek. Şimdi bunun pilot çalışmaları belli bölgelerde yapıldı bu sene. Önümüzdeki sene 2027'de bu uygulanmaya başlayacak. Zaten Aile Bakanlığı'nın network'ünde sosyal destek alma ihtiyacı olan ailelerin bir listesi var. Ama şimdi küçük işte muhtarlıklar, şunlar bunlar, onlar bu aileleri tespit edebiliyorlar zaten. Böyle bir network oluşturulacak. Sonra o network'e göre o ailelerin gelir seviyeleri, gelir seviyesi tespit edilecek. Gelir tespiti diye bir kavram var. Gidiyorsunuz kaymakamla, gelir tespiti yaptırıyorsunuz. Yani gelirinizi söylüyorsunuz, giderinizi söylüyorsunuz. Onlar sizin hanenizin gelirini çıkartıyorlar giderinizden düşerek. O belirlenen rakamın altındaysa bu ödemeler başlayacak.

0: soruların hepsine hızlıca cevap vermiş oldum. Kimler sistemden yararlanacak? Bunun için de mesela sosyal yardım alanlar da var. Sosyal yardım alanlar da yararlanabilecek. Eğer belirlenen gelir seviyesinin altındaysa. Sistem böyle çalışacak. Yani hanenin gelirine bakılacak. Belirlenen seviyenin altındaysa kalan kısım parayla tamamlanacak. Bu sadece nakit olarak değil, işte gıda yardımı, enerji yardımı, işte doğalgaz yardımı gibi yardımlarda, aynı yardımlarda bu ailelere yapılacak. Bu ailelerin daha çok istihdamda yer almalarını sağlayacak, işte İşkur modelleriyle sosyal yardım almalarından ziyade, hani bana balık verme, balık tutmayı öğret mantığıyla, bunlar daha çok istihdama kaydırılacak. Ama öncelikle her haneye belirlenen seviyeye kadar para girmesi sağlanmış olacak bu sistemle.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada bize sorun et apara.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz efendim diyelim. Ve sorular gelmeye başladı bu arada. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Emekli sandığına tabiyim. Sandığa geçiş öncesi 3 yıllık SSK primim vardı. Hizmet birleştirme yapmadım. Yapsam faydası olur mu veya zararı olur mu, diyor Elvan Üzüm.
0: Şimdi böyle daha önce işte bir yerde çalışmış, sonra memur olmuş arkadaşlarımız açısından önceki çalışmaları boşa gitmiyor. O yılları memuriyetteki yıllarıyla birleştiriyorlar. Hem emekli maaşları hem de ikramiyelerine katkısı oluyor. Burada sormak istedikleri aslında şu. Genel olarak ona bir cevap vereyim de çok soru gelecek. Ben EYT kapsamında SSK'lı oldum. Atıyorum 8.50-99 öncesi SSK'lıydım 3 yıl. Sonra 2000'de memuriyete başladım. Ben EYT'li miyim? Maalesef emekli sandığı kanunu sizin memuriyete başladığınız tarihi geriye çekmiyor. Sizi 2000 yılından itibaren memuriyete göre emekli ediyor. Yani EYT'li olmuyorsunuz ama o 3 yıl boşa gitmiyor. Dediğim gibi hizmet birleştirmesini emekliliğe 2 yıl kadar kala yaparsanız faydası olur.
1: Evet, peki o zaman geçelim. Neslihan Şencan'ın bir sorusu var. Annem 2012 yılı Bağkur girişli. Hala yatırıyoruz. Ne zaman emekli olur? 5268 gün Bağkurlu.
0: Zaten yaşı da müsait. Bu 5268'i 5400 yaparlarsa, yani aşağı yukarı işte bir 150 gün, 140 gün daha yatıracaklar. Ondan sonra emekli olabilir. Fazla evet. Kalmamış yani 3-4 ay daha yatırmaya devam etsinler anneleri. Kısmi emekli olacak Bağkur'dan.
1: Evet. Bu arada Hakan Eraslan'dan bir soru geldi seyircilerimizden şimdi. 1976 doğumluyum. 1997 Aralık sigorta girişim var. Bağkur gün sayım 7850 gündür. Prim eşitleme 7200 gün çıkarsa borcum olan yaklaşık 24 aylık Bağkur prim borcumu sildirip emekli olma hakkım var mı, yoksa borcun tamamını yatırmam mı gerekiyor?
0: Şöyle, şu anda o prim eşitleme dediği, yani Bağkurlular içinde primin 7200 güne düşürülmesi meselesi, ama bu küçük esnaf için açıklandı. Henüz ortada bir şey yok. O yüzden bu arkadaşımız ne yapıp edip bunu 9000 güne tamamlayıp borcunu da ödeyip emekli olsun.
1: Peki, duydunuz Hakan Bey. Evet. Ve buradan Baki Peker'in sorusuna geçelim. 1981 doğumluyum. 1998 staj sigortam var. 2005'te SGK girişim var. 6700 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Staj biliyorsun sayılmıyor. Yani Hı-hı. çok da talep var ama staj giriş sayılmıyor. Netice itibariyle SGK onu şöyle görüyor. Hani bunu da çok soruyorlar. Biz orada çalıştık diyorlar. Evet, stajyer arkadaşlar geliyorlar. Burada çalışıyorlar. Ama bunu Sosyal Güvenlik Kurumu bir eğitim olarak görüyor. Neticede de bir eğitim. Yani eğitim için geliyorlar. Dolayısıyla yapılan sigortayı da eğitim sigortası olarak görüyorlar. Ve onu emeklilik için saymıyorlar. Zaten sağlık primleri yatırılıyor. O yüzden 2005'e göre bu arkadaşımız da 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak.
1: Peki. O zaman Meltem Kıryar'ın sorusuna geçelim. 2008 Nisan SSK girişliyim. 2010'da doğum yaptım. Primini ödemedim. 2015'ten itibaren 11 yıllık memuriyetim var. 4000 gün primim var. Memurluktan istifa edersem en kolay nasıl emekli olurum?
0: Şöyle, memurluktan istifa etse de son 3,5 yılı hangi kurumdan çalışmışsan oradan emekli oluyorsun. Dolayısıyla şu anda son 3,5 yıl memuriyet. O yüzden istifa edecek. 3,5 yıl bir şirkette çalışacak SSK'yla ve bunu 7000 güne tamamlayıp 58 yaşında emekli olacak.
1: Peki, o zaman buradan geçelim Korkmaz Koç'un sorusuna. Benim staj başlangıcım 9 Ocak 1997.

0: 7 giriş var ve de toplamda 2350 günüm var. Şu an Almanya'da çalışıyorum. Ne kadar para yatırmam lazım ve kaç yaşında emekli olurum? 18 ayda askerlik yaptım diyor.
1: Şimdi şöyle, Almanya'daki günlerini, yani 18 yaşından büyük olarak çalıştığı günleri satın alabiliyorsunuz ama ciddi de bir para. Çünkü bugün asgari ücretin %45'i kadar bir para, aşağı yukarı 14 bin lira bir ay için. Dolayısıyla ama biraz da günü var buradan arkadaşımızın. O yüzden bunu en az 5400 güne tamamlayacak. Tamamlayınca da 62-63 yaşlarında emekli olacak.
0: Peki, Harun Özkan'a geçelim. 15 Nisan 1975 doğumluyum. SSK girişim 2003. 6800 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Bir 200 gün daha çalışacak. 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet, anladım.
1: 2035.
0: Evet, peki.
1: Biraz uzak görünüyor ama
0: evet, aynen.
1: Yapacak bir
0: Buradan
1: şey yok.
0: geçelim Nurhan Başargan'a. 82 doğumluyum. 4646 primim var. Doğumdan sonra çalışamadım. 98 yılında staj girişim var. Prim yatmadı. 2003 yılında SSK ödemesi başladı. Ne zaman emekli olabilirim?
1: 2003 yılındaki girişi artık kabul edilecek. Yani staj da kabul edilmiyor. Şöyle, aslında stajla, annelerde şöyle bir avantaj var. Stajla işe başlangıç arasında bir doğum varsa borçlanıp 2 yıl geriye çekebiliyor bir çocuk için. Öyle bile olsa gene 2001'e çekecek, bir şey değişmeyecek. Eğer çalışma imkanı yoksa bu primle 2028 yılını bekleyecek ve 58 yaşında emekli olacak.
0: Evet.
1: O da 2040.
0: Bu arada bu doğum konusuna ilişkin olarak Meryem Bayram'dan bir soru geldi. 10 ay doğum izni kullandım. 10 ay mı borçlanabilirim? 24 ay borçlanamaz mıyım?
1: Şimdi şöyle, bir çocuk için 24 ay borçlanabiliyorsunuz ama borçlandığınız sürede çalışmamış olmanız lazım. Yani zaten buradaki mantık o. Anne doğum yapıyor, işten ayrı kalıyor, 2 yıl, o 2 yılı satın alıyor. Siz 10 ay izin kullanmışsınızdır ama sonra 24 aylık bir borçluk varsa o borçluğu borçlanabilirsiniz. Ama başka borçluk yoksa ancak 10 ay borçlanabilirsiniz. Yani çalışmadığınız dönemi borçlanabilirsiniz.
0: Evet, peki. Devam ediyoruz yine. Bu sefer Necmettin Yaşar'ın sorusuyla. 1977 doğumluyum. 1999 yılında SSK'lı olarak işe başladım. 2009'da devlet memuru oldum. Toplamda 7000 günüm var. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Evet, az önce bunu söylemiştim zaten. Hani 99'dan önce de SSK'lı olsa 2009'daki memuriyet başlangıcına bakıyor. Emekli sandığı kanunu gereği. Dolayısıyla 9000 günü tamamlayacak. Yani memuriyette 25 yılı tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet. Peki, Murat Albayrak'la devam edelim. 1971 doğumluyum. 1987 çıraklık eğitiminden girişim var fakat devlet bunu kabul etmiyor. 3 yıl kadar SGK'lı çalıştım. 2015'ten sonra Bağkurlu oldum. Şu anda SGK'lıyım. 4000 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Devam edecek SSK'lı çalışmaya yani. 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak. Zaten çıraklığın kabul edilmediğini o da farkında.
0: Evet. Seren Hamurcu'nun sorusuyla devam edelim. 2006 yılı sigorta girişim var. Yaklaşık 2 senelik ödeme var. 2009 yılında memuriyete girdim. Hala çalışmaktayım. Sigortadan da memuriyetten ne zaman emekli olurum ya da ikisinden olabilir miyim?
1: Şimdi iki tane emeklilik diye bir şey yok zaten.
0: Evet.
1: Yani birini tercih edeceksiniz. Dolayısıyla memuriyettesiniz şu anda. Memuriyetten 58 yaşında ve 20 yılı tamamlayarak emekli olabilir. Yaşını
0: Evet.
1: yazmamış.
0: Evet, peki.
1: 20 yılda 2029'da dolacak. Yaşı da müsaitse o zaman emekli olabilir.
0: Geçelim Furkan Karcı'nın sorusuna. 1992 doğumluyum. 29 Ağustos 2008 sigorta girişim başladı. 5931 günüm var. Kamu çalışanıyım. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi kamu çalışanı deyince kafa biraz karışıyor. Eğer memursa 9000 gün 60 yaş. Ama işçi ise 7000 gün, 7200 gün 60 yaş. Ama arkadaşımız çok genç. Ben yani 92 doğumlu birisinin daha emekliliğini çok düşünmesi gerektiğini düşünmüyorum. Biraz daha çalışmak lazım. Yani kaç yaşında oluyor 92? 34 mü?
0: Evet.
1: Daha çok çalışmak lazım.
0: Peki, şimdi seyircilerimizden Osman Bey'den de bir soru geldi. Diyor ki 94 doğumluyum. 1 yıl 10 gün askerliğim var. 5400 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 4C 4A günlerin toplamı memurum.
1: Ama ne zaman işe başladığını yazmamış. Onu yazsın.
0: Evet.
1: Ona göre
0: onu
1: bakalım.
0: Bekliyoruz sizden, evet. Osman Bey.

0: Bu arkadaşımız da çok genç. Daha zamanı var.
1: Evet. İsa Bey'den bir soru geldi. 2001 girişliyim. 7205 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Bu primi tamamlamış. Eğer bu SSK ise 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet, peki. Duydunuz İsa Bey. Buradan Muhammed Bey'in sorusuyla devam edelim. 1985 doğumluyum. Sigorta girişim 2003. 4300 prim günüm var. SSK'lıyım. En az ne kadar çalışarak emekli olurum? 4500 günden nasıl emekli olunur?
0: 4500 günden emekli olmak için 4500 gün lazım. Yani bir 200 gün daha çalışacaksınız. Bu arada bir de 25 yıl şartı geliyor orada. Dolayısıyla 2028'i göreceksiniz. Zaten 60 yaş şartı var. 60 yaşına kadar bütün bunlar gerçekleşir diye düşünüyorum.
1: Peki, 2012'nin Aralık ayında isteğe bağlı Bağkur'a kayıt oldum. 3 yıl 3 ay ödemedim. Bu boşluk ödenemiyor. Sonraları Tarım Bağkur'a geçtim. 66 yaşındayım. Ne zaman emekli olurum Fatma Car?
0: 5400 günü tamamlamanız lazım. Yani Tarım Bağkur'da da 5400 günü tamamlamanız lazım. Tabii boşluk ödenemiyor. Geriye doğru ödeme diye bir şey yok.
1: Evet, peki. Buradan Hamza Giriş'le devam edelim. Eşim 1987 doğumlu, ev hanımı, hiç sigortası yok. Devlet 1/3'ünü destekleyerek ev hanımlarına prim ödemesi yapacaktı. Bu gerçekleşecek mi, ya da eşi ve ev hanımı olarak nasıl sigortalı yapabiliriz?
0: Siz şu anda yani ev hanımlarının ya da ev hanımı olmasa da yani 18 yaşını doldurmuş herhangi bir yerde çalışmayan birisi için bir sigorta sistemi var aslında. İsteğe bağlı sigorta dediğimiz bir şey. Gidiyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Ben sigortalı olmak istiyorum diyorsunuz. Her ay priminizi yatırıyorsunuz. Hem sağlık primlerinden kendiniz ve çoluk çocuğunuz faydalanıyor. Hem de emeklilik için prim biriktiriyorsunuz. O yüzden hani hiç sigortası yoksa bugün sigorta yaparsanız en az 15 yıl bunu ödemeniz lazım. Yani bu zor görünen bir şey. Yani hiç sigortası yoksa bu saatten sonra 15 yıl prim yatırmak yerine bana sorarsınız. Ben böyle hiç sigortası olmayanlara bireysel emeklilik sistemini tavsiye ediyorum. Yani neticede orada 10 yıl 56 yaş diye bir şart var. Daha kolay buradan ve primleri de kendiniz belirliyorsunuz. Ama illa ben hani kamudaki bu sistemden emekli olmak istiyorum ya da sigortalı olmak istiyorum, işte sağlık yardımlarından faydalanmak istiyorum diyorsanız burada 15 yıl yatırmanız lazım. Evet, böyle bir gündeme geldi. Yani ev kadınlarının primlerinin 1/3'ünü devletin yatırması, henüz onunla ilgili bir yasal düzenleme yok. Önümüzdeki yasama döneminde ben bunun da gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama evet, yapacağınız iş Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip isteğe bağlı sigortayı bir an önce başlatma.
1: Evet. Peki, Tufan Deligezer'le devam ediyoruz. 2 çocuğumuz var. Eşimin sigortası çocuklardan sonra başladı. Çocuklara borçlanma yapabilir miyiz?
0: Hayır, tabii ki. Yani şimdi bu da mesela, ben de bu konuda hani talepleri var insanların. Şöyle, annelerimiz önce çocuk yapmış sonra kariyer yapmışlar. Doğru. Ama burada doğum borçlanmasının bir mantığı var. Az önce söylediğim gibi. İşe başlıyor kadın, doğum yapıyor, işten ayrı kalıyor, ayrı kaldığı süreyi satın alıyor. Ama sigortadan önce doğum yapan kadın herhangi bir işte çalışmıyor, sigortası yok, herhangi bir işten de ayrı kalmıyor. Dolayısıyla yasanın mantığı onlara izin vermiyor. Ama vicdan onların da borçlanabilmelerini istiyor, ama şu anda bu mümkün değil.
1: Evet, peki. Buradan devam ediyoruz Merve Bekar'ın sorusuyla. 1973 doğumluyum. Tarım Bağkur'dan 2009 girişliyim. 6000 gün ödedim. Ne zaman emekli olurum?
0: Burada 5400 gün yeterli. 6000 gün zaten var. Doldurmuş onu. Tam emeklilik için 9000 günü tamamlaması lazım. Yani ben tam emekli olayım derse bunu 9000 güne tamamlaması lazım. 5400 günden, yani artık ödemeyeyim derse 61 yaşında, diğerinden 58 yaşında emekli olacak.
1: Evet, peki. 12 Mart 1971 doğumluyum. 93 girişliyim. 1960 gün SGK. 6090 günüm Bağkur'dan var. Ne zaman emekli olabilirim diyor Ahmet Aybar.
0: Şimdi şöyle iki yol var önünde. Ya 3000 gün daha ya da 2710 gün işte daha çalışacak ya da prim ödeyecek. Ya da yani eğer imkan varsa bana sorarsa 1261 gün bir yerde çalışıp SSK'lı olarak primi tamamlayıp 60 yaşında emekli olacak.
1: Evet, peki.
0: Pardon, burada yaş şartı yok. EYT'den emekli olacak. 93'te olmuş. Yani EYT'den emekli olması için bunu 9000 güne tamamlaması lazım ya da bir yerde çalışıp 1261 günü tamamlaması lazım.
1: Evet, peki. Buradan o zaman Serkan Pınar'la devam ediyoruz. 1977 doğumluyum. 5 1 Ekim 1999'da öğretmenlik görevine başladım. Kanundan önce 2 aylık sigorta prim ödemem var. EYT'ye girer miyim?
0: Evet, işte az önce söylediğim gibi emekli sandığı kanunu sizin önceki çalışmalarınıza rağmen memuriyeti geriye doğru çekmiyor. Dolayısıyla EYT kapsamına girmiyorsunuz. Bu bir ayla da kaçırmış zaten. Yani bir ay önce memuriyete girmiş olsaydı yaş şartı olmadan 25 yılda olunca emekli olacaktı. Şimdi 60 yaşını bekleyecek hocamız.
1: Evet. Peki şimdi Serkan Pınar'ın sorusunun ardından da devam edelim. Bakalım. Yeni sorumuz Necmettin Yaşar'dan geliyor. 1977 doğumluyum. 1999'da SSK'lı olarak işe başladım. 2009 yılında devlet memuru oldum. Toplamda 7 günüm var. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Şimdi yine aynı şey. 7000 günü 25 yıla tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Peki, buradan Rukiye Çetin'in sorusuna gideceğiz. 1978 doğumluyum, 2003 girişliyim, 7300 gün prim SSK yatmış, ne zaman emekli olurum?
0: Burada şart 7000 günde, onu tamamlamış, artık çalışmasına gerek yok eğer ihtiyaç yoksa, ama 58 yaşını doldurması lazım.
1: Peki, Murat Uzun'un sorusu, 1987 3. ay girişim, 3600 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şöyle, eğer bu primle emekli olmak istiyorsa 60 yaşını bekleyecek. Yani bu kadar günle kısmi emekli olmak için. Ama EYT'liyim ben, yani bunu arttırabilirim diyorsa 1987'ye göre, hemen bakalım istersen. Burada da 5275 günü tamamlarsa, askerlik vesaire varsa tamamlayıp bence yaş şartı olmadan emekli olsun.
1: Peki, Orhan Balkan'ın sorusu, Türkiye'de milyonlarca kadına hiç sigorta girişi olmadı. Çocuklarına ve evine bakmaktan dolayı işe sonradan girdiler. Bu kadının suçu nedir demiş soru.
0: Az önce onun mantığını anlattım. Yani yasanın, yasa koyucunun bir mantığı oluyor. O mantık tamam, yasaya göre böyle. Yani daha önce çalışmadığı için, çalışma hayatından ayrı kalmadığı için borçlanacak bir süre yok. Bu tarafta çalışma hayatından ayrı kaldığı için borçlanacak bir süre var ve o süreyi satın alıyor. Dolayısıyla mantığı bu, bir suçları yok. Ama vicdanen bunlara da bir belki üç olmaz ama bir çocuk olabilir, bir doğum boşanması hakkı verilebilir. Ama bu konuda şu anda herhangi bir gelişme yok.
1: Peki, Mikail Kılıç'ın sorusu, iyi yayınlar diyor bize, teşekkür ederiz. 2008'den sonra işe girenler için son iş yerinde kıdem tazminatı alma şartları nedir?
0: Şöyle, 5400 günü tamamladığınız zaman orada kısmi emeklilik için şartı tamamlamış oluyorsunuz. Yani bu kıdem tazminatı almak için şart şu: yaş dışındaki şartı tamamlamak. Burada yaş 60 erkek için, onu tamamlamamış ama gün tamamlanmışsa 5400 gün, gidip SGK'dan bir yazı alıyorsunuz, gelip iş yerinden istifa edip tazminatınızı alabiliyorsunuz.
1: Evet. Tarkan Taşdemir, 1970 doğumluyum, 1980 girişliyim, 3670 gün primim var, kısmi emekli olabilir miyim diyor.
0: Yani burada şimdi 10 yaşında bir giriş var.
1: 10 yaşında, aynen.
0: Yani burada ya tarihte bir hata var ya da şöyle, bu olmuş biliyorsun. 1999 öncesinde ya bizim çocuğu senin dükkanda bir sigortalı gösterelim denmiş. Kundaktaki çocukların sigortalı yapıldığını gördük. Dolayısıyla burada bir hata var. Bunu SGK kabul etmez. Önce bu 10 yaşındaki sigortanın ispatlanması lazım. Ama diyelim ki bu kabul edildi. Burada kısmi emeklilik şartı 60 yaş.
1: Peki.
0: Ama gene de siz şu 10 yaşındaki sigortaya çok güvenmeyin yani. Eğer burada bir hata yoksa, mesela bu 1990'sa mesela, bazen tamam, hani yazım hatası da evet, olabilir. 90'sa yine 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. 4000,
0: İnşallah 90'dır.
1: 4971 gün yevmiyem var. 18 ay askerlik yaptım. Askerliği ödersem ne zaman emekli olabilirim? Kaç yevmiyeyle emekli olurum? Askerliği ödersem 70'liyim. İşe giriş tarihim de 2000 demiş.
0: Şimdi askerliği öderseniz, askerliği 1990'da yaptığını düşünüyorum. Yani 20 yaşında askerliğini yaptığını düşünüyorum. 18 ay askerliği öderse bu arkadaşımız EYT'li olur. Yani işe giriş tarihini ödediğiniz gün kadar geriye çekiyor askerlik. Sigortadan önce yapılan askerlik. Ama şimdi 70 olduğu için 1990'da yaptığını düşünüyorum askerliği. Dolayısıyla EYT'li olur, 5975 günle veya 5900 günle EYT'den emekli olursunuz. Bir 1000 gün daha çalışıp emekli olun ama mutlaka askerlik borçlanmasını yapın. Askerlik 2000'den önce ise.
1: Evet.
0: Son olma ihtimali de zayıf zaten. Hani 30 yaşında askerlik yaptırmazlar adıma. Dolayısıyla burada böyle bir şansı var Muhammed Bey.
1: Peki Abbas Savcı diyor ki 1984 doğumluyum, 2007 girişim, 5100 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz.
1: Evet, peki. O zaman Murat Yıldırım'a devam edelim. SSK emeklisiyim. 4. yıl oldu. Son 26 günüm hesaplamaya katılmamış. Bu maaşımı etkiler mi diyor?
0: Etkilemez. Çünkü yani zaten belki de 25 yılda emekli oldunuz. 25 yılda aldığınız maaşlardan sizin emekli maaşınız çıkartılıyor. Burada 26 deryada bir damla, 26 gün. Zaten bu kadar yıl sonra da ancak dava açmanız lazım. Bugünlerin mahkeme kararıyla tescil edilmesi lazım, onların eklenmesi lazım, lazım oldu lazım, gerek de yok, hiç uğraşmayın yani.
1: Evet, Oğuz Algar'ın sorusu. 94 girişliyim, SSK 360 günüm var, 71 doğumluyum, 60 yaşta emekli olursun denildi, ne yapmalıyım?
0: Bu muhtemelen 3600 gün, çünkü 360 günle emeklilik yok. Evet, 3600 günse bu 60 yaşında emekli olursunuz. Ama bana sorarsanız biraz çalışın. Yani burada bir imkan var. 5675 gün yapın onu ve EYT'den emekli olun. Zaten 65 yaşına kadar çok daha zaman var. Yani 2031'e kadar. Bu sürede siz çalışıp bunun primi 5675 gün yapmanız lazım.
1: Peki. Süleyman Kesen. 95 girişliyim. 3914 günüm var. 75 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim?
0: 5750 günü tamamlarsa bu arkadaşımız da EYT'den emekli olur. Yaş şartı yok.
1: Evet. Ali Yılmaz'la devam ediyoruz. 82 doğumluyum. 1 Ekim 99'da sigorta başlangıcım gözüküyor. 15 Haziran 98 staj tarihim. 2 Şubat 99'da tam zamanlı işe başlamama rağmen sigortamı 1 Ekim 99'da başlatmışlar. Ne yapmalıyım diyor. Nasıl bir yol izleyeyim diyor.
0: Şimdi normalde bu hizmet tespit davalarında hak düşürücü bir süre var. 5 yıl. Yani zaman aşımı da değil. Hı-hı. Hak düşürücü. Yani dava açamıyorsun 5 yıldan sonra. Ama şöyle bir istisnası var onun. Aynı iş yerinde oluyorsa bu iş, yani aynı iş yerinde olmuş, yani iş yerine girmiş ama o iş yerinde sigorta yapmamışlar ve devam etmiş, sonra yapmışlar. Bir hukukçuyla konuşup hizmet tespit davası açsın. Çünkü niye bununla uğraşsın diyorum. Eğer bunu tescil ettirirse EYT'li olacak ve hemen emekli olacak. Yoksa 60 yaşını bekleyecek. Ha, 2042'yi beklemek yerine bence bu işle uğraşın. Ve eğer tam buna eminseniz, yani sizi geç başlattıklarında delilleriniz de varsa kazanırsınız zaten.
1: Evet, Erkan tipiyle devam edelim. SSK 2001 girişim var. 78 doğumluyum. 98'de askere gittim. Askere gitmeden önce sigortam yoktu. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. İş yerim 5 yıl açık kaldı. Bütün vergilerimi yatırdım ama Bağkur'um yok. 8100 SSK primim var. Ne zaman emekli olurum? Bağkur tescil affı çıksa emekli olabilir miyim diyor.
0: Şimdi tabii bu en alttaki sorunun önce onunla cevap vereyim. Böyle bir af yok. Yani zaten hani bu yapılandırmalar vesaireler af da değil. Yani af olunca insanlar rahatsız oluyor. Çünkü neticede zamanında ödeyen bir sürü insan var. Ama siz buna, o insanların hiçbir borcu affedilmiyor. Ancak işte yapılandırılıyor vesaire. Ama burada böyle bir tescil affı diye bir şey yok. Siz 5 yıl çalışmışsınız, sigorta yapmamışsınız. Hani ben burada 5 yıl çalışıyorum, hiç sigortam yapılmamış. Sonra diyorum ki bana bir af çıkartın, oralar sigortalı sayılsın. Siz de Bağkurlu olmamışsınız. Yani iş yeri açmışsınız, vergi mükellefi olmuşsunuz ama Bağkur'a gitmemişsiniz. Gitmeniz lazımdı. Dolayısıyla onları tescil etmiyor. İlk giriş ne zaman? 2001. Buna göre de işte 60 yaş, 9000 gün Bağkur'dan, 7000 gün SSK'dan şartlarınız var.
1: Evet. Refik Güner. Merhaba, sigorta girişim 10 Mayıs 2000, prim günüm 8000, yaşım 45, iyi çalışmalar. diyor. Herhalde ne zaman emekli olur,
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, primini tamamlamış, 60 yaş gerekiyor. Bir 15 yıl bekleyecek.
1: Evet. Şimdi buradan da Emin Söylemez'in sorusuna geçelim. 77 doğumluyum. 98'de 250 gün SSK primim var. 30 Mayıs 2005'ten itibaren devlet memuruyum. 2 yıl 9 ay 8 gün fiili hizmet yıpranma var. 7438 kanunu kapsamında 25 yılı doldurduğunda emekli olabilir deniyor. Toplam 8927 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Evet, yani 25 yılı evet dolduracaksınız ama 60 yaş şartınız da var. Onu da söyleyeyim. Çünkü 2005'te memur olmuşsunuz. Yani o 250 günü evet bu 25 yılı doldurmak için kullanabilirsiniz ama 2005'teki memuriyet 98'e geri çekilmiyor maalesef.
1: Evet, Serkan Balkaya ile devam ediyoruz. Ben 7 Temmuz 1974 doğumluyum. 1992 SGK girişliyim. 2950 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şöyle, en az 5525 güne ihtiyaç var. 5525'i tamamlarsa işte askerlik borçlanması biraz çalışıp yaş şartı olmadan emekli olur. Ama ben o kadar tamamlayamam, bunu 3600 ancak yapabilirim diyorsa orada da 650 güne ihtiyacı var. O zaman da 60 yaşında emekli olur. Yani her halükarda bu primin değişmesi lazım. Yani bu primle emeklilik yok.
1: Evet. Şimdi Tarkan Bey'inden bir soru. 77 doğumluyum. 2000 sigorta girişliyim. Askerlik borçlanması yaparsam EYT'den faydalanır mıyım? Şu an 6000 gün primim 6000 gün diyor.
0: Şimdi bu arkadaşımızın da askerliğini ne zaman yaptığını söylememiş ama aşağı yukarı işte 97'de filan askerlik yaptığını düşünürsek evet, 2000'deki sigorta girişine göre 8-9 aylık bir borçlanmayla EYT'li olur. Prim tamam, hemen emekli olur. Böyle bir avantaj var askerliğini önce yapanlar için.
1: Evet, son bir dakikamız diye düşünüyorum.
0: Bir soru daha cevaplayalım.
1: Aynen. Ve Nihat Akkaya ile devam edelim. 85 doğumluyum. Sigorta girişim 2017 Nisan 2003, 6500 günüm var. Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum?
0: Evet, yaştan önce tabii primin de tamamlanması lazım. Onun prim 7000 gün olacak, yaşta 60 olacak. Emeklilik tamam o zaman.
1: Evet. Son bir soru daha sorabiliyor musunuz? Peki. Selahattin İnan, prim günüm 6200. 2003 sigorta girişliyim. Özel sektör çalışanıyım. Kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim?
0: Bu primin 7000 gün olması lazım kıdem tazminatı için. Henüz bu primle alamazsınız.
1: Peki. O zaman Selahattin Bey'e de buradan mesajımızı iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Faruk Erdem. Görüşmek üzere diyelim bir dahaki sefere. Efendim, bize sorunu burada tamamlayalım. Bir araya gideceğiz ve Z raporunda birlikteyiz 18'de.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
3: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
4: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
2: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
5: Ne var sırada? Denizbank burada.
6: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
12: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Haydi.
13: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

Emtia ve Emtia Piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

Titanium Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
2: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni alışılmış.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

Şampiyonlar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da A Parada.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearman Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek Spor.
1: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup

0: İşte bu çok iyi.
1: Acele edin, grup alışverişine başlayın.
0: İdefix,
1: alışılmadık alışveriş.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Biz bugün nereye gidecektik ya?
2: Spora.
1: Değil.
2: Çocuğun kursu?
1: Değil ya.
2: Annem nereye mi?
3: Yarın o yavrum.
2: Senin ilk dersin?
3: Maça.
1: Değil babacığım.
2: Buldum. Petrol ofisi.
4: Petrol ofisi kampanyası.
1: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
5: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
1: pozitif puan hediye.
6: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Taraftarın taraftarı Getir. 90 dakika boyunca taraftarın yanında. Sipariş.

0: Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
4: Genel izleyici için uygundur.

Erling Haaland da gole çok yaklaştı Norveç. Veiga, Costa, Mendes baskı altında, güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı, sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto, Neto'dan pas, Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix, Portekiz öne geçiyor, dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. İkinci yarı başlamak üzere, Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard, Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland, Nyland'dan ata, Gonzalo Ramos, nefis bir gol. Akıl dolu bir gol Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Ornstedt ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.

tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top yılan oyuncular da kaldı şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine alma gayretinde vuruş dışarıya. Gareth Sands şansını denedi. Konstantinos Gareth Sands. Müller'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında.

dışarıya maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Kariba değil mi? 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bisek'te hücumuna istek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebru Talip onu döndürmedi savunmada. Jan Bisek. Meça. Adeyemi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden kaleci uzandı Zorakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis. Maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın. Çok çok önemli bir fırsat. Son kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korbeniz. 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korbeniz. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zorisi getirdiği top. Korbeliz. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Meça. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine. Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.

0: Deyiz. Piyasaların gündeminde hangi haberler vardı size aktarmış olacağız Z raporunda. Bakalım günün öne çıkan maddeleri nelerdi, hemen hızlıca bir göz atalım. Kabine toplantısı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantının ana gündemini Ford soruşturmasında atılacak hukuki ve idari adımlarla terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gelinen aşama oluşturuyor. Dış politikada ise Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temaslarının çıktıları değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğüne yönelik mesaj var. Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır ifadelerini kullandı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin yeni açıklamada bulundu. Kurulun kararına göre 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım ve satım talimatları işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine alındı. 16 Eylül saat 13.30 sonrasıyla 17 Eylül saat 13.30 öncesinde talimatlar aynı fiyat valörüne bağlı olsa da fonların 17 Eylül'de TEFAS işlemlerine kapatılması nedeniyle 17 Eylül tarihli talimatlar iptal edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de bir sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Meclisin de bu arada Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarından olacağı tahmin ediliyor diyelim. Verilere bir bakalım. BIST endeksindeki son durum nasıl? BIST endeksinde şu an 2,5'luk bir geri çekilme var. 12.574'teyiz. 12.500'ün altına sarktık bugün. 12.460'a kadar geriledik. 12.736'da günün en yüksek seviyesi oldu. Gidelim bakalım bir de sektörlere. Oradaki durum ne? Bankacılık 1.01, sanayi 4.22, turizm 3.18, spor 6.63, gayrimenkul 2.69 ve teknolojide de 2,5'luk bir geri çekilme var. Sigortacılık 2.76, kimya 3.42, inşaat 3.63, gıda 3.67, madencilik 6.30 ve bilişimde de 2,5'luk geri çekilme dikkat çekiyor. Sermaye piyasalarında piyasa bozucu işlemlerle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürecin reel sektöre ve finansal sisteme olumsuz yansımaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu ise yatırımcıların haklarını netleştirerek ödeme güvencesi verdi.
1: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımcıların haklarına ilişkin açıklama geldi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağının altını çizdi. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Şimşek ayrıca fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için özellikle piyasaların ihtiyaç duyduğu likidite konusunda gerekli adımların atılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığımızda koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelik olduğunu da vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu ise tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hangi talimatlarının ödeme kapsamına alınacağını netleştirdi. 17 Eylül'de TEFAS üzerinden alım satıma kapatılan fonlarda 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle sistem tarafından iptal edilen 17 Eylül tarihli talimatların sahipleri de hak kaybına uğramayacak.
3: Böyle bir miktarda geniş açıdan baktığımızda fonlara yönelik en azından bu 131 fonun piyasa değerlerine, toplam varlık büyüklüklerine baktığımızda elbette ki toplam fon piyasası içerisinde %7 gibi aslında sınırlı bir alanda olduğunu söyleyebiliriz.
2: SPK'ya göre bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani sistem tarafından iptal edilen talimatlar da tasfiye sürecinde karşılıksız bırakılmayacak. Bununla birlikte 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemler de kapsam içine alındı. SPK'nın açıklamasıyla birlikte tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı ve hangi işlemlerin ödeme kapsamına gireceği netleşmiş oldu.
0: Fon piyasasında yaşanan gelişmelerdeki son durumu değerlendiren A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı

0: Zehir Doğan, piyasaların sağlıklı işleyişi için hangi adımların atılması gerektiğini ve beklentileri Apara'ya değerlendirdi.
1: Bir şekilde sakinleştirici adımlar görmemiz lazım. Bir iletişim sorunu var, bir koordinasyon sorunu var. Yani bunu görmek lazım. Cuma günü biraz böyle acaba piyasa rahatlayacak mı, farklı adımlar gelecek mi vesaire dedik. Hafta sonu da onun fazlasıyla geri aldık ve geldiğimiz noktada durum bu. Şimdi birçok şirketin adı geçiyor, birçok kurumun adı geçiyor. İşte içindeki o fonların yatırımcıların adları geçiyor. Ben bunlar sorgulanmasın demiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Yani burada devasa fabrikalar, tesisleri olan insanların bir gecede fabrikayı, tesisi kaçırma imkanı yok. Yani zamana yayılır, incelenir. Varsa bir kusurları bu bulunur ve tespit edilir ve cezalandırılır. Öbürü hani daha likit şeyleri, para kaçırma durumu olanlar. Yani şimdi yurt dışına bir 10 bin dolar, 10 bin sterlin, 10 bin pound göndermeye çalış. Yani euro, dolar bir şey göndermeye çalış. Bir sürü masak şeyinden geçiyor. İşler o kadar kolay da değil. Yani kontrol silsilesi halinde olduğunda. Ama şu an muazzam bir kargaşa görüntüsü var. Koordinasyonsuzluk korusu var. Birinin aldığını biri kaldırıyor. Öbürü hayır almadım diyor. Öbürü başka bir şey diyor. Piyasa ne olduğunu anlamıyor. Yani bu koordinasyonsuzluğun bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Ve bunun yangının diğer odalara, diğer katlara sıçramaması öncelik olması gerekiyor. Bu işi tali yollara çekmek, böyle detaylandırmak, daha kompleks, karışık hale getirmeye çalışmak insanların gerçek algısını da bozuyor. Şimdi ortada bir gerçeklik var, bir hakikat var. Bu hakikat nedir? İçi boşaltılan fonlar ve buradan oluşan mağdurlar. Ama şu an biz orayı unuttuk. Yani sistem gidecek korkusuyla o kadar karışık hale getirildik ki biz ana konuyu konuşmuyoruz en başından beri. Yani o 131 fonun bir anda ortaya girmesi, işte 7 kurumun bundan etkilenmesinden başlayarak ve devamındaki gelen silsile hareketlere baktığımızda biz 5-10 tane fonun sorumluluğunu, yükümlülüğünü köpürterek, dağıtarak diğer alanlara, hepsini bir araya katarak, yani tali yollara girerek, olayı karmaşıklaştırarak, kompleksleştirerek işin özünden uzaklaştık. Ve bu işin özünden uzaklaştırma süreci muazzam mağduriyet biriktiriyor. Bir zamana yayma, bir ortamı sakinleştirme yönünde adımlar atılması lazım. Elbette sorumlulara hesap vermesi lazım. Bu işi başlatanlar, denetim eksikliği olanlar, süreçte payı olanlar vesaire vesaire. Evet, bu bir mağduriyetin bir tarafından tutanlar. Yani kim faydalandıysa hepsinden bu faydalandıkları tutar, geri alınıp buradaki mağduriyeti gidermek için kullanmalı. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi şu aşamada hani yangına körükle gitmemek, o yangını diğer odalara, diğer katlara sıçratmamak lazım. Bunun konusunda bir hassasiyet olması gerektiği kanaatindeyim. Yani
0: ve şimdi de karşımıza Haluk İzzet Mutlu Olacak stratejist, kendisiyle son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii kapanışa az bir süre kaldı ama bugün itibariyle geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü 12.500'ün de altına sarktık. Nedir yorumunuz?
2: Evet, tabii tatsız bir piyasa şartı var şu anda yaşanan. Hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklı ciddi sorunlar karşımıza geliyor. Bu fon krizi diyeceğimiz olay tabii ki henüz daha bir netlik kazanmadı. Bu 131 tane fonun tahsiyesiyle alakalı SPK ara ara açıklamalar yapıyor ama hala bir sürü soru işareti var. Bunların tabii piyasadaki yansımalarını görüyoruz. 530-540 tane hisse senedi düşüşte, işte 60 tane hisse senedi yukarıda bir fiyatla bugün fiyatlandı. Endeks desteğini kırdı ki destek bence endeksin şu anda bakılacak en son göstergelerden biri.
0: Bu arada, bu arada Haluk Bey borsayı kapattık, onu da ifade evet, etmiş olalım hemen. 2.38'lik bir
2: 12.592 kapattı. 115 milyarlık bir genel hacimle, evet, endeks
0: yüzde. Evet, bir kapanışı yapalım hemen.

0: Evet, şimdi öncelikle 12.500'ün üzerinde kapattık ki altına sarktık demiştik. Bunun nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 12.500'ün altında herhalde kapatmamamız kritikti değil mi? Ne dersiniz?
1: Yani dediğim gibi endeks tabi gösterge anlamında bazı şeyleri ifade ediyor ama şu anda ciddi tabi yapısal sorunlar var. Burada endeksten ziyade genel gidişat anlamında bazı tedbirlerin alınması gerekiyor düzenleyici kuruluş tarafından. Diğer taraftan yurt dışı da çok fazla destek olmuyor piyasaya. İşte Trump'ın gece 9'da yapacağı açıklama ne içerecek bunu bilmiyoruz. Bir taraftan Japonya'dan gelen haberler var. Amerikan tahvil faizleri yukarıda. Tahvil faizlerinin yukarıda olması önümüzdeki dönemde Fed'in tekrar bir faiz artışına gitme olasılığını tabii ki arttırıyor. Savaşla ilgili gelişmeler şu anda olumsuz yönde geliyor. İşte İran'ın bir kısa süreli ateşkes teklifi vardı. Bu Amerika tarafından reddedilmiş gözüküyor. Bu içerideki ki bu fon karışıklığı ile birleşince hem yurt içi piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda genel anlamda olumsuz bir görünüm karşımıza çıkıyor. İşte CDS'lerde yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Bunların yansımasına baktığımız zaman endekste 12.592'lik bir kapanış var endeks yüzde. Tabii psikolojik olarak 12.500'ün üzerinde kalıyor olmamız belki arada tepki alışları anlamında bir şeyler ifade edebilir ama genel anlamda çok ciddi anlamda değer kaybı yaşayan hisse senetleri var. Bunların tabii daha henüz suyunu yaşamadık. Yani fonların tasfiye sürecindeki satışlarından gelecek olan satışları henüz piyasa daha karşılamadı. Büyük bir ihtimalle ona hazırlık yapılıyor piyasada. Yani bakıldığı zaman biraz kaotik ve maalesef ki henüz piyasadaki soru işaretlerini giderecek açıklamaların yapılmadığı bir piyasa ortamındayız. Bunun da yansımalarını zaten fiyatlarda görüyoruz açıkçası.
0: Evet, peki. Şimdi bu arada bugün tabii bu fon soruşturmasına ilişkin olarak yeni adımlar gördük. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan işte yeni adımlar var. Bunu nasıl değerlendirdiniz?
1: Şimdi tabii bu bildiğiniz gibi ilk alınan karar öncesinde fon satış emirleriyle ilgili bazı beklentiler vardı. İşte 16 Eylül'de ve 17 Eylül'de girilen emirlerle alakalı bunlarla ilgili bir SPK tarafından açıklama yapıldı. Ama tabii buradaki süreç işte yeni gözaltılar, bu gözaltıların sonucunda bazı gözaltıların tekrar iptal olması, yani bu pazar gecesi ve pazartesi sabaha karşıki haberlerde. Bütün bunlar dediğim gibi soru işaretlerini henüz gidermiyor. Yani fonlarda parası kalan vatandaşların, yatırımcıların haricinde bir de fona hiç girmeden sadece hisse senetlerinden kaynaklı çok ciddi anlamda zararlar var. Taban taban giden hisse senetlerinden dolayı. İşte bütün bunların karışımı ortada, ciddi bir sorun var ve henüz çok net bazı açıklamalar yapılmadı. Tasfiye sürecinin 6 aya çıkıyor olması şu an için çok fazla bir piyasada karşılık bulmadı. Yani kısaca çok daha net açıklamaların yapılması gerekiyor ki önümüzde bir de likidite ile ilgili bir problem olacak çünkü bu fonlar tasfiye sürecine fiili olarak girdiklerinde ellerindeki varlıkları piyasada nakde çevirmeye çalıştıklarında hem likidite anlamında hem de fiyatlama anlamında da sorunlar karşımıza çıkmaya başlayacak. Yani o yüzden bunun mutlaka önlemenin önceden alınması lazım. En azından para piyasası fonlarındaki varlıkların likidasyonu konusunda Merkez Bankası ve bankalarla belki bir işbirliği yapılabilir. Ben açıkçası bankaların, aracı kurumların ve regülatör kuruluşların bir araya geldiği geniş kapsamlı bir toplantı yapılarak bazı kararların alınmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Peki şimdi siz bu sürecin, yani daha doğrusu bu borsadaki geri çekilmenin daha ne

0: kadar devam etme ihtimali olduğunu düşünüyorsunuz?
1: İşte en büyük soru işaretlerinden biri zaten burada. Demin bahsettiğim gibi şimdi henüz fiili olarak fon tasfiye süreci başlamadı. Yani fon varlıkları henüz nakde dönme operasyonuna girmediler. İşte bu zaten esas problem. Çünkü zaten şu anda birçok hissede, likitte de çok ciddi problem var. Yani alıcı yok. Bir de fonların üzerinden gelecek olan satışlar olacak. Her iki tarafı da karşılayacak olan bir likitte ve alıcı bir market maker çalışması lazım. O şu anda piyasada yok. Şimdi bu fonların bu süreç içerisinde yani fiili olarak satışa geçecekleri, nakde dönecekleri dönemin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu büyük bir ihtimalle hisse bazlı daha farklı hareketleri görmemize belki neden olacak. Ama çok yakın vadede piyasada bu panik havasının, bu bilinmezliklerin ortadan kalkacağını çok zannetmiyorum açıkçası. Belirli bir süre daha biz bu yaşadığımız piyasaya benzer bir piyasa içerisinde kalacakmışız gibi gözüküyor.
0: Evet, bu arada yurt dışı tarafa da bir değinelim. Çünkü siz de girişte bahsettiniz. Evet. Orada da önemli konular var, gündem maddeleri. Bu tahvillerin geldiği nokta, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte son 22 yılın zirvelerini görüyoruz. 10 yıllık tarafta 2004'ten beri de en yüksek seviyeler, 30 yıllıkta 5.25'leri aştık. Şimdi tabii bunlar yılbaşında hiç aslında hayal edemeyeceğimiz seviyelerde bir taraftan da. Çok farklı bir senaryoya gitti yıl içerisinde durum. Japonya'da faizlerin artışı nedeniyle oradaki carry trade'in bozulduğu, hedge fonlar tarafından çözüldüğü ve Amerikan tahvilleriyle diğer ülke tahvillerini de Japonların satıp ülkelerine geri döndüğü yorumları da çok fazla görüyoruz. Güçlü Amerikan ekonomisi yine tahvili yükselten sebeplerin başında. Şimdi bu hafta önemli veriler alacağız. İstihdam, enflasyon, ne dersiniz? Bu gelinen nokta ne kadar riskli sizce?
1: Şimdi piyasada tabii ki çok büyük bir bilinmezlik var. Bu bilinmezlik İran-Amerika savaşının petrol fiyatları üzerindeki etkisi, bunun da tabii enflasyon üzerinde yarattığı baskı. Zaten piyasa enflasyonla mücadele eden bir piyasaydı. Üzerine savaş ve bu savaşın petrol fiyatlarıyla enflasyona verdiği negatif katkı. Şimdi bunu nerede görüyoruz? Bunu en iyi Amerikan tahvillerinde, hatta diğer bütün gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke tahvillerinde görüyoruz. Tahvil faizleri freni boşalmışçasına yukarı yönlü bir hareket içerisinde şu anda. İşte Amerikan 30 yıllıklarına bakıyoruz 5.57, Amerikan 10 yıllıklarına bakıyoruz 5.26, 2 yıllıklar 4.95. Bu faizler gelişmekte olan ülkelere fon akışını çok ciddi anlamda bir kere vuruyor. En önemli etkilerinden biri. İkincisi enflasyon son beklentileri karşımıza durgunluğu da acaba getirir mi? Çünkü sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü getiri eğrisinde yukarı yönlü bir eğilim görüyoruz. 2 yıllıklarla 10 yıllıklar arasındaki farkın hareketi bize acaba bir resesyon içerisine girme durumumuz var mı sorusunu getiriyor. Hatta bir adım ileriye gideriz. Enflasyon ortamında bu stagflasyon karşımıza çıkartır mı sorusunu gündeme getiriyor. O yüzden yurt dışı piyasalarda bir tarafta Eurozone, bir tarafta Amerika, bir tarafta Japonya ve Çin çok olumlu açıkçası haberler almıyoruz ekonomi tarafında. Ancak tabii burada şöyle bir durum var. İşte bugün akşamleyin 9'da bir açıklama yapacak Trump. Ne açıklayacağını tabii bilmiyoruz. Hangi konuda açıklama yapacağını bilmiyoruz ama Kasım'da seçimler var ve Kasım seçimlerine Amerika yüksek enflasyon, yüksek faiz ve savaşın devam ettiği bir ortamda girecek. Bunun ekonomi üzerindeki etkisini faizlerde işte gördük. Bu ne anlama geliyor? Bu Amerika tahvil faizleri yukarı yönlü hareket ettikçe yavaş yavaş para Amerika'ya doğru akmaya başlayacak yüksek faizlerden dolayı. Ama bir de elinde yüklü miktarda Amerikan tahvili tutan, Amerikan tahvil stoğu tutan bankalar var. Daha küçük ölçekte eyalet

0: bankaları var. 2023 yılında hatırlarsanız 2023 yılında Amerika'da 3 tane banka sırf bu nedenden dolayı batmıştı. İflasını açıklamıştı. Amerikan tahvillerindeki o faizlerindeki yüksek hızlı artıştan dolayı. Şimdi aynı durum tekrar yaşanır mı? Bütün bunların hepsi bir soru işareti piyasalarda. Artı bir konu daha var. Son dönemde çok fazla konuşulmuyor ama bu yapay zeka şirketleri ve Amerikan hazinesinin yıl sonuna kadar bir borçlanma hedefi var ve bu borçlanma hedefini tutturabilmek için tahvil ihracı yapıyorlar ve bu piyasadan tabii bir para çekilmesine neden oluyor. Ya da piyasalardaki para belirli miktarda bu tarafa doğru kayıyor yüksek faizden dolayı. Yani bir likitte esasında sorunu faizden kaynaklı bir likitte sorunu varmış gibi bir durum karşımıza çıkıyor. O yüzden çok böyle iktisadi anlamda değerlendirdiğimiz zaman negatif bir piyasa şartları karşımıza çıkıyor global piyasalarda. Bu şu an için böyle. Bunun sonlanabilmesi için işte İran'la Amerika arasındaki savaşın sonlanıp petrol fiyatlarının tekrar 75 dolarlı seviyelere gelmesi belki biraz tansiyonu düşürebilir. En azından kısa vadedeki enflasyon beklentilerinin yeniden aşağı doğru çıpalanmasını sağlar. Bu da faizlere bir fren koyar, tahvil faizlerine bir fren koyar. Açıkçası kısa vadeli bir nefes almayı sağlar. Yani bizim şu anda takip edeceğimiz en önemli konu tahvil faizlerine yönü ve petrol fiyatlarıymış gibi duruyor kısaca özetle.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu arada. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Fon düzenlemelerinin piyasaya yansımalarını GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu değerlendirdi.
2: Verilen emirler de fonları alacaklı olarak varsayılacakken gelen açıklamada orada işte TEFAS'ta alım satıma kapatıldığı için fonlar 16'sına doğru o kesme zamanı öne çekilmiş durumda. Dolayısıyla ilk açıklamada yani fonlar tasfiyeye ayrıldıktan sonra yapılan SPK açıklamasında bu konuda bu maddede değişiklik yapılabiliyorsa diğer taraflarda da şartlara bağlı olarak zaruri değişiklikler yapılabileceği sonucu çıkabilir. Zaten en büyük tartışmada mesela orada çıkıyor. Fiyat açıklanmayan fonlar var. Emiri mesela ayın 16'sında 1,5'tan önce girilmiş, kabul edilmiş fonlar ancak fiyat açıklamamış. Fon temeli dönüştüğü için ve oradaki büyük ihtimalle o işlemleri gerçekleştiremediği için fiyat açıklanamayan fonlarda da 16'sından önce verilen emirler dahi tasfiye sürecinde olacaktır dendiği zaman bu o emirler fondan alacaklı mı oluyor yoksa fonda pay sahibi işte en son her şey likit edildikten sonra payları orantısında dağıtıma mı tabi olacak? Bu gibi belirsizlikler var ve bunlar çok teknik hukuki sorular. Bu işin sadece şu ana kadar gelen açıklamalarla anlaşılmayan kısımları. Bir de bunların hepsinin üzerine etik diyebileceğim. Orada biraz da hani hakkaniyet duygusuyla alakalı insanların tepki vermesine sebep olan başlıklar da var. Orada da işte yani her ne kadar hukuki bir altyapısı benim bildiğim kadar yani hukukçu değiliz ama anlayabildiğim kadarıyla bir altyapısı olmasa da bu sadece ana paraları garanti edecek biçimde işte karlardan feragat edip daha çok insanın mağdur olmasını engelleyecek bir biçimde bir tanzim yapılabilir mi bilmiyorum ama bununla ilgili çok fazla çağrı var. Yani ana paraları garanti altına alıp işte karlardan feragat edip daha az insanı mağdur edecek biçimde yani herkese ana parasını daha yüksek oranda geri verilmesi doğrultusunda bir takım çağrılar var. Bu yapılabilir mi, hukuken bu mümkün mü bilmiyoruz. Onunla ilgili yani geçmişte de o anlık hukukta yeri olmasa da bir takım sonradan düzenlemelerle yapılan uygulamalar olduğunu izledik farklı konularda. Dolayısıyla burada da belki öyle bir esneklik vardır, var mıdır yok mudur onu izlememiz lazım. Burada iş tabii biraz daha SPK mevzuatından çıkıyor, biraz daha oradaki siyasi iradeyle alakalı oluyor veya ekonomi yönetimin iradesiyle alakalı oluyor gibi yani böyle pek çok soru var ama dediğim gibi bu ne kadar sürede çözülecek? Bir işin teknik boyutu var. Şu an fonlardaki işte mal varlıkları nakide likide dönme süreci var. O tamamen teknik bir süreç. Yani piyasanın izin verdiği, işte fiyat oluşumunun izin verdiği ölçüde o tamamlanacak. Ama atıyorum bu bir birim zaman sürecekse en az iki birim zaman sürecek veya iki birimlik su kaldıracak. Asıl daha önemli olan konu zararın nasıl tanzim edileceği ve bu işte yatırımcılara, fon yatırımcılarına ne ölçüde ödemeler yapılabileceği. Orada da dediğim gibi orada biraz karar mekanizması devreye giriyor. Tam şey değil. Yani hani teknik şeylerden, teknik kısıtlardan bağımsız olarak orada bir hukuki ve idari karar mekanizması devreye giriyor. Asıl konu da bence o. Yani o asıl tartılacak, su kalacak konu o diye düşünüyorum. Fon katılımcılarının kazanması, kaybetmesinin dışında sistemin işleyişiyle de ilgili bence önümüzdeki dönemde kalıcı etkileri olacak. Pek çok farklı konuda devrede olduğu için bu tartışma biraz daha uzun sürecek diye düşünüyorum.

0: Akaryakıt fiyatlarını ÖTV üzerinden dengelemeyi sağlayan Eşel Mobil Sistemi 1 Ekim'de sona eriyor. Sistemin sona ermesiyle birlikte benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarında yeni bir dönem başlayacak.
1: Akaryakıtta Eşel Mobil dönemi 1 Ekim'de sona eriyor. Mart 2026'da jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki şokların etkisini azaltmak amacıyla geçici olarak devreye alınan Eşel Mobil, zamların bir bölümünü ÖTV üzerinden karşıladı. Yapılan hesaplamalara göre yalnızca bir ayda yaklaşık 43 milyar liralık maliyet artışı pompaya yansıtılmadı.
2: Sistemin ilk döneminde fiyat artışlarının %75'ine kadar olan bölümü ÖTV'den karşılandı. Örneğin Mart ayında benzin fiyatlarında 3 liralık artışın 2 lirası, motorinde ise 4 liralık artışın 3 lirası pompaya yansımadı.
1: Temmuz 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sistemin uygulanma şekli değiştirildi. Buna göre 1 Ağustos'ta 30 Eylül arasında yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde bu artışın %25'i oranında ÖTV indirimi uygulanması öngörüldü.
3: Ekim ayında sona erecek Eşel Mobil sisteminde eğer yeni bir düzenleme getirilmezse bu %25'lik vergiden indirim kısmının benzin fiyatları üzerine eklenmesiyle yeni bir benzin fiyatı oluşması söz konusu olacak. Burada iki seçenek var gibi gözüküyor. Birincisi motorin fiyatlarında olduğu gibi bu meblağın aylara bölünerek yıl sonuna kadar kademeli olarak eklenmesi ya da yeni bir karar alınarak bu indirimin uzatılması olabilir diye düşünüyoruz.
1: Eşel Mobil'in tamamen devreden çıkmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında petrol ve kur hareketlerinin pompaya yansıması yeniden belirleyici olacak.
0: Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar sürerken tahıl ticaretinin güvenli şekilde devam etmesi için yeni bir rota formülü gündemde. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'deki sivil gemilerin güvenli geçişini sağlayacak bir mutabakat için iki alternatif güzergah öneriliyor.
1: Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvenli hale getirmek için yeni rota arayışı sürüyor. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında sivil ve ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla iki alternatif güzergah üzerinde çalışılıyor.
4: Karadeniz tahıl koridoru özellikle dezavantajlı ülkelerin problem yaşamaması adına çok önemli bir girişimdi. Türkiye yoğun bir şekilde gayret sarf ediyor. Biz de son dönemde tarım diplomasisine bu manada çok ciddi ağırlık verdik.
1: İlk seçenek Ukrayna'dan çıkan gemilerin Romanya ve Bulgaristan karasularını kullanarak İstanbul Boğazı'na ulaşması. İkinci seçenek ise Gürcistan ve Türkiye karasularından ilerleyen alternatif rota. Amaç gemilerin saldırı riskiyle karşı karşıya kaldığı açık deniz bölümünü mümkün olduğunca azaltmak. Ancak yeni bir tahıl koridoru anlaşması henüz hayata geçirilmiş değil. Karadeniz'deki güvenlik riski tahıl ticaretinin yanı sıra navlun ve savaş sigortası maliyetlerini de yukarı çekiyor. Bu durum küresel tahıl fiyatları ve gıda maliyetleri açısından yakından izleniyor. Mevcut veriler Türkiye'de kısa vadeli bir hububat arz sıkıntısına işaret etmiyor. Tam tersine Türkiye'nin hububat stokları güçlü seviyede. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin güncel hububat stoğu 17,5 milyon tona ulaştı.
5: Türkiye bu sene bereketli bir sezon, bereketli bir üretim dönemi geçirdi. 17,5 milyon tonluk bir devir stokuyla giriyoruz ve Türkiye'nin rahatlıkla yetebilecek miktarda bir devir stokumuz var. 2026 yılında kendimize yettiğimiz gibi önümüzdeki yıla da önemli bir miktarda belki de ürün stok devrederek girmiş olacağız. Bu noktada bir eksiğimiz, bir sıkıntımız çok şükür yoktur.

0: Bu tablo Türkiye'nin iç piyasadaki hububat ihtiyacını karşılayabilecek güçlü bir stok tamponuna sahip olduğunu gösteriyor. Üretim tarafında da beklentiler yüksek. Bu yıl 24,5 milyon ton buğday ve 10 milyon ton arpa üretimi bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticiden yaptığı hububat alımı da 12,3 milyon tona ulaştı. Türkiye açısından bugün gündemde olan risk hububat yok ya da gıda arzı yetersiz tablosu değil. Asıl takip edilen başlık Karadeniz'deki savaşın navlun, sigorta, enerji ve küresel emtia fiyatları üzerinden gıda maliyetlerine oluşturabileceği baskı. Bu nedenle gözler şimdi Türkiye'nin önerdiği yeni güvenli geçiş formülünde. Anlaşma sağlanabilirse Karadeniz'deki tahıl trafiğinin yeniden güvenli ve düzenli hale gelmesi küresel gıda tedariki açısından büyük önem taşıyor.
1: Ev ve arsa satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama tarihi ertelendi. Zorunlu uygulamanın başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olarak belirlendi.
0: Ev ve arsa alımında güvenli ödeme dönemi için takvim değişti. Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmayı, alıcı ve satıcının güvenliğini artırmayı amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulaması ertelendi. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre satış bedelinin nakit, havale veya elektronik fon transferiyle ödenmesi durumunda işlemin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Sistemle birlikte satış bedeliyle tapu devrinin eş zamanlı gerçekleşmesi ve para transferinin güvenli bir ortamda yapılması hedefleniyor. Ancak uygulamanın başlayabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankaların teknik altyapılarının tamamlanması gerekiyor. Bu kapsamda gerekli veri paylaşım altyapısı hazırlanırken bankaların entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor. Bakanlık sistemin eksiksiz ve kesintisiz çalışması, olası teknik sorunların önüne geçilmesi ve sektörün hazırlıklarını tamamlaması amacıyla zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirledi. Öte yandan tapu sistemiyle bankalar arasındaki veri paylaşımını hızlandırmak için bir entegratör belirlenecek. Bankaların altyapıları tamamlandıktan sonra ise sistem önce pilot uygulamayla test edilecek, ardından zorunlu uygulamaya geçilecek.
1: Türkiye'nin en büyük iş dünyası buluşması olan Türk Konfet İş Dünyası Zirvesi'nin 27.si Elazığ'da gerçekleştirildi. Türk İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez zirvenin çıktılarını Apara'ya değerlendirdi.
2: 2026 yılının son çeyreğine girerken büyüme, yatırım ve istihdam tarafında nasıl bir görünüm bekliyorsunuz? 2027 için iş dünyasının beklentisi nedir?
3: 2027'nin ilk üç çeyreğine baktığımızda aslında biz geçen yıl 2026'nın bir denge yılı olacağını öngörmüştük. 3 aşağı 5 yukarı bu öngörümüzde de yanıldığımızı pek söyleyemeyiz. Tabii ki istihdam konusunda beklentilerimizin biraz altında kaldığımızı da ifade etmek istiyorum bu konuda. Fakat 3. çeyrekten umutluyuz. Özellikle orta vadeli programın işte yeniden revize edilmesi, öngörülebilirliğimizi biraz daha ileriye taşıyabilirsek bunu istihdama da yansıyacağını, 3. çeyrekte de ekonomik verilerin olumlu yönde yansıyacağını düşünüyoruz. 2027 yılı tabii bu son 3 çeyrekteki performansımız işin doğrusu 2027'yi etkileyeceğini düşünüyorum. Yani 2026 gibi bir denge yılı mı olur ya da orada koştuğumuz bir şey mi olur, ama dünyada kırılmalar, yani şu an takip ettiğimiz ki bizim toplantı temamızda, zirve temamızı da gördünüz. Konjonktürel olarak etkileneceğimiz durumlar da 2027'de önümüzde bir inşallah problem olarak olmaz, iyi tarafıyla gelir. Çünkü ülkemiz son zamanlarda uluslararası düzeyde yaptığı önemli anlaşmalarla bölge potansiyelinin çok yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bunu ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum, ama iş dünyası olarak tabii ki bizim beklentilerimiz enflasyona mücadelede daha olumlu adımlar atalım. Enflasyonu mümkün mertebe biraz daha aşağı düşürelim. Özellikle girdi maliyetlerimizin artık birinci sırasına neredeyse ulaşan finans maliyetlerini düşürelim. Yani bu tabii ki bizim

0: yatırımımıza, istihdama olan katkıya ve ihracatımıza, rekabetçiliğimize yansıyacak. 2027'nin biraz denge, biraz da umutların daha fazla olduğu bir yıl olarak düşünebiliriz.
1: Peki 27. İş Dünyası Zirvesi'nin çıktıları neler olacak? Onun için neler söylersin?
0: 27. Şimdi yaptığımız iş zirvemizin bizim aslında her zirveden sonra mutlaka önümüzdeki yılı veya dönemi etkileyen çıktılarımız oluyor. Yani bu da ben konuşmamda da bahsettim. Yeni dünyaya hazırlanmak. Yani buradaki konumumuzu doğru belirlemek. İş dünyasının buna hazır olması lazım. Sadece dijital yeşille artık kalmadığımız, daha çok üretime odaklandığımız, yüksek teknoloji, katma değeri yüksek ürünlere odaklandığımız ve bölge pazarı içerisinde, yakın pazarlar içerisindeki avantajımızı değerlendirdiğimiz bir çıktı olacak. İş dünyası biraz daha neler yapması gerektiğini, hangi konularda, hangi adımları daha çabuk atması gerektiğini göreceği bir çıktığımız olacağını düşünüyorum.
2: Efendim, Z raporunu burada kapatıyoruz. Yarın A Para ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç, Polonya.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Haydi ekran başına. İsveç, Polonya, Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin

0: Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.

0: çizerken totem yapmanın modası hiç geçmez.
1: Aynı albeni lezzeti gibi.
0: Modası geçmeyen lezzet albeni.
2: Gol! Ajda Hanım attık. Attık Ajda Hanım, sağ olun.

0: bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira.
1: Opet Ultra Force motorun silindirini

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Sahadaki mücadelenize enerjimizle eşlik ediyoruz. 10 şarj A milli takımımıza başarılar diler.
0: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
2: Kopalarda gol!
0: Bey Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi yarın 21.45'te Ağbara'da.
3: Uçuran yıldızı Parafly. Yurtdışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin. Kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Biz bugün nereye gidecektik ya?
3: Spora.

0: değil.
1: Çocuğun kursu?
0: Değil ya.
1: Annem nereye mi?
2: Yarın o yavrum.
1: Sen emek dersin?
3: Maça.
0: Değil babacığım.
1: Buldum. Petrol ofisi.
4: Petrol ofisi kampanyası.
0: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
5: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
0: pozitif puan hediye.
6: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
7: isten o. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
10: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

İfris'ten mutlu akşamlar sevgili futbol severler. A Para kanallarına hoş geldiniz, ekranlarına hoş geldiniz. Dinamo Arena'dayız. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 2 mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşısında birazdan mücadele başlayacak. Şu anda futbol severler tribünlerdeki yerini almış durumda sevgili izleyenler. Futbol heyecanı, milli heyecan Turkuaz Medya'da yaşanmaya devam ediyor. Ev sahibi Gürcistan Dünya Kupası elemelerinde iyi bir izlenim bırakamamıştı. Yalnızca bir galibiyet alabilmişlerdi. Bu sezon Uluslar Ligi'ne ise ilk maçta Kuzey İrlanda'ya 1-0 mağlup olarak başlangıç yaptılar ve Vilisanyo'yla yollar bu maçtan sonra ayrıldı sevgili izleyenler. 5 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz. 5 yıllık bir serüven geride kaldı. Önemli işler başardı Vilisanyo'yla. Şubat 2021'de Gürcistan milli takımının başına getirilmişti. Toplam 58 maça çıktı takımıyla birlikte. 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde etti bu 58 maçlık periyotta. Maç başına 1.47 puan ortalaması yakalamıştı Vilisanyo. Tabii önemli başarılara imza attığını vurgulamıştım az önce. Bir devrim yarattı adeta Gürcistan futbolunda. Vilisanyo yönetiminde playoff finalinde Euro 2024'te Yunanistan'ı penaltılarla eleyerek tarihin ilk Avrupa şampiyonası biletini almışlardı. Bu da onlar için çok önemliydi, çok değerliydi. Yine aynı turnuvada son 16 turunda grubunda Portekiz'i 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmışlardı. Aynı şekilde 2022-23 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde, C Ligi'nde grubu lider tamamladılar ve şu anki B Ligi'ne

alkışlıyor. Willy Sanyol ayrılığı sonrası da takımı devraldı. Ramaz Svanadze. Bugün yeni bir sayfa, temiz bir sayfa açacak Gürcistan milli takımı. Onun önderliğinde bu mücadele onlar için son derece önemli. Tabii bu maçın Tiflis'te oynanması da gerçekten onlar için büyük bir önem taşıyor. Ramaz Svanadze önderliğinde bakalım nasıl bir 90 dakika çıkaracak Gürcistan Ukrayna karşısında, birazdan göreceğiz sevgili izleyenler. Diğer taraftan Ukrayna, konuk takım Ukrayna, Euro 2024'te 4 puan toplamış fakat averaj farkıyla turnuvaya veda etmişlerdi. Son UEFA Uluslar Ligi'nde ise A Ligi'nin kapısından döndüler. Bunu vurgulamam lazım. A Ligi yükselme playoff maçında Belçika'yı ilk maçta 3-1 mağlup etmişlerdi. Fakat revanş maçında deplasmanda 3-0 mağlup oldular ve A Ligi'ne yükselen taraf bizim de Türkiye'nin de rakibi olan Belçika olmuştu. Tabii takımda Avrupa futbolundan önemli isimler de yer alıyor. Birazdan 11'leri de sayacağım. Benfica'lı Tribin, Paris Saint-Germain'li Zabarne, Everton'lı Mikolenko, Tottenham'lı Modric, eski Trabzonspor'lu Zubkov ve deneyimiyle Avrupa futbolunda önemli işler yapmış Andri Yarmolenko da takımda yer alan isimler arasında. Yavaş yavaş artık tünele doğru geldi oyuncular. Birazdan mücadele başlayacak. Maçın hakemi Aliyar Ayev, Azeri hakem, 38 yaşında FIFA kokartlı bir hakem. Bugün bu mücadelede Tiflis'te Dinamo Arena'da bu maçı yönetecek. Bu maçta düdük çalacak. Kaptanları görüyoruz. Bir tarafta Gürcistan'ın yıldızı, dünya yıldızı Kvaratskhelia. Paris Saint-Germain'de önemli işler yaptı. Geçen sezon kariyer sezonunu yaşadı Kvaratskhelia. 25 yaşındaki futbolcu. 48 maçın 36'sında 11'de başladı geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de. 19 gol, 10 asist yaparak 29 gole katkı sağladı. Çok önemli bir istatistik yakaladı Kvaratskhelia. Takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Luis Enrique'nin göz bebeği oldu adeta. Tabii bugün tüm futbol severler gibi gözümüz yine Kvaratskhelia'da olacak. Bakalım bugün neler yapacak Gürcistan adına. İlerleyen süre içerisinde göreceğiz. Ve diğer taraftaysa Ukrayna milli takımı, onlar da çok zor bir süreçten geçiyor. Çok zorlu şartlar altında çalışan, mücadele eden bir takım Ukrayna. Savaştan dolayı imkanlar zorlu. Takım şu an için iç saha maçlarını Slovakya'da oynamak zorunda kalıyor değerli izleyenler. Ve evet, bu esnada iki takım oyuncuları da hakemlerle birlikte Tiflis'te Dinamo Arena'da yeşil zemine çıkıyor sevgili izleyenler. Gürcistan mı Ukrayna mı, 90 dakikanın sonucu ne olacak? İki takım oyuncuları da tünelden çıkıyor. Birazdan 90 dakika başlayacak.

Kvaratskhelia ve Mamardaşvili'yi görüyoruz. Önemli oyuncular. Gürcistan'da, aynı zamanda Ukrayna'da da öyle. Ukrayna milli takımında da bir teknik direktör değişikliği meydana geldi geçtiğimiz aylarda. İtalyan Andrea Mallera, 55 yaşındaki İtalyan teknik direktör Andrea Mallera takımı devraldı ve Ukrayna milli takımının ilk yabancı teknik direktörü oldu. Şimdiki takımında milli marşı

0: Toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
2: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
2: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
4: Evet sevgili izleyenler, iki takımın da ulusal marşını dinledik. Gürcistan'ın 11'i şu şekilde olacak. Kalede Mamardaşvili, 4'lü bir savunma sistemi Lohoşvili, Divali, Gogličice ve Kakabadze savunma dörtlüsü olacak bugün Gürcistan'da. Hemen önlerinde Kiteşvili, Çakmetadze, Koçoroşvili izleyeceğiz. Kanatlarda Kvaratskhelia ve Sitashvili yer alacak. Santrofor'da ise Mikhail Tadze'yi görüyoruz bugün. Bu 11'li Ukrayna karşısında olacak Gürcistan. İki takım kaptanı maç öncesi hakemin yanında Aliyar Ayev, Azeri hakem, 38 yaşında, bugün bu mücadelede düdük çalacak. Diğer taraftan Ukrayna'nın kadrosu ekranlarınıza yansıyor. Kalede Trübin olacak. Bondar, Sarapi ve Mikavko savunmada yer alacak bu isimler. Mihailichenko, Nazarna ve Pikalnok orta alanda yer alıyor. Oleksandr Zubkov'u da sayıyoruz yine. Önlerinde Maxim Kilan, Vladislav Vanat ve Matvi Ponomarenko yer alacak Ukrayna'nın kadrosunda. Maç öncesi iki takım oyuncuları da mücadele sözü veriyor. Birazdan mücadele başlayacak. Çok az bir zaman kaldı.

Maçın hakemi Ali Yerayev son kontrollerini gerçekleştiriyor. Birazdan 45 dakikayı başlatacak. Ve ilk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler. Maça Gürcistan başlıyor. Taç kullanacak Ukrayna. Mihailishenko tacı kullandı orta alanda, şimdi topun sahibi Gürcistan Kvaratskhelia. Geri oynuyor Lohoşvili. Divali. Sol çizgide Çakvetadze. Ön alan baskısı var Ukrayna'dan. Bu baskıyı kırmaya çalışıyor Gürcistan. Ve Gürcistan'ın yeni teknik patronu Ramaz Svanadze. 45 yaşında Gürcü teknik adam. Bugün ilk sınavına çıkıyor Ukrayna karşısında. Hemen ardından Ukrayna'nın yeni teknik direktörü, o da Andrea Maldera, 55 yaşında İtalyan teknik adam. O da şu ana kadar takımın başında 3 maça çıktı. Bunların ilk ikisi hazırlık müsabakasıydı. Polonya'yı 2-0 mağlup etti. Danimarka'yı 2-1 mağlup oldu. İlk resmi maçındaysa Macaristan'ı 1-0 yendi. İyi bir başlangıç yaptı. O maçta hatırlayacağınız üzere UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezonun ilk maçıydı. İlk karşılaşmasıydı. O maçı 1-0 kazandı Ukrayna. Hem de çok zorlu bir deplasman, bir Macaristan deplasmanından 3 puanla döndü. Andrea Maldera bugün Gürcistan karşısında nasıl bir futbol oynatacak, merak konusu. Mikalko. Sarapi. Yanlık atar şimdi Kvaratskhelia. Bir boşluk yakaladı orada Kvaratskhelia. Kvaratskhelia sevdiği yerler. Kvaratskhelia verdi pasını. Şut, kaleci Trubin. İlk tehlike, ilk deneme Gürcistan'dan geliyor. Kiteşvili. İşte Kvaratskhelia sevdiği boşluklardan birini yakaladı. Arkadaşını boşluğu gördü. Yine bir şut açısı ancak İyi değerlendiremiyor Gürcistan. Top Trubin'de kaldı. Sarapi. Savunma arkasında koşu var şimdi. Ponomarenko vuruyor. Yandan dışarıya gitti. Matvi Ponomarenko. Dakika 4. İki tarafta maça hızlı bir başlangıç yaptı. Önce Gürcistan, ardından Ukrayna. İşte Ponomarenko savunma arkasını böyle gördü. İyi bir koşu yaptı Ponomarenko. Sol ayakla uzak köşeyi deniyor. Yandan dışarı gitti top. Kale vuruşunu kullandı Gürcistan. Dikine bir pas. Riskli, soğukkanlı bir hareket Mikalko'dan. Mikalko. Mihailishenko.

Mihajličenko, Vanat, top dışarıda, kontrolü zor bir top oldu bu. Mihajličenko ekranda, bugün sol kanat bek pozisyonunda yer alıyor. 29 yaşında deneyimli oyuncu.

Gheorghe Mamardashvili. Dvali. Gognicidze. Mamardashvili. Tek top geldi. Koçoraşvili'den uzun bir top. Kafayla indiriyor Ukrayna savunması. Bondar. Şimdi pasını aktardı Bondar. Zubkov tek başına kaldı. Alexander Zubkov, eski bir Trabzonsporlu. Bu sezon Yunanistan'a AEK'e transferi gerçekleşti. Orada da iyi bir başlangıç yaptı Zubkov. Bir gol, bir asistlik katkısı var. AEK'te iki kez 11'de yer aldı. Yaşında deneyimli bir isim Zubkov bugün 42. kez Ukrayna formasını giyiyor. Milli takım kariyerinde 3 golü var şu ana kadar Alexander Zubkov'un. Hazırlık pasları Gürcistan'dan. Merkezde top kaybı. Ukrayna topu aynen almayı başardı. Karşılıklı top kayıpları izledik. Koçoraşvili. Kvaratskhelia. Dripping halinde Kvaratskhelia rakibini karşısına aldı. Şimdi topu ayağına çıkarmayı başarıyor. Yerden bir pas penaltı noktasına doğru. Boşluk arama çabasında. O bölgede Mikhail Tadze. Top Gürcistan'da kaldı. Sol çizgide Tsitashvili.

Kvaratskhelia. İyi bir pas geldi ona ama o bölgeyi iyi kopuyor Mikalko. Kvara'ya geçiş izni tanımadı. Dakika 8. Şu ana kadar iki takım da birer şut kaydetti. Önce Gürcistan kaleyi denedi, ardından Ukrayna Ponomarenko ile gelmişti. O pozisyonlardan gol sesi çıkmamıştı. Koçoraşvili. Kaleye uzak mesafe yerden bir şut denendi. Top geçmiyor. Loşvili. Pası Çakvetadze. Kvara. Loşvili. Gürcistan UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon ilk maçında kendi sahasında Kuzey İrlanda'ya 1-0 mağlup oldu. Bu maçtan sonra Willi Sanyol'la yollar ayrıldı. Bugün yeni bir teknik direktörle Ukrayna karşısında Gürcistan. Bu arada yerde kalan bir Ukraynalı oyuncu var. Maçın hakemi Aliyar Ayev pozisyona yakın. Düdüğüne davranıyor Azeri hakem. Burada yerde kalan oyuncu İkal Yanok. Alexander İkal Yanok sert bir hamlede bulunuyor.

rakibine. Gürcü oyuncu 9 yaşındaki Bigal Yonok yerde kaldı. Dinamo Kiev'li oyuncu

Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Top Ukrayna'da. İlk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Tiflis'te golsüz eşitlik devam ediyor. İkalyanov kenarda bekliyor. Birazdan oyuna dahil olacak. Ponomarenko dar alandan çıkamıyor. Ponomarenko taç.

İtalyanok için 1 dakika beklenildi. İtalyanok tekrar oyunda. Sarabi. Bondar. Bondar, Ponomarenko düşüncesi. Kaleci Mamardaşvili. O da Liverpool'un file bekçisi Mamardaşvili. Geçen sezon Alisson sakatlandıktan sonra 19 maçta 11 başladı. Ve iyi işler de çıkardı Mamardaşvili. Bu sezon yalnızca bir maçı var. İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'la oynanan mücadelede Liverpool'da kaleyi devralmıştı Mamardaşvili. Çakmetadze. Lohoşvili. Kısa paslar Gürcistan'dan. Ponomarenko. Ukrayna topu kazandı orta alanda. Bir pas hatası da Ukrayna'dan geldi. Kvara. Kvaratskhelia iyi döndü. Boşluk arıyor. Gürcistan iyi paslaşmalar izledik. Yerde kalan durucu bir oyuncu var. Karar faul. Çakvetadze. Sarapi'nin müdahalesi sonrası yerde kalıyor. Dakika 14. Aliyar Ayev faul düdüğünü çalıyor bu pozisyon için. Kaleci Anatoli Trubin, Benfica'nın file bekçisi. Topun gerisine Kvaratskhelia geçti. İyi bir mesafe. Kaleyi denemek için Kvaratskhelia, takım kaptanı, kaleye bakıyor, arkadaşlarına bakıyor. İşaret geldi şimdi. Kvaratskhelia geliyor. Kvaratskhelia yandan dışarıya gitti. Kvaratskhelia kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı.

kale vuruşunu kullandı Ukrayna. Sarapi. Mikalko. Nazarna. Tač. Kakabadze. Son temas ondan. Mihailichenko taçı kullandı. Mihailichenko. Bondar. Zubkov. Zubkov kayarak müdahale geldi Kıvara'dan. Kıvara topu kazandırdı şimdi takımına. Ön alanda baskı devam etti. Ancak devamını getiremiyor Gürcistan. Ukrayna savunması Sarapi'yle iyi bir reaksiyon gösteriyor orada. Andrea Mallera da ekranlara geliyor. Sık sık Ukrayna'nın yeni teknik direktörü, yeni teknik patronu. Zubkov tek top oynuyor. Top yükseklik kazandı Sarapi. Top kimde kalacak? Mikalko. Mikalko. Yerde kalan oyuncular var. Hakem oyunu durduruyor. Sarı kart çıktı. Maçtaki ilk kart Ukrayna'ya çıkıyor. Vanat. Radislav Vanat sarı kartı gören oyuncu oldu. Pozisyonun tekrarı ekranlarınıza yansıyor. Burada çok kontrolsüz bir müdahalede bulunuyor. Vanat. Bu pozisyonun ardından Aliyar. Ayev'in eli de cebine gitti ve sarı kartı Vanat'a gösterdi.

Lohosvili. Divali merkezde. Taç. Bogdičice. Topu Taç'a gönderiyor. Ukrayna'da top. Sarapi. İki takım da temkinli oynuyor. İki takımın teknik direktörü de yeni. İki takım da bir nevi yeni bir sayfa açıyor değerli izleyenler. Maç başında da bunu söylemiştim. Nasıl bir sonuç çıkacak? Gerçekten merak konusu. Ukrayna Uluslar Ligi'nde ilk maçını kazandı. Geçen hafta Macaristan'da deplasmanda maçı Zubkov'un, Sika'nın golüyle 1-0 kazanmıştı Ukrayna. Haliyle moralli bir Ukrayna var diyebiliriz bugün. Koç Oraşvili. Kautadze'ye de faul. Mikalko faul yapan oyuncu.

Chuck Vitadze. Kvaratskhelia.

Asya'dan Sitaishvili bu kez yerde kalan oyuncu. Dakika 20. Son dakikalarda özellikle maçta şiddet arttı değerli izleyenler. 10-15 dakika akan bir oyun vardı. Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Turibin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Gognichidze. Çok iyi vurdu. İki şık hareket izliyoruz. Önce Gognichidze, ardından kaleci Turibin. Korneri kullanacak Gürcistan. Sitaishvili korneri kullanacak. İşaret geldi Ali Yarayev'den. Sitaishvili içeriye bakıyor. Yaptı ortaya. Kafalardan sekti. Üstten dışarıya gidiyor top. Out kararı Ali Yarayev'den. Gognichidze. Gole çok yaklaştı Gürcistan. Gognichidze'nin şutunu harika çıkarıyor Anatoli Turibin.

Лавошвили. Мамардашвили. Дивали.

Kauko. Zukov merkeze geldi şimdi. O bölgeyi biraz rahatlatma amacıyla merkeze geliyor. Tabii etrafında birçok markajı da var Zubkov'un. Pas hatası geldi. Tehlikeli yerde topu kaybediyor. Ukrayna, Gürcistan hata izleyeceğiz şimdi. Tistashvili orta geldi. Ceza sahasına etkili olamıyor Gürcistan. Bir kez daha yüklenecek. Kvaratskhelia. Tistashvili. Kvaratskhelia. Tistashvili. Kvara. Çakvetadze. Çakvetadze kaleyi düşünüyor. Trubin'in kucağına. Çakvetadze. Topu istediği gibi döndüremedi. İstediği köşeye gönderemedi. Çakvetadze. Top Trubin'de kaldı.

Şimdi gelişine bir vuruş. Ukrayna topu aniden kazanıyor. Ladislav Vanat gelişi güzel vuruyor bu topa ancak isabet elde edemiyor Vanat. Ramaz Svanadze az önce ekrandaydı. O da 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan U21 takımını gerçekten de tam anlamıyla önemli yerlere taşımıştı. Portekiz, Belçika ve Hollanda'nın yer aldığı yani ölüm grubunda lider çıkarak çeyrek finale yükseldiler. Turnuva tarihinde ilk kez boy gösteren bir ülke için bu başarı devasa bir yankı uyandırmıştı. U21 Avrupa Şampiyonası'nda Ramaz Svanadze önderliğinde. Bir nevi altın jenerasyonunda gerçek mimarı diyebiliriz Svanadze için. Kvaratskhelia, Mamardashvili, Davitashvili, Sitashvili gibi isimler Svanadze'nin U19, U21 takımlarında bizzat elinden geçti. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Dakika 26. Golsüz eşitlik devam ediyor. Dinamo Arena'da Tiflis'te Gürcistan'ın kaydettiği daha çok pozisyon var Ukrayna'ya göre. Çakmetadze bir pas yolladı sağ çizgiye. Koçoraşvili, Kiteşvili yerden oynuyor. Kiteşvili sağ çizgide, şimdi Tisitaşvili yerden göndermek istedi, başaramadı.

Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Markajlarından kurtuldu. Orta alana geçti. Kvaratskhelia tekrar topun sahibi, şimdi pasını aktarmayı başardığı yerden ceza yayına doğru. Hiçbir sürücü oyuncu o bölgede yok. Vanat yerde faul. Bu kararı beğenmiyor Gogicidze. Ponomarenko yerde kalan isim Ukrayna'da. İşte Ponomarenko bu şekilde yerde kaldı. Matvi Ponomarenko, Dinamo Kiev'li oyuncu. Genç bir isim, 20 yaşında. Uluslar Ligi'nde ilk kez A takım formasını giydi. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması ardından. Düdük geldi Aliyar Ayev'den. Dakika 29. Kvaratskhelia topun dibine girmeyi başardı ancak topu filelere gönderemedi. İşte Kvaratskhelia'nın kaydetmiş olduğu pozisyon, ardından bayrak da kalkıyor. Anatoli Trubin de burada bir sakatlık yaşıyor.

tedavisi saha içerisinde yapıldı Trubin'in. Mücadele kaldığı yerden devam edecek. İlk yarım saati de geride bıraktık. Tiflis'te. Henüz gol sesi çıkmadı. Gürcistan gole yaklaştığı anlar oldu ancak gol sesi henüz çıkmadı. Mihailichenko. Sarapip. Yanında Bondar var. Bondar. Çizgide şimdi Zubkov topun dibine giriyor sol ayakta. Düşüncesini gerçekleştiremiyor Alexander Zubkov. Top Mamardashvili'de. Tabii kenarda da oyunu değiştirebilecek oyuncular mevcut iki takımda da.

Ukrayna için kontratak fırsatı olabilir mi derken orta sahada Koçoraşvili rakibine faul yapıyor. Aliyar Ayev oyuncuyu uyardı. İşte Koçoraşvili yaka paça aşağı indiriyor Vanat'ı. Bonder. Zubkov. Ön alan baskısı var. Uzun bir top geldi şimdi. Mücadele devam ediyor Zubkov. Top önünde kaldı. Sol çizgiye doğru açtı topu Zubkov. Kısa paslaşmalar yine Ukrayna'da. Orta şimdi Vanat'a doğru. Onu epey bir açtı top. Şık bir hareket. Alkış da oluyor taraftarından. Sitaşvili. Ponomarenko. Zubkov. Rakibi karşısında Zubkov. Rakibinin üstüne üstüne gitti. Arkadan bildiren bir oyuncu var. Orta denemesi. Top sol kanada doğru açıldı. Mihailichenko bölgede. Pasını da aktarıyor Mihailichenko. Kalabalık geldi. Gürcistan yarı sahasına Ukrayna. Kilidi açmakta zorlanıyor Ukrayna. Sarapi. Sarapi uzaklardan deniyor şansını. Avuta gidiyor top. En azından atağı bitirebildi Ukrayna. Atağı noktalayabildi. Çok uzaktan denedi şansını. Sarapi az önce savunmada riskli, soğukkanlı bir hareket yapmıştı. Tsitaishvili. Bu çalımdan sonra tribünlerden de alkışlar geldi ona. O pozisyonda az önce ekranlarınıza yansıdı. Sarapi. Anatoli Turbin. Eduard Sarapi. Dakika 34. Tempo. İnip alçalıyor süre geçtikçe.

Zupkol. Sol ayakta penaltı noktasına doğru. Divali. Dönen topu karşılıyor Gürcistan. Uzun bir top şimdi. Mikautadze koştu. Mikautadze. Taç. Taçı kullanacak ev sahibi Gürcistan. Mikalko'dan çıktı top. Lohoşvili. Kvara. Kvaratskhelia attı çalımını. Kvaratskhelia sevdiği pozisyonlardan birisi. Sitaşvili. Kvaratskhelia yerden çevirmek istiyor. Önü kapandı. Savunmada işini iyi yapan bir Ukrayna var. Şu ana kadar Kvaratskhelia'nın istediği pozisyonları engelleyebildiler. Sitaşvili. Lohoşvili. Kiteşvili orta alanda. Vitesi yükseltmek istiyor Gürcistan. Boşluk arıyor Kvaratskhelia. Şimdi oyunu rahatlatmak adına geriye geldi. Lohoşvili. Çakmetadze yanında. Kvara önünde. Çakmetadze'yi tercih ediyor Kvara. Bu iki oyuncu paslaştı. Kvaratskhelia. Çok iyi bir pas geldi şimdi. Kakabadze. Kakabadze yapıyor ortayı. Çakmetadze gelmeden önce Bondar. Çakmetadze topu yakaladı. Kısa paslaşmalar izliyoruz Gürcistan'dan. İyi kapandı Ukrayna. Kaleye uzak mesafe. Şut üstten dışarıya gitti. Otar Kiteşvili. Pas opsiyonları da vardı. Kaleyi tercih ediyor Otar Kiteşvili. ...30 yaşında deneyimli bir isim. Sturm Graz'lı oyuncu Kiteşvili. Bugün 48. kez milli formayı giyiyor. Şu ana kadar 4 golü var milli takım kariyerinde Kiteşvili'nin. Bondar. Eduard Sarapi. Mihailichenko. Mikalko. Zupkov. Tek top ondan. Mikalyanok. Mikalko. Savunma arkasında koşu var. Top geçmiyor. Mihailichenko koşuyu göstermişti. Çakmetadze. Top kaybı Gürcistan'dan. İstediği gibi uzaklaştıramıyor Gürcistan topu. Bir anda alanı daraltmayı başarıyor Gürcistan. Uzun bir top şimdi. Mikautadze koşuyor. Top sekti. Mikautadze rakibini zorladı. Top yükseklik kazanıyor. Kvaratskhelia arkada. Ukraynalılar. Topun kontrolünü sağlayabilecek mi? Top henüz yere inmiş değil. Şimdi top yere indi. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia'nın pası geçmedi. Mikalko. Mikalko. Pası Zupkov'a. Zupkov. Savunma arkasını görüyor. Zupkov pasın şiddetini ayarlayamadı. Mamardaşvili de kaldı top. Mamardaşvili hemen oyuna sokuyor topu. Dakika 39. Normal sürede son 6 dakika ilk yarının bitmesi için. Çakmetadze. Kvaratskhelia. Sitaşvili.

Kadlicidze. Kakabadze. Kvara. Teşvili. Çakvetadze. İyi paslaşmalar. Tsitaişvili rakibine geçemiyor. Köşe vuruşu kararı. Savunmadan kısa paslarla yüklenince Gürcistan bir nevi başarı elde edebiliyor. Ama takımla birlikte öne çıkınca, topu kaybedince savunmada riskli anlar yaşayabiliyor Gürcistan cephesi. Dakika 41 şimdi. Kvaratskhelia köşe gönderimindeki oyuncu. Kvaratskhelia yaptı ortayı arka direğe doğru. Trubin topu tokatlıyor. Taç kullanacak Gürcistan. Trubin'de bir problem var. Azeri hakem Aliyaş Ayev şimdi Anatoli Trubin'in yanına gitti. İyi misin? Devam edecek misin? Diye sordu. İşte topu böyle yumrukladı. Köşe vuruşu esnasında Trubin.

stopacı kullandı Ukrayna. Koçoraşvili ekrana yansıyor. 27 yaşında Sevilyalı oyuncu. Taç kullanalı Gürcistan adına. Korner. Maxim Kilan'dan. Son temas. Koçoraşvili de tribünlere döndü. Taraftarını ayağa kaldırdı. Dakika 43. Bir köşe vuruşu organizasyonu. Paslaşarak kullanabilir mi Gürcistan, göreceğiz. Kvaratskhelia köşe gönderine çok yakın. İşaret geldi şimdi. Evet, paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Kvaratskhelia dönüyor geriye. Orta ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu üstten dışarıya gidiyor. Out kararı.

Mihai Lichenko. Kakabadze. Mamardashvili. Uzun oynuyor Mamardashvili. Sarap yükseldi. Kuvara. Zubkov savunmaya geliyor. Kvaratskhelia oldukça inatçı, topu bırakmadı. Çakvetadze kayarak müdahalesi, Zubkov yerde faul yaptım diyor. Aliyar Ayev. Birazdan kayıp zamanı öğreneceğiz ilk 45 dakika için. Golsüz eşitlik devam ediyor Tiflis'te.

Dinamo Arena'da. İşte Gheorghe Tsakbetadze. Direkt Kaval kemiğine doğru bir müdahalede bulunuyor Tsakbetadze. Bondar arkadaşına bıraktı. Zubkov. Bondar. İki dakikalık ilave süre geliyor. İlk 45 dakika sonuna. Mücadele en az 2 dakika daha devam edecek. Bondar. Merkezde Nazarina. Bondar. Zubkov. Uzun bir top savunma arkasına geçmedi. Zubkov. Topun sahibi bir kez daha Zubkov. Bondar. Zubkov. Bondar. Vanat. Pas. Ikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardaşvili. Alexander Zubkov takım kaptanı. Çok iyi yüklendi. Organize geldi Ukrayna. Zubkov kaleyi yerden deniyor Mamardaşvili'nin üstüne. 45 artı 2'nin içindeyiz.

0: Valli. Aliyar Ayev ilk 45 dakikayı bitiriyor değerli izleyenler. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor. İlk yarı skoru Gürcistan 0, Ukrayna 0.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: uyguna.
1: En popüler platformlar Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Dede ne yapıyorsun?
3: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
3: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: He.
4: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
5: Taraftarın taraftarı Getir 90 dakika boyunca taraftarın yanında. Siparişini şimdi ver, çıtır çıtır atıştırmalıklarda ve buz gibi içeceklerde

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Opet Ultra Force motorun silin.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Erkekler sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
1: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
2: Muhabbet sarmadıysan Karamiyo'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamiyo.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?

uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin

Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin. Kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.

gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü

enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: şansım var.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
3: Bir de kendine bak, her yer her yerde.
4: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
3: Ne AI?
4: Yapay zeka yani.
3: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
5: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
6: Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
7: Biz bugün nereye gidecektik ya?
8: Spora.
7: Değil.
8: Çocuğun kursu.
7: Değil ya.
8: Annem nereye mi?
9: Yarın o yavrum.
8: Seramik dersi.
9: Maça.
7: Değil babacığım.
8: Buldum. Petrol ofisi.
7: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yapıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
10: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor.
1: Koşmalarda gol!
0: Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç-Polonya.
1: Vuruş defalarda gol!
0: Haydi ekran başına. İsveç-Polonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

Sevgili izleyenler, şimdiden birlikteyiz. Apara ekranlarında UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşısında. İlk devreyi geride bıraktık. İlk devrede gol sesi çıkmadı. Gürcistan'ın kaydettiği gol pozisyonları vardı. Ukrayna'nın Gürcistan'a kıyasla az pozisyon olsa da yine tehlikeli pozisyonlar kaydetti. Gol pozisyonlarına girdi ancak iki takım da gol üretemedi. İkinci yarı için artık son hazırlıklar yapılıyor. Kenarda hazırlanan oyuncular gördüm. İkinci yarıya değişikliklerle başlayacak Ukrayna takımı. Andrea Mallera'yı görüyoruz. Şu anda Bondar'ın yanında, bir şeylerden memnun değil. Andrea Mallera oyuncusuyla birlikte bir diyalog halinde. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Topla oynayan taraf Gürcistan. Gol beklentisinde de 0.54'lük bir gol beklentisi var Gürcistan'ın. Bu istatistik Ukrayna'da 0.11. Toplam 8 denemesinden 3'ü kaleye isabet etti Gürcistan takımında. Bu sayı Ukrayna'da. Toplam 4 şut, yalnızca biri kaleye isabetli şut olarak sayıldı. Gürcistan toplam 10 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. İleride oynayan bir Gürcistan var bugün Ukrayna'ya kıyasla. Evet, şu anda kaptanlık pazubandını teslim ediyor Zubkov. Değişiklik olacak. Ukrayna ikinci yarıya değişiklikle başlayacak. Yaremchuk birazdan oyuna dahil olacak. Raman Yaremchuk. Gürcistan milli takımına bakıyorum. Orada bir değişiklik var mı diye. Herhangi bir değişiklik yok gibi görünüyor şimdilik. Ve Yaremchuk oyunda. Maçtaki ilk değişiklik Ukrayna'dan geliyor. Roman Yaremchuk. Evet. Değişiklikler diye değiştiriyorum. Çünkü iki oyuncu değişikliği daha olacak. Ochoretko ve Danilo Sikan. Üç oyuncu değişikliği birden yapıyor. Ukrayna Zubkov oyundan çıktı. İkinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başlangıç yapıyor Ukrayna. Radikal bir karar bu. Bakalım Andrea Maldera'nın bu değişiklikleri nasıl bir etki yaratacak, etki yaratabilecek mi göreceğiz. İkinci yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum.

Oyundan alınan diğer oyuncular. Zubkov'dan sonra Vanat, Ponomarenko ve Pikalyonok. Zubkov değil, Pikalyonok. Oyundan alınan oyuncular. Yerine Ochorenetko, Sikan ve Yaremchuk dahil oldu.

Geçen hafta Macaristan karşısında alınan 1-0'lık galibiyette golü Danilo Sikan kaydetmişti. Bugün de ikinci yarıda oyuna dahil oluyor Danilo Sikan. Ukrayna'ya bakalım bir şeyler katabilecek mi? Geçtiğimiz maçta onun golüyle maçı kazanmıştı Ukrayna.

Gogličice. Yerde kalan bir oyuncu Kvaratskhelia. Ona yapılan müdahale faul. Dakika 48. Gogličice. Lahošvili. Kiteşvili. Çakmetadze. Yaremçuk. Top dışarıda. Yaremçuk. Kaptanlık pozisyonunu da devraldı Zubkov'dan. Bugün 63. milli maçına çıkıyor. 16 golü var milli forma altında Yaremçuk'un. Olympiakos'ta oyuncu. Gent ve Benfica'da önemli işler yaptı. Özellikle Gent'te yıldızı parladı Yaremçuk'un. 30 yaşında Yaremçuk.

Mikhailichenko, Mikavko, Mikavko, pası Mikhailichenko'ya, Mikhailichenko'dan Mikavko'ya. Dakika 50. Değişiklikler yapıldıktan sonra topu biraz da ayağında tutabilen bir Ukrayna görüntüsü var. Tabii bunu nasıl yayacaklar maç içerisine? Nasıl bir süreye yayacaklar? Önemli bir husus. Lasha Dybala. İyi kapandı Ukrayna. Dybala. Lohoşvili. Henüz Gürcistan'da bir değişiklik yok. İlk yarıdaki kadrosunu koruyor Gürcistan. Dakika 51. Koçoraşvili. Ukraynalı taraftarlar ve deplasman olmasına rağmen yine zor koşullarda takımını desteklemeye geldi. Dybala. Gogličidze. Lasha Dybala. Ön alan baskısı geldi Ukrayna'dan. Uzun bir top şimdi savunma arkasında hareketlenen Mikhail Tadze. Taç. Faul. Ochoretko. Faule maruz kalan oyuncu.

0: Mazarinę. Taras Mikałko. Nazarinę. Sarabi.
1: Topayan'da tutuyor Ukrayna. Garanti oynuyor. Garanti oynamaya çalışıyor.
0: Nazarinę.
1: Uzun bir top geldi. Zubkov yıkılmadı. Zubkov devamını getiremiyor o bölgede Zubkov. Hızlı çıkmak istedi şimdi Gürcistan. Kvaratskhelia. Mikhail Tadze. Topa dokundu ancak. Topu ayağında tutamıyor. Mikhail Tadze. Topu kullandı Ukrayna. Merkezde Nazarinę. Mihailichenko.

Kaleci Turabin. Uzun bir top şimdi merkezde. Kilan, faul yapılıyor ona. Dakika 54. Kart çıkacak. Bu arada az önce oyuna dahil olan Danilo Sikan da sarı kart görmüştü. Onu da sizlerle paylaşmış olalım sevgili izleyenler. Maçta şu ana kadar tüm sarı kartları Ukrayna takımı gördü. Sarapi. İyi sıyrıldı. Koçaraşvili pası isabeti elde edemiyor. Anatoli Turbin.

Mikhailichenko, Mikavko, Sarapi. Zor da olsa topu oyun alanında tutmayı başardı Mikhailichenko. Bir anlaşmazlık yaşandı.

Ters bir top şimdi. Kvaratskhelia topu kazandı. Gürcistan. Kvaratskhelia devamını getiremedi. Köşe vuruşunu kullanacak Gürcistan. İşte burada top kaybı geldi. Kilan yerde kalan oyuncu. Bir faul beklentisi de oluştu. Ardından topu kaybediyor Ukrayna. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu. Kaleye doğru gitmedi top. İlk out atsı. Top arkadaşına bırakıyor. Yerde kalan bir Ukraynalı var. Gogicidze sarı kart gördü. Maçtaki üçüncü sarı kart bu. Kakabadze tacı kullanacak. Kakabadze. Faul bekliyor. Gürcüler oyun devam etti. Sol kanattan şimdi hızlı yükleniyor Kilan'la. Ukrayna devamını getiremiyor Kilan. Mamardashvili topu hemen oyuna dahil etti. Kvara. Pası Chakvetadze. Chakvetadze. Pası Kvara'ya. Kvara bir adım arkada yakalanıyor Kvara. Bir zamanlama hatası Gürcistan takımından. Faul. Chakvetadze faul yapıyor. Zubkov yerde.

İki takım arasında oynanan 12. karşılaşma bu sevgili izleyenler. Daha önce oynanan 11 mücadelede 7 Ukrayna galibiyeti bulunuyor. Kalan 4 maç ise beraberlikle sonlandı. Gürcistan'ın Ukrayna karşısında galibiyeti bulunmuyor. Bugün yendikleri takdirde bir ilki yaşayacak Gürcistan. Bu arada sert bir müdahale. Hoşvili'den

Kaposvili. Koričice. Kakabadze. Kakabadze. Tripkinkalle Kakabadze bastı frene. Koričice. Çakvetadze. Organize geldi. Gürcistan Kıvara'nın pası. Yerden penaltı noktasına. Gelişine bir vuruş savunmadan döndü. Bir penaltı beklentisi de oluştu. Gokličice. Hakeme itirazı var. Oyun devam etti.

kısa paslarla ceza sahasına girmeye çalışıyor Gürcistan. Dvali. Yatarak müdahale. Geç kalıyor. Tsitaishvili. Kvara. Kvara yerde kaldı. Avantaja devam etti oyun. Gürcistan kalabalık geldi. Ceza sahası 3'ü. Bondar. Görevini iyi yaptı orada Bondar. Pas hatası. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia yakın köşeye dönüyor. Reklam panolarına gitti top. Kvitsa Kvaratskhelia. Dakika 62. Orta alanda topu çok iyi kazandı Gürcistan. Bu atak daha iyi bir şekilde sonuçlanır mıydı? Merak konusu. Kvaratskhelia kaleyi dönüyor. Çerçeveyi bulamadı. Bu pozisyondan sonra taraftarlar da bir hayli heyecanlandı. Belki de bu pozisyon Gürcistan adına vitesi arttırabilir.

Nazarine. Sarapi. Mikauko yanında, Bonda'yı tercih etti. Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikauko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu Kvara vuruyor. Trubin. Kvaratskhelia. Ardından Trubin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trubin kaleyi iyi korudu. Koçoraşvili. Vites arttırmış durumda Gürcistan. Çakmetadze koştu, yetişemedi. İşte Çakmetadze. Burada Kvara'nın vuruşu. Anatoli Trubin ayağıyla kurtarıyor bu topu.

kenarda hazırlanan bir oyuncu var Ukrayna'da. Şaparenko birazdan oyuna dahil olacak. 27 yaşında Şaparenko, Dinamo Kiev'li oyuncu. Birazdan oyuna dahil olacak. Bu arada Ukrayna yükleniyor. Uzaklardan bir şut. İsabeti elde edemedi. Ochoretko. Değişiklik gerçekleşsin diyor şimdi hakem. Dakika 65, 4. değişikliğini yapıyor Ukrayna. Maxim Kilan kenara geldi. Şaparenko oyunda.

Gorky Schmitz'ti. Ukrayna 4 değişiklik yaptı. Gürcistan henüz bir değişiklik yapmadı. Kakabadze. Uzun top Kakabadze'den. Şimdi arkadan yetişmek istiyor Mikhail Tadze. Rakibini hataya zorladı. Uzaklaştırıyor bu topu Mikavko. Kakabadze taçı kullanmaya geldi. Ve şimdi ilk değişikliğini yapacak Gürcistan. Kvernadze. Mikhail Tadze oyundan çıkıyor. Kvernadze oyunda. Kaltatsi oyundan çıktı. Kvarnatse 23 yaşında genç bir isim. Oyuna dahil oldu. Frosinone'de, Serie B'de, İtalya'da forma giyiyor. Kvarnatse bugün 4. milli takım maçına çıkıyor. 1.88 boyunda. Bir santrafor. Gelecek vadeden bir oyuncu olarak yer alıyor takımda. Farklı bir oyun formasyonuna geçti. Ramaz Svanadze, Gürcü teknik adam. Bu değişiklik sonrası Gürcistan'ın oyun şekli, formasyonu değişecek. Mikavko. Trubin. Mikavko sol ayakla topun dibine giriyor. Mamardaşvili. Uzun oynuyor Mamardaşvili ama hiçbir arkadaşıyla bu topu buluşturamadı. Liverpool'un file bekçisi Mamardaşvili önemli bir oyuncu. Valencia ve ardından Liverpool seviyesine çıkan önemli bir kaleci. Euro 2024'te grup aşamasında yaptığı 21 kurtarışla turnuva rekorunu kırmıştı. Bugün de yine her zaman olduğu gibi Gürcistan kalesini koruyor. Uzaklardan bir şut geldiğine Ukrayna uzaktan kaleyi deniyor ama Yaremçuk çerçeveyi bulamadı. Uzaktan şutlarda etkisiz kalıyor Ukrayna. Bu tarz pozisyonlar çok izledik Ukrayna tarafında. Ama etkili bir şut çeken oyuncu benim hafızamda kalmadı. Koçoraşvili topu geçiremiyor. Maldera ekrana geliyor. Ukrayna teknik direktörü. Tacı Gürcistan kullanacak. Mihailichenko. Kvarnatze. Rakibini hataya zorladı. Kvernadze, Trubin erken davranıyor. Hataya izin vermiyor. Trubin. Kakabadze geldi. Tacı hızlı kullandı Gürcistan. Koçoraşvili. Çakvetadze. Gokdiçitze. Bu top Mamardaşvili'ye kadar geldi. Lohoşvili. Kvara. Kvaratskelia. Kakabadze.
Koçoraşvili. İki değişiklik daha izleyeceğiz birazdan. Gürcistan takımında. Hazırlık pasları izliyoruz.

Davitaşvili ve Mekvabişvili birazdan oyuna dahil olacak. Bu iki Gürcü oyuncu bakalım. Ramaz Svanadze kimleri oyundan alacak? Kakabadze.

Deşvili pas hatası orta alanda, topu kaybediyor Gürcistan. Kvaratskhelia topu kazanıyor. Kaptan sahnede. Kvaratskhelia bastı topa. Koşuyor Aşvili. Kiteşvili topu iyi taşıdı. Merkezi sağlam kapatıyor Ukrayna. Bu da Gürcistan'ın işini oldukça zorlaştırıyor. Kvaratskhelia hep geriye gelmek zorunda kalıyor. Geriden top çıkarmaya çalışıyor. E şimdi de değişiklik zamanı. Yaptığı üçüncü değişiklik olacak bu Gürcistan'ın. Kiteşvili kenara geldi. Mekvabişvili'ye yerini bırakıyor Kiteşvili. Kalan süre içerisinde bu mevkide Mekvabişvili'yi izleyeceğiz orta sahada. Ve Çakvetadze, o da önemli bir oyuncu Gürcistan adına. O da yerini Davitashvili'ye bıraktı. Davitashvili, o da 25 yaşında Saint-Étienne'li oyuncu. Çift forvete geçti Gürcistan. Ramaz Vanadze gol istiyor. Yapılan değişikliklerden anlaşılan bu. Kvaratskhelia da hala oyunda.

Mekwabishvili. Dvali. Lohoshvili. Kvara. Oyun alanında tutması zor bir top oldu bu. Kakabadze tam zamanında gitti ve topu oyun alanında tutmayı başardı. Dvali. Lohoshvili. Araya girdi Zubkov, topu kazandırdı şimdi. Kontratak fırsatı bu Ukrayna adına. Orta ceza sahasına Dvali dikkatli. Şimdi savunmaya yardım bekleniyor. İyi döndü o bölgede. Daviatashvili. Yerde kalıyor. Sitaishvili. Faul yapıyor. Ukrayna'da Bondar. Hatasının farkında, arkadaşlarına da kızıyor. Bu pozisyon sonrası sarı kart görüyor Valeri Bondar. Çok şık dönmüştü Tsitaishvili. Burada bu müdahaleyi yapmış olmasa belki de çok farklı şeyler izleyecektik. Düdüğüme bekleyin işareti geldi. Aliyar Ayev'den topun gerisinde Kvaratskhelia var. Normal sürede artık son 15 dakika içerisindeyiz. Kvaratskhelia ceza sahasına bakıyor. Orta ceza sahasına. Kafa vuruşu ceza yayına doğru, yine top gelişine bir vuruş. Üstten dışarıya gitti. Mekwabishvili. Az önce oyuna dahil oldu Mekwabishvili. ...25 yaşında... Universitata Craiova forması giyiyor. Romanya Ligi'nde bugün 28. milli maçına çıktı. Kvara. Öne epey bir kalabalık, orayı zorlamadı. Kısa paslaşmalar şimdi. Gürcistan adına bir anlaşmazlık. Out. Son değişiklik hakkını kullanacak Ukrayna. Birazdan bir oyuncu değişikliği daha izleyeceğiz. Trubin. Orta alanı epey boş bıraktı Gürcistan. Şimdi Yaremchuk. Yaremchuk pası geçiremiyor. Gelişi güzel bir vuruş. Gürcistan savunmasından orta alanda topun sahibi Ukrayna oldu. Mikavko. Shaparenko. Zubkov. Sol ayakta kesti Zubkov. Top oyun alanında kaldı. Gürcistan yüklenecek. Maç bir türlü istenilen tempoya çıkamadı. Kocharashvili. Gogicidze. Mikavko. Sarapi.

Standard'a hazırlanan oyuncu Sigankov birazdan dahil olacak oyuna. Son kosunu da oynayacak Andrea Mahler'e. Ajax'lı oyuncu 28 yaşında Sigankov.

oyun durdu. Azeri hakem Aliyar Ayev oyunu durduruyor. Ve değişiklik gerçekleşiyor şimdi. Evet, Oleksandr Zubkov'un forma numarası yandı ışıklı tabelada. Sigankov oyuna dahil olacak. Bugün iyi bir mücadele verdi. Ukrayna'da Zubkov Sigankov'a yerini bırakıyor. Son 10 dakika içindeyiz. Normal sürede Sigankov bu süre zarfında bir şeyler yapabilecek mi göreceğiz. Kvernadze iyi bir mücadele verdi orada. Takım arkadaşlarından da alkışı aldı. Koçoraşvili arkadaşını alkışladı. Ukrayna tacı kullanacak Mihailichenko boşta olan bir arkadaşını arıyor. Mihailichenko tacı kullandı. Kakabadze. Mihailichenko merkeze dönmek istiyor. Pas hatası geldi. Kvernadze kendisini boşa düşürmüştü ancak onu düşünmek için geç kaldı. Gürcü oyuncular Kvaratskhelia, o da yoruldu artık. Oyun devam etti. Kvaratskhelia kaleye uzak mesafe. Kvara top hala onda. Arkadaşını gördü şimdi Koçoraşvili. Arkadan bindiriyor Kakabadze. Kakabadze'nin ortası öndüreye doğru.

Ukrayna savunması topu uzaklaştırıyor. Bir kez daha yüklenecek Gürcistan. Koçoraşvili. Tempo artmış durumda. Koçoraşvili iki kişinin arasından çıkamadı. Kontratak fırsatı olabilir Ukrayna adına. Sert bir müdahale. Hakem o bölgeye kartıyla geliyor. Faul. Aliyar Ayev sarı kartını gösteriyor. Bu pozisyon sonrası oyuna az önce dahil olmuştu. Mekvabişvili sarı kartı görüyor. Yaptığı faul sonrası. Olası bir kontra atak fırsatına izin vermedi. Fırsat tanımadı. Mekvabişvili. Sarapi. Şimdi Kvernadze. Top kaybı Yaremçuk araya girdi. Bondar. Maç böyle biterse Ukrayna puanını 4'e çıkaracak. Gürcistan ise gruptaki ilk puanını kazanmış olacak.

Očoretko. Andrea Mallera. O da oldukça heyecanlı. Brighton ve Marsilya'da De Zerbi'nin birinci yardımcı antrenörlük görevini yapmıştı. Uzun yıllar boyunca De Zerbi'nin yanında stajını yaptı diyebiliriz. Ayrıca 10 yıllık Milan ekolü de var. Milan altyapısında başlayan Maldera 2009-2015 yılları arasında Milan A takımında Massimiliano Allegri, Leandro Seedorf ve Filippo Inzaghi gibi efsane isimlerin teknik ekibinde maç analisti ve teknik antrenör olarak çalışmıştı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ukrayna milli takımının başına getirildi Andrea Mallera. Bugün takımının başında dördüncü sınavına çıkıyor. Bugüne kadar çıktı. 3 maçta ikisi hazırlık maçı. Bir hazırlık maçını kazandı. Diğerini kaybetti. Ve ilk resmi maçını da Macaristan karşısında 1-0 kazandı.

Nazarine. Tüm atlarıyla kendi yarı sahasında Gürcistan. Gogişidze. Arkadaşlarına da kızdı. Kakabadze. Pace yapıyor rakibine. Topu kazanamadı Kakabadze. Mihailichenko. Dakika 85.

Mihailichenko tacı kullandı. Yerde kalan Ukraynalı bir oyuncu var. Daha sonrasında Gürcü bir oyuncu da yerde kaldı. Ali Yarayev hiç oralı değil. Oyun devam ediyor. Danilo Sikan yerde kalan oyuncu. Eski bir Trabzonsporlu. Şimdi yer-

Yerden kalkmayı başardı. Danilo Sikan. Ochoretko. Sigankov. Berkaçlar şimdi kaleye doğru Mamardaşvili. Basit bir top Mamardaşvili adına. Etkili bir vuruş kaydedemiyor Ukrayna. Maçtaki ikinci isabetli şutunu az önce kaydetmiş oldu konuk takım Ukrayna. Kakabadze. Kvaratskhelia da biraz sinirlendi, o da hakeme tepkisi var.

Kakabadze, Kocorashvili, Kakabadze. Kvara.

ters bir top Koç Oraşvili'den Taç. Az önce kaydettiği şut Ukrayna'nın ekranlara yansıdı. Mihail Ichenko. Kvarnadze, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia Turobin. Kvaratskhelia kaleyi tam karşısına aldı. İyi de bir açıya sahipti. Vuruşu o kadar iyi değil. Kvaratskhelia. Dakika 89. Normal sürede son bir dakika. Tiflis'te sessizlik devam ediyor. Gol sesi çıkmadı. Kakabadze. Pası isabetli değil. Ali Arayev o bölgeye kartıyla geldi. Şortundan çektiğini ifade ediyor. Faul yapan Ochoretko'ya, Ochoretko sarı kart gördü. Mekvabişvili ve Ochoretko arasında yaşananlar

Kıvara topun gerisine geçiyor. Kaleci Turobin barajdaki arkadaşlarını uyarıyor şimdi. Dakika 90, Kvaratskhelia topun gerisinde. Arkadaşlarına da uyardı. Kvaratskhelia yaptı ortayı, kale sahasına doğru. Bir şut şimdi Turobin. Elle temas tespit ediyor maçın hakemi Lashadvali. Topa elle teması var.

3 dakikalık bir ilave süre geldi. Mücadele en az 3 dakika daha devam edecek. Savunmadan istikli paslaşmalar Ukrayna'da. Mihailichenko

Da Gürcistan sol ayakta ceza sahasına doğru top yükseklik kazandı şimdi. Arkaya açılıyor Trubin'in kucağına. Anatoli Trubin. Bugün o da kritik kurtarışlara imza attı. Kalesini gole kapamayı başardı. Şu ana kadar Anatoli Trubin. +2 Gürcistan takımında bir değişiklik var. Koçoraşvili kenara geliyor. Egoyan'a bıraktı yerini. Koçoraşvili Egoyan oyunda.

Bob Kaiwe e Guayan. Kogi Şitze, Sarapi yükseldi bu topa. Kakabadze taçı kullanıyor. Kogi Şitze, Divali, Lohoşvili, Kıvara.

son şans olabilir mi derken son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0. Gerçekten de gollü bekliyorduk bu mücadeleyi. Gollü geçecek bir mücadele diye bekliyorduk. Ancak iki takımdan da gol sesi çıkmadı. Ve maç golsüz eşitlikle tamamlandı sevgili izleyenler. Yayınımızın sonuna geldik. Ben Batuhan Engin, maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Farklı bir mücadelede tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.

0: Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Radeli.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
3: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kar-

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz.

0: Vakıfbank. Daima seninle.
1: Biz bugün nereye gidecektik ya?
2: Spora.
1: Değil.
2: Çocuğun kursu.
1: Değil ya.
2: Annem nereye mi?
3: Yarın o yavrum.
2: Seramik dersi.
4: Maça.
1: Değil babacığım.
2: Buldum. Petrol ofisi.
1: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
5: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij Lezzet Rotası'na dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
9: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
8: E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: Ama sen benim o der misin? Genelde benim o yer misin?
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: They call me Prospex. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospex. Seiko.
4: Opet Ultra Force motoru

8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildi.

gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
2: Paraf, Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesiyor. Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç Bologna.
1: Vuruş defalarda gol.
0: Haydi ekran başına. İsveç Bologna Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

Sibirya kökenli İtlik grup Otiken, Genesis şarkısıyla doğanın yardımıyla insanların iyileşmesini anlatıyor. Grubun şarkısı kadar kliplerinde kullandıkları kostümleri de büyük ilgi topluyor.

Bazı filmler müzikleriyle özdeşleşir, klasik olur. Adeta film anlatır müzikleri. Kimi kez tek bir şarkı bile o filmi olduğundan daha iyi gösterebilir. Sevgili izlenci izleyicileri, neredeyse filmi kadar güzel olan gelmiş geçmiş en iyi soundtrack albümlerini sizin için derledik. Keyifli dinlemeler. ...1984 Ivan Reitman filmi Hayalet Avcıları'nda başrolleri Bill Murray, Dan Aykroyd ve Sigourney Weaver paylaşıyor. Çeşitli sanatçılardan karma bir albüm şeklinde piyasaya çıkan 10 şarkılık soundtrack albüm, özellikle ilk şarkısıyla çok beğenildi.

Usta yönetmen Christopher Nolan tarafından yönetilen epik bilim kurgu türündeki yıldızlar arasında Matthew McConaughey ve Anne Hathaway rol alıyor. 2014 yapımı filmin en güzel yerlerinde çalan ve filmin bu kadar iyi olmasında kuşkusuz pay sahibi olan muhteşem müziklerin sahibi Hans Zimmer.

Gösterime giriş tarihi 1995 olan Cesur Yürek, Mel Gibson'ın yönettiği ve başrolünü oynadığı tarihi yarı kurgusal bir film. Yeryüzünün en güzel melodisini baz alan ve genelde bunun üzerinde değişik uyarlamalardan oluşan soundtrack albümü filmi izlerken insanı duygulandırıyor.

Tom Hanks'e Oscar kazandıran Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir adamın başarı öyküsünü anlatıyor. Filmin albümü American Classics adıyla sunuldu ve efsaneleşti.

Celine Dion, yan flüt, ruhun tınılarla okşanması. Bir James Cameron filmi Titanic, kuşkusuz tüm zamanların en iyi filmlerinden. Leonardo DiCaprio'yu dünyaya tanıtan Titanic filminin 1997'de çıkan soundtrack'i de hiç unutulmayacak cinsten.

Hollandalı dünyaca ünlü kemancı, besteci, orkestra şefi André Rieu, kurucusu olduğu Johann Strauss Orkestrası ile 1950'lerin ünlü şarkısı Tutti Frutti'yi yorumladı. Sydney'deki konserde dinleyiciler de tempo tuttu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
2: Kupalarda gol!
1: B Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi yarın 21.45'te Ağbara'da.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: ve paraf gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor.
4: Yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
8: Kopalarda gol!
7: B-Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi yarın 21.45'te Ağbara'da.
0: Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.

dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.

0: çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: Ama sen benim o der misin? Gönülle benim o yer misin?
2: Biz bugün nereye gidecektik ya?
3: Spora.
2: Değil.
3: Çocuğun kursu?
2: Değil ya.
3: Annem nereye mi?
4: Yarın o yavrum.
3: Senin ilk dersin?
5: Maça.
2: Değil babacığım.
3: Buldum. Petrol ofisi.
2: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yapıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
6: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır.
7: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken

0: güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik,

Apara ekranlarına hoş geldiniz değerli futbol severler. UEFA Uluslar Ligi heyecanı Apara ekranlarında. Uluslar B Ligi 4. grup heyecanındayız. İkinci maçlar oynanıyor 4. grupta B Ligi'nde. Ve Strawberry Arena'da İsveç Polonya'yı konuk edecek. Kuzey futbolunun iki önemli ekolü bugün bir nevi küçük bir derbi sayılabilecek mücadelede İsveç'in sahasında Strawberry Arena'da kozlarını paylaşacaklar. Dördüncü grupta mücadelenin başlamasına artık az bir süre kaldı. İsveçli futbol severler Strawberry Arena'da Solna'da yerlerini aldılar. İki ülke oyuncularının, iki takım oyuncularının oyun alanına gelmesini bekliyoruz. İlk maçını grupta İsveç 2-1 kazanmıştı Romanya karşısında ve 3 puanla çıkıyor. Şu anda puan durumu da ekranlarınızda. Polonya ise Bosna Hersek'te golsüz berabere kaldı. 0-0'lık beraberliğin ardından bugün zorlu İsveç deplasmanına geliyor Polonya. İlk maçta veteran golcüsü Robert Lewandowski oynamıştı Polonya'nın ama bugün Lewandowski tabii ilerleyen yaşıyla birlikte rotasyonda ve ilk 11'de değil. Robert Lewandowski, onun yerine Zukowski'yi izleyeceğiz bugün değerli futbol severler. İsveçli futbol severler, İsveçli taraftarlar görüntüye geliyor. Yedekler arasında olacak bugün Robert Lewandowski. Polonya milli takımında Bosna Hersek karşısında önemli sayıda gol fırsatı bulmuş ama gol atma başarısı gösterememişti Polonya. Gol yollarında bir sıkıntı vardı, özellikle Zalewski ile buldukları önemli fırsatlardan sonuç alamamışlardı. Öte yandan İsveç ise Romanya karşısında 2-1 kazandı ama Romanya'nın çok fazla gol kaçırdığını gördük o maçta. Hani maçın hakkı beraberlikti en kötü ihtimalle. Romanya kazansa da sürpriz olmazdı. İsveç ön bölgede Gyökeres gibi, Yasin Ayari gibi önemli yeteneklere, İshak gibi önemli yeteneklere sahip olsa da arkada savunmada önemli savunma sıkıntıları, zafiyet göstermişti bu karşılaşmada. Bakalım bugün Polonya karşısında nasıl bir mücadele sergileyecek. Maç öncesinde bir ışık gösterisi Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor İsveçliler. Polonya'da Robert Lewandowski'nin yedekler arasında olduğunu söyledik, vurguladık. İsveç'te de İshak bugün ilk 11'de değil. Ve işte iki takım oyuncuları, iki ülke oyuncuları çıkış tüneline geldiler.

Her iki teknik adam da ilk maça oranla önemli değişiklikler yaptı, rotasyon yaptı. Artık mücadele başlamak üzere değerli futbol severler. İki ülke oyuncuları çıkış tünelinde birbirlerine başarı dileklerini iletiyor. Biz de umut ediyoruz Apara ekranlarında keyifli, bol gollü, güzel bir mücadeleyi hep birlikte izleriz. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Rojas tecrübeli bir hakem yönetecek bu mücadeleyi. Arkada iki ülke oyuncuları Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Gyökeres süper golcüsü İsveç'in ekranlarınıza geldi. Fenerbahçe'den hatırlayacağımız Sebastian Szymanski ilk 11'de bugün Polonya milli takımında.

İki ülkenin, İsveç'in ve Polonya'nın milli marşlarını dinleyeceğiz şimdi.

0: atıştırmalıkların yanında. Siparişini şimdi ver, çıtır çıtır atıştırmalıklarda ve buz gibi içeceklerde geçerli. %30'a varan indirimi kaçırma.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarım.
4: Aha.
3: Arkadaşlarla buluşacağız.
5: Paran var mı?
3: Öyle gideceğim.
5: Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
2: Biraz rahat olun kızım.
6: Yeniden birlikteyiz. Maç başlamak üzere. Polonyalı oyuncular takım fotoğrafını veriyor. Kaptan Zielinski'nin eşliğinde Polonya'da bugün en azından bir puan peşinde olacak ev sahibi İsveç karşısında. İsveç'te kalede Johansson, geri dörtlüde Svensson, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson görev yapacak orta alanda. Ayari Bergvall, merkezde Zeneli, Valemar kanatlarda ve çift forvette Nigren'le Gyökeres'i izleyeceğiz bugün Polonya karşısında. Maçın hakemi Javier Alberola Rojas. İki takım kaptanı Lindelöf ve Zielinski birbirlerine başarı dileklerini iletiyor. Ve Polonya'nın kadrosu 3 oyuncu sarı kart sınırında Polonya'da. Kalede Bulka, savunmada Metikeş, Wisniewski, Bednarek ve Kiwior. Orta alanda Zalewski, Zielinski, Novak, Puhas, Szymański bu dörtlünün önünde ve en uç noktada da Zukowski görev yapacak bugün. Konuk Polonya'da Jan Urban'ın ilk 11 tercihi bu şekilde değerli futbol severler. Maç öncesinde iki ülke oyuncuları da birer yuvarlak yaptılar. Son motivasyon, konsantrasyon konuşmaları kaptanlardan ve gözler tabii ki İsveç'in süper golcüsü Gyökeres'te olacak bugün. Golünü atmıştı Romanya karşısında. Uluslar Ligi'ne golle başlamıştı ilk maçta. Maça Polonya başlayacak. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Metikeş yüksek bir top gönderdi. Puhas. Top dışarıda, taç. Sahaya atılan konfetiler var. O bölgeyi hakemin görmesi zor olacak. Onların toplanmasını isteyecek muhtemelen. İspanyol hakem Graham Potter, İsveç'in teknik direktörü görüntüde. Çok sayıda konfeti atıldı sahaya ve tabii orada hem top sürmek hem de diğer yandan hakemlerin de çizgileri karıştırmaması kolay olmayacak. Jan Urban, Polonya'nın tecrübeli teknik direktörü, o da ekrana geldi, görüntüye geldi. Bugün her iki teknik adam da rotasyona gittiler. Isak ve Lewandowski gibi iki üst düzey golcü bugün oynamıyor her iki takımda da. Konfetilerin toplanması da biraz zaman alacak gibi. Gyökeres kuşkusuz bugün yine en önemli gol ayağı olacak. İsveç'in Viktor Gyökeres, Arsenal'ın yıldızı. Geçen sezonu Arsenal'da 40 maçta 21 gol, 3 asistle tamamlamıştı ve Arsenal mutlu sona ulaşmıştı yıllar sonra. Sporting Lisbon'da bir önceki sezon çılgın bir rakam yakalamıştı. 54 gol, 12 asiste ve o istatistikler onu Premier Lig'e, Premier Lig'in en iyi takımlarından birisine taşımıştı. Yeniden başladı maç. Bednarek. Pukas. Hazırlık pasları Polonya'da. Kivior Bednarek'le oynadı. Baskı etkili bir baskı değil. Alan parselleyen bir şekilde karşılamaya çalışıyor İsveç. Polonya'yı sağ kanada iyi pas bu arada. Zalewski çevirdi içeriye tekte. Ceza sahası içi. Bir şut denemesi. Çok iyi bir şut. Tek hamlede kurtardı Johansson. Zielinski'nin şutunu. Kaptan Zielinski ile Polonya maçtaki ilk tehlikeyi yaratan taraf. Zukowski geriye döndü. Zielinski'nin şutu. Kaleci Johansson. Bergwall. Yasin Ayari. Valemark. Kapattılar onu. Valemark döndü geriye. Bergwall. Starfelt. Lindelöf. Ayari. Uzun bir top. Nefis bir top Yasin Ayari'den. Ceza sahası Valemark. Baktı kaleye. Çekti. Valemark vurdu. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. İsveç çok tehlikeli geldi. Valemark. Bergwall. Döndü merkeze. Ayari. Verdi pasını. Ceza sahası içi. Kapandı savunma. Valemark. Şimdi yüksek bir top kaleci Bulka. İsveç'ten arka arkaya pozisyonlar, fırsatlar. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın Yasin Ayari'den enfes bir pas. Polonya savunmasının arkasına harika bir pas. Valemark çekti, sol ayağıyla vurdu, kaleci Bulka gole izin vermedi. Wisniewski.

Kivior, Bednarek, Jelinski, Wisniewski iyi çıktı baskıdan. Polonya ama ardından Szymanski'nin pası isabetli değil. Kaleci Johansson. Svensson. Lindelöf. Yüksek bir top. Gyökeres. Zeneli'nin koşusu var, baskısı var. Metikes çıkamadı. Ayari. Bergwall. Aslında iki takım da birbirine yakın dizilişte oynuyor. Nygren, Gyökeres'in bir adım gerisinde gibi sanki, forvet arkası gibi. Dörtlü bir orta sahanın önünde Nygren, en uç noktada Gyökeres gibi diziliyorlar. Starfelt. Lindelöf. Çizgiye Zeneli. Şimdi Yasin Ayari, Bergwall. Bergwall döndü. Çok kalabalık Polonya savunmada. Svensson'dan hücuma destek. Svensson çekti topu. Svensson. Bergwall. Starfelt. Lindelöf. Lindelöf taşıdı. Döndü sol kanada, biraz sert bir pas. Taç. Valemart'la gole yaklaştı. İşte bakın, Yasin Ayari, İsveç futbolunun yükselen değeri, harika bir pas verdi. Bu top, bu şut.

giden Zeneli. Baktı içeriye, kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika, İsveç 1, Polonya 0. Kaleci Bulka'nın bakışları arasında top ağlara gitti. Nygren Uluslar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor ikinci maçında. İlk kez 11 oynadı. İşte Bulka, Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nygren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Benjamin Nygren'in golü. İsveç üstünlüğü ele alıyor ve işte İsveç yedek kulübesi gole böyle seviniyor. Yeniden başladı Polonya maçı. Kivior, Bednarek. Kivior. Baskı var İsveç'ten, faul kararı. Bergwall faulü yapan isim. Jan Urban görüntüde, takımı 1-0 geride. Zukowski. Döndü Puhas. Puhas daha geriye. Kivior. Puhas. Jelinski Kivior. Kivior sol kanada. Puhas. İki kişi kapattı onu. Puhas çekti. Şimdi pası iyi yere. Çizgide Jelinski arkaya doğru yükseltti topu Johansson. Hemen başlattı oyunu Johansson. İsveç Gyökeres'te çıkma çabasında ama iyi kapattılar Ayari. Starfelt. Svensson geriye, Bergwall. Lindelöf. Yasin Ayari. Ayari. Bergwall. Svensson. Pası isabetli değil, taç. Jelinski. Kivior'dan Wisniewski. Üçlü savunma. Kivior, Wisniewski, Bednarek üçlü savunması. 3-4-1-1 dizilişiyle sahada. Üç beş bir bir düzeltiyorum. Şimdi Szymanski bıraktı. Yeniden aldı Sebastian Szymanski. Kapandı İsveç. Yerde kaldı Szymanski, karar faul. Yasin Ayari aynı fikirde değil maçın hakemiyle. Serbest vuruşu kullanacak Polonya. Bir duran top şansı. Pozisyon bu.

Gruptaki diğer maçta da Bosna Hersek Romanya karşısında 1-0 öne geçti. Şimdi geldi ceza sahasına. İyi bir düşünce Zielinski'den. Sonuç alamadı Polonya. Metikeş uzun taç atışlarıyla etkili olan bir oyuncu. Aston Villa'dan da onu çok iyi tanıyoruz. Metikeş

Svensson kullanacak taç atışını. Johansson, Starfelt oyun alanında tutamadı. İsveç taç. Jelinski çıkamadı oradan. Top yine onda. Top kaybı. Şimdi terse bir pas düşüncesi alamadı Nigren. Top yine Polonya'da. Puchas. Kivior. Jelinski. Pası iyi yere Jelinski. Bergwall. Faul kararı var maçın hakemi. İspanyol hakem faulü verdi. Novak yerde kalmıştı. Pozisyon bu. İtiraz Bergwall'dan. Ama topa dokunamamış Bergwall. Kaleye uzak bir mesafe. Dakika 15. İsveç Nigren'in golüyle 1-0 önde. Polonya serbest vuruşu kullanacak şimdi. Üç kişilik baraj istedi kaleci Johansson. Jelinski topun gerisinde kaptan. Jelinski. Jelinski Johansson'un kucağına. Lindelöf.

savunma arkasına, Gyökeres'in koşu yoluna. Baskı var Gyökeres'ten. Kaleci Bulka. Wisniewski. Taç. Baskı sonuç verdi. Yasin Ayari. Svensson'a iyi bir pas veremedi. Puhas'tan koşu. Şimdi aldı Puhas. Destek bekledi Puhas. Zalewski gelmişti yanına. Kivior. Yeniden Puhas. İçeride Zukowski çok yalnız. Döndü geriye Kivior. Kivior yaptı ortayı. Lindelöf. Şimdi aldı. Ceza sahasında Zukowski. İsveç. Savunması çok kalabalık. Çıkarttılar bu topu. Valemark yerde karar faul. Bergwall. Pası iyi yere Bergwall'dan. Nygren. Valemark. Bergwall.

çok az farkta da olsa daha fazla sahip olan ev sahibi İsveç. Bergvall en geriye dönüyor. Kaptan Lindelöf. Ayari. Gudmundsson. Zeneli. Polonya çok kalabalık baskıda. Topu kazandı Polonya Metikeş. Jelinski. Zukowski sakladı topu. Zukowski verdi. Gol pozisyonu kalecinin kucağına. Sebastian Szymanski. Johansson çok rahat kontrol ediyor bu topu. İşte Jelinski. Zukowski verdi pasını Sebastian Szymanski. Polonya beraberlik golüne yaklaştı. Szymanski etkili bir vuruş yapamıyor.

Kenara gitmesini istiyor Zukowski'nin maçın hakemi. Yerde kalmıştı. Tedavi için kenara gitmesi gerektiğini söyledi. Tabii bir dakika kenarda kalacak şimdi Zukowski. Bosna farkı ikiye çıkardı Romanya karşısında. Grubun diğer maçında Romanya 0, Bosna Hersek 2. Lindelöf. Svensson'dan koşu var savunma arkasına. Svensson aşırttı arkaya. Valemark şut açısı sağ ayağında. Valemark çevirdi ceza sahası içinde. Şimdi orada çok sert bir hareket. Svensson sarı kart görüyor. Borussia Dortmund'lu oyuncu Svensson çok güçlü, fiziği, bindirmeleri. Burada yine ceza sahası içine ekstra adam olarak koşu yaptı ama kolunu, dirseğini açınca bu şekilde faul ve hemen ardından sarı kart. Bulka bu arada ikinci net kurtarışını yaptı maçta. Bednarek. Portolu iki oyuncu Bednarek ve Kivior. Üçlü savunmanın iki stoperi bugün Polonya'da. Yine Bednarek, Kivior, Wisniewski. Wisniewski taşıdı topu, çevirdi içeriye. Top yükseklik kazandı. Sol kanada açıldı Puchas. Jelinski geldi yanına. Puchas döndü geriye. Şimdi Jelinski. Koşular var, atmadı Jelinski. Çizgiye oynadı. İyi pas. Jelinski döndü ama İsveçli oyuncular çok kalabalık orada ve ardından kaleci Johansson topun sahibi. Bir dakika geride kaldı. 8. dakikada Nigrel'in attığı gol İsveç'in 1-0 üstünlüğü sürüyor. Yasin Ayari. Lindelöf. Yine aldı Ayari. Bergwall. Ayari. Geçmedi pası Ayari'nin ama geldi aldı. O noktada Zeneli, Gyökeres, derine geldi Gyökeres, iyi çıktı oradan İsveç, Yasin Ayari, geriye döndü Lindelöf, Starfelt.

kaleci Johansson. Svensson. İyi yere pas. Valemark. Üstüne gidiyor rakibinin. Valemark. Valemark ceza sahasına girdi. Çevirdi, içeriye gelmedi. Arkada Zeneli vardı. İsveç hata devam edecek. Bergvall. Svensson. Valemark. Çekti, baktı içeri. Valemark verdi pasını. Şimdi aldı orada Svensson. Topun dibine girdi. Kafa vuruşu dışarıya. Kaptan geldi oraya. Zeneli vurdu, kafayı dışarı gidiyor.

Wisniewski. Zielinski'ye iyi pas. Zielinski sağ kanada gönderdi. Kalabalık geldi şimdi Polonya. İçeriye çevrilen top. Bu arada offside bayrağı havada. Burada kalktı bayrak, bakın. Sanki önde, evet. Mitikeş çıkmıştı atağa. İlk devrenin yarısı geride kaldı. 1-0 üstünlüğü sürüyor İsveç'in. 8. dakikada Nigren'in attığı golle Uluslar B Ligi 4. grupta. Savunma arkasına şimdi alamadı Zeneli. Baskı devam ediyor. Gyökeres'te o baskıda. Metikeş döndü geriye. Kaleci Bulka. Ayari. Gudmundsson. Gyökeres indirdi. Atak devam edecek. Gudmundsson geçemedi rakibini. Bir çarpışma bu arada. Kafasına gelen bir darbe, hakem fark etmedi bu arada. Oyunu durdurması gerekiyor. Kafaya darbe geldiğini fark etse. Evet, sanıyorum dördüncü hakem uyardı şimdi. Kafaya darbe geldiği yönünde uyarıyı yaptı. Bakalım. Ha, yüzüne burada Metikeş'in bir hamlesi var.

Golü hatırlıyoruz. 8. dakikada Nigren şu ana kadarki tek golü kaydetti. 27. dakikaya geldik. Pukas. Jelinski. Jelinski. Novak. Derinlemesine çok iyi pas Szymanski. İyi bir kontrol yapsa mutlak gol pozisyonu olacak. Kivior. Pukas. Şimdi yerden savunma arkasına Szymanski'nin koşusu ama pas hızlı.

Johansson. Bednarek vurmuştu kafayı. Gyökeres. Serin kanlı Kivior orada Bednarek. Metikeş. Kaptan Jielinski. Kivior. Puhas. Karşıladı İsveç savunması. Atak devam edecek. Wisniewski. Keşten koşu atmadı. Jielinski. İsveç çok kalabalık savunmada. Kivior. Puhas. Yaptı ortayı Puhas. Kafa vuruşu savunmadan. İkinci pozisyon. Atak devam edecek Polonya adına. Wisniewski. Kaleyi düşündü. Top dışarı gidiyor. Sert vurdu ama çerçeveyi bulamıyor Wisniewski. Çapraz pozisyonda uzaklardan denedi şansını. Top yandan dışarı gidiyor.

Bergwall. Kurtardı topu Bergwall.

Johansson. Riskli bölge. Son anda dokundu Berkval. Yasin Ayari. Son 15'e girdik. 1-0 önde İsveç. Lindelöf. Nygren. Lindelöf. Pas hatası Nygren'den. Şimdi sol kanattan hata destek. Zalewski birebirleri sever. Verdi pasını Puhas, çevirdi içeriye. Karşıladı Starfelt. Zalewski. Kivior. Bednarek. Zalewski, Puhas.

match. Svensson. Atak devam edecek. Baskıyı arttırdı Polonya bu bölümde. Puchas. Zielinski. Puchas. Zielinski. Son anda dokundu yanağlar.

Akval, Nigren tek kolondan geldi şu ana kadar. Lindelöf,

çoğalmaya çalışıyor. Polonya, Novak, Pukas, yeniden Novak, Zielinski, şut açısı, Zielinski. Karşıladı savunma, Szymanski alamadı. Gyökeres, topuna müdahale var Wisniewski'den.

Yasin Ayari, Gökereş, Zeneli, Gudmundsson, Ayari. Ayari ceza sahasına. Kontrol başarılı ama ardından savunmanın müdahalesi var. Svensson kurtardı topu. Valemark maçın hakemi durduruyor oyunu. Kart çıkacak. Sarı kart. Svensson'a sert bir müdahale. Zalewski kartı gördü. Yani Zalewski gösterdi yönetmen ama Puhas yapmış müdahaleyi. Puhas olması lazım. Kartı gören. Tabii. Şimdi bir duran top şansı. İsveç için. Kalabalık geldiler yine ceza sahasına. İşaret geldi. En arkaya kaleye doğru yükseldi, aldı Bulka. Son 10 dakikaya girdik. Kivior. Güzel hareket orada. Zalewski'den yerde kaldı. Zalewski faul. Romanya golü buldu Bosna Hersek karşısında. 2-1. Bosna'nın üstünlüğü var grubun diğer maçında. Kivior. Yeniden Kivior. Gelinski, Puhas. Puhas geçti rakibini. Puhas çevirdi içeriye. Savunma karşıladı. Arkaya açılan top. Gol pozisyonu. Koleji mükemmel çıkarttı. Bir şut şansı da. Szymanski vurdu. Savunma. Arka arkaya iki önemli fırsat. Polonya adına. Puhas. Yine yüklenecek Polonya. Gelinski. Zalewski, Puhas, Zielinski. Zalewski savunma arkasına bir pas düşüncesi, kaleci Johansson topun sahibi. Polonya beraberliğe yaklaştı. Arka arkaya iki fırsat, iki şut. Önce kaleci, ardından savunma, gole izin vermiyor İsveç'te. Top yine Polonya'da. İyi geldi yine Polonya. Metikeş atağa çıktı. Zielinski. Sol kanattan Puhas geldi. Bomboş Puhas çevirdi içeriye. En arkaya kafa vuruşu, kalecinin üzerine Zukowski. Johansson için kolay top. Arkadaşlarını uyarıyor Johansson. Bir bölümdür ciddi baskı yiyor İsveç. Zielinski aldı topu yine. Zalewski. Üstüne gitti rakibini Zalewski. Şut açısı aradı. Verdi pasını Metikeş. Ceza sahası dışı. Şimdi mükemmel bir organizasyon ama Novak çerçeveyi bulamadı. Öre öre geldi kısa paslarla Polonya. Harika bir gol izleyebilirdik. Novak çok sert vurdu. Güzel vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Zukowski'nin pası. Novak'tan sert şut. Az farkla, çok az farkla dışarıya gidiyor bu top. Bu da az önceki tehlike. Puhas çevirdi içeriye. Savunma karşıladı. Geriden gelen Metikeş mükemmel çıkartıyor Johansson. Hani önü de kapalı, önü de kalabalık Johansson.
Bulka. Keş. Yasin Ayari topu kapmıştı ama ardından pası isabetli değil. Meti Keş. Lindelöf. Lindelöf. Son 5 dakika. 10 dakikadır çok ciddi bir Polonya baskısı ve pozisyonları var. Kaleci Johansson'u geçemedi konuk takım. Ama önemli fırsatlar, önemli pozisyonlar yakaladılar ve İsveç oyundan iyice düştü. Novak. Jelinski bıraktı. Puhas. Zalewski. Puhas. Merkeze döndü. Yeniden Puhas. Ceza sahası içine koşu. Szymanski. Sebastian Szymanski döndü geriye. Puhas. Jelinski. Yeniden aldı Jelinski. Döndü eksen etrafında. Sağ kanatta boşluk var. Kivior. Metikeş'ten iyi koşu. Ceza sahasında yerde kaldı Metikeş. Hakeme baktı. Karar devam. Yani deyim yerindeyse golü attı ve ardından yattı İsveç ilk yarıda. Kalesinde gol görebilecek çok sayıda pozisyon gerçekleşti İsveç'in ama sonuç alamadı Polonya. Starfelt, Bergwall. Yasin Ayari. Starfelt. Şimdi şut şansı olur mu? Nygren devam dedi maçın hakemi. Maçın hakemi devam dedi İsveç. Taraftarlarının, tribünlerinin tepkisi var. Atak devam edecek İsveç adına. Gudmundsson. Ayari. Bergwall. Bergwall. Pası hatalı Jelinski. Bir kontra atak şansı. Zalewski. Zalewski. Döndü. Puhas. İlk yarının en çok koşan isimlerinden biri. Puhas. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler.

Galatasaraylılar çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya 1-1. Zalewski geçti rakibini, çevirdi içeriye Szymanski. Direğe çarpan top ağlara gidiyor. Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. Zalewski'nin asisti, Szymanski'nin golü. Lindelöf'ün, kaptanın tepkisi dakikalardır bu gol geliyorum dedi aslında. İsveç başladı bu kez oyuna.

İlk yarıda karşılıklı birer gol. Strawberry Arena'da keyifli bir ilk yarı. Şimdi geliyor İsveç. Ceza sahasına. Orta şut karışımı bir vuruş Valemark'tan. Dışarıya gidiyor bu top. Graham Potter görüntüde golü attı. Yani ilk 15-20 dakika iyiydi İsveç ama ardından Polonya oyunun mutlak hakimi ve beraberlik golünü de buldular. Bosna Hersek, Romanya deplasmanında farkı yeniden 2'ye çıkarttı bu arada. 3-1 üstünlüğü var grubun diğer maçında. Bosna'nın Romanya deplasmanında. Bergvall aldı. Nigren. Valemark. Valemark döndü. Bergvall. Ayari. Svensson. Ayari. Yerde kaldı karar devam. Valemark yaptı, ortayı savunma karşılıyor. Zalewski. Bergvall faul yapıyor.

Betnarek. 45 artı 2'deyiz. Puhas ilk yarının en iyilerinden birisi. Puhas. İleri geri bir dinamo gibi çalıştı ilk yarı boyunca Puhas. Şimdi yüksek top. Bergwall döndü geriye. Alamadı Gyökeres. Szymanski'nin pası geçmedi. Azerbaycan ekibi sabahta oynuyor. Pupas. Tecrübeli bir isim. 27 yaşında. Şimdi pası yere Szymanski. Sağ kanatta büyük boşluk var. Metikeş geldi oraya. Metikeş sağ ayağını aldı. Kalabalık önü. Yüksek pik kazandı top ve kaleci Johansson'un kucağında.

0: İlk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıda karşılıklı birer gol. İsveç 1, Polonya 1. Nigren ve Szymanski'nin karşılıklı golleriyle soyunma odasına gidiyor iki takım. İkinci yarıda bu keyifli mücadelede yeniden birlikteyiz.
1: Türkcell var.
2: Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platformlar Türkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinize ekleyin. Rahat edin.
2: Abi toplamışsın aileyi.
3: Aile çok önemli.
4: Hadi ben kaçarsın.
5: Aha.
4: Arkadaşlarla buluşacağız.
6: Paran var mı?
4: Neyle gideceğim?
6: Nerede harcayacağım?
3: Darladın ama çocuğu.
6: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
3: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
2: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
3: Biraz rahat olun kızım.
1: Taraftarın taraftarı Getir. 90 dakika boyunca taraftarın yanında.

0: Strawberry Arena'da keyifli bir ilk yarıyı geride bıraktık. İlk 20 dakika İsveç'in hem oyunda hem skorda üstünlüğü, ardından Polonya sazı eline aldı ve tek kaleye çevirdi maçı adeta. Önemli fırsatlar yakaladılar, pozisyonları kaçırdılar ama en sonunda Szymanski ile golü buldular. Bir birlik eşitlikle soyunma odasına gitti iki takım oyuncuları. İkinci yarıda yeniden birlikteyiz.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Murat Bey peynirin delisiyim. Yedikçe yesim var.
4: Murat Bey peynirin dayanılmaz cazibesi.
3: Her öğün yesim var.
5: Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı...

0: grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin, kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
7: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraf'la uç uçabil.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
2: Ya kalksana artık, hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
3: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan Karamiyo.

Turan yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildin.

0: gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
3: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
4: Biz bugün nereye gidecektik ya?
5: Spora.
4: Değil.
5: Çocuğun kursu.
4: Değil ya.
5: Annem nereye mi?
6: Yarın o yavrum.
5: Seramik dersi.
6: Maça.
4: Değil babacığım.
5: Buldum. Petrol ofisi.
4: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
7: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: sahadaki mücadelenize enerjimizle eşlik ediyoruz. On Şarj, A Milli Takımımıza başarılar diler.
1: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam, 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom, değerli hissettirir.

Yeniden birlikteyiz. Strawberry Arena'da ikinci yarı birazdan başlayacak. İlk yarıda bir birlik eşitlik vardı. Sebastian Szymanski ve

Nick Ren'in kaydettiği goller toplam 13'lük çekti ilk yarıda Polonya. Gerçekten çok baskılı oynadılar. Bunların 6'sı isabetli oldu. Öte yandan İsveç toplam 6 şut çekti. Ama 3'ü bu şutların isabetliydi. 1'i gol oldu. Bakalım ikinci yarı neler getirecek? İkinci yarıya İsveç başlayacak. İki takım da görebildiğim kadarıyla ilk yarıdaki 11'leriyle sahadalar. İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Umarız yine karşılıklı gollerin olduğu keyifli bir mücadele izleriz ikinci yarıda da. Taç. Wisniewski vurdu topa. Bergwall kullanacak. Taç atışını Starfelt de geldi ceza sahasına, kale sahası içinde. Bergwall baktı içeriye. Uzun bir taç atışı düşüncesi. Karşıladı savunma Matty Cash. Bergwall güzel kontrol. Baktı içeriye, yaptı ortayı çok yüksek. Ve doğrudan dışarıya özür diliyor Bergwall arkadaşlarından. Yasin Ayari görüntüde maçın hemen başında enfes bir pas vermişti Valemark'a. Valemark kaleci Bulka'yı geçememişti. Bulka. Bergwall. Ayari. Bergwall. Yeniden aldı Yasin Ayari. Lindelöf. Zeneli. Gyökeres alamadı topu. Jelinski kaptırdı. Lindelöf. Bergwall. Lindelöf. Şimdi Gyökeres girdi araya. Zeneli'den iyi yere. Çoğalmaya çalışıyor İsveç. Gudmundsson. Gudmundsson yaptı ortayı. Polonya savunması girdi araya. Atak devam edecek. Ayari. Lindelöf. Gudmundsson, Lindelöf. Ayari Zeneli'ye gelmedi. Ayari riskli bir müdahale. Devam dedi maçın hakemi Szymanski faul beklentisi içinde. Lindelöf. Gudmundsson. Lindelöf. Uzun bir top gönderdi Gyökeres'e. Sever bu topları. Gyökeres karşısına aldı rakibini. Gyökeres şimdi verdi pasını. Bergwall'a gelmedi. Karşı atak şansı izin vermiyor Starfelt. Zukowski'ye izin yok. Zeneli. Bergwall. Yeniden aldı Bergwall. Şimdi Ayari. Ayari çizgiye oynadı Ayari. Svensson. Yasin Ayari. Yeniden çizgiye Zeneli. Üstüne gitti rakibinin, çizgiye indi. Şimdi çevirdi dışarıya savunma. Polonya savunması taca gönderiyor. İkinci yarıya

Zielinski. İyi yere pas. Szymanski sağ kanattan Matty Cash koptu geldi. Şimdi aldı Cash. Üstüne gitti rakibinin. Kapandı İsveç savunması. Cash. Oynayın diyor maçın hakemi. Kivior. Zielinski. Kivior. Zielinski. Bergvall. Gökereş'ten koşu var. Bergvall atamadı pasını.

Novak orada yerde kaldı. Bergwall'la girdiği ikili mücadelede. Şimdi kalktı ayağa Novak. Puhas. İyi yere. Szymanski. Döndü Zielinski. Sol ayağıyla isabetsiz bir vuruş Zielinski'den dışarıya. Kaptan denedi şansını. Üstten dışarı gidiyor bu top. Jan Urban alkışlıyor oyuncusunu. Johansson. Uzun oynadı Gyökeres'e. Gyökeres kontrol etti. Verdi pasını Gyökeres. Zeneli. Çıkamadı oradan Zeneli. Szymanski faul. Ayari faulü yapan isim Sebastian Szymanski'ye. Wisniewski başlattı oyunu. Bednarek. Kivior.

alamadı ayarı. Terse çok iyi pas. Metikeş. Önünde geniş bir alan var. Zukowski hareketli. Metikeş çekti. Sol kanada baktı. Şimdi verdi pasını. Zalewski. Bıraktı Puhas. Yaptı ortayı Puhas. Karşıladı savunma ayarıyla. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş. Gökereş geçti rakiplerini. Gökereş verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gökereş şut açısı, kapandı savunma. Yasin Ayari direkt dibinden dışarıya. Korner. Çok güçlü. Bu adam çok güçlü. Gökereş. Bakın. Topu nerede aldı Gökereş? Kendi yarı alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı. Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Korner. Yasin Ayari. Svensson kullanacak köşe vuruşunu. Kalabalık ceza sahası içi. Svensson yaptı ortayı. Yüksek top. Kafa vuruşu. Orada Polonya savunmasından Zielinski uzaklaştırıyor. Yaka paça indirdi Gudmundsson rakibini. Zalewski bir de itiraz ediyor ama. Yani iki eliyle birden çekiyor rakibini. Novak

Bed na rek. Çizgi oynadı Puhas orada. Jelinski yeniden Puhas. Üstüne gitti rakibinin. Puhas açıyı kaybetti. Taç. 10 dakika geride kaldı ikinci yarıda. Jelinski'nin pası hatalı. Taç atışını İsveç kullanacak.

Svensson. Şimdi kullandı Svensson. Gyökeres çok fazla istediği topları alamadı bugün. Şimdi Metiköş çerçeveyi bulamadı. Yani Zukowski Gyökeres'ten daha fazla topla buluşmuş olabilir bu akşam. Tabi bakalım ilerleyen dakikalarda Isak ve Lewandowski hamleleri gelecek mi? Yani Isak sakat, düzeltiyorum. Lewandowski Polonya yedek kulübesinde. Zielinski. Valemark yaptı ortayı. Yeniden Valemark. Döndü Bergwall. İçerisi kalabalık. Bergwall. Geçemedi ilk rakibini Bergwall. Kapandı Polonya. Lindelöf. İyi çıktı. İsveç sert bir müdahale. Sarı kart çıkacak Zielinski'ye. Bergwall'a çok sert bir müdahale orada. Sarı kart kaptan Zielinski. Maçtaki üçüncü kart oldu bu. Yine sahaya atılan konfetiler var tribünlerden. Bir duran top şansı şimdi İsveç için. 6 oyuncuyla girdiler ceza sahasına. Şimdi geldi orta, savunma karşıladı. Etkili bir orta gelmedi. Zeneli'den. Graham Potter görüntüde İsveç'in teknik direktörü. Bergwall kullanacak taç atışını. Bir taç daha. Son yarım saate giriyoruz. Bergwall. Uzun bir taç atışı. Karşıladı savunma. Bir kez daha Polonya savunması. Bednarek üst üste üçüncü kez kafayı vurdu Polonya savunması. Şimdi bir baskın atak şansı Szymański. Aldı önüne Sebastian Szymański. Sol kanada bıraktı çizgiye. Puhas içeriye koşular var. Atmadı Puhas, frene bastı. Bednarek. Pas hatası Gyökeres. Ayari. Bergwall. Ayari'nin arkasına. Yasin Ayari. Şimdi tehlikeli geliyor Szymański. Sebastian Szymański pasını verdi. Ceza sahası Metiköş. Top kaleci Johansson'da. Değişiklik dakikaları gelmeye başladı yavaş yavaş.

0: Ekman.
1: Bakalım Lewandowski'yi oyuna atacak mı? Yan Urban 38 yaşındaki veteran yıldızını, süper yıldızını. Şu ana kadar Zukowski de gerçekten çok iyi oynadı. Mücadele etti. Duvar oldu arkadaşlarına. Ayakta kaldı ikili mücadelelerde. Gudmundsson. Starfelt. Svensson. Zeneli. Lindelöf. Lindelöf. Gyökeres'i düşündü. Gyökeres yine iyi kullandı vücudunu. Sakladı topu. Gyökeres. Pası isabetli değil. Ayari. Bergvall. Hata destek Svensson'dan. Yeniden Bergvall. Ayari. Yasin Ayari nefis pas ceza sahası içine. Şimdi açıdan yüksek bir top. Çok yüksek bir top. Kontrol. Gudmundsson. Kaleye baktı. Gyökeres'ten dışarıya gidiyor. Şut denedi orada Gudmundsson ama işte Ayari'den savunma arkasına yine enfes bir servis, enfes bir pas. Svensson yükseltti, Gudmundsson vurdu. Gyökeres'ten dışarı gitti top. Hamleler gelecek şimdi yavaş yavaş. Zeneli Nanasi ile değişiyor. İlk hamle İsveç'ten, ev sahibinden. Çıkamadılar. Ayari. Sol kanada avantaja bıraktı maçın hakemi. Nanasi topla ilk buluşması. Nanasi çizgiye indi. Nanasi çevirdi korner. Köşe vuruşunu kullanacak İsveç. Wisniewski'den müdahale. Nanasi topun gerisinde. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri. Paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari. Kaleye ilk şutu Ayari'nin, golü buldu. Çok etkili pasları vardı şu ana kadar ceza sahası içine, arkasına. Hep hazırladı arkadaşlarını, arkadaşları atamadı. O kendisi attı bu golü. Düşerken köşeye çok net bir gol vuruşu Ayari'den. Graham Potter'ın ve yedek kulübesinin gol sevinci. Ayari böyle kutluyor golü. Yeniden önde İsveç. Polonya'da da şimdi bir hamle gelecek. Puhas, Frankowski değişikliği, eski Galatasaraylı Frankowski. Yan Urban hamlesini yaptı. Çok yoruldu Puhas. Zielinski. Wisniewski.

Zielinski, Frankowski, Bednarek, Wisniewski, Metikeş. Metikeş sol ayağıyla gönderdi savunma arkasına, Starfelt. Uçarak vurdu kafayı Taç. Metikeş uzun bir taç atışı kullandı. Ceza sahası içine Starfelt karşıladı. Yine Keş çekti, aldı, sol ayağına kaptırdı. Gyökeres girdi araya. Gyökeres iki kişiyi geçti. Çok kuvvetli yine. Zielinski girdi araya. Zielinski faul kararı var. Düzeltiyorum. Szymanski faul kararı var. Gudmundsson, Lindelöf, top dışarıda, Taç, Graham Potter görüntüde.

Nana Sigeriye, Lindelöf, Gudmundsson,

Bednarek. Szymanski bıraktı. Keş. Wisniewski. Zielinski. Son 20 dakikaya girmek üzereyiz. Zalewski. Frankowski. Frankowski yetişti. Svensson karşısında Frankowski. Yaptı ortayı Frankowski. Kaleci çift yumruk. Johansson. Gelişine bir vuruş. Asfaltla. Asfaltla dışarıya. Köşe vuruşunu kullanacak Polonya. İlk köşe vuruşu bu Polonya'nın maçta. Az daha gol oluyordu bu şut. Çok kalabalık Polonya takımı kale sahasında. Geldi orta, arkaya açılmadı. Gyökeres. Frankowski sol ayak. Çevirme düşüncesi, çeviremedi. Son anda yatarak müdahale. Taç Polonya'nın. Nigren aynı fikirde değil. Evet. Son müdahale orada Novak'tanmış. Bir orta daha geçmedi. Bergwall. Baskıyı yine arttırdı Polonya. Savunma arkasına koşu karşıladı.

Svensson. Uzun oynadı. Gökereş. Yerde kaldı, faul. Yani formasından yaka paça çekmiş. Starfelt. Lindelöf. Starfelt yüksek top, Gyökeres. Gyökeres indirdi. Şimdi sol kanada Gudmundsson. Bergvall. Ayari, Bergvall, Ayari. Alkış alıyor bu pas trafiği. Gudmundsson. Ayari. Starfelt. Starfelt. Yasin Ayari. Bergvall merkezde boş. Bergvall Gudmundsson'dan koşu. Şimdi Nanasi. Bergvall. Ayari. Lindelöf, Starfelt. Çizgiye oynadı Starfelt. Üzerine gitti rakibinin. Orada Valemark. Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya giyiyor Köreş. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta golü attı yine. Viktor Gyökeres. 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökeres. Lewandowski üzgün kulübede. Valemark nefis bir orta. Offside yok. Gyökeres. Bir iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta.

Wiśniewski. Manasi, Gökereş, Bergwall, Gudmundsson, Manasi, nefis bir vücut çalımı, verdi pasını, Gökereş, ondan da bir pas daha ama arkasına, Valemark'ın arkasına.

Zelenski. Zalewski. Frankowski. Son anda karşıladı Lindelöf. Bir orta daha ceza sahasına, doğrudan dışarıya gidiyor bu top. Yan Urban. Bosna Hersek'te Romanya karşısında 4-2 önde. Gol yağmuru var. Bu akşam Uluslar B Ligi 4. grupta 6 gol, diğer maçta 4 gol. Bu maçta şimdi aldı Szymanski. Szymanski verdi pasını. Keş vurdu. Korner. Gudmundsson. 3 hamle birden gelecek şimdi Polonya'da. Skoras, Świderski, kenara gelen isimler. İsveç savunması karşıladı. Gyökeres, Lindelöf, Szymanski. Keş yaptı ortayı. Nana Sitaç. Son 15 dakika. Hamleler şimdi geliyor. Zielinski'yi kenara aldı. Polonya, Metikeş kenara gelen diğer isim. Ve Szymanski, golü atan Szymanski kenara geldi. Urbanski, Skoras, Świderski oyunda. Uzun bir taç atışı hazırlığı Polonya'da. Wisniewski şimdi uzaklaştırdı savunma. Zalewski. Zalewski yaptı ortayı. Wisniewski indirdi. Ceza sahası içinde Lindelöf. Savunma arkasına koşu var şimdi. Nanasi. Kurtardı topu Nanasi. Ayari. Bergwall. Ayari.

Bednarek. Son 10 dakikaya ilerliyoruz. Novak, Frankowski, Novak. Skoras. Gidemedi Skoras. Gudmundsson bozdu onu. Burada itirazı vardı Polonyalı oyuncuların. Bu arada serbest vuruşu verdi maçın hakemi. Dakika 80 artık. Son 10 dakika mücadelede 3-1 önde İsveç. İlk yarıda iyi bir futbol oynamıştı Polonya. Geri dönüşünde kıvılcımını yakmışlardı, birbiri yakalamışlardı ama İsveç son 10 dakikaya 3-1 önde giriyor. Nygren kenara geliyor. Valemark'la birlikte ilk golü atmıştı Nygren.

Larsson ve Bernardson oyunda. Johansson başlatacak oyunu. Son 10 dakikanın içindeyiz. Ayari. Yasin Ayari yine alkış aldı. Yani top ayağına çok yakışıyor gerçekten. Lindelöf taşıdı. Lindelöf çizgiye, Nanasi çekti, Nanasi döndü merkeze, Gyökeres daha da geriye, Bergvall, Nanasi, Bergvall, Ayari, Nanasi, Gyökeres, tek toplar İsveç'te, Nanasi, Bergvall, Gudmundsson, Ayari, Lindelöf, Svensson gönderdi, Gyökeres geçemedi rakibini. Zalewski, Bednarek, Frankowski, Sibierski, Kivior, sağ kanatta boşluk. Şimdi oraya pas, iyi yere. Skoras, korner. Yan Urban 3-1 geride takımı. Orta geldi, ceza sahasına karşıladı İsveç savunması, bir korner daha. Zalewski kesti içeriye, kaleci Johansson. Hiç acelesi yok. Şimdi dördüncü gol şansı. Gyökeres korner. Göğsünde şöyle bir taşıdı topu. Araya girdi son anda Wisniewski. Nanasi topun gerisinde. Yaptı ortayı, Nanasi doğrudan kaleye yöneldi. Top dışarıya gidiyor. Son 5 dakika.

gol girişimleri ekranlarınızda toplam. Hayli şut çekti iki takımda, deneme yaptı. Out kararı. 4 gol var. Toplamda 28 gol girişimi var mücadelede. Apara ekranlarında son derece keyifli bir Uluslar Ligi mücadelesi izliyoruz. Nasi. Taç. Nanasi. Yasin Ayari. Pas istedi Ayari. Atmadılar. Nanasi. Nanasi. Koşular var. Nanasi verdi pasını, geçmedi arkaya. Gudmundsson. Ayari. Bergvall. Nanasi. Geçmedi. Nanasi. Birebir kaldı. Şimdi döndü Ayari. Topuna müdahale var Ayari'nin. Üç hamle gelecek. Lewandowski de oyuna girecek. Polonya'da iki hamle İsveç'ten. Karlström'ü görüyorum kenarda, yanlış görmediysem. Tecrübeli oyuncu. 31 yaşında Karlström. Nanasi. Ayari. Kalabalık geldi İsveç. Şimdi bir şut dışarıya. Bernardsson denedi şansını, dışarı gitti. Robert Lewandowski Wisniewski'nin yerine oyuna girecek. İki stopere düşüyor. İsveçli futbol severler de alkışlıyor Lewandowski'yi. Ayari nefis bir gol attı. Takımını öne geçirdi. O da kenara geliyor. Gyökeres golünü attı yine. Ayari ile birlikte kenara gelen diğer isim. Svedberg ve Karlström oyunda. Tebrikleri kabul ediyor Ayari, Gyökeres ikilisi. İkinci yarıda sırtladılar İsveç'e attıkları gollerle. 3-1'lik skorun mimarları. Bednarek. Orta ceza sahasına en arkaya Lewandowski. Gelmedi. Arkada bir arkadaşı vardı. Zukowski, ona da gelmedi. Direğe çarpıp dışarı gidiyor. Ayari'nin golünü hatırlıyoruz. Bu golle öne geçmişti İsveç ve ardından Gyökeres takımını rahatlatan isim oldu. 64 Ayari, 72 Gyökeres. Son saniyeler normal sürede.

0: Svidersky geriye. 3 dakikalık ilave süre maçın sonuna. Bernardson. Urbanski'yi geçemedi. Urban 3-1 geride takımı. İlk maçta da Bosna Hersek'le berabere kalmıştı. Golsüz beraberliği vardı Polonya'nın. İsveç 2-2 yaparak puanını 6'ya çıkartacak. Dakikalar sonra, saniyeler sonra. İlk maçta Romanya'yı 2-1 yendiler. Bu maçta galibiyete artık sadece 120 saniye uzaklıktalar. Bernardson, Lewandowski'den koşu, alamadı Lewandowski. Faul kararı var. Uzun bir top Lewandowski'ye doğru. Robert Lewandowski! Kart çıkacak. Oyunu durdurdu maçın hakemi. Sarı kart düdükten sonra topa vurduğu için Lewandowski. Offside yok burada. Faul mu verdiler? Getirdi mi acaba rakibine? Herhalde faul. Hakem çünkü verdi. Son anlar, son saniyeler artık mücadelede. Kaptırdı Zalewski. Gözler maçın hakeminde artık. Starfelt bıraktı. Johansson uzun oynadı. Bednarek orada. Nanasi'den koşu. Son düdük geliyor değerli futbol severler. İsveç 3, Polonya 1. Maçın sonucu, İsveç ikinci maçlardan sonra puanını 6'ya çıkartıyor. Ve grubun zirvesine yerleşiyor.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: kalbin zevkleyin. Rahat edin.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
3: Neyle gideceğim?
4: Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
2: Biraz rahat olun kızım.
5: Biz bugün nereye gidecektik ya?
6: Spora.
5: Değil.
6: Çocuğun kursu?
5: Değil ya.
6: Annem nereye mi?
7: Yarın o yavrum.
6: Senin ilk dersin?
7: Maça.
5: Değil babacığım.
6: Buldum. Petrol ofisi.
5: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
8: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en Prestige

0: Yeniden birlikteyiz ve artık yayını noktalama zamanımız geldi değerli futbol severler. İsveç Polonya karşısında kendi evinde hata yapmıyor. 3 puanı 3 golle alıyor. 3-1'lik galibiyetle puanını 6'ya yükseltiyor. Uluslar B Ligi 4. grubun zirvesine yerleşiyor ve biz de yayınımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı
1: Crux'la. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
3: Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin. Kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın.

Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Kaçırmayın fırsatları, hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın.
1: Bu çok iyi.
0: Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Opet Ultra Force motoru.

0: sonsuza kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bim'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira. Bim, bim,
2: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
3: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.

0: maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
1: Toparlarda gol!
0: B-Lig'in birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Bize Sorun programından hepinize merhaba. Bugün birlikte olacağız. Bir saat boyunca yaklaşık, daha doğrusu 40 dakika boyunca yaklaşık. Ve de Faruk Erdem'le birlikte sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bize sorun@apara.com.tr adresine bekliyoruz efendim. Hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş
0: sevgili
1: bulduk.
0: Faruk Erdem. Ve de hemen ilk konumuzla başlayalım. İş hayatındaki yeni çalışma modelleri.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bu özellikle pandemiden sonra gündeme geldi. Bu iş hayatındaki
1: Doğru.
0: yeni modeller ve hani daha önce hiç alışmadığımız formatlara artık hani hayatımıza normalleşmeye başladı. İşte hibrittir, evden çalışmadır, işte
1: esnek çalışma
0: dediğimiz formatlar. Şimdi burada hani esnek çalışma tarafıyla başlayalım. Neler göreceğiz önümüzdeki dönemde?
1: Aslında baktığın zaman pandemiyle birlikte uzaktan çalışma hayatımıza girdi. Ama bir bakıyorsun ki dünya değişiyor. Çalışma modelleri değişiyor, ofisler değişiyor, iş hayatı değişiyor. Dolayısıyla çalışma hayatının da buna entegre olması lazım. Dolayısıyla uzun zamandır orta vadeli programda bu yönde maddeler yer alıyordu ve planlar da yapılıyordu. Yani bu çalışma modellerinin değişmesi anlamında. Uzaktan çalışma evet pandemiyle hayatımıza girdi ama hala biliyorsun büyük organizasyonlarda hala devam ediyor. Baktığın evet. zaman verimliliğin arttığını görüyorsun, maliyetlerin düştüğünü görüyorsun. Ama her sektörde de olacak iş değil. Ama belli sektörlerde bu uygulanıyor ve önümüzdeki dönemde de yeni bir çalışma modeli olarak hayatımıza girecek, öyle gözüküyor. Ama şimdi asıl bizdeki sorun şuydu. Evet, uzaktan çalıştık, esnek çalıştık pandemiyle birlikte, olağanüstü bir dönemdi. Ama bunun yasal altyapısı yoktu.
0: Doğru.
1: Yani uzaktan çalışıyorsun evde, işte sabah 9'da başlıyorsun, 18'de bitiyor. Saat 19'da gelen e-maile cevap verecek misin, vermeyecek misin? Cevap verdiğin zaman bu senin için bir mesai mi, fazla çalışma mı? Bütün bunların aslında bütün hani küçük detaylar gibi görünüyor ama büyük bir sorun oluşturdu aslında. Dolayısıyla yasal altyapısının oluşturulması lazımdı. Yasal altyapısı oluşturuluyor şimdi. Yani iş kanunu uzaktan çalışanların da ofiste çalışanlarla aynı özlük hakları da sahip olduklarını belirten maddeler giriyor. Esnek çalışma ise bu yeni hayatımıza giriyor aslında. Onunla başlayalım dedin. O önemli. Niye? Çünkü bizim neslin, belki hani senin neslinin de alıştığı bir şey var. 9'da başlarız, 6'da 7'de biter.
0: Evet,
1: biter.
0: Aynen. Evet. Bir saat o, öğle arası.
1: Evet. O yok artık. Şimdi yeni nesil özellikle bunu istemiyor. Yani daha esnek çalışmak istiyor. Ama sadece yeni nesil istiyor diye değil, iş hayatı da bunu gerektiriyor. Aile hayatı bunu gerektiriyor. Biz kadınların daha çok çalışma hayatında yer almalarını istiyorsak bu modellere geçmek durumundayız. Esnek çalışma şu, aslında bizim haftalık 45 saat çalışma süremiz var eğer cumartesi günde çalışıyorsak. Cumartesi pazar çalışmıyorsak 40 saat süremiz var. Bu 40 saati doldurduğumuz sürece saat kaçta başladığımızda, kaçta bitirdiğimizin bir önemi kalmayacak. Esnek çalışma bu. Sen işte çocuğun var, sabah okula götürmek istiyorsun. Diyorsun ki ben 11'de başlayayım. İşte
0: geç
1: ne bileyim
0: çıkayım.
1: Geç çıkayım. Ya da ben 7'de başlayayım, erken çıkayım gibi. Aslında iş yeriyle anlaşarak yapılabilecek böyle esnek çalışma modelleri hayatımıza girecek. Orta vadeli programda yer alan bunun bir mecburiyet şeklinde değil ama bu yönle çalışan şirketlere, işletmelere çeşitli teşvikler ve destekler verileceği de orada belirtiliyor. Şimdi uzaktan çalışmanın şartları az çok söyledim. Yani mesela evde diyelim ki küçük bir kaza geçirdiniz. Yani laptopla çalışırken düştü laptop, kırıldı. Bunu kim karşılayacak?
0: Evet.
1: Bu bir iş kazası mı? Gibi detaylar artık yasal yapıya girecek. Onun bir altyapısı oluşturulacak. Yasal düzenleme yapılacak. Yeni yönetmelikler geliyor. Hibritte ise buradan sırayla gidiyorum
0: tamam.
1: sorulara. Hibritte ise şu. Uzaktan çalışırım ama bazı günler uzaktan çalışırım, bazı günler ofise gelirim. Hı hı. Şimdi yönetmeliğin 9. maddesinde bir değişiklik yaptılar. Bu da yasaya ya da düzenlemeye girdi diyelim. Artık isteyen, yani daha doğrusu tabii ki anlaşarak isteyen 2 gün uzaktan çalışacak, 3 gün evden çalışacak, 3 gün buradan çalışacak gibi böyle bir hibrit çalışma modeli. Hatta şu anda pandemiden sonra birçok şirkette bu uygulanıyor. Yani 2
0: evet.
1: gün evden çalışıyorlar, 3 gün ofiste ofise geliyorlar. Hem ofis maliyetleri aşağı çekiliyor, hem de belki de çalışanların verimliliği artıyor. Ha, başka görüşler de var. Hani ben evdeyken daha çok çalışıyorum diyen görüşler de var. Bununla ilgili pilot uygulamalar da yapılıyor. Yani Avrupa'da belki biz ileride şunu da konuşacağız Melis. Ya işte 3 gün çalışalım, 4 gün izin yapalım. Bunun evet. da çalışması yapılıyor. Birçok Avrupa ülkesinde verimliliğin ve maliyetlerin arttığını, verimliliğin düştüğünü.
0: Onu ben geçmişte çalıştığım bir yerde

0: Şu anda ihtiyaç var ve bu modellere geçmek zorundayız biz de çalışma sistemi olarak. Çünkü dediğim gibi dünya değişiyor, anlayışlar değişiyor, ofisler değişiyor. Artık böyle koca koca ofisler yerine işte internette ofisler kuruluyor. Yeni modeller kimleri kapsıyor? Şimdilik özel sektörü kapsıyor ve kamudaki işçileri kapsıyor. Memurlar açısından biraz daha zaman var gibi görünüyor. Zaten şöyle düşün, hani bir polis memurunun ya da bir hemşirenin uzaktan çalışması diye bir şey söz konusu olmayacak. Ama bilişim alanında çalışan bir memurun evden çalışması mümkün olacak gibi. Bu esnek çalışma da kamuda zaten tartışılıyor. O da belli bir süre sonra ben bunun kamuda da yaygınlaşacağını düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi burada hani özellikle şu konu atlanmamalı, şuna dikkat edilmeli dediğiniz ne var? Kritik
0: yani
1: olarak.
0: Şöyle, burada aslında bu teşvik meselesinin biraz daha detayları belli olsun. İşte şu anda mesela bizim dezavantajlı kesimler dediğimiz kadınlar, engelliler, gençler gibi kesimlerden çalışan, eleman alan şirketlere ciddi teşvikler var. Belki işte esnek çalışma modeline uymuş bir şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin bir kısmını mesela devlet karşılayabilir. Hani bunu ben tahmini olarak söylüyorum. Ama böyle teşvikler geldiği zaman bu iş biraz daha yaygınlaşacak gibi. Ama burada dediğim gibi az önce küçük detaylardan bahsettim. Yani evdeki bir küçük kazadan bahsettim ya da evdeki internet maliyetinden bahsettim gibi küçük detaylarında mutlaka uzaktan çalışacak arkadaşların dikkat etmesi gereken en önemli şey bu küçük detayların sözleşmeye yazılmış olması. Yani sözleşmede mutlaka bunlar olmalı. Sonra ileride siz evdeki internetin parasını isteyebilirsiniz. İşletmede der ki bu sözleşmende yoktu.
1: Doğru. Evet. Peki bu modelleri hani en iyi uygulayanlar nereler olarak öne çıkıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii çok yaygınlaştı bu konu.
0: Orada var. İngiltere gibi ülkelerde var.
1: Kuzey Avrupa'da
0: var. Dolayısıyla hani böyle bizde mesela parça başı işlediğimiz şey azdır. Evet. Mesela bu ülkelerde parça başı gidersiniz, 3 saat çalışırsınız, o 3 saatin parasını alır ve evinize dönersiniz. Ama bizde biraz daha aidiyet daha fazla şirketlere. Ama burada en önemli şey, değişikliklerden birisi ben orta vadeli programda rastladığım, biz hep anne diyorduk. Şimdi o anne kavramının yerine baba da geldi, aile kavramı geldi. Artık ailenin bütünlüğü, ailenin işleyişinin korunması gibi kavramlar var. Sadece anneye değil babaya da izinler çıkacak.
1: Peki o zaman şimdi dönelim vatandaşlık maaşı konusuna.
0: Bu çok önemli aslında. Evet. Çok da konuşuluyor. Adı vatandaşlık maaşı değil ama anlaşılsın diye. Şimdi kamuoyunda böyle biliniyor. Adı şu aslında, gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Bu geçtiğimiz yıl gündeme geldi biliyorsun. Belli miktarda geliri olan hanelere, kişi aslında vatandaşlara değil, hanelere uygulanacak bir sistem. Diyelim ki bir rakam belirleyecek hükümet. Bu asgari ücret olsun. Yani bugünkü işte brüt asgari ücret 30.030 lira olsun. Şu anda o haneye 30 bin liradan daha az bir para giriyorsa kalan kısmı İşte gelir tamamlayıcı destek olarak o haneye ödenecek. Bu, şimdi ben asgari ücret dedim ama onu mesela 50 bin lira olarak da belirleyebilir, 40 bin lira olarak da belirleyebilir. Hükümet bunu belirleyecek ve bu destek maddi destek olarak ailelere ödenecek. Şimdi bunun pilot çalışmaları belli bölgelerde yapıldı bu sene. Önümüzdeki sene 2027'de bu uygulanmaya başlayacak. Zaten Aile Bakanlığı'nın network'ünde sosyal destek alma ihtiyacı olan ailelerin bir listesi var. Ama şimdi küçük işte muhtarlıklar, şunlar bunlar, onlar bu aileleri tespit edebiliyorlar zaten. Böyle bir network oluşturulacak. Sonra o network'e göre o ailelerin gelir seviyeleri, gelir seviyesi tespit edilecek. Gelir tespiti diye bir kavram var. Gidiyorsunuz kaymakamla, gelir tespiti yaptırıyorsunuz. Yani gelirinizi söylüyorsunuz, giderinizi söylüyorsunuz. Onlar sizin hanenizin gelirini çıkartıyorlar giderinizden düşerek. O belirlenen rakamın altındaysa bu ödemeler başlayacak. Soruların hepsini hızlıca cevap vermiş oldum. Kimler sistemden yararlanacak? Bunun içinde mesela sosyal yardım alanlar da var. Sosyal yardım alanlar da yararlanabilecek. Eğer belirlenen gelir seviyesinin altındaysa sistem böyle çalışacak. Yani hanenin gelirine bakılacak. Belirlenen seviyenin altındaysa kalan kısım parayla tamamlanacak. Bu sadece nakit olarak değil, işte gıda yardımı, enerji yardımı, işte doğalgaz yardımı gibi yardımlarda, aynı yardımlarda bu ailelere yapılacak. Bu ailelerin daha çok

0: istihdamda yer almalarını sağlayacak işte İşkur modelleriyle sosyal yardım almalarından ziyade hani bana balık verme, balık tutmayı öğret mantığıyla bunlar daha çok istihdama kaydırılacak. Ama öncelikle her haneye belirlenen seviyeye kadar para girmesi sağlanmış olacak bu sistemle.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada bize sorun@apara.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz efendim diyelim. Ve sorular gelmeye başladı bu arada. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Emekli sandığına tabiyim. Sandığa geçiş öncesi 3 yıllık SSK primim vardı. Hizmet birleştirme yapmadım. Yapsam faydası olur mu veya zararı olur mu diyor Elvan Üzüm.
0: Şimdi böyle daha önce işte bir yerde çalışmış sonra memur olmuş arkadaşlarımız açısından önceki çalışmaları boşa gitmiyor. O yılları memuriyetteki yıllarıyla birleştiriyorlar. Hem emekli maaşları hem de ikramiyelerine katkısı oluyor. Burada sormak istedikleri aslında şu. Genel olarak ona bir cevap vereyim de çok soru gelecek. Ben EYT kapsamında SSK'lı oldum. Atıyorum 8 Eylül 99 öncesi SSK'lıydım 3 yıl. Sonra 2000'de memuriyete başladım. Ben EYT'li miyim? Maalesef emekli sandığı kanunu sizin memuriyete başladığınız tarihi geriye çekmiyor. Sizi 2000 yılından itibaren memuriyete göre emekli ediyor. Yani EYT'li olmuyorsunuz ama o 3 yıl boşa gitmiyor. Dediğim gibi hizmet birleştirmesini emekliliğe 2 yıl kadar kala yaparsanız faydası olur.
1: Evet, peki o zaman geçelim. Neslihan Şencan'ın bir sorusu var. Annem 2012 yılı Bağkur girişli. Hala yatırıyoruz. Ne zaman emekli olur? 5268 gün Bağkurlu.
0: Zaten evet, yaşı da müsait. Bu 5268'i 5400 yaparlarsa yani aşağı yukarı işte bir 150 gün 140 gün daha yatıracaklar. Ondan sonra emekli olabilir. Fazla evet. Kalmamış yani 3-4 ay daha yatırmaya devam etsinler anneleri. Kısmi emekli olacak Bağkur'dan.
1: Evet. Bu arada Hakan Eraslan'dan bir soru geldi seyircilerimizden şimdi. 1976 doğumluyum. 1997 Aralık sigorta girişim var. Bağkur gün sayım 7850 gündür. Prim eşitleme 7200 gün çıkarsa borcum olan yaklaşık 24 aylık Bağkur prim borcumu sildirip emekli olma hakkım var mı yoksa borcun tamamını yatırmam mı gerekiyor?
0: Şöyle, şu anda o prim eşitleme dediği yani Bağkurlular içinde primin 7200 güne düşürülmesi meselesi ama bu küçük esnaf için açıklandı. Henüz ortada bir şey yok. O yüzden bu arkadaşımız ne yapıp edip bunu 9000 güne tamamlayıp borcunu da ödeyip emekli olsun.
1: Peki. Duydunuz Hakan Bey. Evet. Ve buradan Baki Peker'in sorusuna geçelim. 1981 doğumluyum. 1998 staj sigortam var. 2005'te SGK girişim var. 6700 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Staj biliyorsun sayılmıyor. Yani hı-hı, çok da talep var ama staj giriş sayılmıyor. Netice itibariyle SGK onu şöyle görüyor. Hani bunu da çok soruyorlar. Biz orada çalıştık diyorlar. Evet, stajyer arkadaşlar geliyorlar. Burada çalışıyorlar. Ama bunu Sosyal Güvenlik Kurumu bir eğitim olarak görüyor. Neticede de bir eğitim. Yani eğitim için geliyorlar. Dolayısıyla yapılan sigortayı da eğitim sigortası olarak görüyorlar. Ve onu emeklilik için saymıyorlar. Zaten sağlık primleri yatırılıyor. O yüzden 2005'e göre bu arkadaşımız da 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak.
1: Peki. O zaman Meltem Kıryar'ın sorusuna geçelim. 2008 Nisan SSK girişliyim. 2010'da doğum yaptım. Primini ödemedim. 2015'ten itibaren 11 yıllık memuriyetim var. 4000 gün primim var. Memurluktan istifa edersem en kolay nasıl emekli olurum?
0: Şöyle, memurluktan istifa etse de son 3,5 yılı hangi kurumdan çalışmışsan oradan emekli oluyorsun. Dolayısıyla şu anda son 3,5 yıl memuriyet. O yüzden istifa edecek. 3,5 yıl bir şirkette çalışacak SSK'yla ve bunu 7000 güne tamamlayıp 58 yaşında emekli olacak.
1: Peki, o zaman buradan geçelim Korkmaz Koç'un sorusuna. Benim staj başlangıcım 9 Ocak 1997 giriş var ve de toplamda 2350 günüm var. Şu an Almanya'da çalışıyorum. Ne kadar para yatırmam lazım ve kaç yaşında emekli olurum? 18 ayda askerlik yaptım diyor.
0: Şimdi şöyle, Almanya'daki günlerini, yani 18 yaşından büyük olarak çalıştığı günleri satın alabiliyorsunuz. Ama ciddi de bir para. Çünkü bugün asgari ücretin %45'i kadar bir para. Aşağı yukarı 14 bin lira bir ay için. Dolayısıyla ama biraz da günü var buradan arkadaşımızın. O yüzden bunu en az 5400 güne tamamlayacak. Tamamlayınca da 62-63 yaşlarında emekli olacak.
1: Peki, Harun Özkan'a geçelim. 15 Nisan 1975 doğumluyum. SSK girişim 2003. 6800 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Bir 200 gün daha çalışacak. 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet.
0: 2035.
1: Evet, peki.
0: Biraz uzak görünüyor
1: evet,
0: ama.
1: Evet, aynen. Buradan şey geçelim Nurhan Başargan'a. 82 doğumluyum. 4646 primim var. Doğumdan sonra çalışamadım. 98 yılında staj girişim var. Prim yatmadı. 2003 yılında SSK ödemesi başladı. Ne zaman emekli olabilirim?
0: 2003 yılındaki girişi artık kabul edilecek. Yani staj da kabul edilmiyor. Şöyle, aslında stajla, annelerde şöyle bir avantaj var. Stajla işe başlangıç arasında bir doğum varsa borçlanıp 2 yıl geriye çekebiliyor bir çocuk için. Öyle bile olsa gene 2001'e çekecek. Bir şey değişmeyecek. Eğer çalışma imkanı yoksa bu primle 2028 yılını bekleyecek ve 58 yaşında emekli olacak.
1: Evet.
0: O da 2040.
1: Bu arada bu doğum konusuna ilişkin olarak Meryem Bayram'dan bir soru geldi. 10 ay doğum izni kullandım. 10 ay mı borçlanabilirim? 24 ay borçlanamaz mıyım?
0: Şimdi şöyle, bir çocuk için 24 ay borçlanabiliyorsunuz ama borçlandığınız sürede çalışmamış olmanız lazım. Yani zaten buradaki mantık o. Anne doğum yapıyor, işten ayrı kalıyor, 2 yıl, o 2 yılı satın alıyor. Siz 10 ay izin kullanmışsınızdır ama sonra 24 aylık bir boşluk varsa o boşluğu borçlanabilirsiniz. Ama başka boşluk yoksa ancak 10 ay borçlanabilirsiniz. Yani çalışmadığınız dönemi borçlanabilirsiniz.
1: Evet, peki devam ediyoruz yine bu sefer Necmettin Yaşar'ın sorusuyla. 1977 doğumluyum. 1999 yılında SSK'lı olarak işe başladım. 2009'da devlet memuru oldum. Toplamda 7000 günüm var. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Evet, az önce bunu söylemiştim zaten. Hani 99'dan önce de SSK'lı olsa 2009'daki memuriyet başlangıcına bakıyor. Emekli sandığı kanunu gereği. Dolayısıyla 9000 günü tamamlayacak. Yani memuriyette 25 yılı tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Peki, Murat Albayrak'la devam edelim. 1971 doğumluyum. 1987 çıraklık eğitiminden girişim var. Fakat devlet bunu kabul etmiyor. 3 yıl kadar SGK'lı çalıştım. 2015'ten sonra Bağkurlu oldum. Şu anda SGK'lıyım. 4000 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Devam edecek SSK'lı çalışmaya yani. 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak. Zaten çıraklığın kabul edilmediğini o da farkında.
1: Evet. Seren Hamurcu'nun sorusuyla devam edelim. 2006 yılı sigorta girişim var. Yaklaşık 2 senelik ödeme var. 2009 yılında memuriyete girdim. Hala çalışmaktayım. Sigortadan da memuriyetten ne zaman emekli olurum ya da ikisinden olabilir miyim?
0: Şimdi iki tane emeklilik diye bir şey yok zaten.
1: Evet.
0: Yani birini tercih edeceksiniz. Dolayısıyla memuriyettesiniz şu anda. Memuriyetten 58 yaşında ve 20 yılı tamamlayarak emekli olabilir. Yaşını
1: evet.
0: Yazmamış.
1: Evet, peki.
0: 20 yılda 2029'da dolacak. Yaşı da müsaitse o zaman emekli olabilir.
1: Geçelim Furkan Karcı'nın sorusuna. 1992 doğumluyum. 29 Ağustos 2008 sigorta girişim başladı. 5931 günüm var. Kamu çalışanıyım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi kamu çalışanı deyince kafa biraz karışıyor. Eğer memursa 9000 gün 60 yaş. Ama işçi ise 7200 gün 60 yaş. Ama arkadaşımız çok genç. Ben yani 92 doğumlu birisinin daha emekliliğini çok düşünmesi gerektiğini düşünmüyorum. Biraz daha çalışmak lazım. Yani kaç yaşında oluyor 92? 34 mü?
1: Evet.
0: Daha çok çalışmak lazım.
1: Peki şimdi seyircilerimizden Osman Bey'den de bir soru geldi. Diyor ki 94 doğumluyum. 1 yıl 10 gün askerliğim var. 5400 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 4C4A günlerin toplamı memurum.
0: Ama ne zaman işe başladığını yazmamış. Onu yazsın.
1: Evet.
0: Ona göre
1: onu
0: bakalım.
1: Bekliyoruz sizden
0: evet.
1: Osman Bey.
0: Bu arkadaşımız da çok genç. Daha zamanı var.
1: Evet. İsa Bey'den bir soru geldi. 2001 girişliyim. 7000 205 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Bu primi tamamlamış. Eğer bu SSK ise 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet, peki. Duydunuz İsa Bey. Buradan Muhammed Bey'in sorusuyla devam edelim. 1985 doğumluyum. Sigorta girişim 2003. 4300 prim günüm var. SSK'lıyım. En az ne kadar çalışarak emekli olurum? 4500 günden nasıl emekli olunur?
0: 4500

0: Ben emekli olmak için 4500 gün lazım. Yani bir 200 gün daha çalışacaksınız. Bu arada bir de 25 yıl şartı geliyor orada. Dolayısıyla 2028'i göreceksiniz. Zaten 60 yaş şartı var. 60 yaşına kadar bütün bunlar gerçekleşir diye düşünüyorum.
1: Peki, 2012'nin Aralık ayında isteğe bağlı Bağkur'a kayıt oldum. 3 yıl 3 ay ödemedim. Bu boşluk ödenemiyor. Sonraları Tarım Bağkur'a geçtim. 66 yaşındayım. Ne zaman emekli olurum Fatma Car?
0: 5400 günü tamamlamanız lazım. Yani Tarım Bağkur'da da 5400 günü tamamlamanız lazım. Tabii boşluk ödenemiyor. Geriye doğru ödeme diye bir şey yok.
1: Evet, peki. Buradan Hamza Geriş'le devam edelim. Eşim 1987 doğumlu, ev hanımı, hiç sigortası yok. Devlet üçte birini destekleyerek ev hanımlarına prim ödemesi yapacaktı. Bu gerçekleşecek mi ya da eşimi ev hanımı olarak nasıl sigortalı yapabiliriz?
0: Siz şu anda yani ev hanımlarının ya da ev hanımı olmasa da yani 18 yaşını doldurmuş herhangi bir yerde çalışmayan birisi için bir sigorta sistemi var aslında. İsteğe bağlı sigorta dediğimiz bir şey. Gidiyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na, ben sigortalı olmak istiyorum diyorsunuz. Her ay priminizi yatırıyorsunuz. Hem sağlık primlerinden kendiniz ve çoluk çocuğunuz faydalanıyor, hem de emeklilik için prim biriktiriyorsunuz. O yüzden hani hiç sigortası yoksa bugün sigorta yaparsanız en az 15 yıl bunu ödemeniz lazım. Yani bu zor görünen bir şey. Yani hiç sigortası yoksa bu saatten sonra 15 yıl prim yatırmak yerine bana sorarsınız, ben böyle hiç sigortası olmayanlara bireysel emeklilik sistemini tavsiye ediyorum. Yani neticede orada 10 yıl 56 yaş diye bir şart var. Daha kolay buradan ve primleri de kendiniz belirliyorsunuz. Ama illa ben hani kamudaki bu sistemden emekli olmak istiyorum ya da sigortalı olmak istiyorum, işte sağlık yardımlarından faydalanmak istiyorum diyorsanız burada 15 yıl yatırmanız lazım. Evet, böyle bir gündeme geldi. Yani ev kadınlarının primlerinin üçte birini devletin yatırması, henüz onunla ilgili bir yasal düzenleme yok. Önümüzdeki yasama döneminde ben bunun da gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama evet, yapacağınız iş Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip isteğe bağlı sigortayı bir an önce başlatmak.
1: Evet. Peki, Tufan Deligezer'le devam ediyoruz. İki çocuğumuz var. Eşimin sigortası çocuklardan sonra başladı. Çocuklara borçlanma yapabilir miyiz?
0: Hayır, tabii ki. Yani şimdi bu da mesela, ben de bu konuda hani talepleri var insanların. Şöyle, annelerimiz önce çocuk yapmış sonra kariyer yapmışlar. Doğru. Ama burada doğum borçlanmasının bir mantığı var. Az önce söylediğim gibi. İşe başlıyor kadın, doğum yapıyor, işten ayrı kalıyor, ayrı kaldığı süreyi satın alıyor. Ama sigortadan önce doğum yapan kadın herhangi bir işte çalışmıyor, sigortası yok, herhangi bir işten de ayrı kalmıyor. Dolayısıyla yasanın mantığı onlara izin vermiyor. Ama vicdan onların da borçlanabilmelerini istiyor, ama şu anda bu mümkün değil.
1: Evet, peki. Buradan devam ediyoruz Merve Bekar'ın sorusuyla. 1973 doğumluyum. Tarım Bağkur'dan 2009 girişliyim. 6000 gün ödedim. Ne zaman emekli olurum?
0: Burada 5400 gün yeterli, 6000 gün zaten var, doldurmuş onu. Tam emeklilik için 9000 günü tamamlaması lazım. Yani ben tam emekli olayım derse bunu 9000 güne tamamlaması lazım. 5400 günden yani artık ödemeyeyim derse 61 yaşında, diğerinden 58 yaşında emekli olacak.
1: Evet, peki, 12 Mart 1971 doğumluyum, 93 girişliyim, 1960 gün SGK, 6090 günüm Bağkur'dan var. Ne zaman emekli olabilirim diyor Ahmet Aybar.
0: Şimdi şöyle iki yol var önünde. Ya 3000 gün daha ya da 2710 gün işte daha çalışacak ya da prim ödeyecek. Ya da yani eğer imkan varsa bana sorarsa 1261 gün bir yerde çalışıp SSK'lı olarak primi tamamlayıp 60 yaşında emekli olacak.
1: Evet, peki.
0: Pardon, burada yaş şartı yok. EYT'den emekli olacak. 93'te olmuş. Yani EYT'den emekli olması için bunu 9000 güne tamamlaması lazım ya da bir yerde çalışıp 1261 günü tamamlaması lazım.
1: Evet, peki. Buradan o zaman Serkan Pınar'la devam ediyoruz. 1977 doğumluyum. 5 Ekim 1999'da öğretmenlik görevine başladım. Kanundan önce 2 aylık sigorta prim ödemem var. EYT'ye girer miyim?
0: Evet, işte az önce söylediğim gibi emekli sandığı kanunu sizin önceki çalışmalarınıza rağmen memuriyeti geriye doğru çekmiyor. Dolayısıyla EYT kapsamına girmiyorsunuz. Bu bir ayla da kaçırmış zaten. Yani bir ay önce memuriyete girmiş olsaydı yaş şartı olmadan 25 yılda olunca emekli olacaktı. Şimdi 60 yaşını bekleyecek hocamız.
1: Evet. Peki şimdi Serkan Pınar'ın sorusunun ardından da devam edelim. Bakalım yeni sorumuz Necmettin Yaşar'dan geliyor. 1977 doğumluyum. 1999'da SSK'lı olarak işe başladım. 2009 yılında devlet memuru olduğum toplamda 7 günüm var. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Şimdi yine aynı şey. 7000 günü 25 yıla tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Peki. Buradan Rukiye Çetin'in sorusuna gideceğiz. 1978 doğumluyum. 2003 girişliyim. 7300 gün SSK, 7300 gün prim SSK yatmış. Ne zaman emekli olurum?
0: Burada şart 7000 günde, onu tamamlamış. Artık çalışmasına gerek yok eğer ihtiyaç yoksa. Ama 58 yaşını doldurması lazım.
1: Peki Murat Uzun'un sorusu. 1987 3. ay girişim. 3600 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şöyle, eğer bu primle emekli olmak istiyorsa 60 yaşını bekleyecek, yani bu kadar günle kısmi emekli olmak için. Ama EYT'liyim ben, yani bunu arttırabilirim diyorsa 1987'ye göre, hemen bakalım istersen. Burada da 5275 günü tamamlarsa, askerlik vesaire varsa tamamlayıp bence yaş şartı olmadan emekli olsun.
1: Peki, Orhan Balkan'ın sorusu. Türkiye'de milyonlarca kadına hiç sigorta girişi olmadı. Çocuklarına ve evine bakmaktan dolayı işe sonradan girdiler. Bu kadının suçu nedir demiş soru.
0: Az önce onun mantığını anlattım. Yani yasanın, yasa koyucunun bir mantığı oluyor. O mantık tamam, yasaya göre böyle. Yani daha önce çalışmadığı için, çalışma hayatından ayrı kalmadığı için borçlanacak bir süre yok. Bu tarafta çalışma hayatından ayrı kaldığı için borçlanacak bir süre var ve o süreyi satın alıyor. Dolayısıyla mantığı bu, bir suçları yok. Ama vicdanen bunlara da bir belki üç olmaz ama bir çocuk olabilir, bir doğum boşanması hakkı verilebilir. Ama bu konuda şu anda herhangi bir gelişme yok.
1: Peki, Mikail Kılıç'ın sorusu. İyi yayınlar diyor bize, teşekkür ederiz. 2008'den sonra işe girenler için son iş yerinde kıdem tazminatı alma şartları nedir?
0: Şöyle, 5400 günü tamamladığınız zaman orada kısmi emeklilik için şartı tamamlamış oluyorsunuz. Yani bu kıdem tazminatı almak için şart şu: yaş dışındaki şartı tamamlamak. Burada yaş 60 erkek için, onu tamamlamamış ama gün tamamlanmışsa 5400 gün, gidip SGK'dan bir yazı alıyorsunuz, gelip iş yerinden istifa edip tazminatınızı alabiliyorsunuz.
1: Evet. Tarkan Taşdemir, 1970 doğumluyum, 1980 girişliyim, 3670 gün primim var, kısmi emekli olabilir miyim diyor.
0: Yani burada şimdi 10 yaşında bir giriş.
1: 10 yaşında
0: var.
1: Aynen.
0: Yani burada ya tarihte bir hata var ya da şöyle, bu olmuş biliyorsun. 1999 öncesinde ya bizim çocuğu senin dükkanda bir sigortalı gösterelim denmiş. Kundaktaki çocukların sigortalı yapıldığını gördük. Dolayısıyla burada bir hata var. Bunu SGK kabul etmez. Önce bu 10 yaşındaki sigortanın ispatlanması lazım. Ama diyelim ki bu kabul edildi. Burada kısmi emeklilik şartı 60 yaş.
1: Peki.
0: Ama gene de siz şu 10 yaşındaki sigortaya çok güvenmeyin yani. Eğer burada bir hata yoksa, mesela bu 1990'sa mesela, hı hı. Bazen hani yazım hatası da olabilir. Evet. 90'sa yine 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet.
0: İnşallah 90'dır.
1: 4971 gün yevmiyem var. 18 ay askerlik yaptım. Askerliği ödersem ne zaman emekli olabilirim? Kaç yevmiyeli emekli olurum? Askerliği ödersem 70'liyim. İşe giriş tarihim de 2000 demiş.
0: Şimdi askerliği öderseniz, askerliği 1990'da yaptığını düşünüyorum. Yani 20 yaşında askerliğini yaptığını düşünüyorum. 18 ay askerliği öderse bu arkadaşımız EYT'li olur. Yani işe giriş tarihini ödediğiniz gün kadar geriye çekiyor askerlik. Sigortadan önce yapılan askerlik. Ama şimdi 70 olduğu için 1990'da yaptığını düşünüyorum askerliği. Dolayısıyla EYT'li olur. 5975 günle veya 5900 günle EYT'den emekli olursunuz. Bir 1000 gün daha çalışıp emekli olun ama mutlaka askerlik borçlanmasını yapın. Askerlik 2000'den önce ise.
1: Evet.
0: Son olma ihtimali de zayıf zaten. Hani 30 yaşında askerlik yaptırmazlar adıma. Dolayısıyla burada böyle bir şansı var Muhammed Bey.
1: Peki, Abbas Savcı diyor ki 1984 doğumluyum, 2007 girişim, 5100 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz.
1: Evet, peki. O zaman Murat Yıldırım'a devam edelim. SSK emeklisiyim. 4. yıl oldu. Son 26

0: günüm hesaplamaya katılmamış. Bu maaşıma etkiler mi diyor?
1: Etkilemez. Çünkü yani zaten belki de 25 yılda emekli oldunuz. 25 yılda aldığınız maaşlardan sizin emekli maaşınız çıkartılıyor. Burada 26 deryada bir damla, 26 gün. Zaten bu kadar yıl sonra da ancak dava açmanız lazım. Bugünlerin mahkeme kararıyla tescil edilmesi lazım. Onların eklenmesi lazım. Lazım. Gerek de yok. Hiç uğraşmayın yani.
0: Evet. Oğuz Algar'ın sorusu. 94 girişliyim. SSK 360 günüm var. 71 doğumluyum. 60 yaşta emekli olursun denildi. Ne yapmalıyım?
1: Bu muhtemelen 3600 gün. Çünkü 360 günde emeklilik yok. Evet. 3600 günse bu. 60 yaşında emekli olursunuz. Ama bana sorarsanız biraz çalışın. Yani burada bir imkan var. 5675 gün yapın onu ve EYT'den emekli olun. Zaten 65 yaşına kadar çok daha zaman var. Yani 2031'e kadar. Bu sürede siz çalışıp bunun primi 5675 gün yapmanız lazım.
0: Peki. Süleyman Kesen, 95 girişliyim. 3914 günüm var. 75 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim?
1: 5750 günü tamamlarsa bu arkadaşımız da EYT'den emekli olur. Yaş şartı yok.
0: Evet. Ali Yılmaz'la devam ediyoruz. 82 doğumluyum. 1 Ekim 99'da sigorta başlangıcım gözüküyor. 15 Haziran 98 staj tarihim. 2 Şubat 99'da tam zamanlı işe başlamama rağmen sigortamı 1 Ekim 99'da başlatmışlar. Ne yapmalıyım diyor. Nasıl bir yol izleyeyim diyor.
1: Şimdi normalde bu hizmet tespit davalarında hak düşürücü bir süre var. 5 yıl. Yani zaman aşımı da değil. Hı-hı. Hak düşürücü. Yani dava açamıyorsun 5 yıldan sonra. Ama şöyle bir istisnası var onun. Aynı iş yerinde oluyorsa bu iş, yani aynı iş yerinde olmuş, yani iş yerine girmiş ama o iş yerinde sigorta yapmamışlar ve devam etmiş. Sonra yapmışlar. Bir hukukçuyla konuşup hizmet tespit davası açsın. Çünkü niye bununla uğraşsın diyorum. Eğer bunu tescil ettirirse EYT'li olacak ve hemen emekli olacak. Yoksa 60 yaşını bekleyecek. Ha, 2042'yi beklemek yerine bence bu işle uğraşın. Ve eğer tam buna eminseniz, yani sizi geç başlattıklarına delilleriniz de varsa kazanırsınız zaten.
0: Evet, Erkan tipiyle devam edelim. SSK 2001 girişim var. 78 doğumluyum. 98'de askere gittim. Askere gitmeden önce sigortam yoktu. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. İş yerim 5 yıl açık kaldı. Bütün vergilerimi yatırdım ama Bağkur'um yok. 8100 SSK primim var. Ne zaman emekli olurum? Bağkur tescil affı çıksa emekli olabilir miyim diyor.
1: Şimdi tabii bu en alttaki sorunun önce onunla cevap vereyim. Böyle bir af yok. Yani zaten hani bu yapılandırmalar vesaireler af da değil. Yani af olunca insanlar rahatsız oluyor. Çünkü neticede zamanında ödeyen bir sürü insan var. Ama siz buna, o insanların hiçbir borcu affedilmiyor. Ancak işte yapılandırılıyor vesaire. Ama burada böyle bir tescil affı diye bir şey yok. Siz 5 yıl çalışmışsınız, sigorta yapmamışsınız. Yani ben burada 5 yıl çalışıyorum, hiç sigortam yapılmamış. Sonra diyorum ki bana bir af çıkartın, oralar sigortalı sayılsın. Siz de Bağkurlu olmamışsınız. Yani iş yeri açmışsınız, vergi mükellefi olmuşsunuz ama Bağkur'a gitmemişsiniz. Gitmeniz lazımdı. Dolayısıyla onları tescil etmiyor. İlk giriş ne zaman? 2001. Buna göre de işte 60 yaş, 9000 gün Bağkur'dan, 7000 gün SSK'dan şartlarınız var.
0: Evet. Refik Güner, merhaba, sigorta girişim 10 Mayıs 2000, prim günüm 8000, yaşım 45, iyi çalışmalar diyor. Herhalde ne zaman emekli olur,
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, primini tamamlamış, 60 yaş gerekiyor, bir 15 yıl bekleyecek.
0: Evet, şimdi buradan da Emin Söremez'in sorusuna geçelim. 77 doğumluyum, 98'de 250 gün SSK primim var. 30 Mayıs 2005'ten itibaren devlet memuruyum. 2 yıl 9 ay 8 gün fiili hizmet yıpranma var. 7438 kanunu kapsamında 25 yılı doldurduğunda emekli olabilir deniyor. Toplam 8927 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Evet, yani 25 yılı evet dolduracaksınız ama 60 yaş şartınız da var. Onu da söyleyeyim. Çünkü 2005'te memur olmuşsunuz. Yani o 250 günü evet bu 25 yılı doldurmak için kullanabilirsiniz ama 2005'teki memuriyet 98'e geri çekilmiyor maalesef.
0: Evet, Serkan Balkaya'yla devam ediyoruz. Ben 7 Temmuz 1974 doğumluyum. 1992 SGK girişliyim. 2950 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şöyle, en az 5525 güne ihtiyaç var. 5525'i tamamlarsa işte askerlik borçlanması

0: biraz çalışıp yaş şartı olmadan emekli olur. Ama ben o kadar tamamlayamam, bunu 3600 ancak yapabilirim diyorsa, orada da 650 güne ihtiyacı var. O zaman da 60 yaşında emekli olur. Yani her halükarda bu primin değişmesi lazım. Yani bu primle emeklilik yok.
1: Evet. Şimdi Tarkan Bey'inden bir soru. 77 doğumluyum. 2000 sigorta girişliyim. Askerlik borçlanması yaparsam EYT'den faydalanır mıyım? Şu an 6000 gün primim 6000 gün diyor.
0: Şimdi bu arkadaşımızın da askerliğin ne zaman yaptığını söylememiş ama aşağı yukarı işte 97'de filan askerlik yaptığını düşünürsek, evet, 2000'deki sigorta girişine göre 8-9 aylık bir borçlanmayla EYT'li olur, prim tamam, hemen emekli olur. Böyle bir avantaj var askerliğini önce yapanlar için.
1: Evet, son bir dakikamız diye düşünüyorum.
0: Bir soru daha cevap yapalım.
1: Aynen. Ve Nihat Akkaya ile devam edelim. 85 doğumluyum. Sigorta girişim 2017 Nisan 2003. 6500 günüm var. Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum?
0: Evet, yaştan önce tabii primin de tamamlanması lazım. Onun prim 7000 gün olacak. Yaşta 60 olacak. Emeklilik tamam o zaman.
1: Evet. Son bir soru daha sorabiliyor musunuz? Peki. Selahattin İnan. Prim günüm 6200. 2003 sigorta girişliyim. Özel sektör çalışanıyım. Kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim?
0: Bu primin 7000 gün olması lazım kıdem tazminatı için. Henüz bu primle alamazsınız.
1: Peki. O zaman Selahattin Bey'e de buradan mesajımızı iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Faruk Erdem. Görüşmek üzere diyelim bir dahaki sefere. Efendim, bize sorunu burada tamamlayalım. Bir araya gideceğiz ve Z raporunda birlikteyiz 18'de.

0: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor, takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
1: Kupalarda gol!
0: B Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Kota diye yüksek.
1: Kota.
0: Kota kesinlikle.
2: Tonaz.
0: Tonaz değil.
2: Tonez, toniz, toniz. Ben şimdi hepsini saçacağım. Salope, salopa, salopi, salopü, salopo, salopö.
0: Çok güzel sayıyordunuz. Tek harf koyacaksınız. Harf, harf.
2: Harf,
0: harf, harf, harf, harf. Valla biraz reji desteği, biraz bizden destek.
2: Biraz zorlandım. Heyecan mı yaptım bilmiyorum.
0: De, buyurun Fatih Bey.
2: Deme.
0: Deme, atasözü. Deme, onu deme.
2: Kendisi Erzurumlu.
0: Buyurun. Erzurum'un bir ilçesi neresi olabilir?

0: Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz. Kaybeden olmadı, yarışmadayız. İki yeni yarışmacımız var. Başa baş bir mücadele seyretmek istiyoruz. Okulların gelişimine bizim de katkımız olsun dediler. Bizi kırmadılar, geldiler. Minikler adına yarışacaklar. Hoş geldiniz Fatih
1: Hoş
0: Bey.
1: Bulduk. Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz İsa Bey. Hemen İsa Bey sizi tanımak istiyoruz.
2: İsmim İsa Altun. 35 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Kamuda özel güvenlik görevlisi
0: çocuklar olarak. Çocuklar kaç yaşında?
2: Biri 6 yaşında, biri 8 aylık.
0: Ay maşallah, ikisi de küçücük, yengecik. Kamuda çalışıyorsunuz?
2: Kamuda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 7 yıldır bu işi yapıyorum, severek yapıyorum işimi. Boş zamanlarımda aslında...
0: Kamu derken neresi efendim tam olarak?
2: Aile Bakanlığı'na bağlı bir huzurevi.
0: Huzurevindesiniz. Evet. Çok güzel.
2: Boş zamanlarımda aslında bulmaca çözmeye çalışıyorum. Burada bakalım nasıl olacak ama.
0: Var mı bir heyecan? Farklı mı sizce? Şu anda stüdyo, ışıklar. Bazen yarışmacılarımız diyor ki yoksa iyi, çok güzel. O zaman tatlı tatlı alışık olduğunuz yerden başlayacağız. Bulmaca da seviyorsanız zaten çok rahat ilerleyecek. Zaten ortak amaç için. Ama yarışmayı da bırakmıyoruz. Fatih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
1: Aynen. Fatih Emin Çakıroğlu, 1993 İstanbul doğumluyum. SEO uzmanı olarak çalışıyorum. Bir dijital performans ajansında. 1,5 yaşında bir oğlum var. Aslında ilk baştaki planımız eşimle takip ediyorduk yarışmayı. Eşimle gelmekti. Oğlan izin vermedi. Birazcık huysuzluğu, şuyu buyu.
0: Onu da getirseydiniz. Beraber alırdık.
1: Durmazdı diye çok şey yapamadık. Onun yüzden onu getiremedik. İsa abi sağ olsun beraber yarışmaya katıldık.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz katıldınız. O zaman hazır mıyız?
1: Biz hazırız.
0: Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İlk etapta 16 soru açacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Hazırız. İsa Bey, sizinle başlıyoruz. Gelsin tablomuz. Evet, 56 soru görünüyor bugünkü yarışmamızda, fakat biz ilk etapta 1 ile 25 arasından soru seçeceğiz. İlk kaç nolu soruyu açalım?
1: Ben
0: İsa Bey.
1: 25 Erzurum diyorum.
0: 25 sondaki soruyu açayım diyor. 3 harfli soldan sağa geliyor 25 numaralı sorunuz. Bazı yörelerde küçük parça, aparat, 10 saniye süreniz başladı. Küçük aparat. Ne olabilir? Aparat. Peki. Bir harf açtık. İlk harfimiz T. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Süreniz başladı. Ne olabilir?
2: Bunun cevabı bende de yok.
0: Üç harf. Bakın bazı yerlerde küçük parça. Aparat.
2: Küçük parça, aparat.
0: Peki. Bir harf daha açalım. İsa Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Bir sesli harf koyacaksınız diyelim. Süreyi başlatalım.
1: Tük.
0: Tük değil.
1: Tök değil.
0: Peki. Fatih Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Bir sesli harf diyeyim alfabeden. Buyurun.
2: Tak, tek,
0: tak,
2: tik.
0: Doğru. Tamam. Bir sesli harf. Alfabenin ilk sesli harfini koydunuz. Tak dedik. Tak neydi? Bazı yörelerde küçük parça. Aparat, oradan da hatta tak tak diye oradan gelmiş, türemiş bir kelime. Sizle devam edelim. Fatih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: Ben de 18, memleketim Çankırı'dan başlayalım.
0: Peki 18, tabloyu iyice karıştıralım diyorsunuz. Peki 18'e gidelim. Geniş görünüş, süreniz başladı. Geniş görünüş.
2: Geniş görünüş, geniş
0: bazen
2: açıdan.
0: Bazen telefonlarda da özellik vardır hatta. Diyeyim.
2: Çıkmadı.
0: Bir harf koyalım bakalım, İsa Bey hatırlayacak mı, çıkarabilecek mi? P harfini açtık, süreyi sizin için başlattık İsa Bey.
2: Geniş görüş.
0: Geniş görüş böyle.
1: Perspektif. Perspektif.
0: Perspektif de benzer ama bu perspektif değil. Perspektif birazcık daha derin, boyutlu bakış. Bu geniş görüş. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Bakalım bulabilecek misiniz? Cep telefonlarında da vardır
2: portre,
0: diyorum.
2: Portre.
0: Portre değil.
2: Panorama.
0: Panorama. Panorama doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. O harfi geldi.
2: Güzel.
0: Şifre kelimemizden, sakladığımız kelimeden o harfini açtınız. Evet. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 14.
0: 14'e gidiyoruz. Bakalım 14'te ne var? Gelsin sorumuz. 3 harfli. Lakin
2: ama.
0: Süreniz başladı.
2: Ama.
0: Ama doğru yanıt. Tabii ki. Harikasınız. 3 harfli ama yanıtından sonra yine sizdeyiz. 5-5 toplamaya devam ediyorsunuz. Buyurun, kaç tane soruyu açalım?
2: Şimdi 11 olabilir.
0: 11 numaralı soruya gidiyoruz. Yine bir 3 harf dediniz ama bakalım bunu bilebilecek misiniz? Gelsin 11. Nazım Hikmet'in soyadı.
2: Tan.
0: Tan?
2: Tan.
0: Tan değil.
2: Ran.
0: Ran, Ran olacak.
2: Karıştı.
0: Nazım Hikmet. Ran soyadıydı. 3 harfli, bunu da bildik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3.
0: 3 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya 4 harf geliyor. İthal mal sayısı. Süreyi başlattık.
2: İthal mal sayısı.
0: İthal mal sayısı.
2: Yok.
0: Büyük bir avantaj yakaladınız İsa Bey. Hazır mısınız? Size geliyorum. Bakın bir de harf açıyorum. Dikkat edin. Hatta gönderirken derler ki bunu kota. Doldurdun mu? Sürenizi başlatayım. Süreyi başlattık.
1: Kota. Kota.
0: Kota. Doğru. Ama biraz şöyle canlı alayım şöyle. Kota diye yüksek sesle.
1: Kota.
0: Kota. Kesinlikle.
2: Aynen.
0: Kota. Madem biliyoruz devam ediyoruz. Doğru yanıtından sonra.
1: 4.
0: 4. Gelsin. Peki. Emin misiniz 4? Açıyorum
1: Eminim.
0: Soruyu. Bir foto soru. Önce bir fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Gelsin. Aa çok güzel. Bir tezgah değil
1: Benim
0: mi?
1: Orada var da.
0: Var mı?
1: Şu an.
0: Güzel. Tabii renkli iplerimizle güzel bir desen döşenmiş. bir ne diyoruz? Halı, kilim, dokuma tezgahından bahsediyoruz. Ama acaba adını biliyor muyuz? Sürekli gördüğümüz, bildiğimiz halı kilim tezgahı dediğimiz tezgahımızın adını soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Pedal olabilir mi?
0: Efendim?
1: Pedal.
0: Pedal değil. Başka bir tahminimiz olur mu? Fotoğrafımızı bir daha görelim. Bir de harf açalım. Bakın bir halı tezgahından bahsediyoruz. Gördüğümüz zaman hepimiz birbirimize deriz ki halı dokuma tezgahı, halı kilim tezgahı acaba adı nedir? Bir de İ harfini açtık, süreyi sizin için başlattık Fatih Bey.
2: Doğru ama aklıma gelmedi şu an. İplik, ip mal, kumaş.
0: Peki. Maalesef. Ben de diyorum ki yaşadığımız şehre de çok yakın bir açılımı var ama son harfi de biraz değişik diyorum. İsa Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Yaşadığımız şehre
1: İslak.
0: Diyorum.
1: İslak olabilir.
0: Yaşadığımız şehir?
1: İstak olabilir.
0: Son harfini de... Peki Fatih Bey, bir harf daha koyalım. Sizin için süreyi başlatalım. Başlasın süremiz.
2: İstar.
0: İstar doğru yanıtımızdı. Halı kilim tezgahı diğer adıyla istar olacaktı. Bilmiyorum. Bulmacadaki karşılığı. Tebrik ediyoruz. Bir soru daha bildiniz. Sizle devam ediyoruz.
2: 17 numara.
0: 17 numarayı açıyoruz. Gelsin bakalım 17. Harika. Bale yapan erkek sanatçıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Balet.
0: Balet doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık. Güzel de bir bölge açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10 olabilir.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 10'da ne var? Çelişkili, mantığa aykırı görünen. Süre başladı. Çelişkili, mantığa ayrı görünüyor. Ne denir? Bir panorama demiştiniz ama bu da onun biraz farklısı diyecektim. Tam süreniz doldu. Bunu kaçırmayın İsa Bey. Bir tane de harf açıyoruz. Ne olabilir? Panoramik demiştim.
1: Paradoks. Paradoks.
0: Paradoks doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son anda yakaladınız. Harikasınız. Oradan Fatih Bey gibi bir göz kıttı bana. Ben yakaladım. Gel Oğuz'u ama olmadı. Kaptırdık soruyu. Neyse, aramız fazla açılmadan sakin sakin beraber birbirimize destek olarak gidiyoruz.
2: Aynen.
0: Sizdeyiz.
1: Bir.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: Birden devam edelim.
0: Peki, 3 tane harf bulacağız. 3 harf yerleştireceğiz. Bakın, bir şeyin kat halindeki bölümü. Süreniz başladı. Kat kat.
1: Tabaka.
0: Tabaka tabii ki. Harikasınız. Hemen 3 harf yerleştirdik ve tabaka yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 19.
0: 19 nolu sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 19. Mekanı örten kemerli yapı. Süre başladı.
1: Mekanı örten kemerli yapı.
0: Ne olabilir? Kemerli bir yapı.
2: Kemerli.
0: Peki, biz bir harf daha açıyoruz. Fatih Bey, size geliyoruz. Ne olabilir? Mekanı örten kemerli yapı. Hatta bir ölçü biriminden de yola çıkabilirsiniz. Ne olabilir?
2: Ben ilk tente diyecektim de sonunda her şey yaptı bizi.
0: Biz bir harf daha açalım. Bir de özellikle ağır vasıtalarda geçer. Bir ölçü birimi. Ne olabilir? Hani derler ya, bu kamyon kaç şey çeker? Re?
1: Tokez.
0: Tokez değil. Bir harf daha açalım. Bakalım hangi harfi açıyoruz? Nasıl bir ipucu veriyoruz size? Fatih Bey, tek harf koyacaksınız.
2: Tonaz.
0: Tonaz değil.
2: Tonez, tonis, tonüs, tonoz.
0: Tonoz doğru yanıt.
2: Hepsini saydık.
0: Fatih Bey az kalsın. O harfini koymadan bütün harflerle alacaktınız. Tonoz olacaktı doğru yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaçıncı soruyu açalım?
2: 2 numara olabilir.
0: 2 numara. Yukarıdan aşağıya 3 tane harf koyacağız ve 2 numaralı soruyu yanıtlayacağız. Küçük yelkenli savaş gemisi diyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Küçük yelkenli de diye geçebilir. Küçük yelkenli eski savaş gemisi de geçebilir.
2: Küçük yelkenli. Yok, hiç gelmedi.
0: Biz bir harf açalım. Hazır mısınız İsa Bey?
2: Hazırım.
0: Güzel avantaj yakaladınız. Bakın, iki harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf koyacaksınız? Salo.
1: Saloga.
0: Değil.
1: Salote.
0: Çok güzel. Güzel. Bir harf biz sizin için koyalım. Fatih Bey'e bir harfi. Biz sizin için bir harf verelim ve tek harf.
2: Ben şimdi hepsini sayacağım. Salope, salopa, salopi, salopü, salopo, salopö.
0: Çok güzel sayıyordunuz. Durdurmak istemedim ama doğru bildiniz. Salopaydı.
2: Çünkü şey aklıma gelmeyince.
0: Güzeldi. İlkinde aldık salopayı. Evet. Ama baktım çok iyi sayıyorsunuz. Harfler de güzel güzel sıra sıra gidiyor.
2: Aynen.
0: Bozmak istemedim bütünlüğü. Evet, doğru. Size devam edelim.
2: 28'i açalım.
0: 28 doğru soruyu açamıyorum çünkü
2: pardon.
0: 1 ile 25 arasındayız. İlk etap üst tablonun üst kısmındayız.
2: 16 diyelim, devam edelim.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. 3 harfli, soldan sağa 3 harf. Bir konunun ayrıntılı açıklanması.
2: Bir konunun ayrıntılı açıklanması. Anlatılması.
0: Çok kullanılan bir kelime değil ama güzel bir kelime bulmuşuz.
2: Tam.
0: Tam değil. Biz bir harf açalım İsa Bey. Güzel bir avantaj yakaladınız.
2: Aynen.
0: Bir harfimizi açtık. Tek harf koyacaksınız. Harf. Harf, harf.
2: Harf.
0: Harf, harf, harf.
2: Taf.
0: Taf. Doğru yanıt. Harfi. Çok güzel aldık. Bir de şifre harf buldunuz. F harfiydi. Şifre kelimemizin 5. harfi. Sizinle devam ediyorum İsa Bey. Kaç no'lu soruyu açalım.
1: 9 numaralı devam edelim.
0: Sonra 9 numaralı soru geliyor. Gerek

0: Sessiz söz süre başladı. Bir şey...
1: Afaki.
0: Afaki doğru. Afaki doğru yanıtımız. Buradaki F harfini kullandık. Sorunun, tablonun geri kalanını açtık. Son 3 soru birinci etapta. Sizle devam ediyoruz. Kaç son soruyu açalım?
1: 12.
0: 12'ye gidiyorum. Bakıyorum 12 nerede, 12 nerede? Evet, geldi sorumuz. Dip ile yüzey arasındaki mesafe. Çok oraya gitme ya filan denir. Aman orası çok şeydir. Nedir?
1: Derin.
0: Yüzerken. Derin. Ne?
1: Derinlik. Aynen.
0: Doğru. Kalanımızda. Derinlik. Vallahi biraz reji desteği, biraz bizden desteği. Son saniyede sürenin evet. bittiği karede derinlik yanıtını almış olduk. Birazcık daha canlı alayım sesinizi lütfen. Derinlikti. Çok da
1: emin değildim. Gitme. O yüzden düşünüyordum aslında.
0: Hiç
1: bu şeyi.
0: Hiç problem değil ama şimdi derinliği şey tam söyleyemediğiniz evet. için. İster istemez bizim de ellerimiz biraz bu konuda şey yapmak istemiyoruz ama
1: söylemesem arasındaydım.
0: Siz söyleyin. Yani bunda evet. çekinecek bir şey yok ki. Derinlik de olabilir. Derinlik de koyabiliriz ama evet. şey derinlik ve derinlik olarak da seçilebilir. Onun için lütfen yüksek sesle alalım yanıtlarınızı. Sizinle devam ediyoruz. Son iki soru evet. açıyoruz. Kaçı açalım?
1: 5 numarayla devam edelim.
0: 5 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir blok açıyoruz. Din inancı güçlü kişi. Süre başladı. Din inancı güçlü. Din inancı güçlü.
1: Din inancı güçlü.
0: Peki bir harf verelim biz size. Bir harf açalım sizin için ve Fatih Bey cevap hakkı size geçsin. Süreyi siz için başlatalım.
2: Din inancı güçlü kişi.
0: İçinde bir din inancı din. Güçlüyse bir
2: dini
0: bir din vardır diye düşünüyorum ben. Yani din inancı güçlü bir din var bir de
1: din dinaye
0: olabilir. Sürenizi başlatırım.
1: Mi? Dinaye.
0: Dinaye değil. Dinaye din
1: dinlik dincik din
0: Belki bir harf açacağız. Din. Ah diyeceksiniz. Ben bunu nasıl düşünemedim? Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih din. Bey ve
2: dindar.
0: Fatih Bey dedi ki tamam buldum. Dindar doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık R harfini. Buldunuz. Tebrik ediyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey.
2: 8 numara.
0: 8 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağı bir sıra açacağız yine. Efendim durağan enerji. Sürenizi başlattık. Duruyor bu enerji. Bir kinetik var. Bir de kinetik harekete geçen bir de
2: çıkmadı.
0: Peki çıkmadı. Biz o zaman bir harf açalım. Durağan enerjinin karşılığını nasıl bulacağız acaba?
1: Statik.
0: Bir saniye. İsabet süreyi bile beklemiyor tabii ki. Statik, statik yanıtınız doğruydu. Tebrik ediyoruz. Statik. Durağan enerjiydi. Nasıl geçti birinci etap?
1: Biraz zorlandık.
0: Biraz zorlandık mı?
1: Sanırım heyecan mı yaptım bilmiyorum.
0: Burası öyle kağıt başındaki gibi olmuyor değil mi? O özellikle
1: orada biraz vakit de çok oluyor. Evet.
0: Yani bir bulmacayı tabii evde canım, çözmekle evde. Burada o 10 saniye içerisinde evet. kelime gelmiyor, ya, kutuyu kesinlikle. Sayıyorsunuz, harf oturmuyor. Bir anda boşluklu olduğu için değil mi? Aynen, nasıl evet. geçti?
1: Kelimeler güzel ama zevk aldım.
0: Zevk aldım. Peki.
2: Birazcık güzeldi. Daha heyecanı attığımız oldu aslında. Güzeldi. Biz de alıştık. Daha güzel olacak.
0: Güzel. Şimdi o zaman 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyemiz olacak. Hı hı. 120 saniyede 10'ar soru yönlendireceğim. Hı hı. Her sorumuz 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: O zaman önce bir puan durumuna geçelim. Puanlarımıza bakalım. Bu bölümde kaçar soru bildik? Kaç puan topladık? Var mı bir tahmininiz?
2: Başa baş gibidir aslında.
0: Başa baş sanırım. Gibi. Bakalım çok. Başa baş mı? Evet bayağı başa baş. Bu ikinci etapta ve üçüncü etapta 10 puanlık fark bir soru demek. Aramızda ha. bir soru var. Yani 35 puan almış İsa Altun bu bölümde. Fatih Emin Çakıroğlu ise 45 puanla tamamlamış. Gayet güzel. 10 puanlık tek soru farkla ikinci etaba geçiyoruz.
2: Aynen.
0: Efendim kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız.

0: Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Küçük bir farkla yarışıyoruz. Tek soru 10 puanlık bir farkla ikinci etaba giriyoruz. Yarışmacılarımız hazır mı?
1: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 yanıt arayacağımız bölüme geldik. 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım kaç tane yanıt vereceğiz bu bölümde? İlk olarak sizle yarışıyoruz, Fatih Emin Çakıroğlu. Hazır mıyız Fatih
2: Hazırım.
0: Bey? Peki, o zaman sürenizi başlatıyorum. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımız kimdir?
2: Pas.
0: Pas dedik. Çıldır Gölü hangi ilimizdedir? Hangi bölgemizdedir? Hangi?
2: Doğu Anadolu.
0: Birazcık daha.
2: Güneydoğu Anadolu.
0: Doğru. Ha, Doğu Anadolu. Anadolu. Doğru yanıtımızdı. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz bakalım.

0: Evet, Gülay Sezer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas mı? Peki, pas. Bir daha döneceğim. Taşları çapraz hareket ettirip rakibin taşlarını almaya dayalı oyun.
1: Dama.
0: Dama, doğru. Dünyaya en yakın gezegen?
1: Merkür, Venüs.
0: Venüs. Türk destan geleneğinde bilgi ozan olan anlatıcı kimdir?
1: Dede Korkut.
0: Dede Korkut, doğru yanıtımız geldi. Bir video sorumuz var, seyrediyoruz bakalım.
2: Hadi korkmayın. Korkan kim canım? Saldırın sefer oğulları. Yürüyün telli oğulları.

0: güzel değil mi? Keşke bütün kavgalar böyle keyifli olsa diyoruz. Tosun Paşa filminde paylaşılamayan bölgenin adı nedir?
1: Yeşil Vadi.
0: Yeşil Vadi. Genellikle iç harcı kıyma, peynir veya patatesle hazırlanan Balkan kökenli börek çeşidi.
1: Boşnak böreği.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz, gelsin.

0: Deli Divane şarkısını kim seslendiriyor?
1: Ebru Gündeş.
0: Ebru Gündeş, tanıdığımız bir ses. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmez?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmez. Hemen başa gidiyorum. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Bu hiç çıkmayacak benden. Hiç pas.
0: Peki. Hemen gidiyorum. Gülay Sezer'den dinlediğiniz bir türkü vardı. Hatta içinde aman...
1: Avcı vurma beni diye bir şey var da. Aman avcı, avcı aman... Vurma beni.
0: Vurma beni. Aman avcı. Doğru sayıyoruz. Aman avcı vurma beni dedik.
1: Aman avcı vurma beni.
0: Tekrar dönüyorum. 20 saniyemiz var ama ben de yok dediniz.
1: Hiç.
0: Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Çıktığı zaman
0: biraz
1: şaşırırım.
0: Biraz dipte kalmış bir bilgi olabilir, evet. Ama belki duyduğunuz zaman diyeceksiniz.
1: Kesinlikle.
0: Şaşırmadan. Süremiz zaten bitti. 2 ve 1 dedik. O zaman şöyle yapalım. Biz sizi fazla uğraştırmayalım, yanıtı verelim. Yaşar Kemal olacaktı. Tebrik ediyoruz. 10 soru sorduk. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. 9 tane de doğru yanıt verdiniz. Tek soru bilemedik. Hiç önemli değildi. Çok da güzel, aynen, bir soruydu. Devam ediyoruz sizinle. İsa Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: 120 saniye sizin için kurduk dakikaları.
2: Başlayalım.
0: 120 saniyeyi başlatacağız ve sesli sorular var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız daha fazla heyecanını yükseltmiyorum. Süreyi başlatayım mı?
2: Başlayabiliriz.
0: Peki, süreyi başlat. Tık. Cevat Şakir Karaağaç'ın eserlerinde kullandığı isim nedir? Dedik. Balıkçı diyeyim size hadi.
2: Cahit.
0: Balıkçısı diyeyim. Pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz.

0: Neymiş?
1: Bu ne dedi ondan?
2: Bana bak, doğru konuş.
3: Sen sus şişko.
4: Kocaman şişko diyenin ağzını yırtarım.
2: Sinirlenme karıcığım.
5: Bakıyorum telli oğlu erkekleri kadınlarının arkasına saklanıyor.
0: Erkekler çıkın bakayım ortaya.
4: Bekir, göster bakayım sana vuran hayvanı.
3: Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun?
6: Tosunpaşa filminde Telloğulları'nın rakibini soruyoruz.
7: Seferoğulları.
6: Seferoğulları geldi. Güneş'e en yakın gezegeni soruyoruz.
7: Venüs.
6: Değil. Meyle desem.
7: Merkür.
6: Merkür, evet. Eski Türk destanlarında kurduğu köprüden geçen 3 akçe geçmeyenden 5 akçe alan karakter kimdir? Köprüde durur.
7: Vezir Yanbaşı.
6: Değil. Böyle.
7: Az.
6: Peki bir sesli sorumuz var. Gelsin sesli sorumuz. Dinliyoruz.

0: Git Git Yoluna dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? Çok da bilinen bir isimdir. Gündüzleri de program yapar. Birçok yerde pas dedik. Peki. İnce açılmış yufkaların haşlanmasıyla yapılan börektir.
1: Paçanga.
0: Değil. Böyle ince yufkalar ince ince olur.
1: Su
0: böyle.
1: Böreği.
0: Su böreği. Harikasınız. Atasözüne göre ata binen gelin ne söylemiştir?
1: Ya nasip.
0: Ya nasip dedik. Harika. Hemen gidiyorum. Cevat Şakir Karabas dedik. Peki. Hemen geçiyorum. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türküyü söylemiştim size. Çemberimde desem.
1: Çemberimde.
0: Efendim?
1: Vay benim emeklerim mi?
0: Değil. Peki biz gelelim efendim hemen. Diyeceksiniz ki ah nasıl gitti bildiğim sorular. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın eserlerinde kullandığı ismi sormuştuk. Halikarnas balıkçısı olacaktı. Aynen. Bu sorumuzun yanıtı. Cansu Koç'tan dinlemiştik. Çok da keyifliydi. Belki yönetmenimiz Naime Hanım tekrar da dinletir bizi. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türkü demiştik. Çemberimde Gülo'ya olacaktı buradaki yanıtımız. Türkiye'nin Maldivlerini sormuştuk. Bilinen göl demiştik. Salda Gölü olacaktı. Gidiyorum aşağılara. Yedinoğlu sorumuza gidiyorum. Eski Türk destanlarında bir köprü kurmuştu. Köprünün de başına geçmişti. Demişti ki geçenden 3, geçmeyenden 5 alacağım demişti. Deli Dumrul.
2: Bu da
0: bir şarkı daha dinletmiştik. Çok da keyifliydi. Aynen. Git Yoluna isimli şarkıyı biz de dinlerken yine dinliyoruz.
2: Seda Sayan.
0: Tabii ki Seda Sayan olacaktı yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Siz de çok keyifli bir 120 saniye bitirdiniz. Gelelim puan tablomuza. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik, nasıl tamamladık? Puan tablosunu bir görelim. Onar puandı her doğru yanıtımız. Fatih Bey, Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 9 doğru yanıt vermişti ve 135 puana taşıdı kendisini. İsa Altun bildiği bir iki tane kelimede takıldı. 120 saniyeyi güzel verimli kullandı ama tam ipuçlarıyla cevap dilinin ucundaydı ama veremedi. İki tane yanıtımızla bir 10 puanlık fark oldu. Yaklaşık 4-5 puanlık, 4-5 soruluk bir fark. Ama hiç merak etmiyoruz. Butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız 3. etaba?
2: Hazırız. Hazır.
0: Butonlar devreye girecek. Mücadele birazcık daha artacak. Basan 10 puanı kazanacak. Doğru bilirse eğer. Efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, rekabetin, mücadelenin birazcık daha arttığı etaba geçiyoruz. Kaybeden olmadığı yarışmanın 3. etabındayız. Butonlarımız devreye girdi. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Küçük bir fark var ama bu etapta o farkı hızla kapatırız diye düşünüyoruz. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum. İsa Bey hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: O zaman Fatih Bey sizle başlayacağız. Bunun bilgisini vermiş olayım. İsa Bey hazırsa elinizi butonda göremiyorum ama ben İsa Bey. Evet, el butonda. Çünkü unutmuyoruz. Bu etapta siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Önce basan soruyu kapar. Hiç fark etmez. Cevap beklemiyorsunuz. Önce basan.

0: Sonra düşünün. Hazırsa sorunuz geliyor. Kaç no soruyu açalım Fatih Bey?
1: 21.
0: 21 no'lu soruyu açıyoruz sizin için. Gelsin 21, soldan sağ 5 harf. Küçük bayrak, süre başladı, kim basacak? Buyurun Fatih Bey.
1: Flama.
0: Flama doğru yanıt. 10 puan yazdı bile Fatih Bey. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz el butonda. Tamam.
1: Tamam. 27.
0: 27 sorunuz geliyor. Hemen okuyorum. Pastırmalı bir börek çeşidi. Bastı. Kim bastı? Fatih Bey.
1: Paçanga.
0: Paçanga. Tamam. Bir soru daha. İsa Bey, hatırlatmak istiyorum. Çünkü zamanlamanızı gördüm. Bakın, soruyu okuyacağım. Sürenizi başlattım dediğimde veya 10 saniyeniz başladı dediğimde hızla basmaya başlayın. Onun öncesinde basmanız ve hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü sistem bizim cümlemizle beraber devreye giriyor. Aynen. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Peki. İsa Bey de bekledim. Kaç soru soruyu açalım?
1: 30 numara.
0: 30 no'lu sorumuz geliyor. Hemen gidiyoruz. İnce halat. Kim basacak? Tebrik ediyorum İsa Bey.
2: Urgan.
0: Urgan. Doğru yanıt tabii ki. Urgan. Size devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 13'te devam edelim.
0: 13 no'lu soru geliyor. Hemen gidiyoruz 13'e ve yukarıdan aşağı geniş bir yer açacağız. Hazırsa sorunuz gelsin. İzmir'in ilçesi kim basacak? Kim basacak? Buyurun İsa Bey.
2: İzmir'in...
0: Evet. Önce çok iyi yaptınız. Çok da bilinen bir yer. Hatta Nova filan da derlerdi.
2: Bingazi.
0: Biz bir harf açacağız. Eller butonda kaybetmiş evet, değilsiniz Bornova. İsa Bey. Önce basan yine alır. 10 saniye başlar.
2: Bornova.
0: İsa Bey hem bastı hem de seçtiğinden aynen, o kadar emin ki direkt evet, yanıtı verdi. Doğru tabii ki Bornova.
2: Doğru.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 23 numarayla devam edebiliriz.
0: 23 no'lu soru. Bakalım ne arıyoruz? Soldan sağa. Tiyatro edebiyatı süre başladı, kim basacak? İsa Bey.
2: Drama.
0: Drama doğru yanıt.
2: Aynen.
0: Çok iyi kullanmaya başladınız butonu, tebrik ediyorum. Bırakmayın buru. Sizle devam ediyoruz. Kaç no soruyu açalım?
2: 6 numaralı devam
0: edebiliriz. 6 numaralı soruya gidiyorum hemen yukarıdan aşağıya. 4 harf sorunuz geliyor. Kim önce basacak? Yatak altı sandığı. Süre başladı. İsa Bey.
2: İsa Bey. Baza.
0: Baza doğru yanıt. 10 puan daha yazdı İsa Bey hanesine. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç no soru?
2: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 5 harf arıyoruz. Maddi manevi bolluk içinde olma 10 saniye başladı. Kim basacak? Fatih Bey.
2: Manevi bolluk içinde olma. Şatafat manevi bol çıkmadı.
0: Çıkmadı mı?
2: Yok maalesef.
0: Eller butonda olsun. Bakın harf geliyor. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Süreyi başlattım. Kim basacak? İsa Bey.
2: Refah.
0: Refah. Doğru yanıt. Aynen. Harikasınız. Size devam ediyorum. Lütfen butonlara basma noktasına dikkat edelim. Kaç dolu soruyu açıyoruz?
2: 41.
0: 41 numaralı soru geliyor. 41. Kertenkele derisi. Süre başladı. Buyurun İsa Bey. İsa Bey çok kibar bir şekilde yaktı butonu. Şöyle.
2: Yavaşça.
3: Larva mı?
0: Bulamadık mı? Tamam. Mücadeleyi bırakmayın. Butonu önce basın. Yanıt gelecek. Ben de ipucunda destek olacağım. Harfi verdik. Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Fatih Bey. L ve Z çıktı. Kertenkele derisi.
2: Lazak, lezek.
0: Çok yakınsınız. Bir harf daha açıyorum. Çıkmadı. Bakın. Süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Buyurun İsa Bey.
2: Lizam.
0: Lizam. Şimdi deri diyoruz. Ne demek deri? Deri esasında vücudu kaplayan bir zar değil mi efendim?
2: Evet.
0: Bir zardan bahsediyoruz. Zar kısmı çıktı. Bir harf açalım. Demek ki bir zar var işin içinde. Bir de sesli bir harf koyalım diyelim. Süreyi başlatalım. Kim basacak? Fatih Bey.
2: Lezar.
0: Lezar doğru yanıt. Deri kaplı alan zardı. Lazar da kertenkelenin derisi şeklinde.

0: yol alabiliriz. Aynen. Size devam edelim. Kaç tane soru açalım?
1: 39.
0: 39 numaralı soruya gidiyoruz. Hızla geldik 39. Halkın kültürü, dili, kökeni ve gelenekleri nedir? Süre başladı. Buyurun İsa Bey. Ne derler? Bir şeyler göçü derler hatta. Ne göçü?
2: Beyin, kabin.
0: Ne?
2: Kabin dedim ama olmadı.
0: Peki süreyi başlatacağız tekrar. Eller butonda. Kavim dediniz, neresi olmadı? Dikkat edin. Biz bir harf açtık. Süreyi başlattık. Halkın kültürü, dil, kökeni ve gelenekleri kim?
1: Kavmi mi?
0: Kavmi tabii tamam. ki. İsa Bey yine güvensizlik olduğu için bıraktınız, biliyor musunuz? Bildiğiniz kavim.
2: Bir artın yeni.
0: Kavmi yok. Olacaktı.
2: Abi teşekkür ederim. Sondaki iyi kafamı karıştırdı.
0: Evet ama kavimden bildiniz zaten. Hatta ben de yardımcı oldum. Kavim dediniz diye. Peki sağlık olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Siz de devam edelim. Fatih Bey siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Butonları bırakmayın lütfen.
1: Aynen. 35 numara.
0: 35 numaralı soruya gidiyoruz. Yiyecek veya içeceğe lezzet veren madde. 10 saniye başladı. Kim? İsa Bey. Nedir? Bunun şeyi tadı çok şey derler. Bunun neyi? Hani bir meyve.
2: Aroma.
0: Aroma doğru yanı. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Aromasıydı. Bir de harf buldunuz. A harfini açtınız. Son harfimizdi. Bakın 6 soru kaldı. Süreyi iyi kullanın. Butonları iyi kullanın. Fark kapanmak üzere. Size devam ediyorum.
1: 32.
0: 32 nolu soru geliyor. Gelsin bakalım 32. Anlaşma gereği olan, süre başladı. Buyurun.
2: Ahdi. Ahdi.
0: Ahli. Ahdi değil. Bir harf koyacağız. A'yı bildik. Acaba hangi harfi koyacaksın? Süre başladı. Buyurun.
1: Ahdi.
0: Ahdi doğru olacaktı. Evet. Harikasınız. D harfini koyduk. Ahdi'ydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Hazırsak devam ediyoruz.
1: 47 numara.
0: 47 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım. 47. Yukarı soldan sağa bir yer açıyoruz. El ustalığı isteyen işler. 10 saniye başladı. Buyurun Fatih Bey.
1: Zanaat.
0: Zanaat doğru yanıtını da aldık. Bir 10 puan daha yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 33.
0: 33. Eller butonda. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Yukarıdan aşağı 5 harf. Sorunuz geliyor. Uzunluk mesafe ölçerken kullanılır. Süre başladı. Kim bastı? Fatih Bey bastı.
1: Metre.
0: Metre. Doğru. Bu yanıtı da aldık. Bir soru daha açıyoruz. Siz seçiyorsunuz. Fatih İsa Bey butonu bırakmayın.
1: 26 numara.
0: 26 numaralı soruya gittik. Atasözü. Süre başladı. Atasözü. Buyurun Fatih İsa Bey. Ben de yanıltıyordum Fatih Bey değil. Atasözü. İsa Bey.
1: Ben hiç aklıma gelmeyince basmadım.
0: Önce basın sonra düşünün.
1: Daim.
0: Biz bir harf açıyoruz. Atasözü yapma ya da derler. Böyle halk arasında. Yapma onu. De. Buyurun
1: deme.
0: Fatih Bey.
1: Deme.
0: Deme. Atasözü deme. Onu deme. Yapma etme deme. Size devam ediyorum.
1: 43'ten devam edebiliriz.
0: 43 numaralı soruyu açıyoruz. Bakalım. Aynen. 43. Son iki sorumuz. Onu da hatırlattım. Hemen geldi sorumuz. Efendim tüberküloz. Tüberküloz. Buyurun.
1: Verem.
0: Verem. Doğru yanıtını da aldık Fatih Bey'den. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey. Sizdeyiz.
1: O da 55 numara olsun.
0: 55'i açıyoruz. Bu arada açmadan önce var mı bir tahmininiz? Son soruyu açıyorum çünkü. Kelimeyi bilebilecek
1: misiniz? Kelimeyle var.
0: Var mı?
1: Var, var.
0: Fatih Bey'de var. Peki o zaman geliyor bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Arkasından da yanıtlayalım. İzliyoruz.

0: Evet, gördüğünüz, görselini izlediğiniz bu güzel ilçeyi soruyoruz size. Erzurum'un bir ilçesi neresi olabilir burası? Yani süre bu başladı.
1: Bilememek buyurun beni İsa üzecek Bey. De. Aşkale sığmıyor.
0: Değil. Şöyle az... Nasıl diyeyim size? Biz bir harf açalım ve süreyi de başlatalım.
1: Bu arada kendisi Erzurumlu.
0: Buyurun Fatih Bey.
1: Aziziye.
0: Aziziye doğru yanıt. Erzurumlu muydunuz İsa Bey?
1: Erzurumlu.
0: Soru göz göre göre gitti.
1: Ben de bir Erzurum damadı olarak bildim.
0: Siz de damat. Aynen. Kontenjanı da. Peki. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. İ harfini açtınız burada. Efendim geldik 3. etabın da sonuna.
1: Evet.
0: 3 etabımızı tamamladık. Puan durumuna gidiyoruz. 16 soruyu da burada bitirdikten sonra puan durumuna bakıyoruz. En yüksek puanı alan yarışmacımız kelimeyi tahmin edecek. Umarım kelimeyle ilgili bir değerlendirmeniz vardır. Önce bakalım kaç puana geldik, kaçar puan topladık bu etapta. Evet, İsa Altun 145 puanda şu ana kadar birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapın sonunda geldiği nokta 145 oldu. Bu bölümde 6 doğru yanıt bildi ve 10'ar puandan 60 puan topladı. Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 10 doğru yanıt verdi. 10'ar puandan bu bölümde de 100 puan toplayarak aradaki farkı birazcık daha açtı ve 235 puanla 3. etabı tamamladı. Dolayısıyla da 3 etap sonunda 1. tahmin hakkını siz kazanmış oldunuz ve bugünkü gizli sır küpünün içine yerleştirdiğimiz kelimeyi tahmin etme hakkı sizde.
1: Metaforik.
0: Evet. Metaforik. Fatih Bey hiç beklemedi bile beni. Metaforik dedi. Metaforik. İki harfi de biliyorum dedi. Kelimeye de biliyorum. Aynen. Kelimeyi de tanıyorum dedi. Peki doğru mu acaba? Bazen kendinden çok güvenli olan yarışmacılarımız bir harfle kaybetti. Bence hangi iki harfi koydunuz?
1: Edirne ve Trabzon.
0: Edirne ve Trabzon. Aynen. İki harf.
1: Evet.
0: Edirne ve Trabzon. Metaforik evet. Yazıldığına emin misiniz?
1: Metaforik. Eminim.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Biz de eminiz çünkü metaforik doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz sizi.
1: Sivas'a hayırlı olsun.
0: Dil bilim ve felsefe alanında kullanılan bir kelime saklamıştık sır küpünün bu bölümünde. O zaman ne yapalım? Okula bakmayalım, geçelim mi?
1: Tabii
0: okulumuzu
1: ki.
0: Açıklayalım.
1: Olur.
0: Efendim sır küpünde okulumuzu açıklıyoruz. Üç etabı tamamladık efendim. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapta çok çekişmeli, güzel bir mücadele seyrettik. Yarışmamızın sonunda her zaman söylediğimiz gibi kaybeden yok. Tek kazanan var. O da gençlerimiz, minik dostlarımız. Tabii ki bu yarışmada da kazandılar. Önce İsa Bey'e dönmek istiyorum. İsa Bey nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Çok güzel bir
0: akşam oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Genç kardeşlerimize destek için bizimle beraber yarıştınız. Hemen hatırlatalım. Temsil ettiğiniz okul hiçbir şekilde kaybetmedi. Başka bir bölümde, başka bir yarışmamızda mutlaka onların da hediyelerini göndereceğiz. Onların da paketlerini ulaştıracağız diyorum. Fatih Bey tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hemen okulumuza bir bakalım. Okulumuzdaki genç kardeşlerimizi gönülden tebrik edelim. Evet. Setimiz Sivas'a gidiyor. Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Ortaokulu'na ki minik dostlarımızı, genç kardeşlerimizi, ortaokuldaki sevgili kardeşlerimizi, dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Sizin de duygularınızı, evet. Düşüncelerinizi alalım.
1: Ben de çok eğlenceli bir yarışmaydı. Çok teşekkür ederim bizleri burada ağırladığınız için. İsa abiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Bizler için eğlenceliydi.
0: Harikasınız. Biz de efendim Ağpara ailesi adına Ağpara Kütüphanesi'nden bugünün anısına birer küçük hediyemiz var sizlere. Bugünün anısına okudukça bizleri hatırlamanız ümidiyle diyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Ve çok teşekkür ediyoruz. Bunu
1: teşekkür
0: size
1: ederim.
0: Veriyorum.
1: Bizler de
0: bunu
1: teşekkür
0: da
1: ederiz.
0: Size veriyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Efendim geldik bir bölümün daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sirkupu@etapara.com.tr adresinden bize mail olarak ulaşın. Miniklerin gelişimine beraber katkıda bulunalım. Sizi de burada misafir edelim, yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor. Takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
1: Kupalarda gol!
0: B Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Matty Cash yüksek bir top gönderdi. Pukas. Top dışarıda taç. Sahaya atılan konfetiler var. O bölgeyi hakemin görmesi zor olacak. Onların toplanmasını isteyecek muhtemelen. İspanyol hakem Graham Potter, İsveç'in teknik direktörü görüntüde. Çok sayıda konfeti atıldı sahaya ve tabii orada hem top sürmek hem de diğer yandan hakemlerin de çizgileri karıştırmaması kolay olmayacak. Jan Urban, Polonya'nın tecrübeli teknik direktörü, o da ekrana geldi, görüntüye geldi. Bugün her iki teknik adam da rotasyona gittiler. Isak ve Lewandowski gibi iki üst düzey golcü bugün oynamıyor her iki takımda da. Konfetilerin toplanması da biraz zaman alacak gibi. Gyökeres kuşkusuz bugün yine en önemli gol ayağı olacak. İsveç'in Viktor Gyökeres, Arsenal'ın yıldızı. Geçen sezonu Arsenal'da 40 maçta 21 gol 3 asistle tamamlamıştı ve Arsenal mutlu sona ulaşmıştı yıllar sonra. Sporting Lisbon'da bir önceki sezon çılgın bir rakam yakalamıştı. 54 gol 12 asiste ve o istatistikler onu Premier Lig'in en iyi takımlarından birisine taşımıştı. Yeniden başladı maç. Bednarek. Pukas. Hazırlık pasları Polonya'da. Kivior Bednarek'le oynadı. Baskı etkili bir baskı değil. Alan parselleyen bir şekilde karşılamaya çalışıyor İsveç. Polonya'yı sağ kanada iyi pas bu arada. Zalewski çevirdi içeriye, tekte. Ceza sahası içi. Bir şut denemesi. Çok iyi bir şut. Tek hamlede kurtardı Johansson Zielinski'nin şutunu. Kaptan Zielinski ile Polonya maçtaki ilk tehlikeyi yaratan taraf. Zukowski, geriye döndü Zielinski'nin şutu. Kaleci Johansson. Bergwall. Yasin Ayari. Valemark. Kapattılar onu. Valemark döndü geriye. Bergwall. Starfelt. Lindelöf. Ayari. Uzun bir top. Nefis bir top Yasin Ayari'den. Ceza sahası Valemark. Baktı kaleye. Çekti. Valemark vurdu. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. İsveç çok tehlikeli geldi. Valemark. Bergwall. Döndü merkeze. Ayari. Verdi pasını. Ceza sahası içi. Kapandı savunma. Valemark. Şimdi yüksek bir top, kaleci Bulka. İsveç'ten arka arkaya pozisyonlar, fırsatlar. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın,
Yasin Ayari'den enfes bir pas. Polonya savunmasının arkasına harika bir pas. Valemar çekti, sol ayağıyla vurdu, kaleci Bulka gole izin vermedi. Vişnevski.

Kivior, Bednarek, Jelinski, Wisniewski iyi çıktı baskıdan. Polonya ardından Szymanski'nin pası isabetli değil. Kaleci Johansson. Svensson. Lindelöf. Yüksek bir top. Gyökeres. Zeneli'nin koşusu var, baskısı var. Metikes çıkamadı. Ayari. Bergwall. Aslında iki takım da birbirine yakın dizilişte oynuyor. Nygren, Gyökeres'in bir adım gerisinde gibi sanki, forvet arkası gibi. Dörtlü bir orta sahanın önünde Nygren, en uç noktada Gyökeres gibi diziliyorlar. Starfelt. Lindelöf. Çizgiye Zeneli. Şimdi Yasin Ayari, Bergwall. Bergwall döndü. Çok kalabalık Polonya savunmada. Svensson'dan hücuma destek. Svensson çekti topu. Svensson. Bergwall. Starfelt. Lindelöf. Lindelöf taşıdı. Döndü sol kanada, biraz sert bir pas. Taç. Valemart'la gole yaklaştı. İşte bakın, Yasin Ayari, İsveç futbolunun yükselen değeri, harika bir pas verdi. Bu top, bu şut gol olsa Ayari'den nefis bir asist izlemiş olacağız. Köşe vuruşu. Metikeş topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi İsveç. Ceza sahasına stoperler de geldi. Lindelöf ve Starfelt. Gyökeres de orada. Zeneli topun gerisinde. Zeneli yaptı ortayı. Bulka çift yumruk. Ayari. Yeniden Zeneli. Baktı içeriye. Kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika. İsveç 1 Polonya

2-0. Kaleci Bulkan'ın bakışları arasında top ağlara gitti. Nigren Uluslar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor ikinci maçında. İlk kez 11 oynadı. İşte Bulka, Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nigren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Benjamin Nigren'in golü, İsveç üstünlüğü ele alıyor ve işte İsveç yedek kulübesi gole böyle seviniyor. Yeniden başladı Polonya maçı. Kivior, Bednarek. Kivior. Baskı var İsveç'ten, faul kararı. Bergvall faul yapan isim. Jan Urban görüntüde, takımı 1-0 geride. Zukowski. Döndü Puhas. Puhas daha geriye. Kivior. Puhas. Jelinski Kivior. Kivior sol kanada. Puhas. İki kişi kapattı onu. Puhas çekti. Şimdi pası iyi yere. Çizgide Jelinski arkaya doğru yükseltti topu Johansson. Hemen başlattı oyunu Johansson. İsveç Gyökeres'te çıkma çabasında ama iyi kapattılar. Ayari. Starfelt. Svensson geriye. Bergvall. Lindelöf. Yasin Ayari. Ayari. Bergvall. Svensson. Pası isabetli değil. Taç. Jelinski. Kivior'dan Wisniewski. Üçlü savunma. Kivior, Wisniewski, Bednarek. Üçlü savunması. 3-4-1-1 dizilişiyle sahada. Üç beş bir bir düzeltiyorum. Şimdi Szymanski bıraktı. Yeniden aldı Sebastian Szymanski. Kapandı İsveç. Yerde kaldı Szymanski, karar faul. Yasin Ayari aynı fikirde değil maçın hakemiyle. Serbest vuruşu kullanacak Polonya. Bir duran top şansı. Pozisyon bu.

Gruptaki diğer maçta da Bosna Hersek Romanya karşısında 1-0 öne geçti. Şimdi geldi ceza sahasına, iyi bir düşünce Zielinski'den. Sonuç alamadı Polonya. Metikeş uzun taç atışlarıyla etkili olan bir oyuncu. Aston Villa'dan da onu çok iyi tanıyoruz. Metikeş yine gönderdi. Neredeyse kale sahasına kadar. Szymanski dışarıya. Taç.

Svensson kullanacak taç atışını. Johansson, Starfelt oyun alanında tutamadı. İsveç taç. Jeninski çıkamadı oradan. Top yine onda. Top kaybı. Şimdi terse bir pas düşüncesi alamadı Nigren. Top yine Polonya'da. Puchas. Kivior. Jeninski. Pası iyi yere Jeninski. Bergwall. Faul kararı var maçın hakemi. İspanyol hakem faulü verdi. Novak yerde kalmıştı. Pozisyon bu. İtiraz Bergwall'dan. Ama topa dokunamamış Bergwall. Kaleye uzak bir mesafe. Dakika 15. İsveç Nigren'in golüyle 1-0 önde. Polonya serbest vuruşu kullanacak şimdi. Üç kişilik baraj istedi. Kaleci Johansson. Jelinski topun gerisinde kaptan. Jelinski. Jelinski Johansson'un kucağına. Lindelöf.

Savunma arkasına Gyökeres'in koşu yoluna baskı var Gyökeres'ten. Kaleci Bulka, Wisniewski, Taç. Baskı sonuç verdi. Yasin Ayari Svensson'a iyi bir pas veremedi. Puhas'tan koşu. Şimdi aldı Puhas. Destek bekledi Puhas. Zalewski gelmişti yanına. Kivior. Yeniden Puhas. İçeride Zukowski çok yalnız. Döndü geriye Kivior. Kivior yaptı ortayı. Lindelöf. Şimdi aldı ceza sahasında Zukowski. İsveç savunması çok kalabalık, çıkarttılar bu topu. Valemark yerde, karar faul. Bergwall. Pas iyi yere Bergwall'dan. Nygren. Valemark. Bergwall.

Avrupa çok az farkta da olsa daha fazla sahip olan ev sahibi İsveç. Bergvall en geriye dönüyor. Kaptan Lindelöf. Ayari. Gudmundsson. Zeneli. Polonya çok kalabalık baskıda. Topu kazandı Polonya. Metikeş, Cielinski, Zukowski sakladı topu. Zukowski verdi. Gol pozisyonu kalecinin kucağına. Sebastian Szymanski. Johansson çok rahat kontrol ediyor bu topu. İşte Cielinski. Zukowski verdi pasını. Sebastian Szymanski. Polonya beraberlik golüne yaklaştı. Szymanski etkili bir vuruş yapamıyor. Kenara gitmesini istiyor Zukowski'nin maçın hakemi. Yerde kalmıştı. Tedavi için kenara gitmesi gerektiğini söyledi.

Bir dakika kenarda kalacak şimdi Zukowski. Bosna farkı ikiye çıkardı Romanya karşısında. Grubun diğer maçında Romanya 0, Bosna Hersek 2. Lindelöf. Svensson'dan koşu var savunma arkasına. Svensson aşırttı arkaya. Valemark şut açısı sağ ayağında. Valemark çevirdi ceza sahası içinde. Şimdi orada çok sert bir hareket. Svensson sarı kart görüyor. Borussia Dortmund'lu oyuncu Svensson çok güçlü, fiziği, bindirmeleri. Burada yine ceza sahası içine ekstra adam olarak koşu yaptı ama kolunu, dirseğini açınca bu şekilde faul ve hemen ardından sarı kart. Bulka bu arada ikinci net kurtarışını yaptı maçta. Bednarek. Ortalı iki oyuncu Bednarek ve Kivior. Üçlü savunmanın iki stoperi bugün Polonya'da. Yine Bednarek, Kivior, Wisniewski. Wisniewski taşıdı topu, çevirdi içeriye. Top yükseklik kazandı. Sol kanada açıldı Puchas. Zielinski geldi yanına. Puchas döndü geriye. Şimdi Zielinski. Koşular var, atmadı Zielinski. Çizgiye oynadı. İyi pas. Zielinski döndü ama İsveçli oyuncular çok kalabalık orada ve ardından kaleci Johansson topun sahibi. Bir dakika geride kaldı. 8. dakikada Nigrel'in attığı gol İsveç'in 1-0 üstünlüğü sürüyor. Yasin Ayari. Lindelöf. Yine aldı Ayari. Bergwall. Ayari. Geçmedi pası Ayari'nin ama geldi aldı. O noktada Zeneli. Gyökeres. Derine geldi Gyökeres. İyi çıktı oradan İsveç. Yasin Ayari. Geriye döndü Lindelöf. Starfelt.

kaleci Johansson. Svensson. İyi yere pas. Valemark. Üstüne gidiyor rakibinin. Valemark. Valemark ceza sahasına girdi. Çevirdi, içeriye gelmedi. Arkada Zeneli vardı. İsveç atağa devam edecek. Bergvall. Svensson. Valemark. Çekti, baktı içeri. Valemark verdi pasını. Şimdi aldı orada Svensson. Topun dibine girdi. Kafa vuruşu dışarıya. Kaptan geldi oraya. Zeneli vurdu, kafayı dışarı gidiyor.

Wisniewski. Zielinski'ye iyi pas. Zielinski sağ kanada gönderdi. Kalabalık geldi şimdi Polonya. İçeriye çevrilen top. Bu arada offside bayrağı havada. Burada kalktı bayrak, bakın. Sanki önde, evet. Mitikeş çıkmıştı atağa. İlk devrenin yarısı geride kaldı. 1-0 üstünlüğü sürüyor İsveç'in. 8. dakikada Nigren'in attığı golle Uluslar B Ligi 4. grupta. Savunma arkasına şimdi alamadı Zeneli. Baskı devam ediyor. Gyökeres de o baskıda. Metikeş döndü geriye, kaleci Bulka. Ayari. Gudmundsson. Gyökeres indirdi. Atak devam edecek. Gudmundsson geçemedi rakibini. Bir çarpışma bu arada. Kafasına gelen bir darbe, hakem fark etmedi bu arada. Oyunu durdurması gerekiyor. Kafaya darbe geldiğini fark etse. Evet, sanıyorum 4. hakem uyardı şimdi. Kafaya darbe geldiği yönünde uyarıyı yaptı. Bakalım. Ha, yüzüne burada Metikeş'in bir hamlesi var.

Golü hatırlıyoruz, 8. dakikada Nigren şu ana kadarki tek golü kaydetti. 27. dakikaya geldik. Pukas, Jelinski, Jelinski, Novak, derinlemesine çok iyi pas Szymanski. İyi bir kontrol yapsa mutlak gol pozisyonu olacak. Kivior, Puhas. Şimdi yerden savunma arkasına Szymanski'nin koşusu ama pas hızlı.

Johansson. Bednarek vurmuştu kafayı. Gyökeres. Serin kanlı Kivior orada Bednarek. Metikeş. Kaptan Jelinski. Kivior. Puhas.

başladı İsveç savunması. Atak devam edecek. Wisniewski keşten koşu atmadı. Zielinski. İsveç çok kalabalık savunmada. Kivior. Puhas. Yaptı ortayı Puhas. Kafa vuruşu savunmadan. İkinci pozisyon. Atak devam edecek Polonya adına. Wisniewski kaleyi düşündü. Top dışarı gidiyor. Sert vurdu ama çerçeveyi bulamıyor Wisniewski. Çapraz pozisyonda uzaklardan denedi şansını. Top yandan dışarı gidiyor.

Berkval. Kurtardı topu Berkval.

Johansson. Riskli bölge. Son anda dokundu Berkval. Yasin Ayari. Son 15'e girdik. 1-0 önde İsveç. Lindelöf. Nygren. Lindelöf. Pas hatası Nygren'den. Şimdi sol kanattan hata destek. Zalewski birebirleri sever. Verdi pasını Puhas, çevirdi içeriye. Karşıladı Starfelt. Zalewski. Kivior. Bednarek. Zalewski, Puhas.

Svensson. Atak devam edecek. Baskıyı arttırdı Polonya bu bölümde. Puhas. Zielinski. Puhas. Zielinski. Son anda dokundu yanağlar.

Migren. Tek kolondan geldi şu ana kadar. Lindelöf. Çoğalmaya çalışıyor. Polonya, Novak. Pukas. Yeniden Novak. Zielinski şut açısı. Zielinski. Karşıladı savunma. Szymanski alamadı. Gyökeres. Topuna müdahale var Wisniewski'den.

Yasin Ayari, Gökereş, Zeneli, Gudmundsson, Ayari. Ayari ceza sahasına. Kontrol başarılı ama ardından savunmanın müdahalesi var. Svensson kurtardı topu. Valemark maçın hekimi durduruyor oyunu. Kart çıkacak. Sarı kart. Svensson'a sert bir müdahale. Zalewski kartı gördü. Yani Zalewski gösterdi yönetmen ama Puhas yapmış müdahaleyi. Puhas olması lazım. Kartı gören. Tabii. Şimdi bir duran top şansı. İsveç için. Kalabalık geldiler yine ceza sahasına. İşaret geldi. En arkaya kaleye doğru yükseldi, aldı Bulka. Son 10 dakikaya girdik. Kivior. Güzel hareket orada. Zalewski'den yerde kaldı. Zalewski faul. Romanya golü buldu Bosna Hersek karşısında. 2-1. Bosna'nın üstünlüğü var grubun diğer maçında. Kivior. Yeniden Kivior. Jelinski, Puhas. Puhas geçti rakibini. Puhas çevirdi içeriye. Savunma karşıladı. Arkaya açılan top. Gol pozisyonu. Koleji mükemmel çıkarttı. Bir şut şansı da. Szymanski vurdu. Savunma. Arka arkaya iki önemli fırsat. Polonya adına. Puhas. Yine yüklenecek Polonya. Jelinski. Zalewski, Puhas, Jelinski, Zalewski savunma arkasına bir pas düşüncesi, kaleci Johansson topun sahibi. Polonya beraberliğe yaklaştı, arka arkaya iki fırsat, iki şut. Önce kaleci, ardından savunma gole izin vermiyor İsveç'te. Top yine Polonya'da. İyi geldi yine Polonya. Metikeş atağa çıktı. Jelinski. Sol kanattan Puhas geldi. Bomboş Puhas çevirdi içeriye. En arkaya kafa vuruşu kalecinin üzerine Zukowski. Johansson için kolay top. Arkadaşlarını uyarıyor Johansson. Bir bölümdür ciddi baskı yiyor İsveç. Jelinski aldı topu yine. Zalewski. Üstüne gitti rakibinin. Zalewski. Şut açısı aradı. Verdi pasını Metikeş. Ceza sahası.

0: Önü de kapalı, önü de kalabalık. Johansson. Bulka.
1: Cash.
0: Yasin Ayari topu kapmıştı ama ardından pası isabetli değil. Meti Keş. Bindelöf. Lindelöf. Son 5 dakika. 10 dakikadır çok ciddi bir Polonya baskısı ve pozisyonları var. Kaleci Johansson'u geçemedi konuk takım. Ama önemli fırsatlar, önemli pozisyonlar yakaladılar ve İsveç oyundan iyice düştü. Novak. Jelinski bıraktı. Puhas. Zalewski. Puhas. Merkeze döndü. Yeniden Puhas. Ceza sahası içine koşu. Szymanski. Sebastian Szymanski döndü geriye. Puhas. Jelinski. Yeniden aldı Jelinski. Döndü eksen etrafında. Sağ kanatta boşluk var. Kivior. Metikeş'ten iyi koşu. Ceza sahasında yerde kaldı Metikeş. Hakeme baktı. Karar devam. Hani deyim yerindeyse golü attı ve ardından yattı İsveç ilk yarıda. Kalesinde gol görebilecek çok sayıda pozisyon gerçekleşti İsveç'in ama sonuç alamadı Polonya. Starfelt, Bergwall. Yasin Ayari. Starfelt. Şimdi şut şansı olur mu? Nygren devam dedi maçın hakemi. Maçın hakemi devam dedi İsveç. Taraftarlarının, tribünlerinin tepkisi var. Atak devam edecek İsveç adına. Gudmundsson. Ayari. Bergwall. Bergwall. Pası hatalı Jelinski. Bir kontra atak şansı. Zalewski. Zalewski. Döndü Puhas. İlk yarının en çok koşan isimlerinden biri Puhas. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1. Zalewski geçti rakibini, çevirdi içeriye Szymanski. Direğe çarpan topu ağlara gidiyor. Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor. Polonya, Zalewski'nin asisti, Szymanski'nin golü. Lindelöf'ün, kaptanın tepkisi dakikalardır. Bu gol geliyorum dedi aslında.

İsveç başladı bu kez oyuna.

İlk yarıda karşılıklı birer gol. Strawberry Arena'da keyifli bir ilk yarı. Şimdi geliyor İsveç. Ceza sahasına. Orta şut karışımı bir vuruş Valemark'tan. Dışarıya gidiyor bu top. Graham Potter görüntüde golü attı. Yani ilk 15-20 dakika iyiydi İsveç ama ardından Polonya oyunun mutlak hakimi ve beraberlik golünü de buldular. Bosna Hersek Romanya deplasmanında farkı yeniden 2'ye çıkarttı bu arada. 3-1 üstünlüğü var grubun diğer maçında. Bosna'nın Romanya deplasmanında. Bergvall aldı. Nigren. Valemark. Valemark döndü. Bergvall. Ayari. Svensson. Ayari. Yerde kaldı, karar devam. Valemark yaptı, ortayı savunma karşılıyor. Zalewski. Bergvall faul yapıyor.

Etnarek. 45 artı 2'deyiz. Puhas ilk yarının en iyilerinden birisi. Puhas. İleri geri bir dinamo gibi çalıştı ilk yarı boyunca Puhas. Şimdi yüksek top. Bergwall döndü geriye. Alamadı Gyökeres. Szymanski'nin pası geçmedi. Azerbaycan ekibi sabahta oynuyor. Pas. Tecrübeli bir isim. 27 yaşında. Şimdi pası yere Szymanski. Sağ kanatta büyük boşluk var. Metikeş geldi oraya. Metikeş sağ ayağını aldı. Kalabalık önü. Yükseklik kazandı top ve kaleci Johansson'un kucağında.

0: İlk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıda karşılıklı birer gol. İsveç 1, Polonya 1. Nigren ve Szymanski'nin karşılıklı golleriyle soyunma odasına gidiyor iki takım.
1: Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor. Takımlar formunu yükseltiyor. Slovenya'dan bir puanla dönen İskoçya, Kuzey Makedonya'da farklı kazanan Murat Yakın'ın İsviçre'sini ağırlayacak.
2: Kupalarda gol!
1: B-Ligi birinci grupta oynanacak İskoçya-İsviçre mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.

İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Umarız yine karşılıklı gollerin olduğu keyifli bir mücadele izleriz ikinci yarıda da. Taç. Wisniewski vurdu topa. Bergwall kullanacak. Taç atışını Starfelt de geldi ceza sahasına, kale sahası içinde. Bergwall baktı içeriye. Uzun bir taç atışı düşüncesi. Karşıladı savunma Meti Keş. Bergwall güzel kontrol. Baktı içeriye, yaptı ortayı çok yüksek. Ve doğrudan dışarıya özür diliyor Bergwall arkadaşlarından. Yasin Ayari görüntüde maçın hemen başında enfes bir pas vermişti Valemark'a. Valemark kaleci Bulka'yı geçememişti. Bulka. Bergwall. Ayari. Bergwall. Yeniden aldı Yasin Ayari. Lindelöf. Zeneli. Gyökeres alamadı topu. Jelinski kaptırdı. Lindelöf. Bergwall. Lindelöf. Şimdi Gyökeres girdi araya. Zeneli'den iyi yere. Çoğalmaya çalışıyor İsveç. Gudmundsson. Gudmundsson yaptı ortayı. Polonya savunması girdi araya. Atak devam edecek. Ayari. Lindelöf. Gudmundsson, Lindelöf. Ayari Zeneli'ye gelmedi. Ayari riskli bir müdahale. Devam dedi maçın hakemi Szymanski faul beklentisi içinde. Lindelöf. Gudmundsson. Lindelöf. Uzun bir top gönderdi Gyökeres'e. Sever bu topları. Gyökeres karşısına aldı rakibini. Gyökeres şimdi verdi pasını. Bergwall'a gelmedi. Karşı atak şansı izin vermiyor Starfelt. Zukowski'ye izin yok. Zeneli. Bergwall.

Yeniden aldı Bergvall. Şimdi Ayari. Ayari çizgiye oynadı. Ayari Svensson. Yasin Ayari. Yeniden çizgiye Zeneli. Üstüne gitti, rakibinin çizgiye indi. Şimdi çevirdi dışarıya savunma. Polonya savunması taça gönderiyor. İkinci yarıya daha etkili başlayan bir İsveç var. Aynı ilk yarıda olduğu gibi, ilk yarıda da devreye iyi başlayan İsveç'ti. Taç Polonya'nın. Jelinski. İyi yere pas. Szymanski sağ kanattan Metikeş koptu geldi. Şimdi aldı Keş. Üstüne gitti rakibinin. Kapandı İsveç savunması. Keş. Oynayın diyor maçın hakemi. Kivior. Jelinski. Kivior. Jelinski. Bergvall. Gökereş'ten koşu var. Bergvall atamadı pasını.

Novak orada yerde kaldı. Bergwall'la girdiği ikili mücadelede. Şimdi kalktı ayağa Novak. Puhas. İyi yere. Szymanski. Döndü Zielinski. Sol ayağıyla isabetsiz bir vuruş Zielinski'den dışarıya. Kaptan denedi şansını. Üstten dışarı gidiyor bu top. Jan Urban alkışlıyor oyuncusunu. Johansson. Uzun oynadı Gyökeres'e. Gyökeres kontrol etti. Verdi pasını Gyökeres. Zeneli. Çıkamadı oradan Zeneli. Szymanski faul. Ayari faul yapan isim Sebastian Szymanski'ye. Wisniewski başlattı oyunu. Bednarek. Kivior.

Alamadı ayarı. Terse çok iyi pas. Metikeş. Önünde geniş bir alan var. Zukowski hareketli. Metikeş çekti. Sol kanada baktı. Şimdi verdi pasını. Zalewski. Bıraktı Puhas. Yaptı ortayı Puhas. Karşıladı savunma ayarı ile. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş. Gökereş geçti rakiplerini. Gökereş verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gökereş şut açısı, kapandı savunma. Yasin Ayari direkt dibinden dışarıya. Kornel çok güçlü. Bu adam çok güçlü. Gökereş. Bakın topu nerede aldı Gökereş? Kendi yarı.

alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı. Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Korner. Yasin Ayari. Svensson kullanacak köşe vuruşunu. Kalabalık ceza sahası içi Svensson. Yaptı ortayı. Yüksek top. Kafa vuruşu. Orada Polonya savunmasından Zielinski uzaklaştırıyor. Yaka paça indirdi Gudmundsson rakibini. Zalewski bir de itiraz ediyor ama. Yani iki eliyle birden çekiyor rakibini. Novak. Bednarek. Çizgi oynadı Puhas orada. Zielinski. Yeniden Puhas. Üstüne gitti rakibinin. Puhas. Açıyı kaybetti. Taç. 10 dakika geride kaldı ikinci yarıda. Zielinski'nin pası hatalı. Taç atışını İsveç kullanacak.

Svensson. Şimdi kullandı Svensson. Gyökeres çok fazla istediği topları alamadı bugün. Şimdi Metiköş çerçeveyi bulamadı. Yani Zukowski Gyökeres'ten daha fazla topla buluşmuş olabilir bu akşam. Tabii bakalım ilerleyen dakikalarda Isak ve Lewandowski hamleleri gelecek mi? Isak sakat, düzeltiyorum. Lewandowski Polonya yedek kulübesinde. Zielinski. Walemark yaptı ortayı. Yeniden Walemark. Döndü Bergwall. İçerisi kalabalık. Bergwall. Geçemedi ilk rakibini Bergwall. Kapandı Polonya. Lindelöf. İyi çıktı. İsveç sert bir müdahale. Sarı kart çıkacak Zielinski'ye. Bergwall'a çok sert bir müdahale orada. Sarı kart kaptan Zielinski. Maçtaki üçüncü kart oldu bu. Yine sahaya atılan konfetiler var tribünlerden. Bir duran top şansı şimdi İsveç için. 6 oyuncuyla girdiler ceza sahasına. Şimdi geldi orta, savunma karşıladı. Etkili bir orta gelmedi. Zeneli'den. Graham Potter. Görüntüde İsveç'in teknik direktörü. Bergwall kullanacak taç atışını. Bir taç daha.

Son yarım saate giriyoruz. Bertbal. Uzun bir taç atışı. Karşıladı savunma. Bir kez daha Polonya savunması. Bednarek üst üste üçüncü kez kafayı vurdu Polonya savunması. Şimdi bir baskın atak şansı Szymański. Aldı önüne Sebastian Szymański. Sol kanada bıraktı çizgiye Puhas. İçeriye koşular var. Atmadı Puhas, frene bastı. Bednarek. Pas hatası Gyökeres. Ayari. Bergwall. Ayari'nin arkasına Yasin Ayari. Şimdi tehlikeli geliyor Szymański. Sebastian Szymański pasını verdi. Ceza sahası Metikeş. Top kaleci Johansson'da. Değişiklik dakikaları gelmeye başladı yavaş yavaş.

var. Bakalım Lewandowski'yi oyuna atacak mı? Yan Urban 38 yaşındaki veteran yıldızını, süper yıldızını. Şu ana kadar Zukowski de gerçekten çok iyi oynadı. Mücadele etti. Duvar oldu arkadaşlarına. Ayakta kaldı ikili mücadelelerde. Gudmundsson. Starfelt. Svensson. Zeneli. Lindelöf. Lindelöf. Gyökeres'i düşündü. Gyökeres yine iyi kullandı vücudunu. Sakladı topu. Gyökeres. Pası isabetli değil. Ayari. Bergvall. Hata destek Svensson'dan. Yeniden Bergvall. Ayari. Yasin Ayari nefis pas ceza sahası içine. Şimdi açıdar yüksek bir top. Çok yüksek bir top. Kontrol Gudmundsson. Kaleye baktı. Gyökeres'ten dışarıya gidiyor. Şut denedi orada Gudmundsson ama işte Ayari'den savunma arkasına yine enfes bir servis, enfes bir pas. Svensson yükseltti. Gudmundsson vurdu. Gyökeres'ten dışarı gitti top. Hamleler gelecek şimdi yavaş yavaş. Zeneli. Nanasi ile değişiyor. İlk hamle İsveç'ten, ev sahibinden. Çıkamadılar. Ayari. Sol kanada avantaja bıraktı maçın hakemi. Nanasi topla ilk buluşması. Nanasi çizgiye indi. Nanasi çevirdi korner. Köşe vuruşunu kullanacak İsveç. Wisniewski'den müdahale. Nanasi topun gerisinde. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri. Paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari. Kaleye ilk şutu Ayari'nin, golü buldu. Çok etkili pasları vardı şu ana kadar ceza sahası içine, arkasına. Hep hazırladı arkadaşlarını, arkadaşları atamadı.

kendisi attı bu golü. Düşerken köşeye çok net bir gol vuruşu ayar eden Graham Potter'ın ve yedek kulübesinin gol sevinci ayarı böyle kutluyor golü. Yeniden önde İsveç. Bologna'da da şimdi bir hamle gelecek. Puhas, Frankowski değişikliği, eski Galatasaraylı Frankowski. Yan Urban hamlesini yaptı. Çok yoruldu Puhas. Zielinski. Wisniewski.

2 diyor. Jelinski, Frankowski, Bednarek, Wisniewski, Metikeş. Metikeş sol ayağıyla gönderdi savunma arkasına, Starfelt. Uçarak vurdu kafayı taç. Metikeş uzun bir taç atışı kullandı. Ceza sahası içine Starfelt karşıladı. Yine Keş çekti, aldı, sol ayağına kaptırdı. Gyökeres girdi araya. Gyökeres iki kişiyi geçti. Çok kuvvetli yine. Jelinski girdi araya. Jelinski faul kararı var. Evet, düzeltiyorum. Szymanski faul kararı var. Gudmundsson, Lindelöf, top dışarıda, taç. Graham Potter görüntüde.

Nana Sigeriye, Lindelöf, Gudmundsson,

Bednarek. Szymański bıraktı.

Keş, Vişniyevski, Jelinski. Son 20 dakikaya girmek üzereyiz. Zalewski, Frankowski. Frankowski yetişti. Svensson karşısında Frankowski. Yaptı ortayı Frankowski, kaleci çift yumruk. Johansson gelişine bir vuruş. Şans farklı.

Asfaltta dışarıya. Köşe vuruşunu kullanacak Polonya. İlk köşe vuruşu bu Polonya'nın maçta. Az daha gol oluyordu bu şut. Çok kalabalık Polonya takımı kale sahasında. Geldi, orta arkaya açılmadı. Gyökeres. Frankowski sol ayak. Çevirme düşüncesi, çeviremedi. Son anda yatarak müdahale. Taç Polonya'nın. Nigren aynı fikirde değil. Evet. Son müdahale orada Novak'tanmış. Bir orta daha geçmedi. Bergwall. Baskıyı yine arttırdı Polonya. Savunma arkasına koşu karşıladı Svensson. Uzun oynadı Gyökeres. Yerde kaldı faul. Yani formasından yaka paça çekmiş. Starfelt. Lindelöf. Starfelt yüksek top Gyökeres. Gyökeres indirdi. Şimdi sol kanada Gudmundsson. Bergwall. Ayari, Bergwall, Ayari. Alkış alıyor bu pas trafiği. Gudmundsson. Ayari. Starfelt. Starfelt. Yasin Ayari. Bergwall merkezde boş. Bergwall Gudmundsson'dan koşu. Şimdi Nanasi. Bergwall. Ayari. Lindelöf, Starfelt. Çizgiye oynadı Starfelt. Üzerine gitti rakibinin. Orada Valemark. Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya Gyökeres. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta golü attı yine. Viktor Gyökeres. 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökeres. Lewandowski üzgün kulübede. Valemark nefis bir orta. Offside yok. Gyökeres. Bir iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta.

Wiśniewski. Manasi, Gökereş, Bergwall, Gudmundsson, Nanasi, nefis bir vücut çalımı, verdi pasını, Gökereş, ondan da bir pas daha ama arkasına, Valemark'ın arkasına.

Zelenski. Zalewski. Frankowski. Son anda karşıladı Lindelöf. Bir orta daha ceza sahasına, doğrudan dışarıya gidiyor bu top. Yan Urban. Bosna Hersek'te Romanya karşısında 4-2 önde. Gol yağmuru var. Bu akşam Uluslar B Ligi 4. grupta 6 gol, diğer maçta 4 gol. Bu maçta şimdi aldı Szymanski. Szymanski verdi pasını. Keş vurdu. Korner. Gudmundsson. 3 hamle birden gelecek şimdi Polonya'da. Skoras, Sviderski, kenara gelen isimler. İsveç savunması karşıladı. Gyökeres, Lindelöf, Szymanski. Keş yaptı ortayı. Nanasitaç. Son 15 dakika. Hamleler şimdi geliyor. Zielinski'yi kenara aldı. Polonya, Metikeş kenara gelen diğer isim. Ve Szymanski, golü atan Szymanski. Kenara geldi. Urbanski, Skoras, Sviderski oyunda. Uzun bir taç atışı hazırlığı Polonya'da. Wisniewski şimdi uzaklaştırdı savunma. Zalewski. Zalewski yaptı ortayı. Wisniewski indirdi. Ceza sahası içinde Lindelöf. Savunma arkasına koşu var şimdi. Nanasi. Kurtardı topu Nanasi. Ayari. Bergwall. Ayari.

Bednarek. Son 10 dakikaya ilerliyoruz. Novak, Frankowski, Novak.

Σκόρας. Γκέμεδη Σκόρας. Γκούντμονσον Μπολδούν. Burada itirazı vardı Polonyalı oyuncuların. Bu arada serbest vuruşu verdi maçın hakemi. Dakika 80 artık. Son 10 dakika mücadelede 3-1 önde İsveç. İlk yarıda iyi bir futbol oynamıştı Polonya. Geri dönüşünde kıvılcımını yakmışlardı, birbiri yakalamışlardı ama İsveç son 10 dakikaya 3-1 önde giriyor. Nygren kenara geliyor. Valemark'la birlikte ilk golü atmıştı Nygren. Larsson ve Bernardsson oyunda. Johansson başlatacak oyunu. Son 10 dakikanın içindeyiz. Ayari. Yasin Ayari yine alkış aldı. Yani top ayağına çok yakışıyor gerçekten. Lindelöf taşıdı. Lindelöf çizgiye, Nanasi. Çekti Nanasi. Döndü merkeze. Gyökeres. Daha da geriye. Bergwall. Nanasi. Bergwall. Ayari. Nanasi. Gyökeres. Tek toplar İsveç'te. Nanasi. Bergwall. Gudmundsson. Ayari. Lindelöf. Svensson. Gönderdi Gyökeres. Geçemedi rakibini. Zalewski. Bednarek. Frankowski. Sibierski. Kivior. Sağ kanatta boşluk. Şimdi oraya pas. İyi yere. Skoras. Korner. Yan Urban 3-1 geride takımı. Orta geldi, ceza sahasına karşıladı İsveç savunması. Bir korner daha. Zalewski kesti içeriye. Kaleci Johansson. Hiç acelesi yok. Şimdi dördüncü gol şansı. Gyökeres korner.
Göğsünde şöyle bir taşıdı topu. Araya girdi son anda Wisniewski. Nanasi topun gerisinde. Yaptı ortayı Nanasi, doğrudan kaleye yöneldi. Top dışarıya gidiyor. Son 5 dakika. Gol girişimleri ekranlarınızda toplam. Ayli şut çekti, iki takımda deneme yaptı. Out kararı. 4 gol var. Toplamda 28 gol girişimi var mücadelede. Apara ekranlarında son derece keyifli bir Uluslar Ligi mücadelesi izliyoruz. Nanasi. Taç. Nanasi. Yasin Ayari. Pas istedi Ayari. Atmadılar. Nanasi. Nanasi. Koşular var. Nanasi verdi pasını, geçmedi arkaya. Gudmundsson. Ayari. Bergvall. Nanasi. Geçmedi. Nanasi. Birebir kaldı. Şimdi döndü Ayari. Topuna müdahale var Ayari'nin. Üç hamle gelecek. Lewandowski de oyuna girecek. Polonya'da iki hamle İsveç'ten. Karlström'ü görüyorum kenarda, yanlış görmediysem. Tecrübeli oyuncu. 31 yaşında Karlström. Nanasi. Ayari. Kalabalık geldi İsveç. Şimdi bir şut dışarıya. Bernardsson denedi şansını, dışarı gitti. Robert Lewandowski Wisniewski'nin yerine oyuna girecek. İki stopere düşüyor. İsveçli futbol severler de alkışlıyor Lewandowski'yi. Ayari nefis bir gol attı. Takımını öne geçirdi. O da kenara geliyor. Gökereş golünü attı yine. Ayari ile birlikte kenara gelen diğer isim Svedberg ve Karlström oyunda. Tebrikleri kabul ediyor Ayari, Gökereş ikilisi ikinci yarıda sırtladılar İsveç'e attıkları goller.

Le 3-1'lik skorun mimarları. Bednarek. Orta ceza sahasına en arkaya Lewandowski. Gelmedi. Arkada bir arkadaşı vardı. Zukowski, ona da gelmedi. Direğe çarpıp dışarı gidiyor. Ayari'nin golünü hatırlıyoruz. Bu golle öne geçmişti İsveç ve ardından Gyökeres takımını rahatlatan isim oldu. 64 Ayari, 72 Gyökeres. Son saniyeler normal sürede.

0: Svidersky geriye.
1: 3 dakikalık ilave süre maçın sonuna.
0: Bernardsson. Urbanski geçemedi. Urban 3-1 geride takımı. İlk maçta da Bosna Hersek'le berabere kalmıştı. Golsüz beraberliği vardı Polonya'nın. İsveç 2-2 yaparak puanını 6'ya çıkartacak. Dakikalar sonra, saniyeler sonra. İlk maçta Romanya'yı 2-1 yendiler. Bu maçta galibiyeti artık sadece 120 saniye uzaklıktalar. Bernardsson, Lewandowski'den koşu, alamadı Lewandowski. Faul kararı var. Uzun bir top Lewandowski'ye doğru. Robert Lewandowski! Kart çıkacak. Oyunu durdurdu maçın hakemi. Sarı kart düdükten sonra topa vurduğu için Lewandowski. Offside yok burada. Faul mu verdiler? Getirdi mi acaba rakibine? Herhalde faul. Hakem çünkü verdi. Son anlar, son saniyeler artık mücadelede. Kaptırdı Zalewski. Gözler maçın hakeminde artık. Starfelt bıraktı. Johansson uzun oynadı. Bednarek orada. Nanasi'den koşu. Son düdük geliyor değerli futbol severler. İsveç 3, Polonya 1. Maçın sonucu, İsveç ikinci maçlardan sonra puanını 6'ya çıkartıyor. Ve grubun zirvesine yerleşiyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 2 mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşısında birazdan mücadele başlayacak. Şu anda futbol severler tribünlerdeki yerini almış durumda sevgili izleyenler. Ve ilk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler. Maça Gürcistan başlıyor. Taç kullanacak Ukrayna. Mihailichenko tacı kullandı orta alanda, şimdi topun sahibi Gürcistan Kvaratskhelia. Geri oynuyor Lohoşvili. Divali. Sol çizgide Çakvetadze. Ön alan baskısı var Ukrayna'dan. Bu baskıyı kırmaya çalışıyor Gürcistan. Ve Gürcistan'ın yeni teknik patronu Ramaz Svanadze. 45 yaşında Gürcü teknik adam. Bugün ilk sınavına çıkıyor Ukrayna karşısında. Hemen ardından Ukrayna'nın yeni teknik direktörü, o da Andrea Maldera, 55 yaşında İtalyan teknik adam. O da şu ana kadar takımın başında 3 maça çıktı. Bunların ilk ikisi hazırlık müsabakasıydı. Polonya'yı 2-0 mağlup etti. Danimarka'yı 2-1 mağlup oldu. İlk resmi maçında ise Macaristan'ı 1-0 yendi. İyi bir başlangıç yaptı. O maçta hatırlayacağınız üzere UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezonun ilk maçıydı, ilk karşılaşmasıydı. O maçı 1-0 kazandı Ukrayna. Hem de çok zorlu bir deplasman, bir Macaristan deplasmanından 3 puanla döndü. Andrea Maldera bugün Gürcistan karşısında nasıl bir futbol oynatacak, merak konusu. Mikalko, Sarabi. Yanlık atan şimdi Kvaratskhelia. Bir boşluk yakaladı orada Kvaratskhelia. Kvaratskhelia sevdiği yerler. Kvaratskhelia verdi pasını, şut, kaleci Trubin. İlk tehlike, ilk deneme Gürcistan'dan geliyor. Kiteşvili. İşte Kvaratskhelia sevdiği boşluklardan birini yakaladı. Arkadaşını boşluğu gördü. İyi de bir şut açısı ancak iyi değerlendiremiyor Gürcistan. Top Trubin'de kaldı. Sarapi. Savunma arkasında koşu var şimdi. Ponomarenko vuruyor. Yandan dışarıya gitti. Matvi Ponomarenko. Dakika 4. İki tarafta maça hızlı bir başlangıç yaptı. Önce Gürcistan, ardından Ukrayna.